0: kesinlikle büyük bir hata. Burada olmamamız gerekiyor. Arkadaşım buraya gelmek istemedi. Miras kaldı.
1: Muhafız sen değil misin? Özür dilerim.
0: Niçin özür diledin?
1: Burada senin için cevap yok. Senin için yalnız acı var.

0: Katie.
1: Beni dinle lütfen. Çabuk ol. Bana yardım et.
0: Neredesin?
1: Mahzendeyim. O burada. Yardım et.
0: Katie. Katie.

Yürümeye devam et.

0: seni öldüreceğim.
1: Bunu çok kişi denedi. Baban da çocuk gibi çığlık attı.

0: beni kurtarmaya çalıştı. Görevi gibiydi.
1: Al. Sakinleşmene yardım eder. Ne yapmak istiyorsun?
0: Babam sevdiği herkese karşı başarısız olduğunu bilerek öldü. Bundan nefret ettim. Ama ben de aynı hatayı tekrarladım. Hayır, bu iş artık benimle sona erecek. Sonsuza dek mühürleyeceğiz. Onu bir daha kimse kullanamayacak, güçsüz kalacak.
1: Yardım ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bana teşekkür etme. Ölüm etrafımdaki insanların peşini bırakmıyor. İyi misin?
0: Evet, ben.
1: Düzeleceksin.
0: İyiyim.
1: Dinlenmelisin.
0: İyiyim.
1: Bunu ben yaparım. Gel hadi. Güzelce uyu.

0: Bana güvenebilirsin. Diğerlerinden farklı olacağım. Onlar sahip olduklarının değerini bilmiyordu. Iris burayı hiç istemedi. Ama ben istiyorum. Daha en başında varis ben olmalıydım. Seni güvende tutabilirim. Sadece Sera'yı istediğim zaman görmek istiyorum. Bağlar ya da saat olmadan. Yalnız ikimiz. Bunu yapabilir misin? İşte. Gördün mü? Artık tapuda benim adım var. Muhafızın benim. Başlayalım.
1: Evet, şimdi hatırladım.
0: Sera.
1: O gece neler olduğunu hatırlıyorum. Akşam yemeğinde kavga etmiştik. Sana biraz düşünmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. O sırada çok sakindin.
0: Üzgündün. Biraz gevşemeni istedim.
1: Hayır, başım dönüyordu. Bana ne verdin?
0: Hiçbir şey. İçince kafan karışıyor.
1: Doğruyu söyle. Bana ne verdiğini söyle.
0: Seni sakinleştirmek içindi. Konuşana kadar biraz uyumanı istedim sadece. Arabaya koşacağını nereden bilecektim? Bu hayatı birlikte geçirmek istiyordum ve sen beni terk edecektin. Tıpkı onun gibi beni bırakacaktın sen de. Annem gibi. Ama seni affedebilirim. Başka biri olmaması içimi rahatlattı. Oğlumuz için umut verdi.
1: Seni bırakacaktım çünkü senden korkuyordum. Anladın mı? Çocuğumu o evde büyütemezdim.
0: Anlamadım. Hamile olduğunu bilmiyordum.
1: Niye? Hala birlikte olabiliriz. Sanki o da buradaymış gibi olacak. Hala aile olabiliriz. Ama muhafız oyken mümkün değil.
0: Anlamıyorum.
1: O hayattaysa aile olamayız.
0: Ben katil değilim.
1: Ama beni öldürdün. Bizi öldürdün. Borçlusun.
0: Ama ben...
1: Olanları öğrenince ne diyecek sanıyorsun?
0: Öğrenmeyecek, bunları bilmeyecek.
1: Çoktan öğrendi.
0: Hayır.
2: Bırak beni!
0: Bekle, dur. Üzgünüm, onu kaybedemem. Bir daha olmaz.
2: O Sera değil. Devam etmek zorundasın.
0: Bunu yapmak istemiyorum. Dur.

0: Onu gömmene izin veremem.
1: Adımı sileceğim. Bana devredeceğim. Neil dur, dur.
0: Tek istediğim buydu.
1: Lütfen dur.
0: Ama bu kadar kolay olacağını
1: dur,
0: sanmıyorum.
1: Lütfen dur.
0: Ama hala yaşıyorsun ve var sana ait.
1: Bırak beni.
0: Üzgünüm. Özür dilerim.
1: Dur, dur, dur.

0: Bunun olmasını istemedim. Bana inanmak zorundasın.
1: Beni öldürdün.
0: Başka seçeneğim yoktu.
1: Aklını kaçırmışsın.
2: Aklımı mı kaçırdım? Bu güce sahip olup kullanmamak akıllılık mı? Asıl delilik bu.
0: Şimdi bunu düzelteceğiz. Adımı nasıl yazdıracağımı söyle bana.
1: Sana teşekkür etmeliyim. Muhafızım öldü ve... sen onu geri getirdin. Anlamıyor musun? Benim adım hala tapuda. Hala onun efendisiyim. Ve artık...
3: Ailes.
4: Başım dönüyor.
5: Küçük bir ölüm.
6: Sevgili
2: özür dilerim.
7: Ama iyi.
0: Karımı görmem lazım.
8: Bu fikir değişikliğinin nedenini öğrenebilir miyim?
1: Babama ait eski evde biraz vakit geçirmek istiyorum. 4000 mi?
0: Sadece vedalaşmak istiyorum.
9: Sanki ayrılmak istemiyor gibisin.
1: Neyle uğraştığımızı biliyoruz.
9: Ne kadar çok kullanırsan gücü o kadar artar.
1: Beni dinlemek zorunda.
10: Ta ki o zihnine gelene kadar.
0: Bir dahakine hata yapmayacağız.
11: Hala birlikte olabiliriz. Ama o muhafızken olmaz.
12: Bunu kontrol edemezsin.
2: Aynen.
1: Çok almayın.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
6: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
7: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
8: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
9: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu siz?
10: Seccade de kaç tane çok var.
11: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Alaska, The Last Frontier'de önceki bölümlerde. Kilcher'lar miraslarını gelecek nesillere sağlam biçimde aktarmak için yeni seneye çiftliğe bakım yaparak başladılar.
1: Bir Kilcher erkeği olarak benim görevim kendi evimi ve çiftliğimi inşa etmek.
2: Bu traktörü çalıştırsak iyi olacak değil mi?
3: Bu traktör gerçekten de bu ev projesini ileri götürecek şey olacak.
2: Çatlağın tam üstünde oturuyorum.
4: Su yükseliyor, gitmelisin.
3: Gidiyoruz, bırakın.
0: Şimdi.
4: Vay canına.
0: Ivan ve Eve yangını ateşle karşı koyuyorlar.
4: Yangın mevsiminden önce bu çalı yığınlarının bazılarını yakmak için yılın iyi bir zamanı.
0: Besin stokları tehlikeli biçimde azalmaya başladığı için Huxley ve Jane taze protein avlamak için derin kazarlar.
5: At! Çık oradan!
0: Ve bacadaki yangın Otto'yu hızlı düşünmeye zorlar.
2: Yıllardır hayalini kurduğum bir projeyi gerçekleştirmenin zamanı.
5: Ah, öyle güzel ki benimle alay mı ediyorsun?

0: Çiftliğin yeniden kurulması en yoğun dönemindedir ve kış sona ermekte olduğu için ısınan hava bazı projelerin görmezden gelinemeyeceği anlamına gelir.
1: İlkbahar yaklaştığı için kısa sürede yapmamız gereken çok iş var.
2: Bir tane yakaladım.
3: Buzluk kıştan beri kötü durumda. Önceliğimiz taze et bulmak.
2: Kış neredeyse sona ermek üzere. Hala biraz kar varken son birkaç kış projesini daha bitirmeye çalışıyoruz.
4: Sadece soğuk olduğunda yapabildiğim bazı işler vardır. Az vaktimiz ve çok işimiz var. İlerlemeye devam etmeliyiz.
5: Yılın çok şiddetli, çılgın bir zamanı.
6: Oh!
7: Hepimizin bir araya gelmesi gerek çünkü yapacak çok iş var.
6: Evet!
7: Güzel.
0: Kilcher çiftliğinde Ivan ve eşi Eve, kuru ilkbahar sezonu gelmeden önce elzem bir yangın engelleme işi için kolları sıvarlar.
2: Araziyi temizleme sürecinde bir sürü eski molozla, ağaç parçaları ve kökleriyle karşılaştık. Onlarla uğraşmanın ve onlardan kurtulmanın en kolay yolu, onları yığın haline getirip koşullar uygun olunca ateşe vermek.
5: Yaz zamanı orman yangınları çok önemli bir meseledir. Yerler karla kaplı olduğundan şimdi yılın en güvenli zamanı. Şimdi yakmalıyız. Yoksa bir daha ne zaman yakabiliriz bilinmez. Pekala.
2: İşte bu. Bunu yakmak için uzun zamandır bekliyordum.
5: Evet.
2: Burada bir kazıcı var. Bu yığını alıp biraz küçülteceğim. İşe büyük bir yığınla başlamak iyi değil. Ben de kazıcıyı kullanacağım. Küçültmek için biraz bastıracağım.

0: Bu yanmış yığını arka bahçemizden çıkarmak bizi çok rahatlatacak. Kışın yanlış zamanında alev alırsa kolayca evimizi de yakabilir.
1: Propan deposunu aldım.
0: Her şey yerli yerinde. Yıkılacak yığını oluşturduk. Şimdi yapılacak tek şey yığını ateşe vermek.
1: Evimizin yanında bu kocaman ateşi yakmanın en önemli sorunu yangının evimize doğru hareket edebilecek olması. Bu beni çok tedirgin ediyor.
2: Uzun bir kıştan sonra Art Lee ve eşi Jane'in buzluğu boştur. Protein eksikliği nedeniyle taze balık bulmaya karar verir ve Karibu Gölü'nün donmuş kıyılarına doğru 33 mil yolculuk yaparlar.
3: İlkbahar düşündüğümüzden daha çabuk gelecek. Yani buzdan balık avlamak için bu son şansımız. Kış boyu donmuş somon ve pisi balığı yedikten sonra taze ete hasret kalıyorsunuz. Çok soğuk olacak.
4: Evet, biliyorum. Isınmak için dans etmelisin.
3: Kış zamanı buraya Jane'le gelmek ve ikimizin de sevdiği, evliliğimizin temeli sayılabilecek bir şeyi yapmak gerçekten güzel.
4: Evet.
3: O da balık avlamak. İlk balık tutan bu akşam bulaşıkları yıkamayacak.
4: Yapacak çok işin varmış gibi görünüyor. Asla balık tuttuğumda rekabetçi olmak eğlenceli oluyor. Sağlıklı bir rekabet, kötü niyetli değil. Bir canavar yakalayacağını mı sanıyorsun? Bence benim ailenin en iyi balıkçısı olduğum gayet iyi biliniyor. 11 yıl boyunca balık ticareti yaptım. Kepçeyle avladım, balık ağla balık avladım. Sıkı dokunmuş ağla balık avladım. Balık avlayabileceğiniz her biçimde balık avladım.
3: Motorlu burgum var ve hayatı çok kolaylaştırıyor. Bana balık bulucu derler. Balıklara fısıldayan adam.
4: Aptal, hadi.
3: Buzdan balık avlamak zordur. Gölün içini göremezsiniz. Balıkların nerede olduğunu bilmezsiniz. Karanlıkta ateş ediyorsunuzdur. Hadi balıklar, balıkçıklar. Siz de elinizden gelen en iyi biçimde ihtimalleri çoğaltmaya çalışırsınız.
4: Küçük bir petrol kuyusu gibi.
3: Gölde pek çok delik açmalı ve çok farklı alanı araştırmalısınız. Buradan balık alacaksınız.
4: Elbette her an yakaladım diye bağırdığımı duyabilirsin.
3: Evet, ama öyle bir şey olmayacak. Bunu nasıl yapacağımı bana büyük babam Yul öğretti. Ama o zamanlar sadece el matkabı varmış.
4: Genellikle el matkabı kullanırdık ve 20 dakika sürerdi ama ben 30 dakikada yapardım.
3: Motorlu buz burgusu aldığında çok daha hızlı oluyor. Delik açmak ister misin?
4: Hayır. Biraz gerginim çünkü matkap bir nevi canavar gibi. Ağır ve kontrol etmesi zor.
3: Kendinden uzaklaştır. Eldivenin içine giriyor. Çıkar.
4: Olmayacak.
3: Evet, böyle işte.
4: Bunu yapabilirim.
3: Karma karışık ettin ama becerebilirsin.
4: Karma karışık.
3: İşte böyle. Acıdı. Tekrar et.
4: Bileğimi
3: ne buldum. Oluyor? Ne yapıyorsun?
4: Pekala. Belki de benim için başlatmalısın ha?
3: İşte çalışıyor. Başlatacaksın ve çalışmaya hazır olacak.
4: Bunu yapabilirim.
3: Buzun içinden geçtiğinde korkma. Motor ıslanmamalı, tamam mı? Çünkü motorun tamamına su sızarsa tutukluluk yapar, donar ve sonra da gerçekten hapı yutarız.
4: Aman Tanrım.
3: Yapmasını istemediğim tek şeyi yapmayı başardım.
4: Ben sadece...
3: Dünya üzerinde herhangi birinin deldiği en kaba buz çukuruydu.
4: Pasatik bir şey tercih ederdim.
3: Nasıl bu kadar kötü gider? Biri buz matkabıyla delik açmaktan nasıl bu kadar kötü olabilir ki? Bu ondan yapmasını istediğim en basit şey diye düşünüyordum. Belli ki Jane bir buz matkabını kullanamıyor. Pekala, bir ısırık al ve balık avlamaya başla.
4: Şimdi balık avlayacağız.
2: Meşgul ilkbahar sezonu ufukta göründüğü için Ivan'ın babası Otto çiftlikte hayvanlarını yeni işlere yardım için hazırlıyor.
5: Çiftliğe özgü yaşam tarzında çiftliğin bakımını gerektiği gibi sürdürmek hayal edebileceğinizden daha fazla çaba gerektiriyor. Atların ayak tırnaklarını kesmek için iki kişi gerekir. Neyse ki Charlotte'un oğlu Tori buralarda ve yardım etmeyi teklif etti. Merhaba Tori.
6: Merhaba Otto, nasıl gidiyor?
5: İyiyim. Geldiğin için teşekkür ederim.
6: Laf olmaz. Nasıl yardım edebilirim?
5: Ata sıkı tutun.
6: Tamam.
5: Tut onu, onu ver. Ayak tırnaklarını düzelteceğiz. Evet, bir keresinde atnalı takma konusunda ders almıştım. Bir dereceye kadar babamdan öğrendim. Onları korkunç bir baltayla budardı. Oduncu baltasını alır ve atın tırnaklarını baltalamaya başlardı.
7: Otto! Otto!
5: Ne?
7: Bacada yangın var. Buraya gelmelisiniz.
5: Lanet olsun. Hadi, hadi, hadi, hadi. Ocağı kapattın mı? Bu çantaları karla doldur. Charlotte, orada neler oluyor?
7: Burası çok sıcak ve uğulduyor.
5: Tamam, buradaki havayı kapatacağım. Baca yangını, bacanızın içinde oluşan kurumun yanmasıdır. İnce duvarlı bir bacayı eritecek kadar sıcak olabilir ve evinizi yakabilir. Bacayı buradan çıkarıp ocağa tıkayacağım.
7: Tanrım, bu beni gerçekten korkutuyor.
5: Buranın yandığını görebiliyorum. Kreozot yanıyor. Bunu kapatacağım. Tanrım, orada emme işlemi oluyor. Ateşe giden bütün hava yollarını kapatmaya çalışıyorum. Çünkü yanmak için oksijene ihtiyaçları var. Yukarı çıksan iyi edersin. Tavan arasında hiçbir şeyin yanmadığından emin ol. Ben de çatıda hiçbir şeyin yanmadığından emin olayım. Baca yangınlarında eve yangının en fazla yayıldığı yer çatıya doğru çıktığı yerdir. Alevler dışarı fışkırır ve sonra da ev yanar. Çatıya tırmanmak çok tehlikelidir. Lanet olsun. Ama kızıl ve sıcak kıvılcımların bacadan düşmediğinden emin olmalıyım. Tori.
6: Evet.
5: Kara ihtiyacım var.
6: Tamam.
5: Tehlike bacanın içindeki kurumun. Yanmış bacanın yakınındaki odunları da yakacak kadar ısınmasıdır.
7: Evin en hassas yeri burası diyebilirim. Çünkü bu kontür plak ve bacaya da çok yakın.
5: Yanabilecek yerleri fark ettim. Onları soğutmalı ve ıslatmalı. Bir torbayı daha karla doldurmalısın.
6: Tamam.
5: Akla gelen ilk şey kar. Lanet olsun, çok sıcak.
6: Otto, daha fazla kara hazır mısın?
5: Evet. Ah, lanet olsun.
0: Birazdan. Bu yığını petrokimyasallarla yakmayı düşünüyorum.
8: İhuu!

0: Baca yangınında her saniye önemlidir.
1: Otto, daha fazla kara hazır mısın?
0: Evet. Aa, lanet olsun. Aman tanrım. Çatıda ayağa kalkmak tehlikelidir. Düşerken ölüm ilanınızı düşünmeye vaktiniz olabilir ama yazmaya vaktiniz olmaz. Ah. Ah. Bugün bizim şanslı günümüz. Bacanın nihayet yakıtı bitti ve evi yakmamış olduk.
2: Bu baca yangını benim için bardağı taşıran son damla. Bir daha Otto'nun o çatıda cebelleşip durduğunu görmek istemiyorum. Burada yapacağımız daha iyi bir şey olmalı.
0: Tanrım, tek seferde bu kadar çok adrenaline ihtiyacım yok. Charlotte!
2: Yukarıda neler oluyor?
0: Ah, sanırım söndü. Sanırım kurum yanıp bitti. Tanrım, tatlım, kıl payı kurtardık.
2: Biliyorum, çok sıcak, takatim kalmadı.
0: Felaket savuşturuldu. Baca yangını söndü ama bunları bir daha yaşamayacağım.
2: Çatıya çıkmanın daha iyi bir yolu var mı?
0: Evet, uzun zamandır yürünecek bir yer inşa etmek istiyorum. Yıllardır hayalini kurduğum bir projeyi gerçekleştirmenin zamanı. Çatıya bir ambar ağzı ve bir yürüme yolu yerleştirmek. Kolay olmayacak ama şimdi yapacağım. Bu binalar için çaba harcamazsak... Birkaç yıl içinde hepsi yok olabilir. Bir miras bırakmalıyız.
3: Çiftlikten 33 mil uzakta, Karibu Gölü'nde, Atsley ve Jane aylardır yiyecekleri ilk taze yiyeceği yakalamaya çalışmaktadır.
4: Buz balıkçılığı sevdiğim balıkçılıktan kesinlikle farklı. Buz balıkçılığı için sabırlı olmak gerek, özellikle de üstünde olduğumuz gölde. Bir gün bir balık yakalayacağız ve bu leziz bir balık olacak.
5: Bazen balıkçılık yavaş olabilir ve bu Jane için yeterince iyi.
4: Buz balıkçılığını düşündüğümde uykum geliyor.
5: Çiftliğe boş ellerle dönersek bir daha asla benimle gelmez. Bu yüzden onu memnun etmeliyim.
4: Esprimi duymak ister misin?
5: Espri mi buldun?
4: Evet.
5: Pekala.
4: Tavuk neden yolu geçti?
5: Neden?
4: Budalaya ulaşmak için.
5: Eğer bunca zaman balık öldürüyor olsaydık bu tamamen farklı bir zihniyet olurdu.
4: Burada balık yakaladın mı?
5: Evet.
4: 1982'de mi?
5: Seni duydum.
4: Kafayı yemiş. Ama her neyse, bırakalım da at bildiği gibi yapsın. Öyle değil mi?
5: Bir yer daha deneyebiliriz. Beğenir misin bilmem ama bir şeyler bulabiliriz.
4: Tamam, burası olmasın da. Ats bir başka yeri denemek istiyor. Yola devam edeceğiz ve umarım bir şey yakalarız.
3: Otuz mil uzakta, kaçamak koyu kumsallarında Atsley'nin kardeşi Shane ve eşi Kelly yeni kulübeleri için gerekli doğal kaynaklar aramaktadırlar.
6: Bugün Shane'le birlikte kumsalda bazı kabuklar topluyoruz. Shane'in aptalca fikirlerinden biri.
7: Toplanmadık kabuk bırakma. Kabukları alıp yakmak ve evimin harcı için onlardan kireç yapmak istiyorum. Her iki kütüğün arasında harç olacak. Yığma odun harcı çok özeldir. İçinde çok fazla kireç olur. Kireç çok önemli çünkü harcı daha esnek ve kendi kendini onaran bir yapıda kalacak. Kütükler rutubetle değiştikçe... Bir miktar değişecekler. Onları kızartacağız, pişireceğiz. Ve kireç elde edeceğiz.
6: Onları yakmamız ne kadar sürecek?
7: Büyük olasılıkla gece boyu sürecek bir ateş.
6: Müthiş. Ateşle sen ilgileneceksin, tamam mı?
7: Ateş büyük olasılıkla öğleden sonra boyunca yanacak. Evimi inşa etmekten çok bir görev peşinde gibiyim. Arkasında çok fazla tarih olan bir ev olmasını istiyorum. Bunu yaparken bir anlamda büyük babamın evini model alıyorum. Onunki geleneksel kütük evdi, benimkisi ise yığma odun. Onun çatılı bir kulübesi vardı, zemini topraktı. Ben de toprak zeminli bir ev istiyorum. Hemen her şeyin el yapımı olmasını istiyorum, mümkünse baştan sona.
6: Güzel kaya.
7: Kabuk topluyoruz,
6: kaya değil tatlı. Kaya toplayacağımı sanıyordum. Güzel bir kaya daha.
7: Kabuktan çok kayan var.
6: Bunda bir sakınca yok.
7: Yıl buraya buranın doğal kaynakları nedeniyle yerleşmişti. Ben de yapabildiğimde kendi malzemelerimi toplamayı çok seviyorum. Arka bahçemize geçip kabuklarımızı toplamak gerçekten çok hoş. Bence şimdilik yeterli.
6: Tamam. Sen sürükle.
7: Büyük babam Yul'la daha derin bir bağ kuruyorum.
3: Ivan ve Eve evlerini korumak için gecikmiş bir çabayla çalılık temizliyorlar. İlkbahar geldiğinde çıkabilecek vahşi bir yangını engellemeyi umuyorlar.
8: Yerler karla kaplı. Yangın sezonundan önce bu çalı yığınlarından bazılarını yakmak için yılın iyi bir zamanı.
6: Vay canına, şuna bak.
8: Yılın yanlış zamanında yakılmış olsaydı evimizi de yakabilirdi.
6: İşte oldu. Bu yığın çabucak yandı. Çok iyi yığın haline getirilmişti ve çok kuruydu. Orada uzun zamandır duruyordu. Yani küçücük dallar aniden alev aldılar. Buna bayılıyorum. Vuhu. Ah, çok güzel. Bu harika. Çok güzel.
8: Yığın onun da halledebileceği bir şey gibi görününce gitmeye karar verdim. Gidip mezarlığın köşesindeki bir yığını yakacağım.
6: Görüşürüz tatlım.
5: Görüşürüz. Ayrılıp her yeri zapt edeceğiz.
6: Bu yanan yığın evimize çok yakın. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Yani oradaki kuru çimene ya da bu yığına sıçramaması gerekiyor. Büyük rüzgarlar aniden vurabiliyorlar. Vay canına! Evim hemen şurada. İçinde bebeklerim var. Kahretsin! Eğer o ağaçlar alev alırsa ağaçlardan evimize kolayca varacaktır. Ivan! Hemen bir şey yapmam gerekiyor.
3: Birazdan.
0: Bu korkunç evde yaptığım onca işten sonra çatıda delik açmak kutsal bir şeye zarar vermek gibi geliyor.
9: Rusya'yı görebiliyorum.

0: panikledim.
1: Bu çok kötü.
0: Ivan mezarlıkta çalışıyor. Yangın kontrolden çıktı ve evimize doğru yol alıyor. Yani hemen bir şey yapmam gerektiğini fark ettim. Kovayı kaldır. Hayır, o kovayı kaldırmak değil. Kovayı kaldırmak bu.
1: Bir yangını bölmenin en iyi yolu kazıcı kullanmaktır.
0: Sorun şu ki kazıcılardan pek anlamam. Çok sinir bozucu. Planım yangını dağıtmak. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Hiçbir şey kolay olmuyor. İşte böyle. Hadi bakalım.

0: Pekala. Bu oldukça iyi görünüyor. Kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Kazıcıyla iyi iş yaptığımı düşünüyorum. Bu evim için bir tehdit olmayacak. Gidip Ivan'a yardım edeceğim ve bu işe devam edeceğiz.
1: Çiftlikte son yangın, Otto ve üvey oğlu Tori'nin Otto'nun çatısına acil bir yenileme yapmaya girişmelerini sağlar.
2: Baca yangınından sonra Charlotte ve Tori, baca güvenliği için bir şeyler yapmam gerektiğini söylediler. Planım, çatıda bir delik açıp bir ambar ağzı inşa etmek. Sonra da çatıda bir yürüme yolu yapacağım. Böylece uyanınca yukarı çıkıp çatımı temizleyebileceğim. Bu yıl çiftlikte bazı yenilemeler yapmalıyız ve bu da önemli bir yenilik. Evimin içine koca bir delik açmak istemiyorum. Bu ısı kaybına neden olur. Ayrıca içeri yağmur ve su dolar. İşte bu yüzden üst kattaki bölmeyi delmeyi düşünüyorum. Bu korkunç evde yaptığım onca işten sonra çatıda delik açmak, kutsal bir şeye zarar vermek gibi geliyor. Çatımı parçaladığım için kendimi iyi hissetmiyorum. Ama bu çok gerekli. Çatımı kullanabilmek için bunu yapmalıyım. Orkinos aşkına.
3: Orada manzara nasıl?
2: Rusya'yı görebiliyorum. Pekala.
3: Motorlu testereyle aran nasıl?
2: Bilenmeden onunla yakacak odun kesmeyeceğim ona göre.
3: Annem onunla ne yapacağını öğrenmeden bilesen iyi edersin.
2: 18,5, 24, 14 ve 8. Pekala. Şimdi yapacağım şey şu. Tavanla çatı arasındaki şu kutuyu kapatacağım. Şimdi birkaç parça keseceğim. Güzel. Burada birkaç çentik açacağım. Bakalım ne olacak. Pekala. Şuraya monte edilecek. Bu oraya uyar mı diye bakabilir miyiz?
3: Evet.
2: İşte büyük an geldi. Kader anı. Biliyor musun? Bence uyuyacak.
3: Güzel.
2: Aslında şaşırtıcı olsa da muhteşem.

0: Pekala. Dikkat et, bu çok keskin.
1: Tamam, eldivenlerim var.
0: Tamam, sanırım gidebiliriz.
1: Tamamdır.
0: Şimdi yapmam gereken şey gidip metali hazırlamak. Tüm metal kısımlar, yürüme yolu, yapacağımız şey bu.
1: Tamam.
2: Kuru ilkbahar mevsimi yaklaştığından vahşi yangınlar çiftlik için ciddi bir tehdittir. Ivy'nin görevi aile mezarlığında bu tehdidi saf dışı etmektir.
3: Yapabilirsek kışın yakmaya çalışırız. Ve vahşi alanlara kaçma olasılığı çiftliğin yarısını yakma olasılığından daha küçüktür. Uğraşmam gereken diğer şey de yığına çok yakın pek çok aracın olmasıydı. O büyük babam Yul'un arabasıydı. 11 ya da 12 yaşındayken o arabanın tüm pencerelerini ateş etmiştim. Babam öğrendiğinde gidip yaptığım şeyi büyük babama anlatmam gerekmişti ki bu genç biri için korkunçtu. Vay canına. Çok güzel bir araba.
4: Merhaba. Nasıl gidiyor?
3: Merhaba. Bu diğeri.
4: Güzel. Hadi o zaman biraz ateş yakalım.
3: Arabaların hepsi yoldan alındı. Her şey geri çekildi. Bu yağını yakma zamanı. Ortalık bayağı dumanlı görünüyor.
4: Doğru.
3: Yani ot gibi kokuyor demek istedim. Umduğum gibi gitmedi. Bence malzeme hala fazla yeşil. Ama neyse ki bunu daha iyi yakacak bir şey bulabildik. Doktorun söylediği işe yarayabilir.
4: Güzel. Ne var sende?
3: Bir kova eski yanık yağ ve benzin. Ateş yakmak için petrokimyasallar kullanmak çok tehlikelidir. Bunu düşünebildiğim en güvenli biçimde yapacağım. Yani kazıcıyı kullanarak yapacağım.
4: Ivan çok çılgın. Her zaman aksiyon peşinde. Aksiyon ve macera onun için her şeyden önemli. Burası iyi mi?
3: Evet, sanırım.
4: Ben yoldan çekiliyorum.
3: Yığının üstüne döktük ve hemen vuf diye alev aldı. Bu yığını petrokimyasallarla yakmanın güvenli bir yolunu bulmak gerçekten çok eğlenceli bir şey.
4: Sen delisin. Çok başarılı bir gün yaşadığımızı hissediyorum. Listedeki bir işimizi daha bitirdik. Endişelenecek şeylerden biri eksildi.
3: Evet, içinde çok güzel yanıyor. Bu çalı yığınlarını yaktığımız için çok memnunum. Bir nevi ya şimdi ya da asla durumuydu. Bugün önemli bir işi hallettim. Beni uzun zamandır gelen önemli bir problemdi.
2: ...33 mil uzakta, Karibul Gölü'nde Atsley ve Jane hala tek lokma yememişlerdir. Ama protein kaynakları tükendiği için pes edemezler.
5: Aklımda bir yer daha var ki, içgüdülerim doğruyu söylüyorsa orada bir şeyler bulabiliriz.
6: Oraya vardığımızda gölün kalanı kadar dolmuş olmadığını gördüm. Burayı mı düşünüyorsun?
5: Gölde şimdiye kadar avladığımız yerler yarım ya da bir metre buzdan oluşuyordu. O kadar buzun içine fazla ışık sızmaz. Balıklar ilkbaharda daha fazla gün ışığı sızarken daha çok aktif olurlar. Bu yüzden gölde daha ince buz olan bir yer bulursam balık avlamak için de daha fazla şansım olabilir. Bu bir macera tatlım. Oldukça güvenli hissediyorum. İpi etrafıma sardım. Eğer düşersem Jane'i tehlikeye atmadan oradan sürüklenerek geri çıkabilirim. Sadece ne kadar ipimin kaldığını söyle.
6: Burası beni tedirgin ediyor.
5: Tabii kenarına kadar gidebilirsem, kırıp ne kadar kalın olduğuna bakarım. Şimdiye kadar yaptığım en iyi alabalık avı olabilir. Sadece baltayla yürüyorum, buz kırıyorum ve tekrar yürüyorum. 10 santimetre buz varsa yürümeye devam ediyorum. Bu insan ağırlığını kolayca kaldırmaya yetiyor. Ama buz 10 santimetre yoksa buzun içine düşebilirsin ve akıntıya kapılırsın, her şey biter. Buzun üstünde olmak istediğim yerde değilim ama ipim çok kısa. Onu çözüp kendi beline bağlamak ister misin? Böylece 3 metre daha ilerleyebilirim.
6: İstemem ama yapacağım. Plan şu. Eğer at buza düşerse ben bir nevi çapa olacağım. Mutlu bir kampçı değilim. Nehre düşmek ve sonra da buzun altında tutsak olmak istemezsiniz.
5: Düğüm açılırsa mahvoldum demektir.
6: Açılmayacağım. Ticari balık gemisinde 11 yılım geçti. Rahatça gidebilirsin.
5: Tamam, sadece biraz öne gel. 3 metre kadar. Tamam. Biraz daha ilerlememe izin ver.
6: Çatlama seslerini duydun mu? Sesleri ta buradan duyuyorum. Çok fazla çatlama sesi duyuyordum ve bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyordum. At!
5: Ah!
6: Bu güvenli değil.
5: Tanrım! Olamaz!
6: Oradan uzaklaş!

0: at. Bu güvenli değil.
1: Ah tanrım, olamaz.
0: Oradan uzaklaş, hadi.
2: Kavra, ipi biraz ger lütfen. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Mümkün olduğu kadar hızlı çıkmak istiyorsunuz ama koşarsan iki ayağa çok fazla yük binmiş olur ve buzu daha çabuk kırarsınız. Bu yüzden ağırlığınızı yavaşça dağıtmaya çalışmanız gerek. Halatın ucunu hızlı çek.
0: Az önce yavaş demiştin.
2: Üzgünüm, çok gerildim. Artık ne dediğimi bilmiyorum.
0: Çok sinir bozucuydu. Kolayca yaralanabileceğini ya da ölebileceğini düşündüm.
2: Yine de çapam olduğun için teşekkür ederim. Sadece bugün değil, her zaman. Her zaman söylüyorum.
0: Vıcık vıcık duygusallık.
2: Evet, buna izin vermeyeceğini biliyordum.
0: Benim çukurumu denemeye ne dersin?
2: Evet, sen mi süreceksin?
0: Elbette.
2: Şimdiye kadar hiçbir şey bulamadığımız birkaç yer seçtiğim için Jane'e sıradaki yeri sen seçsene dedim.
0: Şimdi benim seçeceğim yere gideceğiz ve ona bildiklerimi göstereceğim. Umarım güneş batmadan bir balık yakalarız.
3: Korkutucu bir uyarı alarmından sonra Otto, acil bir yangında bacasına kolayca ulaşmak için bir yürüme yolu yapmaktadır.
4: Ateşe dayanıklı ve hafif bir yürüyüş yolu yapmam gerekiyor. Alüminyum hafiftir. Bende eski bir balık teknesinin bazı parçaları var. Geçit yapmak için çok uygun olabilir. Sırada...
3: Korkutucu bir alarmdan Otto, acil bir yangın bacasını kolayca bir yolu yapmaktır.
4: Çe dayanıklı ve hafif bir yürüyüş yolu yapmam gerekiyor. Alüminyum hafiftir. Bende eski bir teknesinin bazı parçaları var. Geçit yap çok uygun olabilir. Sırada...

0: yürüyüş yoluna lehimlenecek parçalar haline getirmek var. Bir şeyler inşa etmeye bayılırım. Bu kanımda var. Yaratmayı, buluşlar yapmayı, sanatçılığı seviyorum. Aynı zamanda iyi de görünmeli. Bunun önemli bir bileşeni de iyi görünmesi. Pekala, işte bu kadar. Şimdi yürüyüş yolunun çerçevesini lehimleyeceğim. Uzun zaman dayanması için güçlü kaynak yapılmalı. Oradayken kaynağın kırılmasını ve çatıdan düşmeyi kimse istemez. Buraya korkuluk için birkaç destek yerleştiriyorum. Mükemmel. Tanrım, iyisin. İyisen iyisindir. Güç seninle olsun. Pekala, Tori'yi bulup sıradaki aşamaya geçmeliyim.
1: Boş bir buzlukla karşı karşıya kalan Atsley ve Jane, içeride geçirdikleri uzun bir kıştan sonra taze alabalık bulmak için Karibo Gölü'nde ilerliyorlar.
2: Beni bu gölde asla balık avlamayacağım yerlere götürüyor.
3: İşte burası.
4: Burası balıkla mı dolu?
3: Umarım. Ama şimdi benim önerdiğim bir çukura geldik.
4: Şu noktada kendimi çok mutlu hissetmiyorum. Bazı çukurlar açtık. Devam ettik, aletleri kurduk ve tanrım, doğru yere kancayı geçirir geçirmez küçük bir kangal balığı buldum. O da küçük bir kangal balığı buldu. Bir balık daha buldum. O da bir balık buldu. Ve birden, oho, balıklar hücum etti. Gel bakalım, sudan çık.
3: Evet, çok işte iyi. Oldu.
4: Şuna baksana, karımla anlaşma yaptık. İlk balık yakalayan bulaşıkları yıkamaz. Bulaşık yıkamayacağım.
3: Balık geliyor.
4: Öyle mi?
3: Evet.
4: He? Buzdan balık avlamak komik değil mi? Hiçbir şey tutamıyorsunuz.
3: Müthiş.
4: Sonra birden i̇şte bir sürü balık tutuyorsunuz.
3: Nihayet biraz alabalık yakaladık diye düşünüyorum. Az önce bir şey fark ettim. İyi bir yer seçmişim. Şimdi konu balıkçılık olduğunda Jane'i dinlememiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü çok akıllıyım. Süper zekiyim. Çiftlikteki herkesten daha zekiyim. Böbürlenecek bir şey yok ama en azından bunu yiyebiliriz. Rüzgar korkunç. Giderek soğuyor mu acaba? Göle ilk gittiğimizde çok fazla rüzgar yoktu, öyle değil mi? Ama bu geçti artık. Rüzgar kendini göstermeye karar verdi.
4: Şu anda saatte 20-25 mil hızla esiyor. Bu da hissedilen sıcaklığı %15 azaltıyor.
3: Hava zaten soğuk ve bu da 10 katı kötüleştiriyor. Artık hiç eğlenceli değil.
4: Buzdan balık avlarken hipotermi yaşanması tehlikesi var. Oturup buzdaki bir çukuru izlerken birden el ve ayak parmaklarınızı hissetmediğinizi fark edersiniz. Yani bu ciddi bir durumdur. Nasıl gidiyor bebeğim?
3: Perişan haldeyim.
4: Bir ateş yaksam daha az perişan halde olur musun?
3: Bir ateş çok hoşuma gider.
4: Senin için bir ateş yakmaktan çok daha
3: benim
4: fazlasını
3: için
4: yapacağım.
3: Ne yapacaksın?
4: Küçük çatısız bir buzdan baraka yapacağım sana.
3: Güzel.
4: Bir planım var. Balık tutmaya devam et.
3: Birinin balık tutmaya devam etmesi
4: şart. Şimdi Jane çok üşümesin diye bir sığınak yapmak istiyorum. Onu mutlu, sıcak ve coşkulu tutmak işimin önemli bir parçası. Sahip olduğun aletleri kullanmalısın. Buz matkabın varsa birkaç delik aç. Bunlara birkaç direk yerleştir. Bir muşamba al. Çevresini sar. Rüzgarın kırılması bile 15-20 derece ısıtacaktır havayı. Bu da bizim için gerçekten çok iyi olacak.
3: Daha iyi oldu. Teşekkür ederim.
4: Görevimiz memnun etmek sevgilim. Her zeki adam aynını söyler. Mutlu eş çok önemli. Bence bizi daha mutlu edecek tek şey biraz ısı. Ne dersin?
3: Evet.
4: Çabucak bir ateş yakayım.
3: Partiye devam edelim. At taşrada mükemmel, çok becerikli ve pek çok şey yapabiliyor.
4: İşte ateş.
3: Sıcak. Yanında durmak istiyorum.
4: Öyle mi? Oturmak istemez misin?
3: Elbette yanına oturmak isterim.
4: Bu güzel gün batımında bana eşlik etmek istemez misin?
3: Çok ılık.
4: Tuhaf bir duygu.
3: Vay canına. Bir mucize.
4: Gerçekten güzel.
3: Hep sizinle ilgilenen ve iyi hissetmeniz için çabalayan bir kocanızın olması çok iyi.
4: Ateşimiz var, balığımız var.
3: Ben de varım.
4: Sahip olduğum en iyi şey.
3: Demek ki beni hala seviyor. Bu çok güzel.
1: Korkutucu bir baca yangınından

0: sonra Otto ve üvey oğlu Tori, Otto'nun evini yıllarca daha güvenli kılacak bir yeniliğin son aşamalarındadırlar.
1: Sahil terasını çatıya yerleştirmeye hazır.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Tor. Bu projede yapılacak bir sürü iş var. Pek çok küçük adım. Ama tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum. Ve bunu yaptığım için gerçekten heyecanlıyım.
3: Merhaba millet.
1: Merhaba Charlotte.
3: Yardıma ihtiyacınız var mı?
1: Evet, aslında şunları yukarı kaldırdığımızda yardıma ihtiyacımız olacak. Gel de onlara bir bak.
3: Vay canına.
1: Biliyor musun Charlotte, Homer'da daha güzel yürüyüş yolu yok.
3: Bunları dama nasıl çıkaracaksınız?
1: O Tori'nin görevi. İple yukarı çekecek.
3: Aha, tanrım ağır olacak.
1: Tori çekerken sen de itebilirsin. Aa, çünkü
3: tamam.
1: Çok uzunsun.
3: Çünkü çok uzunum.
1: Tamam mı?
3: Levhalar üst kattaki çatı odası balkonuna iplerle çekilecekler. Bu ağır metal parçaları yukarı çekmek konusundaki asıl endişem çözülüp yere düşebilecek olmaları. Beni ya da kazı ezebilirler. Büyük bir zarar görebilirmişiz gibi görünüyor.
2: Pekala, onun altından çekil anne. Ne olacağı bilinmez.
1: Ne zaman bir şeyler yukarı çeksek ve işin içinde ip varsa her şey olabilir. Aman tanrım, pekala. Şimdi dur. Tamam, ben tutarım.
2: Tamam.
1: Sen aşağı uzan. Aşağı uzan ve ikiniz de çekin. Onu tut ve hadi yukarı çek.
2: Yakaladım, tamam.
1: Ve ben de... Lanet olsun.
3: Oh, olamaz, kahretsin.
2: Yakaladın mı?
1: Evet, sen beni tut. Bu kez çekme tamam. İşini ben yapayım. Yukarı, şimdi tuttum.
3: Aman tanrım.
1: Biraz döndüreceğim. Tamam, şimdi çek.
3: Vay canına.
1: Bu tam bir baş belasıydı.
3: Aman tanrım.
1: Tamam. Yukarı çıkıyorum.
2: Tamam.
1: Bana verebilirsin,
2: evet.
1: Değil mi? Aa, bekle.
2: Ne oldu?
1: Burada kar var. Ne yazık ki biraz kar vardı ve çok az olsa da kendinizi öldürmek için bu kadarı yeterliydi. Ya kardan kurtulacağız ya da öleceğiz. Koşum takımı kullanmalıyız.
2: Tamamdır.
1: Pantolonumu arkadan çeker misin?
2: Çekmeye devam edeyim
1: evet,
2: mi?
1: Evet, evet.
2: Tamam.
1: Yoksa ben pantolonumu aşağı indireceğim. Ya öyle ya da böyle.
2: Evet,
1: pantolonu
2: bence oldu.
1: Aşağıda
2: nasıl
1: tutarım.
2: Hissediyorsun? Tars kazandırdım.
1: Tamam, dışarı çıkıyorum.
2: Tamamdır.
1: Buraya çıkıp bunu test edeceğim Tori. Bunu kullanmayı planlamamıştım. Hele de güvenlik için. Ona güvenmemeye bak.
2: Evet.
1: Bu ucundaki sırıklar...
2: Tamamdır.
1: Ona asılı iki kişi
2: dikkat
1: yüzünden
2: et.
1: Kırılabilirler. Pekala.
2: Evet.
1: Bana o süpürgeyi ver. Küçük olanı.
2: Hangisi? O halde seni duyana dek yukarı gelmiyorum.
1: Henüz değil, hayır. Şu an
2: tamam.
1: Güvenli değil.
2: Anladım.
1: Bu koşuma sahip olmak muhteşem.
2: Eminim öyledir.
1: Daha rahat hissediyorum. Yanlış yerde ayağının altında azıcık kar olsa kendini aşağıda bulursun.
2: Çatının üstü gerçekten kaygan ve oldukça dik. Orada sadece dururken ya da yürürken kendini yaralayabilir.
1: İşte kritik an geldi genç adam.
2: Evet.
1: Tamam, şimdi yukarı çık. Artık onu çatıya kurabilirsin.
2: Tamam.
1: Tam ortalayalım. Mükemmel.
2: Güzel.
1: Tamam, aşağı in. Ve bana bir tane daha
2: tamam,
1: getir
2: olur.
1: Evlat. Hazırım. Daha kolay olmalı çünkü daha uzun.
2: Evet.
1: Bu yürüyüş yolu çok uzun zamandır listede. Oldukça iyi
2: nasıl görünüyor?
1: Çiftlikte yaşayan herkes
2: pekala.
1: Baca yangınının çok önemli olduğunu bilir. Onu temizlemeniz gerektiğini bilirsiniz ama ertelersiniz. Kar fırtınası olur, çatıdan düşmek istemezsiniz ama şimdi yapılmalı. Yoksa yürüyüş yolu koyacak evim olmaz. Her parça yukarıya çok iyi taşındı. Şaşırtıcı biçimde bütün ölçümlerim doğru çıktı. Ve uydu. Yol hazır, korkuluk hazır. Şimdi kapağı da yerleştirince işimiz bitecek.
2: Böyle mi?
1: Evet. Bunu yaparken vay canına diye düşündüm. Işıklığımız olsa güzel olmaz mı? Böylece ambar ağzına biraz plastik yerleştirmek için de zaman harcadım. Hey Charlotte, merhaba, yukarı çık.
3: Artık yukarı çıkabilirim, aman tanrım.
1: Kuzey ışıklarını izlemeye bayılırım. Ve şimdi onları çatıda izleyebileceğiz.
3: Aman tanrım, bu çok güzel. Ciddi misiniz? Vay canına. Bu çok güzel. Harika. Aman tanrım. Aman tanrım. Gördüğüm en müthiş şey yürüme yolu düşündüğümden daha güzeldi. Alay mı ediyorsun?
1: Bu
3: öyle
1: çok güzel.
3: Öyle güzel ki.
1: Evet.
3: Şimdi bu yürüme yolumuz olduğu için gelecekte bacada yangın olursa onunla uğraşmak çok daha güvenli olacak.
1: Yukarı gel Tori.
3: Çok hoş. Ne yazık ki bizi bunu yapmaya baca yangını teşvik etti. Korkunçtu. Neyse ki bitti. Şimdi güvenli bir yolumuz var. Umarım bir daha baca yangını olmaz. Sarılalım.
1: Tanrım, muhteşem bir gündü.
3: Hala biraz korkuyorum ama bu muhteşem.
1: Çiftliğe dair yapacağım işler listesindeki önemli bir maddeydi. Şimdi başka bir projeye geçme zamanı. Bacamı temizlemeliyim.
0: Alaska, The Last Frontier'da gelecek program. Otto ve Ivan şimdiye dek yüzleştikleri en zorlu görevlerden birine hazırlanıyorlar.
1: Bu bufaloları buradan taşımazsak ayılar hepsini yiyecek.
0: Atsley ve Atsier koyun girişini yenilemek için yarışırlar.
4: Yılın bu zamanında ayılar uyanır. Bu yüzden bir pencere açmak kesinlikle önemli.
5: Merhaba.
0: Ve çiftlikte ilk kez sadece kadınlar da var güderler ve bu Jane ve Charlotte'ı çılgın bir yolculuğa çıkarır.
6: Dur, beni dur.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
6: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
5: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
6: Çekil, çekil.
5: Filtresiz.
7: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Soluksuz.
8: Burada biraz kaos var.
5: Kapsam ağlarının dışında.
9: Çiftlik hayatı böyle.
8: İyi gidiyoruz.
10: Kenara çekilin.
11: Hayata hoş geldin.
5: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bugünkü bölümde mega makinelerle işi büyütüyoruz. Göreceğiniz en büyük ve en sıkı aletlerden bazılarıyla tanışın. Kesinlikle devasa olan bazı aletleri yakından göreceğiz. Çok ciddi bir şekilde itme, kaldırma ve kazma yapacağız. Burada isteyen herkes koltuğa oturabilir. Las Vegas'ta üstümüzü kirletiyoruz. Sonra büyük kayalara geçiyoruz. Bu harika bir şey. Hadi boşalt şu kayaları. Ayrıca Colorado'da bir altın madenindeyiz ve karların içinde yuvarlanacağız. Çok ciddi hasar verebilen bir robotla tanışacağız.
1: Bir şeyleri yıkmak çok eğlenceli.
0: Bu büyüklükte bir ağacı hangi alet taşıyabilir?
2: Ne kadar büyük, ağır ve uzun olursa o kadar
0: Bunu iyi. Ve fazlasını göreceğiz. Hepsi büyük makinelerle ilgili bu bölümümüzde. Kesinlikle çok eğlenceli. Önce Las Vegas'ta büyük işler yapacağız. Elbette burası gece hayatıyla şöhret kazanmış bir yer. Ama şimdi şehirde başka bir oyun var. Toz içinde kalmanın yeni bir yolu. Sizce Vegas eğlenceli bir yer miydi? Artık daha iyi oldu. Şimdi büyük makinelerle dolu bir oyun alanı var. Yeni Zelandalı Edmund farklı bir Luna Park'ı hayata geçirmiş. Burası büyük çocukların büyük oyuncaklarla oynayabileceği bir yer. Neden Las Vegas? Neden burayı seçtin?
3: Bunun cevabı çok basit. Yılda 30 ila 40 milyon ziyaretçi geliyor. Bir sürü erkek ve kadın buraya bekarlığa veda partisi için geliyor.
0: Elinde büyük makineler var. Saatte 200 dolar ödeyen herkes burada istediği gibi oynayabilir.
4: Kız arkadaşım bana hediye olarak bunu almış.
5: Böyle bir şey yapma fırsatını başka nerede bulabilirsiniz?
0: Pekala. Nereye imzalayacağım? Büyük bir makine kullanmak için sabırsızlanıyor.
3: Burayı yerle bir etmeye hazır görünüyorsun.
0: Hazırım, hazırım. Ama bahçeyi alt üst etmeden önce kum havuzunda oynamalısınız.
3: Bunu seveceksin.
0: Aha.
3: Bu küçük tepenin üzerine çıkacaksın. Sonra birkaç kere kendi etrafında döneceksin.
0: Aha.
3: Devrilmek üzere olduğunu hissedeceksin ama devrilmez.
0: Evet, şimdi bile devrilecek gibi duruyor.
3: Bu şekilde dönerken çok harika bir histir. Merak etme, sorun olmaz. Mükemmel.
0: Güzel, gidelim mi?
3: Hazır mısın?
0: Evet. Bahçede kullanacağım ilk makine kepçeydi.
3: Burası geri dönüş olmayan nokta dostum.
0: Evet doğru. Herkesin birkaç dakikada öğrendiğini söylüyorlar. Ama bunları gerçek bir şantiyede kullanmak için birkaç ay eğitim almak gerekiyor. Kepçe kepçe ileri geri.
3: Kesinlikle.
0: Hadi başlayalım.
3: Tamam.
0: Kablosuz iletişim sistemine bağlandım. Kulaklığımı başıma geçirdim. Sesle etkinleşen mikrofonum var. Bu harika bir deneyim olacak. Başlıyoruz.
3: Tam önündeki çubuklarla yönünü kontrol ediyorum.
0: Tamam.
3: Onları nazikçe ileri itmeni istiyorum.
0: Evet.
3: İşte oldu.
0: Yürüyoruz bebeğim.
3: İşte böyle.
0: Kesinlikle. Yaklaşık 20 tonluk bir makineyi kullanırken sadece saatte 6 kilometre hız yapıyorum. Yön değiştirmek dahil çeşitli hareketleri öğrenmek uzun sürmüyor.
3: Keyif aldığına sevindim. Tamam.
0: Bu harika bir şey. 360 derece dönmeye ne dersiniz? Bu ücretine değen bir şey. Çünkü bu pahalı oyuncağın fiyatı 100 bin dolar.
3: Kolu yukarı kaldır. İyice kaldır. İşte böyle.
0: Kepçe gövdeye çarpabilir mi?
3: Birazdan öğrenirsin.
0: Tamam. Ha, burada durdu.
3: Evet, tam o noktada duruyor.
0: Artık biraz alıştığım için ağır yük kaldırmaya başlayabilirim. Kepçeyi istediğim konuma getiriyorum ve...
3: Bu kepçeyle bir seferde hayatında açtığın en büyük çukuru açabilirsin.
0: Hey, şuna bakın.
3: Toprağı tam oraya atabilirsin. Hepsini nazikçe yere bırak. Çok güzel.
0: Bu kepçe 3 ton kaldırabiliyor. Ama her zaman iş yok. Şimdi biraz oyun zaman.
3: Pekala, şimdi her biri 1 ton olan bu lastikleri istifleyeceğiz. Kepçeyle bunlardan bir tanesini tutacak. Şuna bakın.
0: Şuna bakın. Zor olduğunu söylemişlerdi. Lütfen şuna bakın. Çok güzel. 1, 2, 3. Çok kolay. Tam elim alışmıştı ki.
3: Pekala, basketbol oynamak ister misin?
0: Basketbol mu? Dalga mı geçiyorsun? Oo, evet. Evet. Kepçeyi uzatıp topu lastiğin içine sokacağız. Kolay değil. Neyse ki bir hak daha verdiler.
3: 5, 4, 3, 2 ve maçı kazanıyor.
0: Ve seyirciler çılgına dönüyor. Bastım smacı. Burası büyük oyuncakların yeri bebeğim. Herkese uygun. Ama henüz bitmedi. Daha sonra bu büyük aletlerden birine daha bineceğim. Ondan önce Colorado'daki kayak merkezindeyim. Keystone tesislerindeki büyük makine işte bu. Bugün onları nasıl kullandıklarını göreceğiz. Keystone'da sürekli görev başında olan 30'u aşkın iş makinesi var. Her biri yaklaşık 250 bin dolar değerinde.
6: Bir Snowcat dağların can damarı gibidir. Buradaki her türlü işi yapabildiğimiz bir makine. Zemini düzeltmekten gerekli tamiratı yapmaya, dağdaki lokantalara malzeme götürmeye kadar her şeyi yapar.
0: Kontrollere yakından bakmak için 10 tonluk bu canavarın sürücü koltuğuna oturuyorum. Bu çubuklar aracı ileri ve geri götürüyor. Bunlar pek havalı.
6: Sağ elinle tut.
0: Evet.
6: Bu çubuk paletleri kontrol ediyor.
0: Burası füze kontrol.
6: Tamamdır. Başlamaya hazırsın.
0: Bunu tam eğitim almadan kullanamam. Ama bir başka araca bakabilirim.
2: Bu kartal yuvası dediğimiz tamam. Alet. Bir şeyleri yükseğe çıkarmak ve ağır şeyleri
0: anladım.
2: Kaldırmak için. Açılınca tamam. 15 metreye ulaşır. 275 kilo kaldırabiliyor. Şimdi seni yukarı çıkaracağız. Ağlara bakım yapman gerek.
0: Yukarı çıkmak üzereyim. Sizi bilmem ama epey heyecanlandım. Çok güzel. Uçmak üzereyim. Ne haber? Şu ağı bağlamam gerek. Burası kayakçıların sınırı. Çok güzel gidiyor.
2: Durumun nasıl?
0: İyi. Yere sağ salim indim. Bu aletlerle böyle çalışılır bebeğim. Şimdi de en dik yamaçlarda bile çalışabilen bir aracı inceleyeceğim. Burada 40 ila 45 dereceden söz ediyorum. Bu pahalı ve güçlü iş makinesi dağın yamacından kayıp gitmesini önlemek için kendini kalın çelik bir halatla güvenceye alıyor.
7: Burada 800 metrelik bir kablo var.
0: Bu vay canına üzerinde. 800 metre mi?
7: Evet.
0: Yapacağımız ilk şey kabloyu bağlamak.
7: Tamam işte oldu.
0: Güzel. Bu vinçli modeli sadece en az birkaç yıl deneyimi olan elit sürücüler kullanıyor. Gidiyoruz. Mike yamaç dikleşmeden önce çıpanın sağlamlığını kontrol edecek.
7: Senin tarafına çevireceğim. Kablo koparsa bana değil sana çarpar.
0: Mükemmel, mükemmel. Hoşuma gitti. Şimdi de karları düzelteceğiz. İşte bu. Kayakçılar gün boyunca karları sağa sola dağıtıyor. Bizim de rahat kayılabilmesi için hepsini ortaya toplamamız gerekiyor. Winch bizi güvende tuttuğu için karların üzerinde çok rahat bir şekilde hareket ediyoruz. Uhuhu! Bu aleti çok seviyorum. İşimiz bitince bu yamaç kayakçıların tekrar dağıtması için hazır oluyor. Teşekkür ederim dostum. İşte bu winch aleti. Yukarı aşağı bütün yamacı düzeltiverdi. Farklı işler için farklı aletler var. Keystone tesislerinin kışın böyle görünebilmesi için çok güçlü mega makinelere ihtiyacı var. Sırada büyük mü görmek istiyorsunuz? Çok büyükler var. Kamyonlardan bir tanesinde bu lastiklerden tam 6 tane var. Colorado'daki Victor madeninde altın için kazı yapıyoruz. Ayrıca 25 metrelik bir ağacı nasıl taşırsınız? Son olarak da bir dozer kullanarak yerleri düzelteceğim. Hepsini birazdan izleyebilirsiniz. Colorado'da aynı Kaliforniya'da olduğu gibi altına hücum yaşandı. Pike Tepesi'nin güneybatısındaki Cripple Creek ve Victor kasabaları hızla gelişmiş. Eski madenciler zamanında kurulmuş olan şaft kuleleri hala yamaçları süslüyor. Altın arayışı henüz bitmiş değil. Ama günümüzde her şey yüzeyde yapılıyor. Cripple Creek ve Victor Madencilik Şirketi birazcık altın elde edebilmek için çok yüksek miktarda kayayı işlemek zorunda kalıyor. Burada büyük bir çukur var.
8: Evet, büyük bir çukur var. Buna yüzey madeni tamam. diyoruz. Çukur demeye göre daha güzel bir tanısı
0: tamam.
8: var. Altın ve gümüş çıkarıyoruz. Bunları açık pazarda satıyoruz.
0: Altın madenciliği eski zamanlardan beri çok değişmiş. Nasıl yapıyorlar görelim. İlk adım kayaları havaya uçurmak. Böylece madencilerin işleyebileceği büyüklüğe geliyor. Sonra bunları kamyonlara doldurup tasnif ediyorlar. Bunun için de devasa kepçeler gerekiyor. Buradaki aletin adı Le Tourneau kepçesi. Bu alet kesinlikle çok büyük. Kepçesi yaklaşık 50 ton kaldırıyor. Bu dev kamyonlardan birini doldurmasına 5 kepçe yetiyor. Vay canına, bu alet çok büyük. Galiba işaret veriyor.
8: Doğru. Kornasını çalarak kamyon şoförüne dolduğunu bildiriyor.
0: Tamam.
8: Böylece kamyon şoförü gidebilir.
0: Madende büyük bir kepçe daha var. Ama bunun tekerlekleri yok. O yüzden hep aynı yerde duruyor.
8: Bu kepçemiz madenciler arasında model 5500 hidrolik
0: tamam.
8: Kürek diye anılıyor.
0: Tamam.
8: Paletleri var. Kauçuk lastikleri yok.
0: Bu kürek yaklaşık 30 metreküp kaya kaldırıyor. Bu da 60 ton mu ediyor?
8: 60 ton kaya.
0: Maden kamyonunu yaklaşık 5 seferde dolduruyor. İnanın bana, bu maden kamyonu kolay dolacak bir şey değil. Bu maden kamyonu kesinlikle çok büyük. Lastiklerine bakın. Kamyonlardan bir tanesinde bu lastiklerden tam 6 tane var. Her lastik burada 6000 saat kullanılabiliyor. Ve bu lastiklerden sadece bir tanesinin fiyatı tam 35 bin dolar. 240 tonluk yükü taşımak için gereken şey bu. Şaşırtıcı olansa şu, ortalama olarak böyle bir kamyon dolusu yükten sadece 100 gram altın elde ediliyor. Bu da 2 küp şeker kadar. Bu madeni elde edebilmek için kamyondaki kayalar 2 kırıcıdan ilkine boşaltılıyor.
8: Bu birinci kırıcımız.
0: Tamam.
8: Birinci kırıcıda dökülen kayaların ortalama büyüklüğü
0: tamam.
8: 15 santimetreye
0: tamam.
8: kadar düşürülüyor.
0: Yüklü bir kamyon daha geliyor. Bu harika bir şey. Hadi boşalt şu kayaları. Bu yükün içinde gerçekten büyük kayalar var. Kayalar mahvoluyor. Bum bum bum.
8: Operatör bütün sistemleri rahatlıkla kontrol edebiliyor burada.
0: İkinci kırıcı da getirilen kayaları ince çakıl haline getiriyor. Bu çakıllar daha sonra liç yastığında bekletiliyor ve arkasından filtre tesisine aktarılıp karbonun çözülmüş altın parçalarını çekmesi sağlanıyor.
8: Altın bundan sonra karbonun üzerinden alınıyor. Geriye kalan şey öğütülmüş
0: evet.
8: kahve dokusuna sahip.
0: Altın karbon parçalarından ayrıldıktan sonra fırında ısıtılıyor. Son olarak da düğme adı verilen kalıplara dökülüyor.
8: Bu yılki üretim hedefimiz 8500 kilo civarında.
0: Vay canına. Peki bir düğme ne kadar çekiyor?
8: Bir düğme yaklaşık 30 kilogram.
0: Aha.
8: Bugünkü altın fiyatları üzerinden 250 bin dolar eder.
0: Çok fazla kaya, çok az altın. Ama en sonunda karşılığını alıyorlar. Tam 250 bin dolar. Birazdan. Gölgelik mi lazım? İşte bunu yapabilecek bir mega makine.
9: Anında ağır.
0: Sonra yıkım işleri söz konusu olduğunda canavar kesilen bir makine. Ne kadar büyük o kadar iyi. Birazdan. Dünyada hiçbir şey devasa bir ağaç kadar kalıcı değildir. Ama ya fazla uzunsa ya da yanlış bir yerde bulunuyorsa ne olacak? Elbette onu kesebilirsiniz. Ama başka bir seçenek daha var, biliyor musunuz?
10: Çoğu insanın bu büyüklükte bir ağacın yerini değiştirebileceğinizi anladığını hiç sanmıyorum.
0: Colorado'daki bu şirketi işleten dostlarımız 20 yılı aşkın bir süredir ağaçların yerini değiştiriyor.
10: Manzarayı açmak için, komşunun evine zarar gelmemesi için ya da mahremiyet nedenlerine bağlı olarak ağaçların yerini değiştirmek istiyor.
0: Elbette 20-25 metre yüksekliğinde bir ağacı taşımak için bir mega makineye ihtiyaç var. Bu ağaç sökme ve taşıma makinesi de tam olarak böyle. Ağırlığı 45 tondan fazla. Jeff Wolf da onu kontrol eden kişi.
9: Büyük makinaları çok seviyorum. Ne kadar büyük, ağır ve uzun olursa o kadar iyi.
0: Taşıma için önce ağacı hazırlıyorlar. Kırılmaması için dallarını kaldırarak bağlıyorlar.
9: Yaklaşık 13 ya da 14 yıldır bu büyük makinalarla gerçekten büyük ağaçları taşıma işini yapıyorum. Bu büyük ağaçlarda bile hayatta kalma oranları %90 ile 95 arası.
0: Ağaç taşınmaya hazır hale gelince Jeff ağacı daha sonra koyacağı yerde bir çukur açıyor. Bunu yapmak için devasa boyutlarda 8 hidrolik bıçak kullanıyor. Evet, bu çok büyük bir kaşık.
9: Burada 3 metreden biraz geniş bir çukur açıyoruz. Derinliği de yaklaşık 2,5 metre.
0: Delik hazır. Şimdi sıra ağacı yerinden sökmekte. Bıçaklar gövdenin etrafına yerleştiriliyor ve birer birer toprağa saplanıyorlar. Kökleri mümkün olduğu kadar fazla almalılar. Bıçaklar dipte bir araya geldikten sonra büyük bir güç kullanarak oradan sökülüyor. Yola çıkmadan önce ağacı iyice bağlıyorlar.
9: Şimdiye kadar taşıdığım hiçbir ağacı düşürmedim. Bundan sonra da düşürmek istemiyorum.
0: Ağaç sağlama alındıktan sonra taşıma işlemi için yatay pozisyona getiriliyor. Ve işte bu şekilde 20 tonluk ağaç ve toprak yeni evine doğru harekete geçiyor. Bu aletle 25 metre yüksekliğe ve 60 santimetre çapa kadar ağaçlar taşınabiliyor.
9: Ağacın bu haliyle daha önce açmış olduğum çukura mükemmel bir şekilde oturacağını biliyorum. Çok az miktarda boşluk kalacak. Anında ağaç.
0: Ağaç taşıma aleti sulama da yapıyor. 5000 litre su taşıyor ve hidrolikler bunu hemen yer altına pompalıyor. Ağacı çözüyorlar. Bir de şimdi bakın. Bu kadar büyük bir ağaç yetiştirmek yıllar sürerdi.
10: Bir ağacın bu büyüklüğe ulaşması yaklaşık 30-40 hatta 50 yıl sürebilir. Bu ağaçların yerini değiştirebilmek ve kesilmemelerini sağlamak harika.
0: Bu kadar büyük ağaçların yerini değiştirmek için büyük dişleri olan bir taşıma canavarına ihtiyaç var. Karşınızda yıkım işlerinde canavar kesilen bir makine. Bu İsveç kökenli bir şirket tarafından üretilen canavar bir robot.
2: Bu şu anda elimizde bulunan en büyük yıkım robotu.
0: Hiçbir işçiyi tehlikeye atmadan bir binanın yıkım işlerini gerçekleştirebiliyorlar. İlk önce güç alabilmesi için bir jeneratöre bağlanıyor. Bu canavar Bluetooth bağlantısıyla kontrol ediliyor.
2: Çalıştırıyorum. Makinenin yanına hiçbir şekilde gitmeden uzaktan rahatlıkla kontrol edebiliyorum.
0: Yere indirmek sorun değil. Hidrolik bir pompayı harekete geçiren bir elektrik motorundan güç alıyor. Bacakları bağımsız hareket edebiliyor. Kırıcı parçanın takıldığı kolsa 5,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Ayrıca farklı işler için farklı parçalara sahip. Ağırlığı 2 ton olduğu halde dar yerlere sığabilecek kadar küçük bir alet. İşte içeri giriyoruz ve işe koyuluyoruz.
2: Dar bir alanda bile sahip olduğu güçle ciddi hasarlar yaratabiliyor.
0: Kırmak ve yırtmak için çok fazla robot gücü var. 30 beygir gücündeki motoru yaklaşık 25 megapaskal güç üretiyor.
2: Yaklaşık 45 tonluk bir yıkım gücümüz var.
0: Beton mu kırılacak? Sorun değil. Uzaktan kumandalı olduğu için güvenli bir yerden her şeyi kırabilirsiniz. Bu yıkım robotuyla daha az zamanda daha fazla yıkım işi yapabilirsiniz. Evet, bu açlıktan gözü dönmüş bir mega makine.
2: Bir şeyleri yıkmak eğlenceli.
0: Birazdan oyuna geri dönüyoruz.
3: Bunun adı Grandi Dağı.
0: Zirvede kalabilecek miyim göreceğiz. Yoksa toz toprak içinde mi kalacağım? Las Vegas'ta toza bulanmak mı istiyorsunuz o zaman? Bizden ayrılmayın. Bugün büyük iş makinelerinden bazılarının sürücü koltuğundaydım. Burası Las Vegas'ta bulunan çok yeni bir eğlence ve heyecan mekanı. Daha önce bir kepçe kullanarak bir şeylerin yerini değiştirdim. Şimdi de bir buldozer kullanacağım. İyice hızlandık bebeğim. Aman dikkat et. Bu ağırlığınca toprağa itebilen 10 tonluk bir makine. Ve bir saatte yaklaşık 40 litre yakıt tüketiyor.
3: Bunun adı Grandi Dağ.
0: Evet, öyle.
3: Şuna bak.
0: Ah, kendi dağımın üzerinde dengede kalmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki diğer tarafa inme konusunda çok korkuyorum.
3: Biraz daha ilerle.
0: Şuna bakın. İşte ben dağın kralıyım. Diğer tarafa geçmek için de biraz güce ihtiyacım var. Oo, ben güce bayılıyorum. Her çıkışın bir inişi vardır. Sıkı dur.
3: Tamam, dibine doğru yaklaşırken biraz daha hızlanabilirsin.
0: Bu kesinlikle çok eğlenceli bir şey. Aşağı inmeyi başardım. Ama bu da eskisi gibi kalamadı. Onu düzleştirmemi istediler. Harika.
3: Çok iyiydin.
0: Evet.
3: Çak bakalım. Tamam.
0: Kesinlikle harika bir şeydi. Harikaydı dostum. Teşekkür ederim. Gün boyunca operatörlük yaptıktan sonra belge de veriyorlar.
3: Pekala. Bay Grandi bu belge Dick Dist'te başarılı bir çalışma yaptığınızı resmi olarak tanıtıyor.
0: Şuna bakın.
3: Altın damgası bile var. Bu sayede rahat iş bulursun.
0: Resmi bir damga bebeğim.
3: Aferin.
0: Evet, işte bu. Orada gerçekten de harika bir gün geçirdim. Mega Makineler bölümümüz burada sona erdi. Bu bölümde gördüğünüz makineler hakkında bilgi almak için internet sitemize gidin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugünkü programımızda açık havada eğleneceğiz. Dış mekanlarda kullanabileceğiniz her tür alet var. Yakıt tasarrufu yapan motorlu bir testere ve güvende olmanızı sağlayacak bir aksesuar.
1: Kim ayağını kesmek ister ki?
0: Ayrıca partilerin gözdesi müthiş bir ızgara. Ortasında fritöz mü var? Sprey pompasıyla yabani otları hedef alacak ve bu aletle hızlıca sökeceğiz. Güle güle ot kardeş. Sürmesi çok eğlenceli olan bir çim biçme makinesine bineceğiz.
2: Bunu sürmek çok heyecan verici.
0: Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikasına gideceğiz. Bir arazi aracını nasıl müthiş ve güçlü bir kar küreme makinesine dönüştürürsünüz? Nasıl yaptıklarını görmek ve her şeyin nasıl başladığını öğrenmek için Ohio'ya gideceğiz. Dış mekanı aletleri az sonra. Merhaba, ben Chris Grundy. Şayet odun kesecekseniz size iyi bir motorlu testere lazım. Tıpkı bu elimdeki gibi. Çalıştırması çok kolay. Evet. X-Torque özelliği sayesinde yakıt tasarrufu sağlıyor ve emisyonu düşük tutuyor. Hadi başlıyoruz. İşte böyle kesilir. Dış mekanda çalışacaksanız güvenebileceğiniz bir motorlu testereniz olmalı. İşte böyle bir tane. O kadar hafif ki kolayca manevra yapabiliyorsunuz. Vücudunuza yük bindirmiyor ve düzgün bir şekilde kesebiliyorsunuz.
3: Bıçak küçeye değdiği anda sanki hiç titreşim hissetmiyorsunuz. Testereyi istediğim noktaya getiriyorum ve neredeyse hiç çaba harcamadan kesiyorum.
0: Titreşim az olduğu için bütün gün kesebilir ve işi bir an önce bitirebilirsiniz.
3: Testereyi her defasında istediğim noktaya denk getirip kesiyorum.
0: Bakımı da kolay. Zinciri herhangi bir alete gerek duymadan gerebilir ve işinize devam edebilirsiniz. En güzel tarafı da X-Torque motoru sayesinde yakıttan tasarruf ediyor. Bu sayede işin ortasında yakıtınız bitmiyor.
3: Ağaç keserken işin ortasında yakıtın bitmesi çok can sıkıcı bir şeydir. Bu testereyi bir kez doldurup işinizi bitiriyorsunuz ve içinde hala yakıt kalıyor.
0: Emisyon seviyesi de düşük. Bu motorlu testereyi dış mekanlarda kullanmak çok keyifli. İşte en zor şeyleri bile kesebilen kablosuz bir tırpan.
4: Şu ıslak çimleri ne kadar kolay kesiyor görüyor musunuz?
0: 36 voltluk lityum iyon aküyle çalışan bir tırpan bu. Misinalı çoğu tırpandan 2 kat güçlü.
4: Bu aküsü. Kaydırarak takıyorum. Yerine oturunca kilitleniyor.
0: Yani benzinsiz. Hem çevreye hem de kulaklara zarar vermiyor.
4: Çok sessiz bir misinalı tırpan. Yakıtlı olanlar çok duman ve çok gürültü çıkarıyor. Aküsü sayesinde son derece sessiz. Çok da hafif.
0: Aküsü yormuyor. Çalışma süresi yarım saatten fazla.
4: Aküyü tekrar şarj etmeden ortalama büyüklükte bir bahçeyi 4 ya da 5 kez biçebilirsiniz.
0: Şarjının ne kadar kaldığını bile gösteriyor. Kesme performansı her zaman yüksek.
4: Çimler ne kadar kalın ve ıslak görüyorsunuz. Neredeyse hiç zorlanmadan kesip geçiyor.
0: Kesme çapı 36 santim. Hızı ayarlanabilir.
4: Hafifçe basıyorsunuz. Yavaş yavaş kesiyor.
0: İster yavaş yavaş kesin, ister tam hız çalıştırın. 36 voltluk bu akülü tırpanla güç artık sizde. Bahçenizi yabani otlar işgal ediyorsa kontrolü ele almanız gerek. Bu aletin adı yabani ot sökücü. Ucundaki çatalı toprağa sokuyorum. Ayağımla üstüne basıyorum ve geriye çekiyorum. Bakın, yabani otu köküyle birlikte söktüm. Sonra işte böyle kaydırıyorum. Hadi öbürlerini de sökelim. Bu 1 metrelik sökücü sayesinde eliniz tek bir yabani ota bile değmeyecek. Saplayın, basın, çekin ve itin. Bu aletin en güzel yanı otları sökerken yere diz çöküp üstünüzü kirletmiyorsunuz ve beliniz iki büklüm olmuyor. Otları köküyle birlikte söktüğü için yerine yenileri çıkmıyor. Şaftı çekince tırtıklı kıskaçlar otları yakalıyor. Sonra geriye yatırıyorum. Ohoho, şuna bak! Güle güle ot kardeş. Hepsini kökünden söktü. En güzel tarafı da istediğiniz yere götürebilirsiniz. Şöyle kaydırıyorum ve otlar güle güle gidiyor. Motorlu tırpan, eğilmek yok, elle olmak yok. Otları teker teker sökün. Artık yabani otlar sizden korkacak. Yabani otlarla mücadelenin başka bir yolu daha var. Nişan alıp ateş etmenizi kolaylaştıran yeni sprey pompası.
5: Sprey pompalamak için tetiği hiçbir zaman bir kereden fazla çekmek zorunda kalmadım.
0: Bazı pompalar için çok fazla kas gücü gerekir.
5: Bir kere pompalıyorum, sonra yine pompalamak gerekiyor.
0: Bu sprey pompası 3.6 voltluk lityum iyon bataryayla çalışıyor. Püskürtün, püskürtün. Bir defa şarj edip 40 dakika püskürtebilirsiniz. Sprey pompasının iki ağızlığı var. Standart tabanca tipi ağızlık ve sopa tipi uzun ağızlık. İkisi de püskürtme ve spreyleme yapabilir ve yeterli menzile sahipler.
5: Menzili çok iyi olduğu için etrafta fazla dolaşmadan çimlerin büyük bir kısmını kolayca ilaçlayabiliyorum.
0: Bu sprey pompası tekerlekli olduğu için 7,5 litre sıvıyı taşımak çok kolay. Yabani otlar gününü görecek.
5: Hindi bağlara ölüm.
0: Az sonra testere kullanmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu var.
1: Yerdeki kütükleri daha hızlı kesiyoruz.
0: Arazi aracına takabileceğiniz bir küreyici. Nasıl yapıldıklarını ve her şeyin nasıl başladığını öğreneceğiz. Harika manevra yapabilen bir çim biçme makinesi. Önemli olan açık havada olmak. Birazdan. Devrilmiş bir ağacı kesmek için iyi bir motorlu testere şart. Fakat bazen bir dalı yere çarpmadan kesmek için biraz manevra yapmak gerekebilir.
1: Çoğu zaman o dalı ayağınıza veya başka bir kütüğün üzerine dayarsınız ama alttaki kütük kayabilir.
0: İşte motorlu testere tutucu burada devreye giriyor. Bu küçük aksesuar devrilmiş ağaçları kesmeyi daha kolay ve daha güvenli hale getirir.
1: Kütüğün altına giriyor, zinciri çalıştırıp kütüğü kesiyorsunuz.
0: Testere tutucunun hareketli kolları kütüğü alttan kavruyor ve sabit tutuyor. Zincirin yere çarpmasını da engelliyor. Böylece bıçağınız hep keskin kalıyor.
1: Testerenizi kayaya, toprağa çarparsanız körelir. Bir kere bile toprağa saplansa her şeye baştan başlarsınız.
0: Testere tutucu çok hafif ve kolayca takılıyor.
1: Tam burada 3 adet civata var. Bir tane de alyan anahtarı. Hepsi bu kadar.
0: Artık kütükleri daha güvenli ve daha hızlı kesebilirsiniz.
1: Yerdeki kütükleri daha hızlı kesebiliyoruz.
0: Yerde birkaç santim kar varsa ve bu küreyi kullanabiliyorsam sorun yok. Ama kar geniş bir alanda ve birkaç metre kalınlığındaysa bir kar küreyiciye ihtiyacım var. Arazi aracının ön tarafına takılan kar küreyicilerin nasıl yapıldığını görmek için Ohio'ya gidiyoruz. Uzun bir garaj yolunuz varsa kar temizleme aracıyla çabucak temizleyebilirsiniz. Burası ticari kalitede büyük küreyiciler üretiyor. Artık daha küçük ve hafif bir çeşidini de yapıyorlar. Özellikle kendi küreme işlerini yapanlar için tasarlanmış bir şey.
2: Kendi yolunu kendin temizle. Biz buna inanıyoruz. Sloganımız bu.
0: Kar temizleme ile ilgili her şeyi biliyorlar. Şirketin başlangıcı New York'taki karlı Newburgh günlerine dayanıyor.
2: Şirket 1926'da New York'un dışında kurulmuş. Ed Meyer kötü bir kışın ortasındaymış. Aklına arabasının önüne tahtadan bir küreyici takma fikri gelmiş.
0: Bugünlerde artık o araçları kullanmıyorlar. Hemen hemen her tür hafif kamyonun veya arazi aracının önüne takılabilen şeyler yapıyorlar.
6: Küreyiciyi çekme aksamıyla hizalıyorum. Kilitleme pimini takıyorum, fişi takıyorum. Hafifçe yukarı kaldırıyorum. Tekerlekleri 180 derece çeviriyorum. Bu iş bittiğine göre artık kar küremeye hazırım. Evet, çok iyi oldu.
0: Bu alet kendi boyutundaki küreyiciler arasında size aracınızın içinden tam kontrol sağlayan tek küreyici.
2: Aslında küreyicinin sağa ve sola gitmesini sağlayan otomatik açı dediğimiz patentli bir özelliğe sahip. Bu kablosuz bir işlemdir. Böylece operatör sıcak aracında rahat eder.
0: Şirket küreyicileri ve diğer kar temizleme ekipmanlarını Cleveland, Ohio'daki fabrikasında yapıyor. Tonlarca ham çeliği kamyonlarla fabrikaya getiriyorlar.
1: Yaklaşık 23 ton çelik getiriyoruz. Her ham plow için yaklaşık 110 kilo çelik kullanıyoruz.
0: Küreyicinin hem ana parçası hem de küçük bileşenleri çelikten yapılıyor. Çeliği kesmek için 4000 watt lazer kullanılıyor. Kesme işlemi bilgisayar tarafından kontrol ediliyor. Kesme işi bittiğinde boşaltma da otomatik olarak yapılıyor. Küreyicinin gövdesi de aynı anda 3 aşamada yapılıyor.
1: Bu 20 kiloluk işlenmemiş çelikten plakayı delme makinesine yerleştirip deliklerini açıyoruz. Ardından silindirden geçirip küreyici şeklini veriyoruz.
0: Böylelikle küreyici mükemmel bir kavis kazanıyor.
1: Daha sonra plakayı metal bükme makinesine koyuyoruz. Karı aracın ön camından uzak tutan siperliği takabilmek için plakanın üst kısmını büküyoruz.
0: Küreme bıçağı ve diğer bileşenler kaynakla birleştiriliyor. Bazı parçalar elde kaynak yapılırken bugünlerde çoğu robot tarafından yapılıyor.
1: Robot, küreme bıçağının tamamını yaklaşık 20 dakika içinde kaynak yapıyor.
0: Kaynak noktaları titizlikle inceleniyor. Ardından sıra temizliğe geliyor. Temizlik çeliğe küçük parçacıkların püskürtülmesiyle yapılıyor.
1: Kumlama işlemi çeliğin kumlanmasına çok benzer.
0: Küreyiciler daha sonra boyama alanına taşınıyor. Her birine toz boya püskürtülüyor ve 200 derecede fırınlanıyorlar.
1: Tıpkı otomobillerde kullanılan türde bir boya kullanıyoruz. Çok sağlam ve dayanıklı bir kaplama.
0: Montaj esnasında bağlantı çubuğu takılıyor. Sonra logo yapıştırılıyor. Son olarak panolar A şasiye ve kaldırma çerçevesine tutturuluyor. Satışa çıkmadan önce her bir küreyici hidroliğin çalıştığından ve düzgün hareket ettiğinden emin olmak için test ediliyor. Son olarak kasaya yerleştiriliyor.
1: Bu küreyici monte edilmiş ve kullanıma hazır halde sahibine teslim ediliyor.
0: Arazi aracınıza takın ve küremeye başlayın. Evet, bunun sayesinde yağan kar sizi yavaşlatamaz. Birazdan derine inebilen küçük bir kazıcı. Yepyeni açısıyla bir bahçe aleti.
3: Bakın bileğim nasıl düz duruyor.
0: Ve yuvarlak bir ızgara. Pikabın arkasından indir ve ızgaraya başla.
7: Kesinlikle, ben de.
0: Bayıldım. Açık havada bir parti. Birazdan. Bahçe işlerini seviyorsanız bunu görmelisiniz. Turba çapa, her tür matkabı size özel bir çapalama makinesine dönüştürüyor. Hadi başlayalım. Evet, toprağı alt üst ediyor. İşte bu kadar. Artık malçılamaya hazırsınız. İyi bir bahçenin anahtarı iyi topraktır, değil mi? Bu alet sayesinde ağır iş makineleri olmadan toprağı alt üst edebilirsiniz.
8: Bununla bahçeyi çapalamak, maçlamaya hazır hale getirmek çok kolay.
0: Alet herhangi bir 10 veya 12 milimetrelik matkaba kolayca bağlanıyor. Hemen ardından hızlı bir şekilde dönmeye başlıyor.
8: Çok güçlü. Toprağı ufalıyor.
0: Daha kolay erişim için uzantıyı eklemeniz yeter. Sapı sayesinde daha iyi kontrol edebilirsiniz.
8: Bu uzatma çok işe yarıyor çünkü çok güçlü ve güzel kazıyor.
0: Bu alet küçük bahçeler veya dar alanlar için mükemmel.
8: Böyle bir yere sıradan büyük bir çapa makinesi sokmak istemem. Çünkü çok büyük gelir. Bu ufaklık mükemmel çalışıyor.
0: Kürek kullanmaktan çok daha kolay.
8: Toprağı güzelce gevşettim. Üstüne daha iyi bir bahçe toprağı atacağım. Bitkilerim buna bayılacak.
0: Bu aleti bitki soğanlarını ya da saksı bitkilerini dikerken çukur kazmak için de kullanabilirsiniz. Bu alet sayesinde toprağı çok güzel havalandırabilirsiniz. İşte bahçe aletlerine yeni bir bakış açısı.
3: Kürek, tırmık, hortum, süpürge ve sıyırıcılardan oluşan bir ürün serimiz var.
0: Ama bahçede asıl işi gören işte bu saplar.
3: Bakın şimdi, ErgoDig'in sapında 20 derecelik bir eğim var. Bileğimin nasıl düz durduğunu görebiliyorsunuz. Ama şu gördüğünüz sıradan sapı tuttuğumda bileğimin nasıl büküldüğünü fark ediyorsunuz, değil mi?
0: Bileğinizdeki ve sırtınızdaki gerginliği azalttığı için daha uzun süre kürek, süpürge ve tırmık kullanabilirsiniz. Saptaki eğim sayesinde elde tutması kolaydır ve yekpare diş budaktan yapıldığı için de kırılmaz.
3: Hep elinizin altında olacak bir alet.
0: Artık bahçe işlerine yepyeni bir açıyla bakabilirsiniz. Sıradaki hedefiniz arabanızı park edip parti vermekse işte size ortamı ısıtacak bir alet. Güzel. Nedir bu böyle?
7: Yeni blacktop 360 parti ızgarası.
0: Güzel.
7: Parti ızgarası.
0: Ha, adı yuvarlak olmasından geliyor, öyle mi?
7: Evet.
0: Parti ızgarası ısı üretiyor ve mutfağınızı otoparka taşıyor. Propanla çalışıyor demek. Isıtma tepsisi var. Döküm tava var. 350 dereceye kadar çıkan bir barbekü, öyle mi?
7: Evet, kesinlikle.
0: Ve ortada fritözün var.
7: Evet.
0: Vay canına, bu kısmı da gerçekten çok sevdim. Bu ızgaranın ağırlığı 17 kilogram. Ayrıca katlayıp çantasına koyabiliyorsunuz. Çıkarıp pişirmeye başlayabilirsiniz. Kesinlikle. Bayıldım. Asfaltta yapılan piknikler daha lezzetli bir hal alıyor böylece. Sırada çim biçmeyi eğlenceli hale getiren bir çim biçme makinesi.
6: Diğer çim biçme makinelerine kıyasla Formula 1 yarış arabasına binmek gibi.
0: Çim biçme makinelerini nasıl yaptıklarını ve neden hep kırmızı olduklarını öğrenmek için fabrikaya gidiyoruz. Evet. Büyük bir bahçeniz varsa çimleri biçerken güzel bir araç istersiniz. Öyle değil mi? İşte karşınızda daha çok spor arabaya benzeyen bir çim biçme makinesi. Size bir şey göstereceğim. Evet. Neler yaptıklarını görmek için Minnesota'daki fabrikalarına gidiyoruz.
6: Bunu kullanmak çok heyecan verici bir deneyim.
0: Çim biçmek mi heyecan verici? Evet, kolay kullanımı sayesinde her zaman bu aletle çim biçmeye can atacaksınız. Akıllı hız teknolojisi sayesinde sürücüler çimleri mükemmel biçimde kesebilmek için makineyi ayarlayabiliyor.
6: Geniş alanlar için yüksek hızı seçebilirsiniz. Nesnelerin etrafını tıraşlamak ya da düzenleme yapmak için düşük hızı seçebilirsiniz.
0: Sıfır dönüş özelliği döneceğiniz zaman geniş kavis çizmeyeceksiniz demektir. Manevra yapmak kolaydır.
6: Kontrol kolları yüzünden pek çok tüketici sıfır dönüşlü çim biçme makinesi kullanmaktan çekiniyor. Ama yaklaşık 5 dakika sonra muhtemelen kullanımı en kolay ve en eğlenceli makinelerden biri olduğunu göreceksiniz.
0: Şirket ev tipi ilk motorlu çim biçme makinesini 1938'de yapmaya başlamış. Ancak şirket 1914'de traktör şirketi için motor yapmaya başlayınca isim yapmış.
6: Toro, Bull Traktör şirketinin en önemli tedarikçisiydi. O yüzden yöneticilerin şirkete İspanyolca boğa anlamına gelen Toro adını vermesi doğaldı.
0: Şirket artık Minnesota Windham'daki fabrikasında çok sayıda çim biçme makinesi üretiyor. Burada aletin parçaları teker teker bir araya getiriliyor. Sürücü tarafındaki plastik parçalar makinenin koruyucu kapsülleridir.
9: Bu presten yeni çıkan bitmiş bir ürün. Kontrol kolları da bu kapsülün üzerinde. Bir tane kapsül yapmak için yaklaşık 46 bin pelet gerekiyor. Bunların içine bir avuç siyah pelet atıyoruz. Bu sayede koruyucu kapsülün siyah rengini elde etmiş oluyoruz.
0: Siyah beyaz pelet karışımı ısıtılıyor. Daha sonra şekillendirilmek için bir kalıba enjekte ediliyor. Parça kalıplandıktan sonra devreye robot giriyor ve kapsül montajlanmak üzere hatta yerleştiriliyor. Koruyucu kapsül hazır. Ama yine de bu aleti sürebilmemiz gerekiyor değil mi? Sırada kaldıraç kolları var.
9: Bunlar time cutter'ı sürerken makinenin hızını ve yönünü kontrol eden kaldıraç kolları. Kolların yapımında kullanılan ham maddenin bir kısmı alüminyum.
0: Alüminyum çubuklar ve hurda parçalar 650 derecenin üzerinde ısıtılıyor. Daha sonra sıvı metal bir kalıba dökülüyor. Parçalar soğuduktan sonra bir bilgisayar her parçanın boyutlarını kontrol ediyor.
9: Parçalar bu ekranda görüntüleniyor.
0: Haznesi olmayan bir çim biçme makinesi olamaz. Bu hazne bıçağı barındıran kısımdır. Kaynakçı hazneyi hazırladıktan sonra kalan işi robotlar tamamlıyor.
9: Kaynakla birleştirilen hazneler buraya geliyor, hatta yükleniyor ve sonra boyaya gidiyorlar. Kırmızıya boyanacak ve montaj için hazır olacak.
0: 1951'den önce şirket farklı ürünler için farklı renkler kullanıyormuş. Sonra şirketin başkanı o dönem için olağan dışı bir şey yapmış. Makinelerine bir tarz yaratması için stilist tutmuş.
6: Toro'yu temsil edecek rengin kırmızı olduğuna karar verdiler. Çünkü bu renk sayesinde ürünün ve markanın rekabette öne çıktığına inanıyorlardı.
0: Günümüzde bu kırmızı renk toz kaplama adı verilen bir işlemden geliyor. Parçalar püskürtüldükten sonra parlak bir yüzey için 200 derecede fırınlanıyor. Daha sonra 2 saat soğutuluyor. Boyalı parçalar montaj hattına gidiyor. Artık çim biçme makinesini yapma zamanı geldi. Parçaların hazır olduğu andan makinenin montaj hattının sonunda test edildiği ana kadar geçen bir saatte araç tam 54 kişinin elinden geçiyor.
9: Motoru çalıştırıp döngüye alıyoruz. Hızları kontrol ediyoruz. Her iki tekerleğin de aynı hızda döndüğünden emin oluyoruz. İsterseniz buradan eve götürüp çimlerinizi biçmeye başlayabilirsiniz.
0: Araçlar kutulara konuyor ve ülkenin her yanındaki perakendecilere gönderiliyor.
6: Mahallede sıfır dönüşlü çim biçme makinesi alan ilk kişiyseniz tüm komşular sizi kıskanacak.
0: İşte buna kesim tarzı deniyor. Sürmesi gerçekten çok kolay. Çim biçmek eziyet olmaktan çıkıyor. Bununla ya da bugün izlediğiniz diğer konularla ilgili daha fazla bilgi isterseniz internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Ben gidiyorum.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Dikkat çekin.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
7: Burada biraz kaos var.
8: Hayata hoş geldin.
4: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün her tadilatta kullanılan aletlerden bahsedeceğiz. Hadi bakalım bebeğim. Örneğin taş ve betonu delip geçebileceğiniz bir kırıcı delici matkap. Yalıtımda kullandığınız derz bandı. Eşyanızı düz asabilmeniz için bir çizgi hizalama lazeri. Teras inşa etmek için otomatik bir vidalama tabancasına ne dersiniz?
1: Bu şey işimi çok daha hızlı halletmemi sağlıyor.
0: Boyaya batırmanız gerekmeyen bir boya rulosu. Ve her şeyi düzenli tutan bir boya kabına ne dersiniz? Eski çöp poşetlerini bırakın ve bu dev boy poşeti alın. Çöp kutusuna gerek yok. Ayrıca düz olmayan zeminlerde kullanılabilen bir merdiven de var. Yukarı çıkıyorum. Ve Chicago'ya bir yolculuk. Burası bir dükkan değil. Havalı aletleri deneyebileceğiniz bir cennet. Evet. İşte bundan bahsediyordum. Birazdan tüm bu aletleri göreceğiz. Merhaba, ben Chris Grundy ve bu da tadilatçıların en iyi dostu. Bunun nedenini açıklayacağım. Duvar delmek mi? Hiç sorun değil. Ve en iyi tarafı da toz çıkmaması. Çünkü bu kırıcı delici matkapta toz toplama haznesi var. Betonu veya taşı delmeniz gerektiğinde sıradan bir matkap işinize yaramayacaktır. Bunlara ihtiyacınız var. Yeni kırıcı delici matkap çok güçlü ve sınıfının en hafiflerinden biri.
2: Merdivenin üstünde veya boyunuzu aşan bir yerle uğraşıyorsanız bu şey bu işler için yeterince hafif ve işinizi kolaylaştırıyor.
0: Ayrıca bu yarışta bu alet büyük bir avantaj da sağlıyor. Tozlarla uğraşmanızı engelliyor.
2: Çoğunlukla rüzgar esiyor ve bütün toz yüzünüze geliyor.
0: Ama toz emici haznesini taktığınız anda motor kompartımanındaki fan tozu çalışma alanınızdan filtreli toplama haznesine topluyor.
2: Sadece tutun ve bu parçayı çıkartın ve boşaltın.
0: Delme derinliği 10 santime ayarlanabiliyor ve ek tutama dar alanda bile kontrolün sağlanabilmesi için 360 derece dönebiliyor. Matkap ucunu değiştirmek de çok kolay. Bunun için hiçbir alete ihtiyacınız yok.
2: Bunu tutup aşağı çekiyorsunuz. Bu şekilde takılıp çıkartın.
0: Yani bir sonraki işinizde taş veya beton delmeniz gerekirse bu ek parçalar işinizi görecektir.
2: İşinizi temiz halletmenizi sağlıyor. Tadilat yapacaksanız aradığınız alet bu.
0: Bu kırıcı delici matkap taşı delip geçiyor ve ardında toz bırakmıyor. Bu gördüğünüz çekicin titanyumdan ibaret olduğunu bilirsiniz. Şimdi ise sırada ince işler için kullanacağınız başka bir alet var. Evet, çok hızlı ve güzel bir iş çıkarttık. Sadece 280 gram ağırlığında ve diğer çekişlerden 10 kat daha az geri tepmeye sahip. Tüm gün çivi çakabilirsiniz. Bu çekicin havalı bir özelliği de şu. İki farklı seçeneği var. Biri balina kuyruğu, diğeri ise çatal çekiç. İnce bir işle uğraşıyorsanız balina kuyruğu ile işinizi halledebilirsiniz. Ayrıca yüzeyi manyetik. Çiviyi üstüne bırakın ve işe başlayın. Artık yarışlara hazırsınız. Hadi bakalım bebeğim. Evet. Titanyum daha az acı ve daha çok iş demek. Artık bu işi yaparken kollarım daha az yoruluyor. Eğer teras tadilatı yapacaksanız vidalama işini çabuk halletmelisiniz. Ve bu kötü çocuk size yardım edebilir. İşte vidalama tabancası. Onu diğer tabancalardan ayıran özelliği şerit vida kullanılması.
1: Yani vidalardan oluşan bir şerit bulunuyor. İşte böyle.
0: Böylece her zaman kullanılmaya hazır.
1: Bir vida kullanırken diğeri çıkıyor ve kullanıma hazır oluyor.
0: Bu vidalama tabancası oldukça hızlı ayarlanıyor. Vida şeridi ortadaki boşluğa yerleştiriliyor, rayına oturtuluyor. Artık dolu ve ateşlenmeye hazır.
1: Çok basit, çok temiz ve çok hızlı.
0: Sadece 2 kiloluk hafif bir alet olduğundan tüm gün kullanabilirsiniz.
1: Kendi projeleriyle uğraşanlar için harika bir seçenek. Alet çantasında vida aramanız ve onları ağzınızda tutmanız gerekmiyor. Bir vidayı takarken kalan çivileri diğer elinizde tutmanıza gerek yok.
0: Motor devir sayısı dakikada 3500 ve en büyük zemin vidalarında bile kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir başlığı sayesinde vidaların boyutu hiç fark etmiyor.
1: Bütün vidalara uygun bir vida seti bulunuyor. 3 santimden 6,5 santime kadar var.
0: İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.
1: 18 volt lityum batarya çıkarması ve takması çok kolay. İşte böyle.
0: En iyi yanı ise çatı kaplamasını, duvarları ve terası hemen...
1: Kalan çivileri diğer elinizde tutmanıza gerek yok.
0: Motor devir sayısı dakikada 3500 ve en büyük zemin vidalarında bile kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir başlığı sayesinde vidaların boyutu hiç fark etmiyor.
1: Bütün vidalara uygun bir vida seti bulunuyor. 3 santimden 6,5 santime kadar var.
0: İhtiyacınız olan her şeye sahip.

0: hızlı halletmemi sağlıyor.
1: Aletin şerit vidaları bir sonraki projenizde gereken gücü ve hızı size sağlayacaktır. Bir şeyleri düzgün asabilmek kolay değildir. Birçok farklı alet kullanırsınız ve duvarı işaretlersiniz.
2: Duvarınızda bir sürü kalem izi olur ve bunun olmasını istemezsiniz.
1: Bu lazerli cetvel her şeyi kolaylaştırıyor. Cetvel, su terazisi ve lazer bir arada. Yani artık mükemmele ulaşmak zor olmayacak.
2: Üzerinde kalemle duvarı işaretlememiz için bir nokta bulunuyor.
1: Raflar arasındaki boşluğu ayarlamakta bile harika. Sadece işaretçileri ayarlayın, ilk astığınız rafı lazerle işaretleyin ve yeni rafınızı asın. Duvara çerçeve asarken konumlarını ayarlamak da basit. İlk noktayı işaretleyin, seviyeyi belirleyin, diğerini işaretleyin ve devam edin.
2: İşte oldu. Bu da üçüncü katımız.
1: Artık her şeyin doğru yerde olduğunu bilerek çivilerinizi çakabilirsiniz. Bu lazerli cetvelle çerçevelerinizin seviyelerini, aralarındaki boşluğu kolayca ayarlayabilirsiniz. Birazdan. Sapı çok havalı olan bir boya rulosu. Boyanız burada duruyor. Ve ardından Chicago'ya gidiyoruz. Buradan bir şey almazsınız. Havalı aletleri kullanırsınız. Evet. Bu çok hızlıydı. Ve havalı projeler yapmayı öğreneceğiz. Çünkü hepsi internetten yayınlanıyor. Birkaç havalı alet daha göreceğiz. Tadilat projesinde en son yapmanız gereken işlem boyamadır. Evet, bu iş artık çok daha kolay. Başlamak için sadece boyayı bu kapakla kapatın.
3: İşte bu kadar. Çalışmaya hazır.
1: Alet rahat ve güzel bir şekilde dönüyor. Tekrar geri çekiyorsunuz ve içi boyayla doluyor. Hepsi hazneye doluyor. Artık işe dönebilirsiniz. Boyayı istediğiniz yere götürebilirsiniz.
3: Sürekli boya kutusuna ulaşmak zorunda olmamak çok güzel bir şey. Tek yapmam gereken buradaki küçük kolu birkaç kez sıkmak.
1: Sıradan bir boya rulosundan daha hızlı boyayabilirsiniz ve ayrıca damlama ve lekelenmelerle uğraşmazsınız.
3: Güzel ve eşit bir kat oldu.
1: Diğer bir havalı özelliği de başlığının her tarafa dönebilmesi.
3: Sonuna kadar yatırıyoruz. İşimizi çok kolaylaştırıyor.
1: Ve fazladan boyanız kalırsa?
3: Tüm boyayı tekrar kutusuna doldurabiliyorsunuz.
1: Bu aletle boya işini çok hızlı halledebilirsiniz. Böylece tadilatı zamanında tamamlayabileceksiniz. Chicago'nun şehir merkezinde alet deneme dükkanı olmasını beklemezsiniz. İşte oraya geldik. Burada her çeşit alet var. Tasarlayıp inşa edebileceğiniz her şeyi burada size öğretebilirler. Hadi gelin. Dükkanın içerisinde bir sürü değişik şey var ama bulamayacağınız tek şey bir yazar kasa.
4: Hayır, burada hiçbir şey satmıyoruz. Burası müşterilerimizin aletleri denediği atölye. Buraya gelip aletlere dokunabilirsiniz, onları kullanabilirsiniz ve bir projenin nasıl yapıldığını tecrübe edebilirsiniz.
1: Markaların çıkarttığı en yeni aletleri görüp onları deneyebilirsiniz. Burası da müşterilerin gelip bir şeyler öğrendiği tezgahlardan biri, öyle değil mi?
4: Evet öyle. Bütün aletleri sergilemeyi seviyoruz. Burada Craftsman Nextech markasının aletleri var.
1: Biraz bahseder misin?
4: Bu müşterilerimizin kullanabileceği 12 voltluk en hafif ve kompakt marka.
1: Tamam.
4: Bu otomatik çekicin en yeni versiyonu.
1: Tamam.
4: Önceden 90 derecelikleri kullanıyorduk. Artık birçok yönü var. Birçok farklı açıda kullanabiliyoruz.
1: Evet, işte bundan bahsediyordum. Ayrıca 3 dakikada %20 şarj edebilen süper hızlı şarj makinesi de üretiyorlar.
4: Hemen işinize dönebiliyor ve projenizi kolayca bitirebiliyorsunuz.
1: Gelin isterseniz bahçe aletleri bölümüne gidelim. Burada bu makineler 19.2 voltluk güçlü lityum iyon bataryasıyla çalışıyor ve hepsinde kullanılıyor.
4: Hepsinde.
1: Öyle değil mi?
4: Dördü de aynı batarya platformunu kullanıyor. Burada kenar kesici, biçici ve yaprak üfleyici var. Ama sen testereyi bekliyorsun.
1: Evet, hadi işe koyulalım. Başlıyoruz. Evet. Vay canına, bu çok hızlıydı. Bahçe işleri size göre değilse garaja gidelim. Burası garaj deposu alanınız değil mi?
4: Evet, bütün Craftsman alet deposu burada sergileniyor. Hı-hı.
1: Peki burada neler var?
4: Bu 10 çekmeceli Craftsman ünitemiz. En iyi tarafı da buradaki kilitli dolaplar. Günümüzde depolarda elektrikli aletlere yeterince yer olmuyor.
1: Hı-hı.
4: İşte buradalar.
1: Vay canına.

0: Elektrikli aletlerin hepsini koyacak yerimiz var ve en güzel tarafı da istersek arkadaki yuvalara takıp bunları çalıştırabilir ve şarj edebiliriz. Burada kullanabiliriz veya dolapta fişe takılı tutabiliriz.
1: Evet. Hazır garaja gelmişken pit stopta tekerlek değiştirme yeteneklerimizi sınayalım mı?
0: Pekala Grandi, bakalım ne kadar iyisin.
1: Tamam, başlıyorum.
0: Hazır ol ve başla. 2 saniye.
1: İki saniyede hallettim. En yeni aletleri göstermenin yanı sıra burada uzmanlar size ayrıca havalı projeler yapmayı da öğretiyor.
0: Bir şeyleri inşa etmeyi seviyoruz. Markamız Craftsman, işimiz
1: bu. Bunları görmek için burada olmanıza bile gerek yok. Web sayfasından online takip edebilirsiniz.
0: Evet, her perşembeden pazar gününe kadar canlı yayınlarımız oluyor. Bizi izleyerek yeni projeler yapmayı öğrenebilirsiniz.
1: Ortasında fıçı olan bir piknik masası ve küçükler ligi için sevimli bir beyzbol bankı gibi projeler bulunuyor. Ben de katılabilir miyim?
0: Tabii ki, istediğini
1: harika
0: yap.
1: Oho, neler yapıyorsunuz?
2: Nasılsın?
3: Havalı aletlerden değil mi?
1: Bu doğru. Nasılsınız?
3: İyiyiz. Burada beyzbol forması çerçevesi yapıyorduk.
1: Tamam.
3: Bunu gördün mü bilmiyorum ama şu an canlı yayındayız.
1: Aha. Nasılsınız?
3: Evet.
1: Beyzbol forması çerçevesinin tamamlanmış hali böyle olacak. Spor koleksiyonunuzu sergilemenin en güzel yolu. Başka neler yaptınız?
3: En havalı projelerden evde halletmeniz gereken basit işlere kadar her şeyi.
2: Her beceri seviyesine hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu yüzden farklı şeyler deniyoruz.
1: Güzel.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Evet. Buradan için teşekkür ederiz.
1: Piyasadaki en yeni aletleri denemek isterseniz veya havalı bir şeyler yapmayı öğrenmek isterseniz tüm bunları burada yapabilirsiniz. Çok güzel bir deneyimdi. Buraya kesinlikle gelin. Birazdan yeni ve çok yönlü bir merdiven.
4: Başka merdivenlerde bulunmayan 11 yeni özellik.
1: Ayrıca alçı panelleri temiz ve düzgün yapacağız.
5: Macun şu anda bandın üzerinde.
1: Birazdan tadilatlar için faydalı şeyler öğreneceğiz. Bir sonraki projenizde bir yerlere mi tırmanacaksınız? İşte bu yeni merdiveni bir deneyin.
4: 7 adet yepyeni patent ve diğer merdivenlerde bulunmayan 11 yenilik.
1: Her iki tarafı da ayarlanabiliyor ve 1,5 metreden 2,5 metreye kadar ulaşabiliyor. İşte. Şimdi istediğim açıyı ayarlayabilirim. Ekstra genişleyen basamakları ayaklarınıza konfor sağlıyor. Sallantılı zeminlerde bile. Bunu düz olmayan zeminlerde kullanabileceğimi söyledin. Bunu görmeliyim.
4: Tek yapman gereken merdiveni bu şekilde tutup aşağı indirerek kilitlemek.
1: Tamam.
4: Merdiven çok hafif olduğundan bunu merdivenlere, rampalara veya eğimli zeminlere yerleştirebilirsin ve
1: gerçekten çok hafif. Ağırlığı ne?
4: Sadece 14,5 kilogram.
1: Ciddi misin? Hiçbir şey değil. Bunu yapabilirim. Hadi bakalım. Tırmanıyorum. Evet. Bu çok iyi. Hiç endişeli değilim. Çok iyi bir açı. Sallanmıyorum. Bunu sevdim. Yardıma mı ihtiyacınız var? Burada size göre bir şey var. Bu şeyi çıkartınca boya gibi şeyleri koyabilecek bir yerim de oluyor.
4: Veya içeceğini.
1: Doğru. Çalışırken serin bir şeyler içmeyi severim. Yukarı çıktığımda tepsiyi kullanabiliyorum. Harika bir şey. Çok iyi. Yukarıda boya yapıyorsanız fazla bir şey taşımak istemezsiniz. Çünkü dengeyi kaybedebilirsiniz. Buysa boyalarınız ve aletleriniz için harika. Böylece her şey derli toplu duracak ve elleriniz özgür kalacak.
6: Kulbundan tutmak çok kolay. Dengede tutmaya gerek kalmıyor. Yatay boya teknesinde boyayı sıçratmamak için dikkat etmeniz gerek.
1: Sıçratmayı önleyen kap 2 litre boya alabiliyor. Bir elinizde boya teknesiyle tırmanıyorsunuz ve diğer eliniz merdivende oluyor. En ufak merdivende bile rahatça kullanılabiliyor ve işiniz bitince de temizlemesi çok kolay.
6: Bu çok güzel bir özellik. Boyayla işiniz bittiğinde kabın kapağını açarak boyayı doğrudan kutusuna dökebilirsiniz. Çok kolay.
1: Ardından sadece lavaboda sudan geçirin. Sadece birkaç dolara bir sonraki boya işinizde size çok yardımı dokunabilir. Kısa sürede temiz iş yapmanızı sağlayan bir aleti seversiniz. Yeni alçı panel dostlu derz makinesi ikisini de yapıyor.
5: Çoğu kişiye göre alçı panelin en kötü yanı bant çekme kısmı.
1: Alçı panel bandı kalın bir kat macunun üstüne bant ve ardından biraz ıslak karışımdan sürülür.
5: Çok zordur. En sonunda zeminde duvardakinden çok daha fazla alçı panel macunu olur.
1: Ama bant makinesi daha fazla ve hızlı yer kapatmak için daha az macun kullanıyor.
5: Sadece çıkartıyorsunuz. Hali hazırda duvara doğru bir şekilde çekebilmemiz için gereken macunla kaplanmış. Bunu boşluklara uyguluyorsunuz ve üstünden geçtikten sonra işiniz bitmiş oluyor.
1: Köşeler eskiden alçı panelin kabusuydu ama bununla her şey çok kolay ve temiz.
5: Bunu köşeye yerleştirin ve sadece sıkıştırın. Köşeleri önceden alçılamanıza gerek yok çünkü macun zaten bandın üzerinde. Yerleştirdikten sonra alçı panel bıçağını çıkartın ve iki tarafında üstünden geçin ve işte hepsi bu kadar.
1: Sadece bant rulosunu makineye yerleştirin. Macun haznesini doldurun ve artık hazır.
5: Zaman kazanacaksınız. Artık oturup duvarı bir kat alçı ile hazırlamanız gerekmeyecek.
1: Ayrıca ulaşılması zor mekanlar için ideal.
5: Tavanda çalışırken hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Çok basit ve hızlı.
1: Altındaki çentikler sayesinde alçı panel kovasına da yerleştirilebiliyor.
5: Bu kovadan kaymasını engelliyor. Böylece tezgah yerine kullanıyorsunuz.
1: Bununla bazı adımları atlıyorsunuz ama yine de işinizi düzgün halletmenizi sağlıyor. Birazdan. Bu şey varken çöp kutusuna ne gerek var ki? Yıkım dökümden geri kalan her şeyi bu ağır hizmet torbasıyla taşıyabilirsiniz.
7: 1,5 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor.
1: Birazdan onu zorlu bir teste tabi tutacağız. Az sonra. Alışveriş torbanız, naylon torbanız, büyük bir çöp torbanız var. Ve şimdi bir de bu devasa torba var. Evet, elbette yeşil bir devin alışveriş torbası değil bu. Projenizden çıkan işe yaramaz malzemeleri toplamanıza yarıyor. Tadilat, çatı kaplama, bahçe işleri ne isterseniz sadece bir tane alın, içini doldurun ve onu alması için şirketin kamyonunu arayın.
7: Bu torba ev yenileme projeleri için bir harika. Banyo, mutfak, yatak odası ve bodrum kat tadilatı olması fark etmez. Ayrıca evden fazlalıkları atmak için de çok uygun.
1: Bu torba dev bir çöp torbası. Onu ufak bir çöp konteyneri olarak
7: torbanın
1: düşünün.
7: Torbanın genişliği 4 metreye 1 metre ve uzunluğu 76 santim. Hacmi 2 metreküp ve 2293 litreye eşit. Ve 1,5 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor. Çöp konteynerine attığınız her şeyi buna atabiliyorsunuz.
1: Fakat büyük çöp konteynerlerinin aksine bu torba 30 dolara yerel bir nalbur dükkanından alınabilir.
7: Kira ücreti yok. Bir haftalık projeler 2 veya 3 haftalık projelere dönüşüyor. Ve torbanızı inşaat alanından kaldırmak için daha fazlasını ödeyebilirsiniz.
1: Ve doldurduktan sonra sadece atık yönetimini arıyorsunuz ve çöpünüzü alıp götürmesi için büyük bir kamyonüstü vinç gönderiyorlar.
7: Kolunuzun altında taşıyabileceğiniz bir torba, 1,5 tonluk malzemeyi taşıyacak kadar güçlü bir şeye dönüşüyor. Ve sonra onu kablosuz kumandalı bir vinçle alabiliyorsunuz. Bu çok havalı.
1: Havalı ve güçlü. Atık yönetimi bu torbanın gerçekten 1 tondan fazlasını taşıyabildiğinden emin olmak için onu ciddi testlerden geçirmiş.
7: Nihai ağırlık testini yaptık. Arazi şartlarından torbanın ne kadar ağırlık taşıyabileceğini hesapladık.
1: Bu torbalar St. Paul, Minnesota'daki bağımsız bir laboratuvarda test ediliyor.
8: Tedarikçilerimizin bize gönderdikleri üründe tutarlı olduklarından emin olmamız gerekiyor.
1: Dikiş yerleri ve saplarına ciddi baskılar uygulayarak poşeti inceliyorlar.
8: Üst ve alt kısmına birer kıskaç takılıyor ve sonra parçalanıncaya kadar torba iki tarafından çekiliyor.
1: Parçalanma noktası kritik. Atık yönetimindeki yetkililerin materyalin ne kadar ağırlık taşıyacağını öğrenmesini sağlıyor. Dikişler ve saplar yaklaşık 1 ton 800 kilogram karşısında parçalanıyor. Tek başına sadece 2 kiloluk bir torba için hiç de fena değil.
8: Kendisi ve sapları polipropilen denilen dokuma bir materyalden yapılıyor. Gücünü veren de bu şekilde dokunmuş olması.
1: Torbanın parçaları test edildiğine göre sıra tamamının ne kadar kaldırabileceğini görmekte. Nihai ağırlık testi için torbayı 450 kilogramlık beton, çelik ve tahtayla doldurarak pres makinesine taşıyacaklar.
8: Makine ürünü bastıracak ve çekecek. Bunu yaparak ürünün nereden parçalandığını tam olarak belirleyebileceğiz. Sapından, dikişinden ya da herhangi bir yerinden.
1: Torba 1 ton 800 kilogramın üstündeyken iyi gidiyor ve ardından parçalanıyor.
8: Dikiş yerleri açılmaya başladı.
1: Asıl yenilgi ise 2 ton 130 kilogramın üstünde gerçekleşiyor.
8: Şu anda gördüğünüz gibi 2 ton 176 kilogramı gösteriyor. Torbada 450 kilogramlık bir materyal de var. Yani 2 ton 176 kilogramın üstüne 450 kilogram daha ekliyoruz. Böylece toplamda 2 ton 626 kilogram kaldırdı. 1,5 ton taşıma kapasitesini gerçekten karşılıyor. Aslında daha fazlasını da taşıyor ama güvenlik sebebiyle bunu 1,5 tonla sınırlandırıyoruz.
1: Ama sıradan bir tadilat projesinde işinizi görebilir. Yetmezse her zaman ikinci bir torba alabilirsiniz. Çöplerinizden kurtulmak için dahice bir yöntem. Banyo, lavabosu dahil her şey. Programda gördüğünüz şeyler hakkında bilgi almak mı istiyorsunuz? Çok basit. Web sayfamızı ziyaret edin. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Bir tanesini kaçırdım.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
11: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
12: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
13: Bir tabanı da kontrol edelim. Bir tabanla da olabilir.
14: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
15: Seccadede kaç tane çok var.
16: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Yarış kanoları. İş bu kanoları yapmaya gelince çok fazla emek gerekiyor. Paslanmaz çelik lavabolar. Tarihin derinliklerinden iç yüzüne ulaşıyoruz. Deri. Size bu güzel görüntünün sırrını veriyoruz. Ve pedallı çelik gitarlar. Püf noktalarının hepsini biliyoruz. Ama önce nasıl yapılmış? Kürek çekmek ağır ağır ve keyif için yapılan bir iş olabilir. Ya da içinde hızlı ve vahşi bir rekabet barındırabilir. Yarışma kanoları hız için yapılmış sandallardır. Uzun ve istisnai şekilde incedirler. Onlar dalgaların sürtünmesini kesmek ve rekabeti canlı tutmak için tasarlanıyorlar. Yarışma kanoları tek kürekçiler, çiftler ya da bütün bir takım için yapılabilir. Belli özelliklere göre özel olarak yapılıyorlar. Yarışçılar hızlanabilmek için hafif kanolar kullanmalı. Bu yüzden bu kanolar tahtadan çok daha hafif olan güçlendirilmiş karbon liflerden yapılıyor. Çok sayıda karbon lifi tabakalar halinde bir kalıba koyup kenarlarını keserek düzeltiyorlar. Petek panel adı verilen bir termoplastiğin üzerine sprey yapıştırıcı sıkılıyor ve daha sonra bunu karbon katların üzerine bastırıyorlar. Petek panel kano için esas malzeme görevini görecek. Karbon katlarının arasında sıkıştırılacak. Bu yarış kanosuna hafif ağırlıklı bir destek sağlayacak. Daha sonra katlar arasındaki havayı vakumluyorlar. Kanonun tamamı delikli bir kumaşa ve plastik bir torbaya sarılıyor. Delikli kumaş hava delikleri yaratarak plastiğin kalıba sıkışmasını engelleyen geçirgen bir kat oluşturuyor. Daha sonra karbon malzemenin içinde bulunan yapıştırıcıyı eritip katları birbirine yapıştırabilmek için kanoyu büyük bir fırına sokuyorlar. ...99 santigrat derecede 8 saat durduktan sonra her şey açığa çıkıyor. Plastik torbayı ve kumaşı kanodan ayırıyorlar. Sonra plastik kamalar kullanarak kanoyu kalıptan çıkarıyorlar. Kano tek parça halinde çıkıyor. Ve kalıbın içine daha önceden sıkılan astar boya kanonun üstüne yapıştırılıyor. Ağırlığı kontrol ediyorlar. Çünkü tam olarak müşterinin istediği ağırlıkta olmalı. Daha sonra kokpitini hepsi karbondan yapılan birkaç su geçirmez bölmeyle güçlendiriyorlar. Yarış kanolarının iç kısmına bir tahta parçası kullanarak köpük sürüyorlar. Bölmelerin etrafına tutkal sürülüyor. Sonra kokpit panelini yapıştırıcı sürülmüş alanlara yapışması için yerleştiriyorlar. Kenarlara sürülen köpük kokpite destek sağlıyor. Sonrasında bilgisayarlı bir alet kullanarak mekanik aksam ve gerginlik için delik açıyorlar ve kıçtaki kenara eğim veriliyor. Bir öğütücü yardımıyla kenarları düzeltiliyor. Şimdi biraz zımpara ve astar için sıra boya bölümünde. Hataları arayıp bulduklarını düzeltmek için işaretliyorlar. Çünkü herhangi bir kusur kanonun hızını ve yarışmacının konsantrasyonunu etkiler. Kano tamamen düzgün hale geldiğinde üstüne parlak üretan sıkıyorlar. Daha sonra biraz denge kazandırmak için bir yüzgeç ekliyorlar. Bir lazer kullanarak kesin pozisyonu saptayan bir rehber yardımıyla kanada yerleştiriyorlar.
Teknenin kıçına bir dümen yerleştiriliyor ve kürekçilerin yön vermekte kullanabileceği bir halat sistemine bağlanıyor. Bu kano, özel ayakkabılar ve yarışçıların kürek çekerken biraz bacak gücünden de yararlanmasını sağlayan hareketli bir sandalyeyle beraber geliyor. Sonunda kürekler için gerekli olan donanımı da yerleştiriyorlar. Bu kanolara harcanan emek de kürekçilerin öne geçmemesi işten bile değil. Çek! Çek! Nasıl yapılmış? Paslanmaz çelik lavabolar yurtseverlikten doğan bir icattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştiler. O zamanlar lavabolar monel adı verilen bakır-nikel karışımı bir maddeden yapılıyordu. Bu metal savaş için gerekli olduğunda paslanmaz çelik evlerde kullanılmak üzere öne çıktı. Ve o kadar iyi bir alternatifti ki bugün hala görev başında. Paslanmaz çelik hafif ve dayanıklı. Bu da onu lavabolar için mükemmel yapıyor. Bunlardan bir tane yapmak için paslanmaz çeliği kesme makinesine koyuyorlar ve burada taslak adı verilen parçalara ayırıyorlar. Bir taslağı 1000 tonluk bir presin altına koyuyorlar. Pres alçalırken taslağın üstüne konduğu yüzey yükseliyor ve onun kabaca bir lavabo teknesi şekli alması sağlanıyor. Çeliği sıkıştırmak aynı zamanda onun moleküler yapısını da değiştirip güçlendiriyor.

Şimdi bir daha sıkıştırılmasını kolaylaştırmak için lavabo teknesinin içini ve dışını yağlıyorlar. Tekne tekrar aynı presin altına giriyor ama bu sefer daha kesin bir şekil alıyor. Bu ikinci çalışma çeliği biraz daha sertleştiriyor. Şimdi lavabo farklı bir delgi aletinin altına giriyor. Alet suyun akması için bir delik açıyor ve etrafına bir ağız şekli veriyor. Törpülü içi bir kayış cilalanmış bir görünüm vermek için yüzeyi temizlerken lavaboya soğutucu püskürtülüyor.

Lavabo teknesini kaynak makinesine giden raylara koyuyorlar. İkinci bir lavabo teknesini kaynak makinesindeki birinci lavabonun yanına koyuyorlar. İçeride elektrotlu bir kaynak iki lavaboyu birleştiriyor. Bir silindir ek yerini düzleştirmek için inanılmaz bir güç kullanarak üstlerinden geçiyor. Silindirin arkasındaki düzeltici bir kayış lavaboyu zımparalıyor. İki teknenin birleştiği yer artık düz ve pürüzsüz.

Şimdi sıra lavabonun kenarına şekil vermekte. Bu kalıp lavabonun etrafını ovuyor. Oyuklar lavaboya düzgün bir görüntü veriyor ve kalan suyu topluyor. Başka bir pres, kenarı keserek düzeltiyor ve sert kenarları yumuşatan eğimli bir görünüş sağlıyor. Şimdi bir delici kullanarak lavabonun arka kenarına musluklar ve sabunluk için delikler açılıyor. Yüzeyi kazıma zamanı. Düzgün bir yüzeyi olması için lavaboyu zımparalayıp temizliyorlar. Bu işlem yaklaşık 25 dakika sürüyor. Hidrolik bir sistem kullanarak markanın adını lavabonun dışına ters bir kabartma olarak yerleştiriyorlar. Ve bu içeriden düzgün bir şekilde okunmasını sağlıyor. Lavabonun dışına lateks boya benzeri bir madde sıkarken kanalları tıpalarla tıkıyorlar. Bu işlem içeride tangırdayan tabakların sesini boğacak ve lavabonun buğulanmasını engelleyecek. Paslanmaz çelik bir lavabo yapmak 2,5 saat sürüyor. Ve şimdi kullanılmaya hazır. Nasıl yapılmış da birazdan. Deri, cazibesinden daha fazla saklanamazsınız. Ve pedallı çelik gitarlar. Kesin kuralları olan bir üretim. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmışa tekrar hoş geldiniz. Derinin daha ilkel çağlara uzanan haşin bir görünüşü vardır. O zamanlarda insanlar hayvan derilerini saklamak için üstüne yağ sürerlerdi. Zaman değişti ama deri zamana direndi. Bu çok suistimal edilebilecek bir konu. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Bu deriler etleri için öldürülen ineklerden geliyor. Tabaklama olmasaydı inek derileri boşa gitmiş olurdu. Onları işlenmiş deri haline getirmek bir nevi geri dönüşüm sayılır. İlk adım her tabakayı ikiye bölmek. Derileri bıçkı sehpasının üstüne koyuyorlar ve üzerine bir marka damgası basıyorlar. Deriyi ortadan kesiyorlar. Büyük bir deriyi işlemden geçirmektense iki küçük parça daha kolay olacak. Yüzlerce deri parçasını tüylerinden arındırmak için bu modifiye edilmiş çimento karıştırıcısına yüklüyorlar. Bir işçi sodyum sülfidrat ve kireç karışımını dökerken karıştırıcıyı suyla dolduruyor. Kimyasal bir reaksiyon tüyleri derilerden ayırıyor. Derileri tabaklama tuzlarını emebilmeleri için asitle yıkıyorlar. Tabaklama, işlem süresince derilerin karışmasını engelleyecek çatallara sahip büyük tahta tamburların içinde oluyor. Krom tuzları derinin kolajen dokularını bağlarken rengini de maviye çeviriyor. Bu işlem onları işlenmiş deri haline getiriyor. Deriyi pütürlü yüzey üste gelecek şekilde bir makineye yerleştiriyorlar. Bu makine deriyi katlara ayırıyor. Makine deriyi iç kısmından eşit kalınlıklarda parçalara ayırıyor. Artık parçalar ziyan olmayacak, süete dönüştürülecekler. Kalınlığın eşit olduğundan emin olmak için her deri parçasını bir ölçekle kontrol ediyorlar.
Şimdi ikinci bir tabaklama için tahta tamburlara dönme vakti. Ama bu sefer sebze özleri, ağaç kabuğu ve sudan oluşan bir solüsyon kullanıyorlar. Biraz boya ve deriyi suya dayanıklı hale getirecek bazı kimyasallar ekleniyor. Solüsyon deri tarafından emiliyor ve ona hafif kahverengi bir renk veriyor. Bu bir öncekinden daha nazik bir tabaklama işlemi ve deriyi yumuşatıyor. Şimdi tabaklanmış derinin üstüne fırçayla nişasta ve su karışımı sürüyorlar. Bu derileri aynı nişastalı solüsyonla nemlendirilmiş büyük cam çerçevelere bastırmalarına izin veren bir tür macun. Derileri cama macunlamak, onları düz bir şekilde kurutmanın bir yolu. Siliciler işlem aralarında camları temizliyor ve spreyleme sistemi onları tekrar nişastalı macunla kaplıyor. Bu metot, derilerin çekmeden kurumasını ve uçların kıvrılmasını önlüyor.

Kurutucuda geçen 4 saatten sonra derileri çıkarma zamanı geldi. Kolayca camdan ayrılıyorlar. Döner bir boya tabancası sisteme renk vermek için deriye boya püskürtüyor. Şimdi biraz sürtünme yaratma zamanı. Bir perdahlama manivelası cam bir silindiri defalarca derinin üstünden geçiriyor ve bu törpüleme işlemi deriyi cile alıyor. Bu cam çok güçlü. Bu yüzden kırılmadan bu sert işlemi yapabiliyor. Son olarak ısıtılmış büyük merdaneler kırışıklıkları düzeltiyor. Bu devasa deri yığını için üretim aşamasının sonu geldi. Şimdi birçok şeyin yapıldığı bir malzemeye dönüşecek ve sert görüntüsüne yakışır biçimde yaşayacak. Nasıl yapılmış? Pedallı çelik gitar çalabilmek büyük bir ustalık istiyor. Çalarken tellerin üstündeki çelik bir çubuğu aşağı yukarı kaydırırken bir yandan da aşağıdaki bir pedal sistemini ve diz manivelasını kullanmak zorundasınız. Bu hem ellerinizi hem ayaklarınızı hem de dizlerinizi kullanmak zorundasınız demek. Gerçek bir performans.

pedallı çelik gitarın eşsiz bir sesi ve etkileyici bir müzikal genişliği var. Özel bir gitar yapmak için ustası enstrümanın boynunu sert tahtadan uyuyor. Boynun kenarlarına yapıştırıcı sürüyor ve içine ince bir tahta dolgu yapıyor. Sapın üstündeki perde paneli de baskıyla yerleştirdiği zaman gitarın boynu tamamlanmış oluyor. Uçaklarda kullanılan türden bir alüminyumun üzerine bir dizaynın ana hatları çiziliyor ve gitar iskeletinin kapağı olması için kesiliyor. Tutma aletinden kapağı çıkartılıyor. Kapağı gövdeye kaynaklanıyor ve her şeyi ayna parlaklığına getirmek için cilalanıyor. Sonra basamaklar adı verilen bir parçayı çalıştırıyor. Basamaklardaki bu delikler akort anahtarlarını takabilmek için. Basamakları boyuna hemen perde panelinin üstüne takıyor. Bu pick-up tablası. Sesi amfiye gönderen pick-up'ı ve aynı zamanda bir grup metal tırnağı da taşıyacak. Bu tırnakları yapmak için alüminyumdan birkaç parça alıyor ve onları birleştiriyor. Tırnakların mili, tellerin tonunu yükseltip alçaltmak için. Bütün tırnakları pick-up tablasındaki yuvalara yerleştiriyor ve onları vidalarla sağlamlaştırıyor. Tırnakların hareketini iki kez kontrol ediyor ve sonra uygun gerginliği sağlamak için her birinin ucuna yaylar takıyor. Biraz gres yağ bir sonraki işlemin kolay olmasını sağlıyor. Özel bir keski kullanarak çapraz şaft denilen bir parçayı şekillendiriyor. Daha sonra tırnakları oynatacak ayak pedalları ve diz manivelalarından oluşan bir sistem oluşturmak için gitarın alt düzeneğine geçiyor. Her pedal için bir tane olmak üzere alt düzeneğe birkaç çapraz şaft vidalıyor. Çapraz şaftlara dirsekli manivelalar ekliyor. İnce çelik çubukları tırnaklar ve dirsekli manivelaların delikleriyle birleştiriyor. Bu sistem müzisyene çalarken yayları germek ya da gevşetmek imkanı verecek. Bu bir çeşit açık akort sistemi ve enstrümana karakteristik sesini veren de bu.

Çalıştığından emin olmak için diz manivelasını kontrol ediyor. Bir pick-up yapmak için bakır kablo bir muhafazanın içine binlerce kez sarıyor. Kabloyla sarılmış muhafazalardan ikisini alıyor ve pick-up'ı tamamlamak için aralarına bir mıknatıs yerleştiriyor. Bunu pick-up tablasındaki tırnakların hemen üstündeki diğer yuvaya yerleştiriyor. Şimdi bir ölçek ve manivela kullanarak pick-up'ı ayarlıyor. Pick-up yuvasında da yaylara değmeyecek kadar alçakta durmalı. Yerleştirme kesin olmalı, yoksa gitar doğru ses çıkarmaz. Gitarın boynuna 10 ile 12 arasında tel yerleştiriliyor. Bazı enstrümanların sese daha fazla boyut katmak için 2 boynu oluyor. Ve şimdi çelik gibi sesler çıkaran bir enstrümanımız var. Bir kanoda kürek çekmeyi hayal ediyor olabilirsiniz. Ya da sizin ilgilendiğiniz şey bir lavabo teknesi olabilir. Belki de doğal bir deri arıyorsunuz. Artık hepsinin nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
1: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
2: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
3: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
4: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu siz?
5: Seccade de kaç tane çok var.
6: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Kılıçlar. Onları yapmak, savaşı yarılamak demek. Tombazlar. Bunu su üstünde tutanın ne olduğuna bakacağız. Büyük baba saatleri. Bu fabrikada vakit nakit. Ve sigortalar. Üretim aşamasını adım adım takip edeceğiz. Ama önce nasıl yapılmış? Binlerce yıl boyunca savaşlar kılıçla kazanıldı ve kaybedildi. Kılıç, tarihin şekillenmesine yardımcı oldu. O günler uzakta kaldı ama kılıçlar hala burada. Bugün modern zanaatkarlar tarihi kılıçların kopyasını yapıyor ve detayları doğru yapabilmek için sonuna kadar uğraşıyor. Bu bir ortaçağ kılıcının reprodüksiyonu ve hayal gücünüzü ele geçirip sizi şövalyelerin parlak zırhları içinde hüküm sürdüğü günlere götürmeye hazır. Bunlardan bir tane yapmak için karbon oranı yüksek bir çelik parçasını bir makineye yerleştiriyorlar. Bilgisayar tarafından yönlendirilen bıçaklar kılıcın orijinalinin bütün özelliklerini taşıyan temel geometrisini ortaya çıkarıyor. Yüzyıllar önce bir demirci bunu elleriyle ve çok emek vererek yapmak zorundaydı. Ama bu makineyle artık bu iş çok kolay ve kesim daha düzgün. Yaklaşık bir saatte kesim işleminden sonra sivriltilmiş bir kılıç taslağı elde ediliyor. Taslak kılıcı sıcak sıvı tuza batırıyorlar. Bu önemli bir aşama. Kesim işleminin yarattığı basıncı yok etmek için kılıcı yumuşatıyor. Daha sonra kılıcı su verme denilen bir işlem için soğuk sıvılarla dolu bir kaba batırıyorlar. Bu kılıcın kenarlarını anında sertleştiriyor. Ama orta kısım daha yavaş soğuyor. İşlem kılıcın esneklik kazanmasını sağlıyor. Bu da kılıca yaylanma özelliği veriyor. Şerit zımpara kullanarak kılıcın ince ayarını yapıyor ve uçlarını keskinleştiriyorlar. Bundan sonra kılıç kağıdı küçük parçalara bölebilecek kadar keskin oluyor. Kılıcın gücünü denemek için metal bir fıçıya vuruluyor. İnanılmaz biçimde üzerinde tek bir çentik bile oluşmuyor. Kabza kısımlarının tarihsel olarak doğru kopyalarını yapabilmek için kalıplara bal mumu dökülüyor. Bunlar özel parçalar. Mesela kabzanın ucundaki ters kuvvet yaratan topuz gibi. Ve bıçak kısmını saftan ayıran koruma parçası gibi. Bal mumundan kopyaları metal parçaları şekillendirebilmek için kullanıyorlar. Daha sonra kalıpta şekillenen metal parçalarını zımparalayarak cilalıyorlar. Koruma parçasının sert kenarlarını düzeltiyor ve kenarları biliyorlar. Topuzu zımparalamak zor bir iş. Çünkü kıvrımları ve köşeleri var. Tek bir hata topuzun yamuk olmasına sebep olur. Ve bu da karşı ağırlık olarak iyi bir iş görünmemesi anlamına gelir. Bir destekte duran kılıca koruma kısmını kaydırarak takıyorlar. Bir parça plastik ve de metal bir boruyla destekliyorlar. Daha sonra bir tokmakla döverek yerine oturtuyorlar. Ardından topuzu yerine takıyorlar. Sonra da üstüne perçin bloğu denilen küçük bir parça çelik koyuyorlar. Bir lehimle çeliği kavuruyorlar. Bu onu yumuşatıyor. Böylece tokmakla vurduklarında genişliyor. Tahtadan yapılan tutma yerlerine epoksi uygulanıyor. Ve kılıcın sapına da epoksi sürülüyor. Sonra tutma yerlerini iki tarafa yerleştiriyorlar. Daha sonra ince bir deri parçasına siyah boya sürülüyor. Ve diğer tarafını da yapıştırıcıyla kaplıyorlar. Tutkal ve boya sürülmüş deriyi tahta sapın üzerine sarıyorlar. Deri kuruyuncaya kadar baskı yapması için bir kayışla bağlanıyor.
Şimdi kılıcı yapanın işaretiyle damgalamaya hazırlar. Kimyasallar işareti 1 milimetre derinlikte kazıyor. Ve şimdi Orta Çağ'daki orijinalinin birebir kopyasına sahipsiniz. Bu kılıç sizi zamanda geri götürecek. İhtiyaç olduğunda tabancalar nereye kaybolur? Nasıl yapılmış? Parti mekanı, yüzen köprü, lüks tekneler. Bunlar tombaz kayıkların pek çok fonksiyonundan bazıları. Tombazların temel dizaynı yıllar boyunca çok değişmedi. Ama yeni denizcilik malzemeleri bu araçları daha büyük, daha güzel, daha dayanıklı ve daha hızlı yaptı. Eski günlerde yaklaşık 170 litrelik çelik dubalar tombazların yüzmesini sağlardı. Bu temel teknoloji kesinlikle gelişti. Modern teknelerin alüminyum alaşımdan özel tasarlanmış yüzen bölmeleri var. Yüzen bölmeler alüminyum yapraklarından yapılıyor. Bu döndürme makinesi onları borulara dönüştürüyor. Metali kıvırabilmek için merkezdeki silindir 26 filin ağırlığına denk bir basınç uyguluyor. Bir işçi her silindiri bir raya yerleştiriyor ve kaynak için sabitliyor. İlerleyen bir makine kaynak aletinin hızını düzenliyor. Böylece boruların kenarlarına eşit olarak ulaşılıyor ve sağlam, su geçirmez bir mühür oluşturuluyor. Aynı anda bu döndürme mekanizması alüminyum yaprakları burun konisi adı verilen sivritilmiş silindirlere dönüştürüyor. Operatör alüminyumu doğru şekle sokabilmek için hidrolik basınç ve merdaneler kullanıyor. Bölmeleri darbeye dayanıklı hale getirmek için özel bir alüminyum alaşım kullanılıyor. Bir sonraki adım burun konisini sızıntı yapmayacak bir bölme haline getirmek. Öncelikle kaynak makinesi burun konisini kaynak için uygun pozisyona getiriyor. Metal birleşme yerlerini kaynaklamaya başlıyor. Bu parçanın eşsiz şekli elle kaynak yapılmasını gerektiriyor. Bu şekilde yapılan kaynağa TİG kaynağı deniliyor. 5000 santigrat dereceye kadar ulaşabilen bir ısı yaratıyor. Burun konileri diğer yüzen bölümlerin önünde teknenin provasında duracak. Her bölmenin sonunda bulunan kafesli kısma siper denilir. Siper sızıntılara karşı fazladan koruma sağlıyor. Bu hidrolik pres daha sıkı oturmaları için bölmeleri sıkıştırıyor. Bölmeler yüzen kısımları oluşturmak için birbirine kaynaklanıyor. Her salın gerektirdiği bölme sayısı tombazların uzunluğuna göre değişiyor. Bu yükselticiler tombazların yüzeyini yukarıda tutacak. Her bölme kendi başına yüzüyor. Böylece birden fazla delik açılsa bile tekne su üstünde durmaya devam edecek. Bir işçi her bölümün içine sızıntıları kontrol etmek için sıkıştırılmış hava basıyor. Kaynaklı yerleri bir hava kaçağı olduğunda balonlar oluşması için sabunlu bir solüsyonla kaplıyor. İşçiler yukarıya eklenecek bütün ağırlığı kolayca desteklemek için alüminyum parçalar takıyorlar. Bir işçi alüminyum parçayı paslanmaz vidalarla yükselticiye sabitlemek için havalı bir civata anahtarı kullanıyor. Teknenin tabanını basınç uygulanmış kontrplaklardan yapıyorlar. Bu perçinler yardımıyla tahtayı sabitliyorlar. İşçiler bir tekne halısını özel olarak kesip tutkallıyor. Halının iplikleri plastikten. Bu yüzden suyun içinde bile çürümüyor. Şimdi sıra tombazı süslemekte. Merdaneler alüminyum kenar panellerini daha da kuvvetlendirmek için kıvırıyor. Oluklu hale getirilmiş paneller düz olanlar kadar çabuk eğilip yalpalanmıyor. Bir perçin tabancası kullanarak panelleri küpeşteye takıyorlar. Bu şekillendirme makinesi küpeşteyi doğru yerlerden kıvırıyor. Yumuşak ve kolay şekillendirilebilen metali büyük bir basınçla eğiyor. İşçiler birleştirilmiş parçaları platforma getiriyor. Değişik vida ve civatalarla mobilyalar da dahil olmak üzere her şeyi zemine sabitliyorlar. Tombazın kaptanı bu konsol yardımıyla her şeyi kontrol edebilecek.
düdük, ışıklar, müzik ve frenler için düğmeler kolay erişilebilmesi için konsolun üstünde duruyor. Birkaç küçük dokunuş evin konforunu bu araca getiriyor. Yerler ve kontrol kabloları kaptanın konsolunun bu 50 beygir gücündeki motorla bağlantısını sağlıyor. Bu kesinlikle çok hızlı bir motor değil ama Tombaz'a gölde keyifli bir gezinti için gereken gücü sağlıyor. Merhaba gemici. Kısa bir aradan sonra nasıl yapılmış da? Büyük baba saatleri, zaman isteyen bir üretim işlemi. Ve sigortalar. Onlara karşı büyük bir hayranlığımız var. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmışa tekrar hoş geldiniz. Bir büyük baba saatini kurduğunuzda kablolar mekanizmanın içindeki bütün ağırlıkları yukarı çekerek bir tamburun etrafına sarılır. Daha sonra yer çekimi yavaşça bu ağırlıkları aşağı çeker ve tamburu döndüren kabloları açmaya başlar. Bu saati hareket ettiren dişlileri çevirir. Tik tak. Bu tip saatler için kullanılabilecek en uygun terim dolaplı sarkaçlı saat. Büyük Baba Saati takma adı 1800'lerdeki popüler bir şarkıdan geliyor. Bu köklü şirket saat dolaplarını akça ağaç ve meşe gibi yüksek kaliteli ahşap ve kaplamalardan yapıyor. Dört kenar ve kapakların çerçevelerini yapmak için işçiler deliklere ağaç pimleri yerleştiriyor. Daha sonra birleşme yerlerini vidalar ve tutkalla güçlendiriyorlar. Her gövdeyi bu kürleme makinesine yatırıyorlar. Makine ısı yaratmak için yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanıyor ve tutkalı saniyeler içinde kurutuyor. İşçiler dört çerçeveyi vidalar ve tutkalla birleştiriyor. Daha sonra menteşelerle kapağı takıyorlar. Bir sonraki aşama tabanı yapmak. Tekrar ağaç pimler, tutkal ve vidalar kullanıyorlar. Tutkal kuruduğunda birleştirilmiş çerçeveler tabana oturtuluyor. Şimdi biraz süsleme için bilgisayar tarafından yönlendirilen frezeler bu özel modele geleneksel bir hava verecek. Zarif tahta oymalar yapılıyor. Bugünün büyük baba saatleri gösterişli antikalardan modern şehrin şıklığına her türlü dekora uyacak stillerde hazırlanıyor. İşçiler saat dolabını yaparken her bir parçayı özenle zımparalıyor. Boyayı eşit olarak emebilmesi için yüzey kusursuz bir pürüzsüzlükte olmalı. Pervazlar tutkal ve çivi karışımıyla sabitleniyor. Bu uzun tahta parçaları kıvrımlı ve çıkıntılı pervazlara dönüşecek. Kapı çerçevesinin kenarını süslüyorlar. Bu modelin ayrıca oluklarının altında ve üstünde iki tane daha görkemli kolonu var. Bir işçi önce onları tutkalla tutturuyor, daha sonra oluklar gibi sağlam bir şekilde arkalarından çerçeveye vidalıyor. Bir sonraki adım ahşabı kirletip damarlarını çıkartmak için elle ovmak. Bir kat vernik ahşabı koruyor ve bir dereceye kadar parlaklık sağlıyor. Cilanın parlak ya da mat olması modele bağlı. Camı ve kapıyı kapattıktan sonra şimdi sıra saatin parçalarını takmakta. Çan çubukları denilen uzun metalleri takarak başlıyorlar. Modele bağlı olarak 8 ile 12 arasında çubuk takılıyor. Her çubuk kendisine vurulduğunda belli bir nota çıkarıyor. Daha sonra hareket eden kısım yapılıyor. Bu kısım zamanı tutan ve ağırlıklarla kontrol edilen parçalardan oluşuyor. Ve çanın tokmağının çan çubuklarına saat başı, yarım saatte ve 1 ya da 15 dakikada bir vurmasını sağlıyor. Pirinç tokmakların plastik uçları var. Bu metalin metale vurma sesini yutuyor ve bu sayede sadece çubukların yarattığı sesi duyuyorsunuz. Kablolara asılmış bu pirinç dişliler devinime bağlı. Makaralar saatin 3 ağırlığını destekliyor. Hareket eden kısmı saat minesine bağladıktan sonra bir işçi bu modelin son dekoratif ayrıntısını da ekliyor. Mineyi çerçeveleyen ahşap bir panel. Daha sonra saatin saniye ibresini minyatür minenin üstündeki şafta yerleştiriyor.
Ana Mine'nin merkez şaftında akrep ve yelkovan bulunuyor. Modele bağlı olarak alüminyum akrep ve yelkovan siyaha ya da altın rengine boyanabiliyor. Dekoratif bir somun onları sağlamlaştırıyor. Sonunda sıra en önemli kısma, ağırlık ve sarkaca geliyor. Ağırlıklar ve pirinç kaplar kurşunla dolu. Her biri yaklaşık 4 kilo ağırlığında. Sarkaç eşit bir hızda iki yana sallanıyor. Bu, saatin zamanı sürekli ve doğru olarak tutmasını sağlıyor. Aynı zamanda saatin saat başı ya da belli zamanlarda çalmasını sağlıyor. Bu yaşlı dostu çalıştırmak için tek yapmanız gereken haftada bir onu kurmak. Nasıl yapılmış? Sigortalar 19. yüzyıldan beri ortalarda ve hala elektrik işlerinin bir parçası. Sigortalar elektrikle kuvvetli bir dalgalanma olduğu zaman atmak üzere dizayn ediliyor. Bu, elektrik akımını durduruyor ve yangın çıkmasını önlüyor. Yani sigortalar aşırı güç yüklenmesiyle ilgilenerek sizin için pek çok şeyi sigorta altına alıyor. Doğru sigortayı seçmek o anki ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Yüksek voltajlı bir sigorta yapmak için bu makine ana madde olarak kullanılacak uzun gümüş yeride çentikler atıyor. Çentikler sigortanın atmasını kontrol edecek. Şeridin üstünde yumuşak metal parçaları eritiliyor. Parçalar sigortanın attığı noktalar olacak. Gümüş elementin bir ucunu seramik bir makaranın tepesine lehimliyorlar. Ve daha sonra gümüşü onun etrafına sarıyorlar. Bu tarz yüksek voltajlı sigortalar elektrik trafolarında kullanılıyor. Fitili sigorta mahfazasına yerleştiriyor ve metal kayışları tutturuyorlar. Daha sonra pirinçle kaplamak denilen bir lehim tekniği kullanarak her şeyi birbirine bağlıyorlar. Pirinç bir pul alıyor ve ateşleme telini onun etrafına sarıyorlar. Vurucu iğneyi yani 60 sigortayı fark edip gücü kapatan aygıtı yerleştiriyorlar. İğneyi pula presle bastırıyorlar ve üstündeki kabloyla beraber bir tutma aletine yerleştiriyorlar. Her iğneye patlayıcı bir toz ekliyorlar. Daha sonra iğnenin altını kauçuk bir tıpayla kapatıyorlar. Daha sonra iğneyi sigorta attığı zaman kendisini dışarı itecek olan minik bir patlamanın olacağı pirinç bir kapsüle koyuyorlar. Bu deneme her şeyin nasıl olacağını gösteriyor. İğnenin ateşleyici telini elektrikli bir sütuna sarıyorlar. İğneyi tutturuyorlar ve onu harekete geçiren güç miktarını gösteren sarkacı yerleştiriyorlar. Bir güç sıçraması patlamayı yaratıyor. Bu, iğnenin fırlayıp 60 sigortayı işaret etmesine sebep oluyor. Şimdi ateşleme sistemini tamamlamak için iğnenin ateşleyici teline metal bir göz koyuluyor ve ona bir bobin ekleniyor. Bir kapan kullanarak her şeyi sigortaya yerleştiriyorlar. Bobinin ucunu sigortanın kapağına bağlıyorlar. Sonra içerideki kapağın üstüne bir dış kapak takılıyor. Sigortayı özel bir çeşit kumla dolduruyorlar. Bu, sigorta attığı zaman elementten enerjiyi emecek olan bir dolgu malzemesi. Otomatik çubuklar sigortaları tıkayıp içerideki kumu sıkıştırıyor.
Daha sonra sigortanın diğer ucu için bir dış kapağı yağlıyorlar. Ve sigortayı özel bir çeşit kumla dolduruyorlar. Bu, sigorta attığı zaman elementten enerjiyi emecek olan bir dolgu malzemesi. Otomatik çubuklar sigortaları tıkayıp içerideki kumu sıkıştırıyor.

Bu makine kapağı yiviler açıyor ve sigorta mahfazasına sıkıca tutturuluyor. Üç sigortanın her birinden bir akım geçiriliyor ve iyi çalışıp çalışmadıklarını kontrol için voltajı kontrol ediyorlar. Kapakların kenarlarına tamamen hava geçirmez olması için izolasyon malzemesi pompalıyorlar. Son olarak güvenlik bilgilerini ekliyorlar. Ve kapakların üstüne bazı elektriksel özellikleri basıyorlar. Artık bu sigortalar elektrik akımına kapılmaya hazır durumda. Ve eğer bir sorun çıkarsa atacaklar. İster yerel şövalye kulübünüz için havalı bir şeyler arıyor olun, ister kendi teknenizin kaptanı olup onu yüzdürme fikrine kapılın. Bunlardan birine sahip olma zamanınızın geldiğini düşünüyor da olabilirsiniz. Artık hepsinin nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Roma ne yaptın den?
1: Çantanın yan cebinde duruyor.
0: Ne diyorsun? Hangi çanta?
1: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
0: Orada desene.
1: Gözlerini kullan.
0: Kendin koy. Ben barman değilim.
2: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
3: Evet.
2: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
0: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
4: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
0: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
4: Evet, saklanmıyorlar.
5: Birazdan dünyadaki en iyi istiridye bıçakları, en sevdiğimiz kabukluyu açmak için sertleştirilmiş çelikten yapılmış bıçaklar. Çığır açan teknoloji, evrim niteliğindeki ışıklar, dünyadaki en popüler sporu değiştiriyorlar. Ve değerli taş devrimi. Sadece birkaç ay içinde seralarda yetiştirilen saf elmaslar. Peki nasıl yapıyorlar? Amerikalılar yılda 2.5 milyardan fazla istiridye tüketiyor. Bu her saniye ülkenin her yerinde neredeyse 80 istiridyenin kabuklarından çıkarıldığı anlamına geliyor. Ama bu çiğ ve enfes yiyeceklerin kabuğunu kırmak için yünerli bir bıçağa ihtiyacınız var. Nasıl yapıyorlar? Boston, Massachusetts. Atlantik'in kıyısına yerleşmiş bu şehir deniz ürünlerine bayılıyor ve istiridyeye çok düşkünler.
6: İstiridyeler yiyebileceğiniz en besleyici şeylerden biridir. Bir porsiyon istiridyede takviyelerden daha fazla omega 3, bir haftalık B12 vitamini ve iki haftalık çinko bulunur.
5: Boston'ın 60 kilometre kuzeybatısındaki Ayer kasabasında R. Murphy şirketi istiridye

0: Antalya bıçağı yapımında bir endüstri lideri. 1850 yılından beri üst kalite çelikten ülke çapındaki en iyi istiridye bıçaklarını yapıyorlar. Şirketin sahipleri Mark Forman ve Mimi Jonkins şirketi hala geleneklere uygun şekilde yönetiyor.
1: Otomatikleşmiş bir işlem değil bu. Hala insan eliyle yapılıyor ve bundan gurur duyuyoruz.
0: Bir istiridyenin kabuğunu açmak için kabuğun çıkıntılı tarafındaki V şekline bıçağınızı sokup döndürmeniz gerekir. Sıradan bir bıçak bükülüp kırılır. İstiridye bıçaklarının binlerce kabuk açacak kadar sağlam ve içindeki narin istiridyeyi çıkaracak kadar keskin olmaları gerekiyor.
2: İstiridye açmak çok rekabetçi bir spor. Kabuk açmada dünya rekoru 1 dakika içinde 38 istiridye ile Kanadalı Patrick McMurray'e ait.
0: 1.8 milimetre kalınlığında yüksek kalite karbon çelik levhalarla başlıyorlar. Levhaların keskin bıçaklara dönüşmesi lazım. O yüzden 40 tonluk eski bir presle hamur kesici gibi bıçak şeklinde parçalar kesiyorlar. 150 yıldır bıçak yapıyorlar ve bu pres 75 yıldır bu işte kullanılıyor. Operatör Joey Watt'a göre adeta yeni gibi çalışıyor.
3: Bu makine 2. Dünya Savaşı döneminden, yani kesinlikle benden daha yaşlı. Her gün kolaylıkla 10 ya da 15 bin bıçak yapabilirim.
0: Ama bu parçalar istiridye açamayacak kadar zayıf. Sertleştirilmeye ihtiyaçları var. Her bıçağa 3,5 milimlik bir delik açıldıktan sonra Joey yangına dayanıklı bir kıyafet giyiyor ve bıçakları 840 derecelik eriyik tuz banyosuna daldırıyor. Tuz, metal ısıtmak için çok kullanışlı. Çünkü çok yüksek derecelerde bile sıvı halde kalabiliyor.
1: Aslında buna çeliği pişirmek diyoruz.
0: Doğal halinde soğumaya bırakılırsa çelik sertleşir ama çok kırılgan olur. O yüzden bıçaklar başka bir tuz banyosunda hızlıca soğutuluyorlar. Bu sefer 200 derece deren. Tuzdan çıkarıldıktan sonra tuz tortusu yavaş yavaş kuruyan bıçakların üzerinde kristalleşiyor. Daha sonra yıkanıp Mark ve Joey'nin pişirme sıcaklığını tutturup tutturamadıklarını anlamak için test edilmeleri gerekiyor.
1: İlk grubu test edip durumumuzu anlamaya çalışacağız.
0: Örnek bıçak Rockwell sertlik testine tabi tutulmadan önce üstündeki tuz suyla yıkanacak.
1: ...58 aldık. Bunu görmek her gün beni mutlu eder.
0: Rockwell testinden 58 almak çelikten alınabilecek en yüksek sertlik derecesi. Buna kıyasla baltalar 55 ve testereler 52 alıyor. Bıçakların sertliğinin tamamlanması için uzun ve yavaş bir şekilde soğumaları lazım. Eksi 75 derecede, kriyojenik dondurucuda 24 saat. Sıcaklıktaki değişim metalin martensite dönüşmesini sağlıyor. Çeliğin son derece sert ve çok zor kırılan bir şekli. İstiridye bıçağı için yeterince sağlam.
2: 19. yüzyılın sonlarına kadar istiridye aslında çok ucuzdu. Fakir yiyeceği olarak görülüyordu. Düşünsenize, bir kahve fiyatına 3 düzine istiridye.
0: Çelik şu anda son derece sert olabilir ama bıçak hala kör. Bir bıçak için kötü bir özellik. O yüzden Risteron 1970'lerden kalma bir zımpara makinesiyle kenarlara şekil veriyor. Dakikada 1150 kere rüzgar gibi dönen çark o kadar ısınıyor ki su ve pas önleyici bir sıvıyla soğutulması gerekiyor. Kenarları mükemmel olarak şekillendikten sonra Riz çok eski bir metot kullanarak soğutucu sıvıyı bıçaklardan ayırıyor. Bıçakları içi talaş dolu bir tamburun içine atıyor. Bıçakların kenarları keskinleşmiş olabilir ama en önemli kısmı uçlarıdır. Bu uçların kabuğun kaya gibi güçlü ucunu kanırtacak kadar ince ama bükülmeyecek kadar güçlü olması gerekiyor. Ayrıca binlerce kez kullanılmaya da dayanmalı.
4: Deniz yıldızı istiridye yer ama çok zor bir iştir bu. 5 kolunu da kullanarak 2 gün boyunca istiridyeye sarılırlar. İstiridye direnir ama sonunda yorulur ve ufak bir boşluk oluşur. Deniz yıldızı bu boşluktan midesini içeri sokar ve istiridyeyi sindirir.
0: Üretim müdürü Joe Sacramon, bıçakların keskin uçlarının yapılmasını takip ediyor.
5: Binlerce ve binlerce kere yaptıktan sonra bu çok ama çok kolaylaşıyor. Ve bunu 26 yıldır yapıyorsunuz. Çocuk oyuncağı halini alıyor.
0: Joe tam bir usta. Her bir bıçak ucunu bir istiridyeyi açma süresinden daha kısa zamanda bileğliyor. Bir sonraki sorun bıçakların zımpara sonrası karbon tozuyla kaplı olmaları. Deniz ürününüzde bunu görmeyi hiç istemezsiniz. Çözüm Ryan Griffin'de. Bıçakları stearik asit ve aşındırıcı cila karışımına batırıyor. Bu asit hayvan yağından yapılıyor ve gerçekten çok kötü kokuyor.
2: Kötü kokuyor. Özellikle yazın gerçekten de çok kötü bir kokusu oluyor. Ama çalışmak zorundasınız. Devam etmelisiniz.
0: Güzel kokmuyor olabilir. Ama yağlı stearik asit kaplama cilalanmak için makineye girdiğinde sürtünmeyi azaltıyor. Bıçaklar parıldadığında üstlerine şirket logosu işleniyor. Artık istiridye açmak için neredeyse hazırlar.
3: İstiridyelerin çok garip bir özelliği var. İstedikleri an cinsiyetlerini değiştirebiliyorlar. Erkek olabilirler, sonra kadın olup sonra tekrar erkeğe dönebilirler. Bu bence romantik ilişkileri biraz karıştırıyordur.
0: İşlemin son basamağı bıçaklara akça ağaçtan yapılma sapları eklemek. Ama ahşap kuruyup çatlayabilir. O yüzden her sapa koruması için mineral yağ sürülüyor. Ve son olarak bıçaklar paketleniyor ve tüm dünyadaki istiridye meraklılarına sadece 16 dolara alabilecekleri şekilde gönderiliyor. Şimdi sırada futbolun parlak geleceği var. Ve her bir atomu tek tek yaparak elmas üretiliyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
20: Dikkat çekin.
21: Ölmüş anne, ölmüş.
22: Burada biraz kaos var.
21: Hayata hoş geldin.
15: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Bir sonraki video, çığır açan stadyum aydınlatmaları ile ilgili. O yüzden görüntülerin içinde parlak ışıklar bulunabileceğini unutmayın. Eindhoven, Güney Hollanda. Dünyaca ünlü futbol kulübü PSV'nin yuvası. Bu gece neredeyse 35 bin taraftar tezahürat etmek için burada toplandı. Bu tip bir gece maçı genelde geleneksel metal halojenür projektörlerin ışığı altında yapılırdı. Ama burada öyle değil. Çünkü bu stadyum sadece sahayı aydınlatmak için değil, tarafları da coşturmak için son model teknolojiyi kullanıyor. Peki ama nasıl yapıyorlar? Eindhoven Hollanda'da ışıklar şehri olarak biliniyor. 1891 yılında Gerard Philips burada karbon filamanlı ampulü icat etti. Günümüzde Philips uluslararası bir elektronik imparatorluğu. Şirketin futbol takımı PSV'de büyük bir başarı yakaladı. 1958 yılına geldiklerinde stadyumları tamamen projektör kaplıydı.
2: Projektör altında oynanan ilk maç 1878'de İngiltere'deydi. İki yerel takım arasında oynanmış olsa da bu maç için stada daha önce İngiltere'de hiçbir maçta görülmemiş miktarda taraftar akın etmişti.
23: Geçen 50 yıl boyunca çoğu stadyum metal halojenir projektörle aydınlatıldı. Sorun şu ki etkisizler, pahalılar ve hatta tehlikeliler. Ve ısınmaları inanılmayacak kadar uzun sürüyor. Bu videoda bir stadyumda ısınan ışıkları görüyorsunuz. Görüntüyü büyük miktarda hızlandırmamız gerekti. Gerçekten bu tam 20 dakika sürdü. Ayrıca başka sorunlar da var. Eski sistem bin evi aydınlatacak kadar güç harcıyordu. Ve ampuller eskidikçe daha soluk ve kırılgan hale geliyorlardı. Bu da aniden hiçbir uyarı olmaksızın patlayabilecekleri anlamına geliyordu.
2: 19. yüzyılın sonlarında projektörler o kadar kötüydü ki oyuncuların topu görüp vurabilmeleri için futbol topunun birkaç dakikada bir alçıyla kaplanması gerekiyordu.
23: Peki sigortaları attırmadan 7000 metrekarelik bir futbol sahasını nasıl aydınlatırsınız? Eindhoven'daki adının hakkını veren ileri teknoloji kampüsünde Kis van der Kao önderliğindeki parlak bir ekip bir çözüm bulmuş. Işık yayımlayıcı diyot. Yani LED.
9: Geçen 5 ila 10 yıl boyunca LED aydınlatma o kadar etkili hale geldi ki artık evleri, sokakları ve hatta stadyumları bile aydınlatabiliyorlar.
23: LED'ler iki tane yarı iletken arasında elektrik akımı göndererek çalışırlar. Işığı yaymak için gereken tek şey elektronların hareketidir. Yani çok az enerji gerekir ve de israf edilir.
2: O kadar etkililer ki Amerika'daki evlerin tamamı LED'e geçse Amerika 30 milyar dolar tasarruf ederdi ve 44 güç istasyonunu kapatabilirdi.
23: Bu minik sarı LED'lerin her biri eski usul 40 wattlık ev içi bir ampulle aynı miktarda ışık üretiyor. Yani bir stadyumu aydınlatmak için bu ışıklardan 60 bin adet gerekiyor.
2: Bu yeni LED ışıklarla bir daha asla ampul değiştirmek zorunda kalmazsınız. Çünkü her biri binlerce yıl dayanabilir.
23: Stadyumu aydınlatmak için Kiss ve ekibi 68 LED ışıktan oluşan bir pano oluşturdular. Daha sonra etkiyi arttırmak için her birini dış bükey mercekle kapladılar. Böylece ışığı bir noktaya topladılar. Elbette tüm sahanın aydınlatılabilmesi için tek bir pano yeterli değil. O yüzden Kiss ve ekibi 3 panoyu bir araya getirerek 204 LED'lik ışıklar yapıp bu mega ışıklardan neredeyse 300 tanesini stadyum çevresine yerleştirdiler.
9: Havada tahminen 60 bin LED'imiz var. Bu 75 bin masa lambasına denk geliyor. Bu sayı stadyumda bulunan taraftarların sayısından fazla.
2: Bu kadar ışık sahanın oturma odanızdan 70 kat daha parlak hale gelmesi demek oluyor.
23: Ama bu 60 bin LED ile bile bu ışıklar eski projektörlere göre %25 daha az güç kullanıyor.
10: Günümüzde projektör kazaları oldukça nadir. Ama 1997'de maçlara hile karıştırmak isteyen bir bahis sendikası 3 tane başbakanlık turnuvası maçında ışıkları söndürmeyi başardı.
23: Saha artık tamamen LED'ler tarafından aydınlatılıyor. Ama çimin her santiminin eşit derecede aydınlatılması gerekli. Sonuçta sahanın ortası kenardaki bayraklara göre ışıktan daha uzakta kalıyor. Aydınlatma danışmanı Deniz Drise'nin her köşenin eşit şekilde aydınlatılması için yaratıcı şekilde düşünmesi gerekli. Bunu başarmak için çok karmaşık bir tasarım hazırlıyor. Böylece 296 ışık kaynağı da eşit miktarda aydınlatma sağlayarak sahanın hiçbir köşesinde gölge oluşmadığından emin oluyor. Ve bu karmaşık ayarlamalar görsel fantezilerin dünyasına açılan kapının kilidini oluşturuyor.

0: Geleneksel metal halojenir projektörlerden daha etkili olmanın yanı sıra LED'ler anında açılıp kapanabiliyor. Bu da tasarımcı Mikel Suk'un taraftarları coşturması için ışığı kullanabileceği anlamına geliyor.
1: Bu sistem bana çok büyük bir güç veriyor. Oyuncular sahaya çıkmaya hazır olduğunda kalp atışı efekti kullanıyoruz. Bu şekilde tansiyon artıyor ve taraftarlar da oyuncuların sahaya çıkmaya hazır olduğunu anlıyor. Durun size göstereyim. Taraftarları gerçekten coşturabiliyorum ve tepki verdiklerinde ben de ışıkla tepki veriyorum. O zaman daha da deliriyorlar.
0: Artık sıradan bir dizilim anı bile sanatsal bir olaya dönüşmüş durumda.
1: Sıralamayı sunmayı özellikle bazı alanları aydınlatmak için tasarladık. Gollerle başlayıp orta kısma geçip oradan da atağa devam ediyoruz.
0: Bu yeni LED sistemi sonunda oyunu baştan tasarlayabilir. Futbol tiyatroya dönüşüyor. PSV'nin genel müdürü Tun Gerbrands için çekici bir olasılık.
2: Bir penaltı vuruşu olduğunda tüm stadyumun ışığı söndürülür ve sadece penaltı vuruşu yapacak oyuncunun üzerine ışık vurulur.
0: Bu akşam bitiş düdüğüyle beraber PSV taraftarları coştu. Işıkların altında 2-0 kazandılar. Ve 40 bin saatlik aydınlatma ömrüyle bu LED'ler daha yüzlerce zaferi aydınlatacak gibi görünüyorlar. Elmaslar, bir kadının en iyi dostu. İhtişamın, ince zevkin ve statünün simgesi. Ama bu lüks hayat oldukça yüksek bir fiyatı beraberinde getiriyor. Neyse ki daha kısıtlı bütçesi olanlar için modern teknoloji bir çözüm üretmiş. Bir laboratuvar içinde karmaşık kimyasal işlemlerle parlak taşlar üretiyorlar. Peki ama nasıl yapıyorlar? Doğal elmasların büyük kısmı milyonlarca yıl önce yerin derinliklerinde saf karbonun devasa ısı ve basınç altında kalmasıyla oluşmuştur. Ama Singapur'daki işlem çok daha az dramatik ve milyarlarca yıl daha kısa sürüyor. TUEI teknolojideki ekip saf elmas üretmede başarılı olmuş.
3: 100 yılı aşkın süredir laboratuvarlarda yapay değerli taş imal ediliyor. 1907'den beri yakut endüstriyel ölçeklerde imal ediliyor. Ama bilim adamları doğadan daha iyi bir şey yapmaya, mükemmel elması yapmaya çalışıyorlar. Doğal elmasların sadece %2'si hatasızdır. O yüzden bu çok zor bir iş.
0: Şirket CEO'su Vishal Mehta, 4 nesildir değerli taş uzmanı olan bir aileden geliyor.
4: Bu işlemi mükemmelleştirerek doğanın kilidini açmış olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Gerçekten bu bize mutluluk veriyor.
0: Ama dünya üzerindeki en değerli taşı nasıl üretirsin? Basit. Bir sıra elmas tohumu ekersin. Çok pahalı bir meyvenin çekirdeği gibi bu 6 milimetre genişliğindeki saf elmas dilimleri yeni elmasların oluşması için tohum görevi üstlenecek. Tohumlar nereden geliyor? Kendileri yetiştiriyorlar. Ama elmas tohumundaki herhangi bir kusur bütün işlemi mahvedebilir. Her birinin tam anlamıyla mükemmel olması çok önemli.
4: Tohum yetiştireceğimiz elmasın kılavuzu olduğu için her tohumun kontrol edildiğinden emin olmamız gerekiyor.
0: Ufacık bir kir molekülü bile renk bozulmasına ya da oluşacak büyümenin bozulmasına neden olabilir. Bu işlem için gereken sabunlu sıcak su, elleri ovmak için gerekenden daha fazla. Parlak bir cila için tohumlar ultrasonik temizleyiciye konuyor. Burada su çok yüksek ses dalgalarıyla hareket ettiriliyor. Duyulamayacak kadar yüksek. Ses dalgaları suyun içinde minik basınç dalgaları yaratıyor. Bu basınç dalgaları o kadar küçük ki bütün çatlak ve gediklere girerek kalan tüm kiri ve kusurları temizliyor. Artık tohumlar tertemiz olduğuna göre sihirli kısım başlayabilir.
5: Eğer bir elmas yüzüğe 10 bin dolar vermeyi düşünüyorsanız neden sentetik olanı almayasınız ki? 4 bin dolar kâra geçersiniz. Zaten aradaki farkı anlayabileceğini iddia eden varsa da yalan söylüyordur.
4: Elmas üretimi yaptığımız seralarımızda karbonun alt tarafındaki elmas tohumu üzerinde kristalleşmesini sağlayacak doğru atmosferi yaratıyoruz.
0: Elmas tohumlarının olduğu tepsi seraya yerleştiriliyor. Ama bu sizin evinizdeki seraya pek benzemiyor. Burası 1000 derecelik ısısıyla oldukça sıcak. Düşük basınçla hidrojen ve metan pompalanıyor. Ve plazma topu oluşturacak şekilde mikrodalga enerjisi tetikleniyor. Metan molekülleri plazma halinde serbest kalan karbon atomları barındırıyor. Daha sonra bunlar elmas tohumlarına bağlanıyorlar. Karbon atomları bağlanarak katmanlar oluşturdukça her adımda bir atom ilerleyerek elmasla oluşmaya başlıyor. Ta ki 12 haftanın sonunda tohumlar orijinal yüksekliklerinin 4 katı büyüklüğüne gelinceye kadar. Yeni elmaslar artık 5 karat geliyorlar. Ama yüzeyleri siyah ve kaba. Kimse bunun nişan yüzünde olmasını istemez. Kesilip parlatılmaları gerekiyor. Peki ama dünyadaki en sert doğal malzemeyi nasıl kesiyorlar? Teknolojik cevap şu, nokta atışı yapan lazer kesicilerle.
4: Lazer noktası aslında birkaç mikrondan oluşur. O yüzden elması keserken inanılmaz derecede hassas çalışıyor.
6: Elmas, altın ve diğer tüm değerli eşyalar karatla ölçülür. Çünkü eskiden harnup ağacı tohumuyla ölçülürlermiş. Bu tohumlar bu iş için mükemmelmiş. Çünkü her birinin ağırlığı kesinlikle birbiriyle aynı.
0: Her elmasın parlaması lazım. O yüzden her yeni taş içinde elmas olan bir parlatma çarkıyla parlatılıyor. Bundan daha güçlü bir şey yok. Sonuçsa çok güzel bir mücevher. Sera'da yetişti ama ana caddede çok pahalıya satılacak.
4: Tüm dünyada insanların evlilik tekliflerinde ve nişan yüzüklerinde yetiştirilmiş elmas kullanmaya başlamalarından dolayı çok mutluyuz.
0: 12 hafta süren yetiştirme ve 6 ay süren kesim ve parlatma işleminden sonra tıpkı doğal yolla oluşan kuzenleri gibi bu taşlar da sonsuza kadar dayanacak.
5: Bilim insanları dünyanın 2 katı büyüklüğünde bir gezegen buldu ve bu gezegenin 1/3'ünden fazlasının elmas olduğunu düşünüyorlar. Bu 10 bin trilyon trilyon karatlık elmas demek. Ama oraya gitmeyi aklınıza bile getirmeyin. Çünkü 40 ışık yılı uzakta.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Az dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?
7: vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
20: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
12: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
6: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Birazdan hurda metallerden oluşan en sıcak şey, döküm İskandinav sobaları. Gökkuşağına en uygun mavi renk olan çivit mavisinin tarihi sırları. Ve mühendislerin pop müzikteki en mükemmel sesi üretmek için kullandıkları efsane Moog birleştiricileri. Nasıl yapıyorlar? Dünyadaki en sert kışlar eksi 40 derece altındaki hava sıcaklığıyla Norveç'te yaşanır. Ülke soğukla mücadelede bereketli doğal kaynaklarından birine güvenir. Odun. Modern bilimle geleneksel metal işçiliği birleştirilir ve bu odun yakılan sobalar milyonların ısınmasını sağlar. Nasıl yapıyorlar? Odun sobası 1741 yılında icat edilmişti. Fakat Norveç'te değil. Dikkat çekici olansa bunun Benjamin Franklin'in buluşu olmasıydı. Amerikalı fikir babasının ürettiği soba, Norveç'te bulunan Jotul fabrikasında iyi bir atılım yaptı. Odun sobaları yaklaşık 160 yıl boyunca bu fabrikada üretildi. Açık ateşten daha sıcak, daha verimli ve daha güvenli. Dünya genelinde milyonlar bu sobalarla ısınıyor. En çok satılan marka EF602'dir. Isısı 45 dakika içinde 280 santigrat dereceye ulaşır. Odun sobaları kil ya da çelikten yapılabilir. Fakat buradakiler sert dökme demirden üretiliyor.
1: Demir yeryüzündeki en yaygın elementtir. Açıkçası hayır, demir dünya içindeki en yaygın elementtir. Sadece gezegenimizin kabuğunda değil, derininde de yer alır. Sahip olduğumuz demir miktarıyla Mars büyüklüğünde 3 gezegen yapabilirsiniz.
0: Jotul odun sobalarının hepsi oluşum sürecine hurda metaller olarak başlıyor. 40 ton yerel kaynaklı hurda her gün dökümhaneye ulaşıyor. Dökme demir eritilebilir ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmaksızın yeniden kullanılabilir. Ancak şekil alması için çok fazla ısı gerekirse döküm fırınlarına atılır. 1528 santigrat derecede eritilir. Bu sıcaklığa gelmesi için 3 megawatt elektrik harcanır. Bu 7500 ev için yeterli bir güçtür ve hurdayı beyaz, sıcak, eritilmiş bir sıvıya dönüştürmeyi sağlar. Hurdanın içi yabancı maddelerle doludur. Fakat bu maddeler demirden daha yanıcıdır. Karışımdan yükselerek ayrılırlar ve geriye saf erimiş demir kalır. Zor olan bölüm, beyaz sıcak sıvıyı sobayı oluşturacak olan dökme demir panellere dönüştürmektir. Bu işlem için kalıplar kullanılır. Ancak metal kalıplar, eriyik demirde bulunan cevherleri eritecektir. Erime noktası 1700 santigrat dereceden yüksek olan bir şeye ihtiyaçları var. Şaşırtıcı olansa bunun çözümünün kumda olması. Metal dökümlerin %70'inden fazlası kum kalıpları kullanılarak üretiliyor. Burada İsveç'ten ithal edilen siyah kuvars kumlar kullanılıyor. Taneciklerin şekli, boyutu ve yüzeyi döküm kum için uygun. Kum nemlendirildiğinde bir şekle sahip olur ve bir kalıp görevi görür. Çeşitli bölümleri aynı anda döküyorlar. Eriyik demir içi boş kum kalıbın üzerindeki delikten içeriye dökülür. 13 dakika sonra demir hazır hale gelir. Daha sonra döküm parçaları demirden uzaklaştırılır. Bu işlem silkeleme olarak bilinir. Titreşimli konveyör yeniden şekillendirilmek üzere gönderilecek olan her demir parçasını kumdan ayırır. Dökme demir parçaları buradan alınır ve üzerine pasa karşı dirençli emaye kaplama püskürtülür.
1: Emaye kil içerir. Bunun yanı sıra ezilmiş cam, renkli oksitler, pas önleyiciler ve bağlayıcı maddeler de içerir.
0: Emaye daha dayanıklı olması için 44 metre uzunluğundaki dev bir fırının içinden geçirilir. 800 derecelik fırında 60 dakika boyunca bekletilen emaye metalle kaynaşır ve paslanmaz parçalar soba olmak için hazır hale gelir.
2: Odun yakmak evi ısıtmak için oldukça iyi bir yöntemdir. Aldığınız ortalama bir Norveç çamı evinizi yaklaşık birkaç hafta boyunca ısıtır. Ancak dünyanın en büyük ağacından elde ettiğiniz odunlar sayesinde evinizi tam olarak 160 yıl boyunca ısıtabilirsiniz.
0: Bu sobalar ısınma için kullanılmasının yanı sıra üzerindeki portatif ısıtıcılar sayesinde yemek pişirmek için de kullanılır.
1: Bu portatif bir ısıtıcı ya da bizim kullandığımız adıyla turbo levha. Isıyı emecek şekilde tasarlanır. Sobanın içindeki gaz akacak ve bu olukların içine hapsolacak. Böylece güvenliği sağlayacağız.
0: Üst yüzeye ısıyı düzgün bir şekilde yayacak biçimde şekil verilir. Dakikada 2000 devir yapan bir torna, disk biçimli levhada bulunan oluğun ortasına bir delik açıyor. Bu biraz vinil plağa benziyor. Levha artık dümdüz bir yüzeye sahip değil. Her iki tarafında da halkalara doğru çok hafif bir eğim oluştu. Artan yüzey alanıyla birlikte artık ısınabilecek daha fazla metal var.
2: Belki bilirsiniz, dünya üzerinde yaşanılan en soğuk yer Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alan Oymyakon'dur. Kışları ortalama sıcaklık -58 santigrat derecededir. Fakat görülen en düşük sıcaklık -68 santigrat dereceyi bulmuştur.
1: Bu sıcaklıklarda arabanızın motoru bozulur. Lastiklerinizdeki hava basıncı düşer. Eğer bu da yeterli değilse göz kapaklarınız da donabilir.
0: Bir sobayı monte etmek 10 dakika sürüyor. Bacaklar plakaya monte ediliyor. Daha sonra kapak, kapı ve portatif ısıtıcı monte ediliyor. Corin sobayı yakmadan önce hava sızıntısı var mı diye kontrol ediyor. Sobadaki havayı çıkarmak için bir vakum pompası kullanıyor ve böylelikle ölçülebilir bir basınç farkı oluşturuyor. Öyleyse odun sobasını yakacağın zaman şunu hatırla. Bu sobalarda ateşe kütük atmaktan çok daha fazlası var. Birazdan. Tarlalardan kumaşa doğru bir yolculuk. Hintli sihirbazlar bitkileri çivit mavisi boyalara çeviriyorlar. Ve müzikal bir devrim yaratan sentezörler.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Modaya ilgi gelip geçici. Fakat bir renk var ki daima trendi. Mavi, dünyadaki en popüler renk. Bin yıllardır yağlı boyalardaki ve kumaş boyalarındaki mavi pigmentin kaynağı yeşil bir bitki olan çivit otudur. Hindistan'ın bir bölümünde bin yıl öncesinde olduğu gibi hala bu mükemmel mavi üretiliyor. Nasıl yapıyorlar? Eski çağlardan biri çivit mavisi kıyafetlerimizde kullanılan bir renk.
1: Çivit kelimesi eski Yunanca'dan gelir. Basitçe Hint boyası anlamında kullanılır. 17. yüzyılda Newton gökkuşağı renklerine çivit mavisi de ekleyerek onu bir rengin adı olarak tanımlamış oldu.
2: Dünyanın favori rengi mavidir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre her ülkede en sevilen renk sıralamasında mavi ilk sırada yer alıyor. Listenin en altında ise kahverengi var. Kimse kahverengiden hoşlanmıyor.
0: Hindistan'da üretilen çivit mavisi Avrupa'da en çok rağbet gören mavidir. Yasalar Tudor hanedanlığında sadece kraliyet ailesi ve soyluların çivit mavisi giymesine izin veriyordu. 200 yıl sonra Levi Strauss yeni mavi kotları popüler hale getirdi. Bu durum talebi karşılayacak yeterince çivit olmadığını gösteriyordu. Bunların yerini sentetik boyalar aldı.
2: Levi's iki çeşit pantolon sattı. Bir tanesi kahverengi kanvastan, bir diğeri de çivit mavisi kottan yapılmıştı. Kahverengi olanı da kimse istemedi.
0: Bugün çoğu çivit mavisi sentetiktir. Günümüzde etnik kıyafetler ve organik tasarım yapan bir avuç tasarımcı, fiyatın iki katından yani bir kilosu için 40 dolardan fazla ödemektedirler. Kongra Batu şehrindeki Kemey ihracatçılık, 3 kuşaktır 400 hektarlık bir arazide çivit mavisi boya üretiyor. Onlar Hindistan'ın en büyük üreticileri. Her yıl 7 ton boya üretiyorlar. 4 milyon metrekarelik pamuklu bezi boyamak için yeterli bir miktar. Balachandr Anbalagan aile işini devam ettiriyor.
3: Büyük babamdan ve onun babasından beri bu gelenek ve üretim sürekli devam ediyor.
0: Çivit otu bezelye ve fasulye ile aynı bitki ailesindendir. Fakat onun yapraklarında boya içeren kabuk bulunuyor. Balachandr, bitkiler olgunlaşmışsa yardım etmesi için Bay Morgan'ı çağırıyor.
3: Bu işlem herhangi biri tarafından yapılamaz. Ancak vücut ısısı çok yüksek olan biri tarafından yapılabilir.
0: Sıcak ve daha da önemlisi terli. Bitkiler doğal bir bileşim olan indikan içerirler. Bu madde Bay Morgan'ın parmaklarıyla yaprağı algıladığı baskı sonucunda açığa çıkar. Bitki parçalanırken indikanın içindeki elementler Morgan'ın terindeki nemle reaksiyona girer ve oksitlenir.
3: Bitkinin özü açığa çıkıyor ve onun elini boyuyor aslında. Tam olarak olan bu.
0: Ürün yeşil ışık meydana getiriyor. Bitkiler tohum ekildikten sadece 90 gün sonra ürün veriyor. İşçiler tüm mahsulü toplar ve traktöre yüklerler. Artık boya olarak işlenmesi için hazır halde.
3: Kumaş boyama için çivit ürettiğimizde 2 ton ürün topluyoruz. Ürünü işlediğimizde ise belki inanmayacaksınız ama yalnızca 20 kilogram çivit boya elde ediyoruz.
0: Zor olan kısım boyayı yapraktan çıkarmaktır. Terli avuçta biraz daha iyi sonuç alınır. Asıl mesele onları fermente etmektir. İşçiler bitkileri büyük su havuzuna yüklüyor. Onları ezmeden yerleştirmek zorundalar. Aksi takdirde istenmeyen toksinler açığa çıkar ve harmanı mahveder. Çözüm, ahşap kütüklerden oluşturulan bir kafes. Bu kafes sistem bitkileri nazikçe ve sıkıca tutar. 18 saat boyunca bitkiler yavaşça çürürler ve fermente olurlar. Yapraklardaki indikan bozulmaya başlar. Fakat mavi boyayı üretmek için sıvının oksitlenmesi gerekmektedir. Çivit boyasını yapma vakti geldi. Ekip suyu köpürtüyor. Oksidasyona olanak sağlayabilmek için çiviti havalandırıyorlar. Oksidasyon sırasında sıvı yeşilden maviye dönüyor. Yeşil boyanın ayaklardan temizlenmesi bir hafta sürüyor. Bir sonraki aşama mavi boyayı suyun dışına almak. Neyse ki yer çekimi bunun için çözüm sunuyor. Çivit otu suda çözülmez ve 24 saat içinde tankın dibine batar.
1: Çivit mavisi üretmek fazlasıyla zaman ve emek istiyor. Çok pahalı olduğu için mavi altın deniliyor. Küçük deniz salyangozlarının mukusundan üretilen mor rengin oluşum süreci çok daha zordu. 1 gram boya 12 bin salyangozdan üretiliyor. Bundan dolayı Romalılar da sadece imparatorlar ve senatörlerin gücü mor giyinmeye yetiyordu. Mor soyluluğu ifade ediyordu.
0: Öncelikle çivit otu dibe çöktü ve suyun üst katmanı süzüldü. Ayrılan değerli tortu biriktirildi. Sorun hala çok ıslak olması. Bu nedenle büyük bakır bir kaba boşaltıyorlar ve 100 santigrat derecede ısıtılmasını sağlıyorlar. Birkaç saat içinde tortunun yoğunluğu azalıyor. İçindeki yabancı maddeleri ve bitki artıklarını ayırmak için bir bezle süzülüyor. Kalan sıvıyı çıkarmak için sıkıştırma işlemi uyguluyorlar ve kalıbı keserek parçalara ayırıyorlar. 9 gün sonra kumaş boyamak için hazır halde. Orville kasabasında bulunan ve çivit otu çiftliğine 35 kilometre uzaklıkta olan boya şirketi doğal boya üretir. Adı doğanın renkleri olan bu şirket, kumaş boyaları konusunda son derece hassaslaşmış ve uzmanlaşmıştır. Boya kalıpların içinde kurutulur. Her bir kalıp 6 kilo ipi boyayabilir. Fakat öncelikle sıvının içine geri dönmeleri gerekir. Bir çekiçle ezilirler. Çivit parçaları suda çözünmez. Sorunu çözmek için çivit parçalarını bir kova potasyum karbonat içine koyuyorlar ve bir gece burada bekletiyorlar. Suyun içindeki potasyum karbonat bir alkaliye dönüşür ve çivit bir alkali çözeltide çözünebilir. Bir gün suda kalmasına rağmen tam anlamıyla çözünmez. Bu nedenle bir makineden yardım alınır. Bir elektrikli çırpıcı sayesinde çözünme tamamlanmış olur. Çivit çok asidik olursa kumaş dokusuna tutunmadan katı bir maddeye dönüşecektir. Bunun için karışımın kokusuna çok dikkat ediyorlar. Eğer kokusu çok asidikse kireç hamuru formunda bir alkali ekliyorlar. Bunun yanı sıra boyanın kumaş dokusuna yapışmasını sağlayacak olan bir indirgeyici madde de ekliyorlar. 2 günün sonunda karışım nihayet kumaş boyamak için hazır. Ekip kumaşları boyaya batırıyor ve sıvının içinde iyice sıkıyor. Böylece boya kumaş dokusuna yapışabiliyor. Kumaş rengin içinde yüzüyor. Fakat rengi mavi değil, yeşil. İndirgeyici katkı maddesi kumaşın rengini değiştiriyor ve açık hava bir kez daha kurtarıcı oluyor. Kuruması için asıyorlar. Hava boyayı okside ediyor. Newton tarafından adı konulan çivit mavisi Levi's'ın tercih ettiği renk haline geliyor. Bu boya doğal malzemelerden üretiliyor. Bunun için 1000 yıl önceki yöntemler kullanılıyor. Bin yıllardan beri müzik, üflemeli, vurmalı ve tuşlu fiziksel enstrümanlarla yapılıyor. Ancak 20. yüzyılda ilk defa elektronik müzik ortaya çıktı. Bob Mock 1960 yılında ilk defa sentezör denilen müzik cihazını üretti ve yeni bir müzik türünü başlatmış oldu. Elektrik sinyalleri üretiyor. Üretilen sinyaller ise müzikal seslere dönüştürülüyor. Peki nasıl yapıyorlar? Asheville, Kuzey Carolina. Burası folk müziğin memleketi. Fakat burada elektronik müzik de çok popüler. Moog fabrikası bir müzik efsanesi olan Bob Moog tarafından 60'lı yıllarda müzik sentezörlerinin ilk kez tasarlandığı yerdir.
3: İlk sentezörler 1897'de üretildi. Ağırlığı 200 tondu. Enerji elde etmek için 20 tane buharla çalıştırılan jeneratör vardı.
0: Moog bir elektronik dahisiydi. İlk gençlik yıllarında teremin yaptı. Siyah beyaz bilim kurgu filmleri için ürkütücü müzikler üreten tuhaf aygıtlar tasarladı. Ancak Moog'un yeni sentezörü farklıydı. Sadece garip sesler üretmiyordu. Gerçek film müzikleri de yapabiliyordu. Aygıt'ın tamamlayıcı parçalarından müzikal sesler oluşturdu. Süreç birleştirici olarak bilindiği gibi makineye sentezör denildi. Burada klasik analog sentezörler yapıyorlar. Elektriksel gerilim ortaya çıkarıyor ve onları ses dalgalarına dönüştürüyor. Görünürde bir silikon çip yok. Model 15'i üretiyorlar. İlk defa 1973'te üretilen ultra güçlü kompakt stüdyo birleştiricisi. Genel olarak gitar gibi enstrümanlar parmakla teli çekerek çalınır. Teller titreşirken hava basıncında bir değişim yaratırlar ve bu durum ses dalgalarını oluşturur. Bu ses dalgaları bizim kulağımıza ulaştığında kulak zarımızda titreşime sebep olur ve biz bu titreşimleri nota olarak algılarız. Belli bir düzen içinde çalındıklarında ise müzik oluşur. Fakat sentezörleri diğer müzik aletleri gibi kullanamayız. Çünkü ses dalgaları ancak elektronik ortamda oluşturulabilir. Moog'un çözümü osilatör denilen bu elektronik aletti. Osilatör, sentezörün ses kutusudur. Sinyal üreterek ses dalgalarının oluşmasını sağlar. Bu durum bir gitar telinin hoparlörle daha güçlü bir ses çıkarması gibidir. Bir dalga, do notasını üretmek için dakikada 260 kere sallanır. Bu salınım 440 defa tekrar ederse la notası oluşur. Nick Montoya gibi mühendisler her dalga formunu kontrol ediyor. Onun için bu sadece bir iş değil, bir yaşam şekli.
2: Bu kusursuz bir ses dalgasıdır. Bu çok yumuşak bir ses tonu, müzikal bir ton.
0: Ancak sadece diyapazonlar bunun gibi gerçekten saf dalgalar yaratabilir. Gerçek müzik enstrümanları çok daha karmaşık ses dalgaları üretir. Flüt üçgen şeklinde bir ses dalgası üretir. Piyanonun ürettiği dalganın şekli ise karedir. Sentezörler gerçek enstrümanların sesini yansıtabilmek için basit ses dalgalarını değiştirmek zorundadır. Ancak geleneksel enstrümanlar sadece basit bir ses dalgası üretmiyor. Sesler bütünüyle armonik. Diğeri daha tiz notalar. Beraber çalındıklarında bu yoğun armonik formlar tıpkı barbershop korosundaki gibi karmaşık bir ses oluşturuyor. Mühendisler bu armoniyi yakalamak için 3 osilatörü birleştiriyorlar. Üçü de farklı fakat birbirini tamamlayıcı seslere sahip. Osilatör 3 ana rengi kombine ederek sonsuz bir olasılık gibi sunuyor. Moog'u çalıştırmak için bu kontrolörü hareket ettiriyorsunuz. Notanın sesini değiştirip şiddetini ve uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra klavye ile çalıyorsunuz. Üretim sorumlusu Chris Geisler, notaların farklı kombinasyonlarını kullanarak istediği her sesi oluşturabiliyor.
4: Şimdi bir klarnet sesi üretelim. Öncelikle yapabileceğiniz herhangi bir şeyin nasıl çalışacağını anlarsınız.
0: 50 yıldır Bob Moog'un sentezörleri Gary Newman'dan Wu-Tang Clan'e kadar herkes tarafından kullanıldı. Fakat bunlardan birini alabilmek için çok iyi bir bütçeye sahip olmak gerekti. Model 15'in fiyatı $10,000.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: İnternet dünyasında kendinden menkul bilimciler kendilerini filme çekiyorlar. Bu internet kahramanları tuhaf deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan hareketler yapıyorlar. Bunları neden yaptıklarını, nasıl yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bilim ama bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Bu bölümde ölmeden önce yapılacaklar listesi yapıyoruz. Yaşam süreniz boyunca yapmanız gereken 20 muhteşem şeyi bir araya getirdik.
1: Bu listeye girebilmek için büyük şeyler düşleyecek ve büyük şeyler yapacaksınız.
2: Estirdiği ilham rüzgarıyla aklımı uçuracak birini arıyorum.
3: Beni ekrandan fırlayıp çektiğiniz videonun içine dalmak isteyecek bir şey yapmanız gerek.
0: Listeye girmek için ne gerektiğini öğrendiğimize göre hadi göklere yükselelim ve gülümse diyelim. Fotoğrafçı Blair Blunt hayatta bir kez olabilecek bir kare yakalamış.
4: Evet, işte yakaladık.
0: Saatte 544 kilometre hızla giderken ters dönmüş ve...
4: Evet, dönüyoruz.
0: Yalnızca 48 kilometre ötedeki başka bir jetin fotoğrafını çekmiş.
5: Bu çok tehlikeli bir şey olsa gerek.
6: Çok etkileyici bir kare bu.
7: Çekim tamam.
0: Blair'in Arizona'nın Phoenix kentindeki stüdyosuna gittik ve bu heyecanlı fikir hakkında her şeyi öğrendik.
7: Videoda Top Gun'daki bir sahneyi canlandırmak istedik. Goose'la Maverick bir MiG'in üzerinde ters dönerler ve fotoğrafını çekerler. Arkadaşlarım arasında pilotlar var. Havada başka bir uçağın fotoğrafı nasıl çekilir diye konuştuk. Ertesi gün bu pilotlardan biri aradı. Evet, Patriot Jet işi, yaparız bunu dedi. Çekim olağanüstü tehlikeliydi. Etrafımdaki ekibe güvendim. Hepsi de işinin ehli insanlar çünkü. Ama bir sürü ayrıntı vardı ve olay çok trajik bir şekilde bitebilirdi. Ama planlamayla aştık bunları.
0: Peki jetten jete çekim neden bu kadar zor?
6: Uçağın uçabilmesinin nedeni kanatlarının kaldırma gücüdür. Bu güç de havanın yoğunluğuna bağlıdır.
8: Jet havayı yararak giderken havayı karıştırır ve ardında bir türbülans hattı bırakır. Türbülanslı hava normal durgun havadan daha az yoğundur.
6: Buradaki tehlike şu, eğer pilotlardan biri öbür pilotun peşinden havanın daha az yoğun ve türbülanslı olduğu yere girerse, bu ikinci pilot kalkış gücünde ani bir değişiklik yaşayabilir ve bu da uçakların çarpışması ihtimaline yol açar.
8: Her iki uçak da bundan kaçınmak, türbülansa girmemek ve hava yoğunluğunu düzgün ve tahmin edilebilir tutmak için tam olarak aynı hizada uçmaya gayret ederler.
0: Bilim uçakların fotoğraf çekmek için ne kadar yaklaşmaları gerektiğini biliyor. Peki ama tepe taklak olmak Blair'in fotoğraf çekme becerisini nasıl etkiliyor?

0: İçindeki Blair'in vücudunun basınçla savaşması gerekiyor. Özellikle de tepe taklak uçtuğu zaman. Yer çekimi yüzünden başına kan dolar. Pilotlar genellikle basınçlı tulumlar giyerler. Bu sayede vücutlarının her yerine kan pompalanır.
1: Maalesef bu tulum Blair'in kamerasını engelliyor. Bu yüzden giymemiş.
0: Kan başına ve akciğerlerine doluyor. Bu yüzden nefes alması, aynı zamanda da konsantre olması çok zor.
1: Fotoğrafı çekerken Blair'e bir şey olmaması için ekip bu iş için gerekli zamanı en aza indirmeye çalışmış. Sadece 20 saniye tepe taklak kalıyor. Yani deklanşöre basmaya yetecek kadar.
2: Fiziksel olarak yaptığımız hazırlık, teknik olarak yaptığımız hazırlık kadar önemliydi. Spor salonuna gidip sürekli çalıştım, baş aşağı durdum ve böylece duruma alışmaya çalıştım. Tuhaf geliyor biliyorum ama hazır olmak için mutlaka yapılması gerekiyordu. Kan akışına gelince çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Uçağı kadraja almak için o kadar odaklanmıştım ki nefes almaya o kadar fazla odaklanamadım doğrusu. Ve bu işi de böyle halletmiş olduk.
1: Bu pozisyonu değiştirmek başta zor olsa da değiştirdikten sonra dümdüz gidiyorlar. Biraz ileride olmakla birlikte birbirlerine paralel gidiyorlar ve ortaya çok güzel bir fotoğraf çıkıyor. Gerçekten enteresan.
2: Çekim tamam. Zordu. Fotoğraflar çok güzel oldu ama bittiğinde perişan haldeydik. Gerçekten güzel bir tecrübe oldu ama tekrar yapar mıyım? Asla.
3: Tom Cruise'un içi içini yiyor. Mutlaka yapılacaklar listesine bir işaret koyduk bile. Şimdi büzüşüyoruz.
4: Merhabalar.
3: Selfie dünyasında Jose Rivas öylesine muteber ki neredeyse interneti çökertecek.
4: İşte aradığınız kımıl kımıl tombul dudaklar.
0: Anladığım kadarıyla bugünlerde herkes kocaman dudaklar istiyor. Ama bu kadarını da değil.
3: Bu koskocaman öpücüğe internette 12 milyonumuz hayran kalmış.
5: Nasıl şişirmiş öyle?
3: Peki Jose'yi böyle ördeğe çeviren şey ne?
5: Jose'nin, zavallı Jose'nin üst dudağını bir de değil tam iki tane eşek arısı sokmuş.
4: Bum bum, tam dudaktan.
6: Yaban arısı zehrinde bu reaksiyonu yol açan iki kimyasal vardır. Vasoparan ve fotolyaz.
7: Bu kimyasallar hücre zarını delerler. Birleşen doku zehrin yayılmasına yol açar.
5: Gördüğümüz şey ise Jose'nin vücudunun zehre verdiği tepki. Histamin ve prostaglandin gibi kimyasallar salgılayarak yakındaki kan damarlarının dokunun içine sıvı sızdırmasını sağlıyorlar. Bu da dudağının bunca şişmesine neden oluyor.
6: Herkes bir miktar şişer ama Jose'ninki özellikle kötü olmuş çünkü arı zehrine hafifçe alerjik galiba.
5: Yani vücudu dokuların içine fazladan sıvı göndererek reaksiyon gösteriyor. Arı zehrine aşırı tepki veriyor.
4: Ucube oldum.
8: Böyle dudaklara sahip olmak için izlemeniz gereken yolun bu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
3: Yapılacak listesinin tatil bölümüne bakmanın zamanı geldi. Elimize de olabilecek en güzel okyanus manzarasına sahip bir odanın anahtarı geçti. Evet, hakikaten de okyanusun içi.
9: Yapılacaklar listeme balıklarla uyumak diye bir şey koymayı hiç düşünmemiştim.
10: Nerede bu? Rezervasyon nasıl yapılır? Gidebilir miyiz?
3: Tanzanya'daki Pemba Adası açıklarında Helen Mikkel Genberg tarafından yaratılmış bir mercan resifinin tam ortasında balık sevenler için muazzam bir fantezi.
10: Aşağısı ne kadar güzel görünüyor.
3: Peki ama Mikkel'in odası okyanusta nasıl var oluyor?
11: İşin püf noktası su altı odasının pozisyonu.
8: Odayı bir mercan resifinin tam ortasına demirlemişler.
11: Mercan resifinin düzensiz bir yapısı var. Bu yüzden dalga çarptığında suyun çalkantılı akmasına yol açıyor.
8: Bu çalkantı okyanus dalgalarının enerjisini dağıtıyor. Bunun sonucu ise dalgaların enerjisinin %97'nin dağılması. Dalganın toplam yüksekliğinin ise %84 azalması oluyor. Bunların sonucunda da yapı güvenli bir şekilde duruyor.
9: Odanın sadece okyanus basıncıyla baş etmesi kalıyor geriye.
11: Su altı odası bir balık tankının içi gibi yapılmış. Suyu içinde tutacağına dışarıda tutuyor.
8: O kadar su muazzam miktarda basınç yaratır. Bu nedenle de bu şeyin çok iyi yapılmış olması gerekir.
9: Pencerelerde 2,5 inç yani 6 santimetre kalınlığında sertleştirilmiş cam var.
8: Ve üst yapı olduğu için çelikten yapılmış.
9: Böylece okyanusun gücüne dayanacak kadar kuvvetli bir yapı olmuş.
8: Mercan resifinde olmanın bir başka avantajı da balıkların dolaşması. Pencereden dışarı bakmak muhteşem bir şey olmalı. Okyanusun her yerinden gelen balıklar burada yiyecek arıyorlar, dolaşıyorlar, partiler veriyorlar.
3: Tamam, dürüst olalım. Yapılacaklar listenizde serbest atlayış olması sıkıcı ve hiç orijinal değil. Ama bu sıradan bir serbest atlayış değil. Çekya'da Dani Roman ve Marco Wolfenspiel bunu bir oyuna çevirmiş.
9: Uçaktan atlamak hangi noktada asıl olay olmaktan çıkıyor?
7: Yerde top oynamaktan daha hoş olan kısmı ne? Yerde oynarken sağa sola koşturursun.
3: Peki ama gökyüzünden yere doğru düşerken nasıl top oynuyorlar?
0: Bu arkadaşların nasıl etkileyici olan kısmı, bunun 3D bir oyun olması. Hareketlerini bir yandan öbür yana, öne ve arkaya ve iniş hızlarına göre ayarlamak zorundalar.
10: İniş hızlarını kontrol edebilmek için hava direncini manipüle etmeleri gerekiyor. Yere paralel indikleri zaman gelen hava vücutlarına daha fazla çarpıyor. Bu da daha fazla hava direnci demek. Böyle yavaşlıyorlar.
7: İleri ve geri hareket etmek için trekking denilen bir teknik kullanıyorlar.
0: Yaptıkları şey şu: İleri ve geri hareket etmek için vücutlarının açısını ayarlıyorlar ve rüzgarın gücünü kendilerine göre düzenliyorlar. Eğer başları aşağıda, ayakları yukarıda bir açı yaparlarsa rüzgarın sapması vücutlarını ters yöne doğru hareket ettiriyor. İleri doğru hareket ediyorlar, hava ayaklarından sapıyor.
10: Sağa sola hareket etmek için kollarını kanat gibi kullanıyorlar. Bir kolu uzatarak o tarafta daha fazla hava direnci oluşturuluyor. O tarafta biraz daha yavaşlıyor.
0: Vücuda açı vermek için rüzgar saparken vücudu da ters yöne çeviriyorlar.
7: Dani ile Marco hareketlerini sağa sola, öne arkaya doğru yükseklikleriyle birlikte kontrol ederek topu takip edebiliyorlar ve yakalayabiliyorlar.
10: Yapılacaklar listemde serbest atlayışın yanına çek işareti koymuştum ama serbest atlayış artı top oyunu tekrar listeye girdi.
3: Yapılacaklar listemizde şu ana kadar en koca dudakları gördük.
4: Bum bum, tam dudaktan.
3: Göklerdeki fotoğrafa çarpıldık ama şimdi sırada canavarla yakın temas var. Uyarıldınız.

0: bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
4: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
3: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
4: Çekil, çekil.
3: Filtresiz.
5: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Soluksuz.
6: Burada biraz kaos var.
3: Kapsam ağlarının dışında.
7: Çiftlik hayatı böyle.
6: İyi gidiyoruz.
8: Kenara çekilin.
9: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Uyarıldınız. Ölmeden önce yapılacaklar konusunda interneti araştırıyoruz. 16. sırada dahice bir icat yer alıyor. Bu elektrikli kaykay her yetişkinin kendini çocuk hissetmesini sağlayacak. Mucidi de bunu biliyor olmalı çünkü kendisi çocuk. Dahi çocuk Benjamin Hendrickson'in Düş Makinesi 4 milyondan fazla izleyici çekmiş.
11: Buna binmeyi çok isterdim. Çok eğlenceliye benziyor.
12: Bu çocuk benim yeni kahramanım.
13: Geleceğin mucidi olacak.
10: Benjamin'in Danimarka'daki evine gittik ve bu elektrikli kaykayla ilgili bilgi aldık.
11: Okula kaykayla gidiyordum. Sonra normal kaykay kullanmaktan çok sıkıldım ve bir tane elektrikli yaptım. Buna binmenin nasıl bir şey olduğunu anlatmak biraz güç. Ama üzerine çıktığınız zaman gaza basıp uçuyorsunuz işte. Saçlarınızda rüzgarı hissediyorsunuz ve vay diyorsunuz. Gerçekten şahane bir şey.
10: Peki bu harika kaykay nasıl çalışıyor?
12: Kaykayı çalıştırmak için elektrikli matkap kullanıyor.
11: Matkabı kaykayın arkasına bağlıyor. Sonra sprocketin şaftına elektrikli matkaba koyuyor. Şimdi matkabı açtığında matkabın gücü zincirden geçerek tekerleklere aktarılıyor.
4: Benjamin bisiklette çıkardığı frene kolunu ve kabloyu akseleratör olarak kullanmış.
12: Frenin kablosunu almış ve matkabın ucunun etrafından geçirmiş.
11: Fren kolunu sıktığı zaman matkabı açan gaza basıyor ve kaykayı çalıştırıyor.
12: Matkabın iyi yanı Benjamin'e iki vites sağlaması.
11: İki vitesi var. Biri yaklaşık 40 kilometre hızla gidiyor, öbürü de sanıyorum 80 kilometre hızla. Ama tabii daha denemedim onu. Fakat bir gün deneyeceğim.
10: Saatte 80 kilometre mi ama bu saatte 50 mi leder?
11: Evet, çok hızlı. Belki haddinden fazla hızlı ama olsun. Ne var?
4: Benjamin bisikletten öbür freni de çıkarmış. Fren olarak kullanıyor. Sıradan bir bisikletteki gibi bir parçaya bağlı. Basıldığında lastiğin yan tarafına baskı yapıyor ve yavaşlıyor.
11: Benjamin kaykayı ön tekerleklerle kullanıyor. Bunlar eski paten lastikleri.
12: Bunlar dönen tekerlekler. Bir yana eğildiği zaman kaykay da aynı yöne dönüyor. Bu tekerlekleri kaykaya takınca istediği yöne dönebilir olmuş. Bu harika.
11: Elektrikli bisiklet yaptım, elektrikli go-kart yaptım, elektrikli scooterlar da yaptım. Ve bu da elektrikli kaykay. En hızlısı kesinlikle bu oldu. Keyifli bir şey çünkü nasıl çalıştığını biliyorum. Her yolda rahat rahat gidebiliyor. Gerçekten çok keyifli. İyi ki yapmışım diyorum.
12: Bu çocuk gerçekten çok zeki, yaratıcı ve bilimin temellerini kavramış. Yürü Benjamin.
10: Şimdi herkes gemiye binip Bahamalar'da inmek ister. Ama burada dalgalı olan yalnızca deniz değil. Havuz da biraz çalkantılı olabiliyor.
4: Çok eğlenceli bir havuz partisine benziyor.
11: Dalgaların büyüklüğüne bakar mısınız?
10: Ve bu dalgaları oluşturan şey dalga makinesi değil.
14: Anlayamadığım, yanda oturan insanlara bakınca sanki gemi hiç hareket etmiyormuş gibi.
10: Peki ama havuzdaki bu kocaman dalgalar nereden çıkıyor?
7: Dalgaların bu kadar büyük olmasının nedeni mükemmel zamanlama.
8: Bir dalga gemiye çarptığında havuzda daha küçük dalgaya yol açar. Bu dalga öbür uca doğru gider, yukarı çıkar ve sonra inerek geri gelir ve başladığı yere döner.
7: Ancak normalde her dalga diğerini iptal eder. Bu olayda ise okyanus dalgaları gemiye aynı oranda vuruyor ve dalga da havuz boyunca hareket ediyor.
8: Ve birbirlerini iptal edeceklerine birbirlerine ekleniyorlar. Havuzun içindeki dalga büyüyor, büyüyor ve gemi neredeyse hiç hareket etmediği halde havuzun içinin karmakarışık olduğu bir durum oluşuyor. Güneşlenenlerse hiçbir şeyi fark etmiyor.
15: İçinde fizik olan havuz partisi benim en sevdiğim parti.
10: İzlandalı Victor Sæmundsson hayatı boyunca bir kez yiyebileceği bir yemeği pişirmek için toprağın gücünü kullanıyor. Dünyamızın pişirdiği ekmek bu.
16: Yerde ekmek pişirmek mi? Artık her şeyi gördüm.
10: Peki ama Victor yere gömerek nasıl ekmek pişiriyor?
7: Victor vatanın volkanik gücünü kullanarak ekmek pişiriyor. İzlandalı o.
15: İzlanda Orta Atlantik'in kuzey ucunda bulunur. Burası iki tektonik plakanın sınır yaptığı yerdir.
16: Bu plakalar birbirinden ayrılırken dünyanın iç kısmından ısı ve erimiş kaya yükselir. Bu da dünyanın yüzeyinin hemen altındaki suları ısıtır. Buna jeotermal ısı denir.
7: Yüzeyin derinliklerinde zemin suyu 700 derece Fahrenheit'a yani 370 dereceye kadar ısınır. Su yükseldikçe soğur ama yine de 200 Fahrenheit yani 100 derecedir. Bu fırınınızın en düşük ısısı gibidir.
10: Yani fırınınız volkanik gazlarla çalışıyorsa ekmeğiniz biraz tatsız olmuyor mu?
15: Hamuru yerine koymadan önce güzelce naylona sarıyor. Böylece volkanik gazların sızmasını önlüyor. Çünkü bu gazlar sülfür yüzünden çürük yumurta gibi kokar. Yemek istemezsiniz.
7: 24 saat sonra Victor gelir ve mükemmelen pişmiş ekmeğini alır gider.
15: Ekmek lezzetliye benziyor ama Victor bu yöntemle reçelli donut da yapmaya başlasın. İlk uçakla İzlanda'ya giderim.
17: Merhaba arkadaşlar, Cody'nin laboratuvarına hoş geldiniz.
10: 13. sırada hayallerindeki hazine sandığını arayan Cody ile birlikte Utah'tayız.
17: Sokakta elmas çıkarıyoruz.
16: Oo, sokakta elmas mı var? Nasıl bana söylemezsiniz bunu?
10: Biz de senin kadar şaşırdık Amy. Sokaktaki toprağı elekten geçirdikten sonra Cody ham halde elmas buldu.
17: Galiba şu anda burada elmas görüyorum. Şuradaki minicik taşı gördünüz mü?
10: İşe bak.
18: Bu sokak gerçekten müthişmiş.
10: Peki yol kenarındaki bu elmaslar nereden geldi?
12: Tabii ki her sokak böyle elmas kaplı olmaz. Bu özel bir durum. Bu yolda son dönemde elmaslı bir bıçkı makinesiyle çalışma yapılmış.
18: Elmas dünyadaki en sert maddelerden biridir. Yol dahil ne var ne yoksa kesebilme özelliğine sahiptir. Yol bıçkının içindeki küçük elmaslarla kesildiğinde bazıları dışarı fırlar. Cody'nin buldukları da toz toprağın içine karışanlardan.
10: Yollar altınla kaplı olmayabilir ama bazıları hakikaten elmasla kaplı. Peki Cody molozun içindeki hazineyi nasıl ayırıyor?
12: Elmasları ayırabilmek için toprağı suyla karıştırıyor ve sonra da çalkalıyor. Ve bunu yaptığında daha hafif olan topraklı su yukarıda kalıyor. Daha ağır olan elmas dibe çöküyor. İlk eleme sırasında toprağın çoğundan kurtulmuş oluyor.
16: Daha sonra kalan toprağa konsantre edilmiş hidroklorik asit katıyor. Asit taşı toprağı çözüyor ve geriye sadece elmas kalıyor.
18: Geriye iki minicik sarı elmas kalıyor. Bunlar o kadar küçük ki Cody ancak büyüteçle bakınca görebiliyor.
17: Bilmenizi isterim ki bunu para için yapmıyorum. Yani bu elmaslar inanın ki iki peniden fazla etmezler.
18: Belki büyük değiller ama benim bugüne kadar bulduklarımdan iki tane daha fazla.
10: Kore'den en iyi içki masası arkadaşı Robo Bar Kuşu asla sarhoş olup düşmüyor.
19: İstiyorum, istiyorum, istiyorum.
10: Karşınızda içkici, Mucidi Yunchun Park'ın arkadaşı.
16: İşte kesinlikle güvenebileceğiniz bir arkadaş.
18: Bir robotla içki yarışması yapmaya sakın kalkışmayın. Çünkü o bir robot. Siz kaybedersiniz.
10: Peki içkici nasıl insan gibi içki içiyor?
12: İnsan kolu gerçekten karmaşıktır.
16: Ve bu hareketin tıpatıp aynısını yapmak hakikaten zordur.
20: İnsan kolunun yaptığı o karma karışık hareketleri yapabilmek için kemikler, bir sürü kas, bir sürü tendon harekete geçer.
12: İçkici içme hareketini doğru yapabilmek için 3 eklem ve 6 motor kullanıyor.
20: Bardağı kaldırabilmek için dirsek eklemi gerekiyor. Bilek eklemiyle bardağı düz tutuyor, omuz eklemiyle de sıvıyı içebiliyor.
12: İçkicinin elinde kızılötesi bir sensör var. Bunun sayesinde karşındakinin kadeh kaldırdığını görebiliyor.
20: Eğer karşısındaki onu o şekilde bırakırsa 5 saniye bekliyor ve sonra yine içkisini içiyor. Hepimiz bunu yaşadık.
10: Bu balıklar yapılacaklar listesinden rüya gibi bir evde yaşama maddesini çıkarabilir. Çünkü bu akvatik konutun bir de çatı katı var.
21: Şahane bir şey bu.
22: Su nasıl kalabiliyor orada? Anlamıyorum.
10: Güzel soru Tom. Bu küçücük tank nasıl oluyor da balıkların havuz suyunun üstünde yüzmelerini sağlıyor?
16: Su hemen boşalacakmış gibi görünüyor. Ama aslında orada vakumla tutuluyor.
12: Vakum, bütün hava moleküllerinin emilmesiyle içerideki hava basıncının etkili bir şekilde düşürülmesi sayesinde oluşur.
16: Tankın dışında havuzdaki basınç daha yüksek. Böylece su tankın içine yönleniyor.
7: Püf noktası tankı hava geçirmez yapmak.
12: Yani tankın tepesi gerçekten çok iyi kapatılmış. Suda mükemmel bir kalkan oluşturuyor. Böylece alttan hiçbir şekilde hava girmiyor.
7: Azıcık bile hava girse alçak basınç alanını bozar ve su dışarı akar.
18: Balıklar da artık yerimiz çok genişledi. Üst kata da çıkabiliyoruz diyorlardır.
10: Yapılacaklar listemizde şu ana kadar havada fotoğraf çektik, bulutlarda top oynadık ve vahşi dalgalarla oynaştık. Artık ilk onun içindeyiz ve hayatta bir kere yapılacaklar biraz daha farklılaşıyor. Büyük beyazla fazla yakınlaşmak birçok insan için bir zorunluluk. Ama görünen o ki köpek balığının da böyle bir listesi var ve kafesle dalmak en başta geliyor.
19: Wow. Vay canına! Vay ki ne vay.
7: Kafese girmiş, kafese girmiş.
19: Chen'i az daha yutacakmış.
10: Mucizevi bir şekilde dalgı Chen Ming hiç yara almadan kurtuldu. Bu kafese daldıktan sonra tekrar suya dönen canavarı 20 milyon kişi izlemiş. Peki ama büyük beyaz Chen'in kafesine nasıl girebildi?
15: Chen'in kafesi alüminyumdan yapılma. Bunun nedeni de hafif olması ve deniz suyundan etkilenmemesi. Köpek balığı kafesi büyük beyaz köpek balığının ısırığına dayanacak şekilde yapılmış. Isırığın gücü 18 bin Newton'dır.
19: Ancak saldıran bir köpek balığına dayanacak kadar kuvvetli değil. Görünen o ki bunu da düşünmek zorundalarmış.
20: Bu köpek balığı daha genç. Yani henüz 3 metre boyunda, yani 10 fit. Ama yine de 300 kilo. Yani 700 pound ağırlığında. Yani rahatça saldırabilir.
19: Ne kadar hızlı yüzdüğüne bağlı olarak kafese 70 bin Newton'luk bir kuvvetle çarpabilir.
10: Bu kafese bir motosikletin saatte 55 kilometre hızla çarpmasına eşit.
15: Yani köpek balığı kafesin kaldırabileceğinden daha büyük bir kuvvetle saldırıyor. Yaşanan da tam olarak bu. Alüminyum kafesi ısırıyor ve sonra içine kadar giriyor.
19: Köpek balıkları geri geri yüzemedikleri için sürekli ileri doğru hamle yapıp kafesin içine girene kadar kafese vuruyor. Girdiği zaman da işte felaket.
15: Orada 20 saniye kadar kaldı. Ama neyse ki Chen tecrübeli ve kafesin altta bir kaçış kapısı var. Kafesten bu kapı vasıtasıyla çıkıyor ve köpek balığı çıkana kadar da kafese tekrar girmiyor. Sonra da kılına zarar gelmeden yukarı çıkıyor.
19: Duyduğumuz endişe sadece Chen için değil, köpek balığının sağlığı için de elbette. Köpek balığının da iyi olduğu haberini aldığıma memnun oldum. Klipte köpek balığının üzerinde kan gördük. Bunun nedeni muhtemelen kafese vurduğu sırada yüzgeçlerinde oluşan basınçtan kaynaklanıyor. Ama Chen o gün aynı köpek balığını yüzerken gördüğünü söylemiş. Kafesten kurtulduğuna sevinmiştir.
17: İnternette köpek balığı izlemek, evet. Akvaryumda köpek balığı görmek, evet. Kafeste köpek balıklarıyla yüzmek bir daha asla.
10: Şu ana kadar gökyüzünde top oynadık ve bir kafesin içinde yakın temas yaşadık. Ancak birazdan ateşi çalacağız. Uyarıldınız.
0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
23: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
24: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
25: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
26: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Uyarıldınız. İnternetin en destansı yapılacaklar listesi sıralamamıza tekrar hoş geldiniz. Her köpek severin düşlerini süsleyen bir makineyle karşınızdayız. Hanimiş benim köpeğim Dean Minotaur'a? Kendisi robotik bir fino ve her türlü oyunu biliyor. Üstelik bakımda istemiyor.
6: Bu ufaklık şahaneymiş. Koşuyor, zıplıyor, çitlere tırmanıyor. Harika.
7: Tıpkı köpek gibi ama sevemiyor ki.
5: Belki de bir sonraki güncellemede o da olur Adam. Bu robot köpek hakkında daha çok şey öğrenmek için Minotaur'un sahipleri, yani mucitleri Avik'te ve Gavin Kennel ile buluşmaya Pensilvanya'ya gittik.
8: Bu kez dünyayı hissedebilen ve çevreleriyle ilişki kurabilen robotlar yapmaya odaklandık.
9: Minotaur'un hareketlerinin temeli hayvanların hareketlerinden öğrendiğimiz prensiplerdir. Yani tekerleklerin, paletlerin giremediği engebeli arazilerde hareket edebilen bir robot yapmak istedik. Bu yüzden de bacaklara odaklandık.
5: Peki Minotaur'un bacakları nasıl köpek bacağı gibi hareket edebiliyor?
10: Minotaur köpek gibi zıplıyor çünkü bu yeni elektrik motorları yay gibi zıplayabiliyorlar. Doğrudan itmeli motorlar deniyor bunlara.
11: Bu küçük robot da köpek gibi dört köşe, dört bacağı var. Bu dört bacak yerden teker teker kalkabiliyor. Yani tıpkı bir köpek gibi değişkenlik gösteren arazide türlü engellerle karşılaşsa da yürüyebiliyor.
12: Bacaklar doğrudan motorlara bağlı. Motorlar bacaklardaki kuvveti hissediyorlar ve milisaniye içinde tepki veriyorlar.
10: Her bir bacak yere değdiğinde motor aşağı doğru kuvvet göndermeden önce çarpmayı emiyor ve robotun havaya zıplamasını sağlıyor.
8: Robotta 8 motor var. Her bacağa bağlı 2 motor bulunuyor. Her motorun arkasında da motor kontrolörü var. Makinenin içinde pil ve mikro kontrolör var. Bu düşük düzeyli komutlar veriyor. Bir de ayrıca yüksek düzeyli komutları veren bir bilgisayar bulunuyor.
6: Minyatürün yüksek işlem hızı sayesinde köpeklerin yaptığı her şeyi yapıyor. Oturmak, yuvarlanmak, zıplamak gibi. Ama ayrıca köpeklerin yapamayacağı birçok şeyi de yapıyor.
12: Mesela yüksek kapı kolunu atlamak gibi. Ayağını uzatıyor. 50 milisaniye içinde kapı kolundaki basıncı hissediyor ve zıt kuvvet yaratarak kapı kolunu bastırabiliyor.
6: Bir bacağıyla kapı kolunu açarken diğeriyle kapıyı hafifçe aralıyor. Böylece yere indiğinde kapıyı iterek açabiliyor. Gerçekten çok değişik bir şey.
9: Bizim yapılacaklar listemizde evlerde kullanılacak ve insanlara yardım edebilecek başka robotlar yapmak var. Bu güzel bir ilk adım oldu.
5: Çok yakında hepimizde bunlardan bir tane olacak. Yapılacaklar listemizde sıra yıldız seyretmede.
13: Bu klibe bayıldım.
5: Dünyanın dönüşünü gösteren bu zaman atlamalı özgün görüntüler fotoğrafçı Jose Salgado tarafından çekildi.
14: Tam bir yıldız filmi bu.
5: Peki neden yıldızlar değil de yer hareket ediyor?
10: Dünyanın bu şekilde hareket ettiğini görmek tuhaf olsa da dünya daima hareket halinde. Güneşin etrafında ve kendi eksen etrafında dönüyor.
15: Zaman atlamalı bu videoyu yapmak için Jose farklı farklı yıldızları çapa noktası olarak kullanmış. Bilgisayar programı da dünyayı bu sabit noktaların etrafında döndürmüş.
14: Ve dünyanın genellikle hiç fark edilmeyen hareketini ortaya sermiş.
5: Jose bu akıllı zaman atlama fotoğraflarıyla döndüğümüzü gösteriyor. Peki ama neden biz hissetmiyoruz?
10: Biz dünyanın yüzeyinde dünyanın hareketini hissetmiyoruz. Çünkü biz de dünya ile birlikte tam olarak aynı hızla hareket ediyoruz.
14: Dünya yüzeyinde saatte 1600 kilometre hızla hareket ediyor.
10: Bu çok büyük bir hareket.
11: Bu klip beni evrende minicik bir nokta gibi hissettirmekle kalmadı, bir de üstüne gerçekten başımı döndürdü.
5: Ayağını yerden kesmek çok insanın yapılacaklar listesinde. 6 milyonumuzsa Mikel Kajelman'ın karda, buzda ve hatta bir bisiklet yolunda bile gidebilen aracına gıptayla bakmış. Ama bakın, bu bir araba değil, bir bisiklet.
11: Bu minicik bir şey. Tek kişilik, pedalla kullanılan elektrikli araba.
13: Dahice bir şey. Herkese bir tane lazım.
5: Peki Mikel bu muhteşem aracı nasıl yapmış?
11: Podride arkaya dayanmış bir bisikletin üzerine yapılmış.
6: Yani arkaya yaslanmış bir pozisyonda arka tekerleklere güç veren bir ön krankla pedal çevriliyor.
11: Podride'ı sıradan arkaya doğru bisikletten ayıran şey dört tekerleğinin olması. Yani tam anlamıyla stabil.
6: Mikel kendini dış etkenlerden korumak için çadır gibi bir tente, bir iskelet ve bir de ön cam katmış. Ön camda defrost da var. Traksiyonu sağlamak için sağlam kış lastikleri takmış. Kardan ve buzdan korkmuyor. O çok cesur.
13: Kullanmayı daha kolaylaştırmak için aracına 250 wattlık motor da takmış.
11: Bu da özellikle yokuş çıkıp inerken pedal çevirmeyi kolaylaştırıyor.
13: Tabii ki Podride'ın gidonu yok ama iki yanda iki levyesi var. Sağdakini çekince sağdaki tekerler sağa dönüyor. Araç sağa dönmüş oluyor.
11: Podride çok güzel bir şey çünkü Mikel her gün her yerde kullanabiliyor. Bisiklet yolunda gidebiliyor ve elbette drift yapamasa bu programda olamazdı. Çok güzel bir şey. Ben de istiyorum.
5: Florida'dayız. Coppers of Karma Live grubunu izliyoruz. Ancak seyirciler Amerika'dayken grup aslında Atlantik'in öbür ucunda.
10: Bu müzisyenleri Londra'da filme çekmişler. ACD görüntüleri canlı olarak Atlantik'in öbür ucuna gönderilmiş ve böylece Florida'da sahneye çıkmışlar.
5: Gelecekte yaşamak böyle bir şey işte. Çünkü bu sanatçılar hologram.
16: Her seride hep hayalini kurduğum bilim kurgu düşlerinin gerçekleşmesine doğru bir adım daha atıyoruz.
13: Çok hoş doğrusu. Artık hiçbir şey kaçıramazsınız. Gösteri ayağınıza geliyor çünkü.
5: Bu gösteriyi yapan şirketin yöneticisi Ian O'Connell'la buluşmak için Paris'e gittik.
9: Bizden bir gösteri istenmişti. Londra'dan Florida'ya bir gösteri yapacak ve müzisyenlerle seyirciler arasındaki ilişkinin aynı odada oturan iki kişi kadar doğal olmasını sağlayacaktık. Bu hepimiz için hiç unutulmayacak bir tecrübe oldu.
5: Peki ama grubu nasıl canlı olarak gönderebildiler?
14: İnanılır gibi değil. Uzaktan canlı gösteri gerçekten. Londra'daki sinyal dünyanın etrafını bir saniyenin üçte birinden daha kısa sürede dolaşıyor. Ve hologram olarak Amerika'daki sahneye yansıtılıyor. Üstelik hologram sanki grup seyircilerin karşısına gerçekten çıkmış gibi hissettiriyor. Grup seyirciyi görebiliyor, ilişki kurabiliyor ve seyircinin tepkisini algılayabiliyor.
5: Yepyeni bir dönem. Peki ama nasıl oluyor da görüntüler grubun sanki sahnede canlıymış gibi görünmesini sağlayacak kadar iyi olabiliyor?
13: Bu kadar canlı görünmesinin nedeni ışığın açısı ve Mylar denilen yansıtıcı madde. Holografik etkiyi yaratanlar bunlar.
10: Mylar ekranı yarı şeffaf. Yansıtıcı yüzey üzerine ışık düştüğünde görüntüyü yansıtıyor. Ancak ışık düşmediğinde seyirci ekranın ötesini görebiliyor. Yani sanki hiç ekran yokmuş ve sahnede bir insan duruyormuş gibi görünüyor.
14: Projektör video sinyalini alıyor ve tavandan aşağı yansıtıyor. Yerde bulunan bir ekrana çarpıyor ve sonra da ışığı tekrar Mylar'a yansıtıyor. O da 45 derecelik açıyla seyircilere yansıtıyor.
9: Yani yerde yatay bir şey varsa, 45 derecelik yansıtıcı bir yüzey de varsa, son görüntü burada sahnede gördüğünüz gibi düşey oluyor.
13: Burada asıl sevdiğim şey şu, o aptal gözlükleri takmadan üç boyutlu hologramları izleyebiliyorsunuz.
9: Ben bu teknolojiye sadece bir çentik attığıma inanıyorum. Sanıyorum bu programları her yerde göreceğiz.
14: İşte bu, hologram da geldiğine göre artık resmen gelecekteyiz.
5: Şu ana dek denizde yakın temas, elektrikli bir düş makinesi ve insanın en sadık dostunun metalik versiyonunu gördük. İlk beşe girerken Japonya'ya gidiyor ve muazzam bir yaratıkla tanışıyoruz. Bu tatlı Beagle Purin çok tatlı ve çok yetenekli. Topu patileriyle yakalıyor.
6: İnanılmaz.
13: Şahane.
5: Herkesin yapılacaklar listesinde böyle bir hayvan vardır. Dakikada 14 top yakalayarak kendi dünya rekorunu bile kırmış.
17: İnsanın en iyi dostu, şimdi de en iyi top toplayıcısı.
5: Peki bu yeteneğin arkasında ne var?
17: Çok etkileyici. Çünkü köpeğin anatomisi topu böyle yakalamasına izin vermez.
7: Köpekler digit çöküntülüdür, yani parmaklarının üzerinde yürürler.
17: Ayağın kalanı bacağın içindedir. Uzun metakarpal kemikler parmakları bileğe bağlar.
7: Zaten topu da uzun metakarpal kemiklerini kullanarak yakalıyor.
17: Herhangi bir şeyi ayaklarınızın tabanıyla yakalamanız gibi bir şey.
5: Ayağımızın tabanıyla top tutmak mı? Aman bunun neresi zor? Aa, büyük hezimet.
7: Hey! Ben Beagle olabilirim.
5: Tebrikler Adam. Fransa'ya gitmek demek, romans, şarap ve güzelim klasik müzikle rahatlamak demek. Tamam, belki de değildir.
13: Hakikaten ateşli bir performans.
5: Opera Fantastic Fire'ın yaratıcısı Valentin Garen, yapılacaklar listemize trombonun içine alev kusan yerleştirip aletini bilim uğruna bir üst aşamaya çıkararak girdi.
7: Çok sıcak bir şarkıydı.
18: Sakın bu bandoya bulaşmayın.
5: Peki Valentin trombonun içine bu alevleri nasıl ekledi?
18: Trombonunun içine likit petrol gazı ya da LPG taşıyan bir boru koyarak modifiye etmiş.
19: Yere konulan bir LPG tüpünden çıkan boru, trombonun yan tarafındaki bir delikten giriyor, trombonu boylu boyunca geçiyor ve çan dediğimiz yerden çıkıyor.
18: Trombonun önünde LPG yakma özelliği taşıyan bir pilottan fışkırıyor ve kocaman bir alev oluşturuyor. Trombonun önünden LPG'yi basınçla püskürtüyor. 26 feet ya da 8 metre öteye kadar gönderebiliyor.
19: Valentin alev kusanlı müziği aynı zamanda çıkarabilmek için sol eline küçük bir düğme takmış. Düğmeye bastığında trombonun çanındaki bir valfi açmış oluyor. LPG alevin içinden geçiyor ve ateş şovu başlamış oluyor.
5: Valentin Garen müzik dünyasını ateşe veriyor. Yapılacaklar listemizde şu ana kadar macera arayanlar ve dahi mucitlerle karşılaştık. Ama birazdan listenin en başına oturmak için güç, sanat ve cesaret yarışacak. Uyarıldınız.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
21: Kazancım Net, sigortam Net.
22: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
23: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi... İki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
24: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
25: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
23: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Uyarıldınız. Ölmeden önce yapmamız gereken her şey listemize tekrar hoş geldiniz. Şimdi Kaliforniya'ya uçuyoruz. Karşınızda Mark Rubber ve herkesin yapılacaklar listesini pırıl pırıl aydınlatan duvarı.
4: Bu klip çok hoş.
3: Hareketli gölgelerle glotastik sanat yapıyor.
4: Bunlardan ben de evime koyacağım mutlaka.
5: Bu tam olarak nasıl çalışıyor?
3: Güzel soru. Mark insanların gölgelerini duvarda nasıl yakalayabiliyor?
6: Mark fotokimya kullanıyor. Bu ışığın kimyasıdır. Görüntüleri karanlık bir duvara parıltı olarak basar.
7: Mark çok güçlü bir fotoğrafçı flaşı kullanıyor.
4: Bu görebildiğimiz ışıkla göremediğimiz yüksek enerjili ultraviyole ışınını yayar.
6: Bu yüksek enerjili ultraviyole ışını Mark'ın vinille kapladığı duvarların karanlıkta parlamasına yol açar.
4: Duvar fosforesan diye bilinen bir işlemden dolayı parlar.
6: Bu işlem yüksek enerjili ultraviyole ışınının duvarın içindeki elektronlar tarafından emildiği ve daha yüksek enerji düzeyine çıktığı bir işlemdir.
4: Zaman içinde elektronlar bu enerjiyi görünür ışık halinde yayarlar ve duvarda bu yüzden parlar.
7: Işık parladığı zaman duvarın önünde durunca ışık duvarda kişinin gölgesinin bulunduğu yere vurmaz.
6: Yani ultraviyole ışını duvardaki elektronlara ulaşmaz ve büyümez. Duvar karanlık kalır.
3: Hakikaten çok muhteşem.
6: Yürü be kimya!
3: Her programda zavallı karpuzun başına gelmeyen kalmıyor.
8: İnternetin karpuzla bir alıp veremediği mi var? Çünkü sürekli karpuz çıkıyor.
3: Karpuz rezilliğinin son yaratıcısı olan Jerius Trump, güçlü bir yumrukla süper insan gücü düşünü gerçekleştiriyor.
6: Yumruk atma yeni bir aşamaya taşımış. Sonrası ise çok tehlikeli.
9: Güçlü yumrukla hiçbir şey güvende değil. Tuğla, Hindistan cevizi, gazoz kutusu, hepsi paramparça.
3: Peki bu kütle silahının muhteşemliği nereden geliyor?
5: Bu mekanik yumruğun gücü adamın sırtına bağlanmış olan basınçlı karbondioksit silindirlerinden geliyor.
7: Bunu da pnömatik piston çalıştırıyor.
9: Tankın içindeki basınç 150 psi. Normal atmosfer basıncının 10 katı.
7: Gaz bırakıldığında dışarı doğru genleşerek kendini hava basıncıyla eşitlemeye çalışıyor. Genleşmeye ortaya çıkan bu kuvvet yumruğu ileri doğru itmek için kullanılıyor.
9: Güçlü yumruğun kritik kısmı zamanlama. Yok etmeye çalıştığı nesne her neyse onunla temas etmeden hemen önce atılması gerekiyor.
5: Eğer yumruk çok erken ya da çok geç atılırsa istediği etkiyi tam olarak yapmayacaktır.
9: Yumruğun zamanında atılmasını sağlamak için yumruğun içine mekanik bir tetik koymuş. Bu yumruğun ön tarafından çıkan sivri bir şey.
7: Sivri şey hedefin içine yumrukla temas etmeden giriyor ve bir düğmeyi harekete geçirerek pistonların gaz bırakmasını sağlıyor.
5: Çarpmanın ardından tekrar içeri giriyor ve aparatı yeni bir yumruk için yeniden kuruyor.
3: Aferin Jerus, kelebek gibi uç ve 10 tonluk kamyon gibi sok. Sıralamamızda size hayat değiştiren tecrübeleri gösterdik. Ama yapılacaklar listesinin birinci sırası bizi bambaşka bir düzeye taşıyor.
9: Bunu seyreden herkes yapılacaklar listesini yeniden düşünmeye başlayacak.
3: Fransa'dayız. Tek yumurta ikizleri Ant ve Tim Green bir kez kırılabilecek bir dünya rekoru için hazırlar. Bugüne kadar yapılmış en yüksek tandem paramotor uçuşu bu. 4527 metreye çıkmaları gerekiyor.
10: Bu insanın kuş gibi uçmak düşlerini gerçekleştirmekle kalmıyor, kuşların bile dönüp deli misiniz diyeceği yükseklere çıkma düşünüzü de gerçekleştiriyor.
3: Önce 3000 metreye çıkıyorlar.
11: Ben seyrederken bile korktum.
3: 3900 metre.
12: Çok fena.
7: Hakikaten çok yüksek.
3: 4527 metre.
12: Başardık. 4600 metrenin üstüne çıktık.
3: Dünya rekoru.
6: Bravo Tim ve Ant. Muhteşem bir şey bu.
12: Dünya rekorunu kırdık. Evet.
3: Ama ikizlere bu da yetmiyor. Tırmanmaya devam ediyorlar ve 4986 metreye çıkıyorlar.
12: Bütün tandem paramotorlardan yükseğe çıktık. Dünya rekorunu paramparça ettik.
13: Bunun birinci olması lazım. Çünkü ekstremin de ötesine geçtiler. Ve hayatta bir kez kırılacak bir rekoru paramparça ettiler.
3: Rekortmen ikizleri Fransız Alplerinin karlı yamaçlarında yakaladık.
12: Buraya rekor kırma niyetiyle geldik ama düşündüğümüzden daha karmaşık bir işti. En önemlisi çok soğuktu. O yükseklikte sıcaklık -20'nin de altına düşüyordu. Yani her şey donuyordu. Tabii biz de donduk. Ayrıca motorun donmasından da korktuk. Daha da yükseğe çıkmamızı engelleyen aslında soğuktu. Hani biraz daha devam etsek her şey donacaktı.
3: Peki böylesine baş döndürücü bir yüksekliğe nasıl çıkabildiler?
14: Termallerin üzerine binerek çıktılar. Termal, güneşin yeri ve atmosferin dibindeki alt katmanı ısıtmasıyla olur. Bu hava daha az yoğun olduğu için yükselmeye başlar. Havadaki bu görünmez sütunları yakalarsanız gökyüzüne yükselirsiniz.
13: Yükselen hava sütunlarına bindiler ve daha çok irtifa kazandılar.
8: Tim ve Ant yukarı çıkmak için dağın yüksekliğini kullandılar. Çünkü Mont Blanc binlerce metre yükselen termalleri oluşturur.
14: Ama termal sizi ancak yükseğe çıkarır. Rekoru kırmak için sırtlarına bağlı paramotorları kullandılar.
13: Bunlar esas olarak arkada çok büyük miktarda havayı hareket ettiren kocaman pervaneler. Bu kadar çok havayı hareket ettirebilmek Tim Lant'ın ileri fırlamasını sağlıyor.
15: Dünya rekoru için motorda bir iki modifikasyon yaptık. Bu imalatçı ile birlikte düşündüğümüz bir yenilikti. Karbüratördeki havayı ayarlayan küçük bir anahtar bu. Çünkü yükseğe çıktığınızda havadaki oksijen azalır. Oysa motorun çalışması için oksijen yakması gerekiyor. Oksijen ve yakıt karışımı değiştirebildiğimiz için bize %5 ila daha fazla güç sağlamış oldu.
8: Motor onları yatay olarak daha hızlı hareket ettirir. Ancak kanadın üzerinden daha fazla hava geçmesini de sağlar. Bu da daha fazla kalkışa yol açtığı için daha yükseğe çıkmalarını sağlar.
16: Paraglide'ın kanadı aerofloydur. Basınçta dengesizlik oluşturarak kalkış sağlar.
17: Altta yüksek basınç alanı vardır. Üstte de alçak basınç alanı. Bu iki basınç alanı birlikte kalkış oluştururlar. Paraşütleri iki kat daha güçlü maddeden yapılmıştır.
16: Bunlar birlikte çok fazla cep olan bir alan yaratırlar. Uçuş sırasında bu cepler havayla dolar. Kanadı açık ve şişkin tutar ve çok fazla kalkış oluşturur.
15: İşte dünya rekoru kırarken kullandığımız asıl paraglide bu. Bunu şirketle birlikte çalışarak geliştirdim. Kanadı olabildiğince hafif yaptık. Çok çok sağlam oldu. Çok iyi uçtu. Zaten bunu yüksek irtifa ve yüksek uçuşlar için tasarladık biz.
14: Ve bu yüzden Ant ve Tim kendi yükseklik rekorlarını kırana kadar yükseklere uçacaklar. İnanılmaz.
12: Hayatımın en muhteşem uçuşlarından biriydi.
15: Çocukluğumuzdan beri hep uçmayı düşledik. Ama bunu başka bir düzeye taşıdık şimdi. Avrupa'nın en yüksek dağının tepesine kadar uçtuk. Bu gerçekten de müthiş bir özgürlük duygusu veriyor.
12: Her şey bir yana, böyle özel bir anı en yakın dostunla ve kardeşinle paylaşmak harika. Kesinlikle yapılması gereken bir şey.
15: Evet, biz listemize çek işaretini attık.
12: Evet.
6: Bunun bir numara olması gerekiyor çünkü herkesin yapılacak listesini tamamlar.
3: Tim ve Ant dünya rekoru kırdı. Şimdi de en büyük ödülü alıyorlar.
12: Bizi birinci seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, güzel. Ne yapalım?
3: Ant ve Tim'i kupalarının peşinden uçarken bırakıyoruz ve bir sonraki bölüme kadar hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef.
4: Yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikeli.

Perşembe 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hiç böyle yüzme alanları görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden gizli ve muhteşem yerlerin peşindeyiz. Japonya'daki gizli şelaleden, Georgia'daki 30 metrelik su kayağına. Portekiz'in en gizli surf sahillerinin birinde, ya da on binlerce fokla takılmak için Kaliforniya'dayız.
1: İşte bu nefes kesici.
2: Wow. Harika.
0: Şnorkelinizi, güneş yağınızı ve macera duygunuzu yanınıza alın. Çünkü dünyanın en güzel gizli yüzme alanlarını ziyaret etmek üzeresiniz. Yolculuğumuza Dominik Cumhuriyeti'nden başlıyoruz. Haiti sınırına sadece 25 kilometre mesafede muhteşem bir sualtı dünyasına sahip tenha bir plaj keşfedilmeyi bekliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerin ikinci büyük ülkesi. 1280 kilometre uzunluğundaki el değmemiş kıyı şeridi ve ortalama 25 derece sıcaklığıyla her yıl 5 milyon kişinin ilgisini çeken ve giderek daha da popüler hale gelen bir tatil beldesi. Ülkeye gelen turistlerin 2/3'ü Punta Cana'nın doğu sahilindeki plajları tercih ediyor. Ancak pek çok kişi Haiti sınırı yakınlarındaki güneybatı sahilinde Bahia de las Aguilas adında tamamen el değmemiş kumlara ve kıyı şeridine sahip gizli cennetten habersiz. Mac, Annie ve Aaron tatil için adanın en ıssız sahilini arıyor.
3: Bugün gözlerden uzak eğleneceğiz. Sabırsızlandım. Hola amigos.
4: Hola, merhaba.
0: Yolculuk başkent Santo Domingo'ya 5 saat uzaklıktaki Cabo Rojo'dan kiralayacağınız tekne ve rehberle başlıyor. Bu bölge koruma altındaki 1350 kilometrekarelik Jaragua Ulusal Parkı'nın deniz altındaki 550 kilometrelik bölümü.
3: Şimdiye kadar gördüğüm en temiz sualtı.
0: Gitmek istediğiniz yere göre bu yolculuk 10 ile 20 dakika arası sürüyor. Kayalıkları geçtikten sonra göz alabildiğine bembeyaz bir kumsala varıyorsunuz.
3: Wow. Harika.
1: Aman tanrım.
0: Bahia de las Aguilas ya da Kartal Koyu, iki burun arasında turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumlarıyla 5 kilometrelik el değmemiş bir ütopya.
3: Vay canına.
5: Şuradaki kayalıklara bakın. Muhteşem görünüyorlar. Karaya çıkınca ne bulacağımızı bilmiyordum. Ama bu kadar kusursuz bir yerde beklemiyordum. Böyle bir yer daha önce hiç görmemiştim.
0: Kireç taşı kayalıklar ve kıyı şeridini oluşturan taşlaşmış mercanlarda çok şey keşfedeceksiniz. Bir zamanlar bu bölge tamamen sular altındaymış. O yüzden bol bol fosilleşmiş deniz canlısı var.
3: Mercanlar, fosilleşmiş deniz canlıları ve deniz kabuğunun eş merkezli daireleri var. Çok ilginç.
0: Ama asıl gösteri 28 derecelik Karayip Denizi'nin altında.
3: Teçhizatımızı aldık ve biraz dalacağız.
1: Umarım görüş açıktır.
3: Su gerçekten sıcak ve binlerce turuncu kırmızı deniz yıldızı var.
0: Ama hepsi bu değil. Bu alan hep korunduğu için deniz altındaki yaşam hayallerin ötesinde.
1: Balıklar insan görmemişçesine üstümüze geliyor.
3: Deniz yıldızı, küçük bir ıstakoz, levrekler ve papağan balıkları var.
0: Derinlik en çok 6 metre ve deniz

0: tabanına kadar her noktayı görmek mümkün.
1: Bu kadar da el değmemiş olamaz diyorsunuz. Ama öyle.
2: Herkes böyle bir yere gelmek istiyor. O yüzden bozulmamış ve kesinlikle kimsenin olmadığı bir yer bulabilmek çok zor. Ebediyen kalabilirim. Umarım kaptan bir daha dönmez. Burada mahsur kalmak istiyorum.
0: Şimdi İngiltere'nin güneybatı kıyısındaki yarımadaya gidiyoruz. Burada tropik adalarla rahatça rekabet edebilecek bir sahil var. Her yıl İngiltere'ye gelen yaklaşık 19 milyon turist doğruca Londra'ya yönelip Big Ben ya da Londra Kulesi gibi tarihi yerleri ziyaret ediyor. Bunun yerine sayfiye yerlerini tercih edenleri bambaşka bir dünya bekliyor. Londra'ya sadece 450 kilometre uzaklıktaki Cornwall bölgesinin kuzey kıyılarında bulunan Fisherman's Cove'da sarp kayalıkların altına gizlenmiş cennet gibi kumsallar ve masmavi bir deniz var.
3: Onlara göstermek için sabırsızlanıyorum, bayılacaklar.
0: Jasmine ile Jack, sisli bir İngiliz sabahında arkadaşları Adrian ve Charlie'yi en sevdikleri kumsala götürüyor.
3: Tipik Cornwall havası.
4: Geldik.
3: Yaşasın, hadi gidelim.
4: Hadi acele et.
5: Daha önce gelmemiştim. Hava biraz soğuk.
0: Deniz suyunun 15 derece olması ve sert Atlantik Okyanusu rüzgarları sörfçüleri 4 milimetrelik kauçuk giymeye zorluyor.
3: Gitmeye hazırız.
4: Evet.
0: Park yerinden sahile ulaşmak için 1 kilometrelik doğal patikayı kolayca aşıyorlar.
3: İşte geldik çocuklar, hemen önümüzde.
0: Patika burada kıyı çalılıkları yüzünden biraz daralıyor. Ancak düze çıkmanın ödülü inanılmaz bir manzara oluyor.
5: Aman tanrım. Şaka mı yapıyorsunuz?
0: Burası Fisherman's Cove, yani balıkçı koyu. 120 metrelik bembeyaz kumsalın berrak turkuaz rengi sularla buluştuğu beklenmedik bir manzara.
6: Muhtemelen İngiltere'de gördüğüm en güzel kumsal.
0: Manzara muhteşem ama kumsaldan hala 100 metre uzaktalar. Denize ulaşmak için bir halat yardımıyla dik ve çamurlu bir patikadan inmeleri gerekiyor.
5: Bu yürümek değil. Resmen kontrolü düşüş.
0: Sahile ulaştığınızda gizli kuyun yumuşak dalgalarına dalmadan önce...
5: Evet.
0: Size özel bu kumlarda kutlama yapabilirsiniz.
6: Bu masmavi sular rakipsiz.
0: Sörfe başlarken yalnız olmayabilirsiniz. Yazın bu suların tadını foklar da çıkarıyor.
3: Bakın, orada bir fok var.
0: Eğer aradığınız adrenalinse tabiat ana size harika bir atlama platformu hazırlamış.
6: Bu muhteşem.
4: Bakalım ne yapabiliyorsun?
0: Gelgit sırasında su 5 metre yükseliyor.
4: Evet.
6: Evet.
0: O yüzden 3 ila 5 metreden atlamak güvenli.
6: Bu büyük kayadan atlamak rüya gibi.
4: Muhteşem.
6: Çok güzel.
0: Yeni bir heyecan için sörf tahtanızı alın ve güzel bir dalga yakalayabilmek için koyun dışına çıkın.
4: İngiltere'de bu da var. İnanmak zor olsa da bu dalgalar doğruca Atlantik'ten geliyor. Yani istediğiniz zaman harika dalgalar bulmak mümkün.
7: That was awesome.
6: Bugün harikaydı. Sörf yapmaya gittik. Devasa kayalardan atladık. Fogları izledik. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka tekrar geleceğiz.
7: Şüphesiz geleceğiz. Nasıl gelmeyelim ki?
8: Burası bir cennet!
0: Birazdan muhteşem bir çağlayan görmek için Japonya'nın Kyushu adasına gidiyoruz. Kyushu, Japonya'yı oluşturan dört ana adanın en güneyinde yer alıyor. Ada halen aktif olan Kirishima volkanik kuşağına da ev sahipliği yapıyor. Bütün bu jeotermal faaliyetler sayesinde yerel halkı ve ziyaretçileri kendine çeken binlerce kaplıca oluşmuş. Ancak dalış yapmak için daha serin bir yer arıyorsanız, dağlardan süzülen şelaleleri takip etmelisiniz. Ve güzel bir dalış için Ono Keikoku adındaki görkemli ve gizli çağlayandan daha iyi bir yer yok.
9: Selam.
1: Nasılsınız?
10: Sonunda geldiniz.
0: İngiliz turistler Joe ve Domiano Kyushu'daki Okoba tren istasyonunda arkadaşları Oscar, Gemma ve Chris ile buluşuyor.
10: Bugün Ono Keikoku şelalesine gidiyoruz. Şaşırtıcı güzellikte bir yer. Harika olacak. Bize güvenin.
0: İstasyondan park alanına ulaşmak için arabayla 10 dakika boyunca erik bahçeleri ve bambu korusu içinde ilerliyorsunuz.
10: Ve işte geldik.
1: Başardık.
11: Kesinlikle.
0: Geçide uzanan 1 kilometrelik yol yapraklar ve dallarla kaplı. Bu da yürümenizi çok zorlaştırıyor.
10: Keşke 4 bacağım olsaydı. Kesinlikle çok işe yarardı. Oldukça kaygan.
0: Ama zemine ulaştığınızda buranın el değmemiş olması sizi şaşırtıyor.
10: Oh, çok güzel.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
22: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
21: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
23: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
24: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
25: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
26: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
27: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
28: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
29: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şşş, Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yakıt alacağız yine yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
0: Japonya'nın Kyushu adasında Hitoyoshi kasabasına 10 kilometre uzaklıkta ülkenin en iyi korunan sırlarından birine açılan dik bir geçit var.
1: Ah. Oho, çok güzel.
7: Aman tanrım, harika.
0: Ono Keikoku 25 metre genişliğinde açık mavi renkte bir havuza basamaklanan 12 metrelik iki katmanlı bir şelale. Antik lavların oluşturduğu yosunla kaplı basamaklı kayalıklarla çevrili.
1: Kesinlikle muhteşem ve devasa bir şelale. Dönüp baktıkça gözüme daha büyük görünüyor ve buradan atlamak heyecan verici olur diye düşünüyorum.
0: Metre derinliğindeki suyun dibini görebiliyorsunuz ve 15 derecelik ısısıyla sıcak bir günde sizi ferahlatıyor.
7: Muhteşem. Bundan iyisi olamaz.
0: Burada yüzmekten daha büyük bir heyecansa 1,5 ile 5 metre arasında değişen platformları bulunan şelaleden atlamak.
1: 3 deyince atlıyoruz.
7: 2
1: 1 4

0: Burası cennetten bir köşe. Cennette gibiyiz.
1: Gerçekten harika bir gün geçirdik. Ne bulacağımı bilmiyordum ama her şey çok güzeldi.
2: Daha güzel bir gün olamazdı. Medeniyetten uzaksınız, kimseler yok. Gizli ve harika bir yer. Daha iyisi olamazdı.
3: Şimdi Lizbon'un 100 kilometre güneyinde muhteşem dalgalara sahip tenha bir sahili görmek için Portekiz'e gidiyoruz. Portekiz, Maine eyaletinden biraz daha küçük ancak kıyı şeridi sıkıntısı yok. Aslında ülkenin neredeyse yarısı 950 kilometrelik sahil şeridiyle Atlantik Okyanusu'na komşu. Belki bilmiyorsunuz ama Portekiz dünyanın en iyi sörf sahillerine sahip. Lizbon'un hemen dışında yer alan Praia de Supertubos, efsanevi Hawaii plajlarıyla rekabet eden sonsuz dalgalarıyla Portekiz'in sörf cenneti. Ancak buradan sadece bir saat uzaktaki Praia dos Aivados'ta dalgaları kimseyle paylaşmayıp masalsı bir sörf macerası yaşayacağınız tenha plajlar bulabilirsiniz.
4: İşte geldik çocuklar.
3: Manuel, Aneta ve Laura gizli bir sörf cennetine ulaşmak için profesyonel sörfçü Kalu ile buluşmaya gidiyor.
5: Merhaba çocuklar. Ne gürültü, ne bir araba, ne de bir ev var. Yani doğayla tamamen iç içe olacağız.
3: Porto Covo'nun 8 kilometrelik bölümü birbirinden tenha plajlarıyla cenneti andırıyor.
6: Kıyı şeridinde ilerledik ve tüm sahil şeridini gördük. Harika bir manzara vardı.
4: Evet, o yollar ve kayalıklar gerçekten muhteşemdi.
3: Ancak tam bir ıssızlık arıyorsanız güneye, Praia dos Aivados'a gideceksiniz.
7: Mükemmel! Bakın, mükemmel!
3: Praia dos Aivados, kireç taşı kayalıklarla ve kıyıya vuran turkuaz rengi dalgaların doğal güzelliğiyle çevrili, kilometrelerce uzanan bir sahil.
8: Çoğu insan burayı bilmiyor. Mükemmel. Muhtemelen yalnız sörf yapacağız.
4: Güzel.
3: Suyun sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkıyor ve uzun kollu sörf kıyafetleri öneriliyor. 1,5-2 metrelik sörflerle kürek çekmek zor olsa da dalganızı yakalayınca dönüş yolu heyecan verici oluyor. Buradaki dalgalar her aşamadaki sörfçüye uygun boyda.
4: Bunlar şimdiye kadar sörf yaptığım en büyük dalgalardı. Aslında küçükleri yakalamaya çalışıyordum.
3: Sörf ilginizi çekmiyorsa, karada da yapacak çok şey var. Yazın ortalama sıcaklık 25 derece ve bu bölge Avrupa'nın en güneşli yeri.
4: Etrafta kimse yok ve yalnızız. Her yer bizim. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz.
7: Mükemmel bir gündü.
6: Porto Covo'ya gelince Aivados plajını mutlaka görmelisiniz. Çünkü işte böyle bir yer.
3: Şimdi Wisconsin'in 65 kilometre güneyindeki Madison'da adrenalin seviyenizi yükseltmek için size pek çok seçenek sunan bir yüzme alanına gidiyoruz. Wisconsin'in 170 bin kilometre karelik alanı süt çiftlikleri, buzul gölleri ve sık ormanlardan oluşuyor. En bilinen manzaraları Wisconsin'in Dalles Nehri'nde. Bu doğal geçit ve çevresindeki kasaba her yıl 4 milyondan çok ziyaretçi çekiyor. Ancak bu muhteşem manzaranın sadece 30 kilometre güneyinde çok daha fazla aksiyon ve daha az insanın olduğu muhteşem bir geçit daha var. Nefes kesici bir manzara eşliğinde heyecanlı bir macera istiyorsanız, Hewitt's Nest'ten başka yer aramayın.
0: Macera başlıyor çocuklar. Anahtar kimde?
2: Bende.
0: Tamam, harika.
3: David ve Daniel, dostları Jeremy'yi evlilik öncesi eğlencesi için Hewitt's Nest'e götürüyor.
0: Önümüzdeki hafta evleniyorum ve umarım kafamı kırmam.
3: Yolculuk Barrowbu kasabasından 5 kilometrelik harika bir manzarayla başlıyor. Alright.
5: Pekala, işte geldik.
2: Güzel.
3: Buradan 34 dönümlük Pewits Nest Doğal Parkı'na giden patikayı izliyorlar.
5: Harika olacak.
3: 10 dakika sonra muhteşem bir alana girecekler.
5: Çıkıntıya dikkat edin. Nefes
0: evet,
5: kesici.
0: Evet, burası muhteşem.
3: Pewits Nest, binlerce yıl önce eriyen 1 kilometre uzunluğunda bir kum taşı geçidi. Geriye şelaleler, yosun kaplı kayalıklar ve doğal havuz çukurları kalmış.
5: Suyun sesini duyup kenardan bakınca vay canına diyorsunuz. Pekala.
2: Hadi gelsene. Tamam.
5: Harika.
0: Aslında çok güzel çünkü sadece biz varız.
2: Evet, bu harika.
3: 15 derecelik suda 10 dakika yürüdükten sonra 3 şelalenin ilkine varıyorsunuz.
5: Bu ilk engelimiz.
3: Ama oradan geçmek eğlencenin yarısı.
0: Ah evet.
5: İşte başlıyor.
0: Bu muhteşemdi.
3: Şelalelerden sonra geçit 12 metre yüksekliğinde kanyon duvarlarıyla çevrili 9 metre genişliğinde bir yüzme alanına açılıyor. Cesaretiniz varsa 10 metre yüksekteki çıkıntıdan suya atlayabilirsiniz.
0: Oraya çıktıktan sonra atlamaktan başka dönüş yolu yok. Yani mecbursunuz.
3: Birazdan su kaydırağından büyük bir çağlayana gidiyoruz. Ve Kaliforniya kıyılarının vahşi yanını göreceğiz.
9: Daha önce böyle bir şey görmedim.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
21: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
23: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
24: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
23: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
22: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
22: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
4: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Pewits Nest, Skillet Creek adında bir dere tarafından oyulmuş, 1 kilometre uzunluğunda muhteşem bir geçit. Onu keşfetmenin en iyi yolu gezinmek, yüzmek ve yol boyunca kaymak.
0: Aha evet.
3: Ve aradığınız gerçek adrenalin ise kanyonun 8-10 metrelik duvarları suya atlamanız için size harika bir fırsat yaratıyor.
0: Oraya çıktıktan sonra atlamaktan başka dönüş yolu yok. Yani mecbursunuz. Evet. Evet.
5: Wisconsin'de böyle bir yer görmemiştim. Arkadaşlarınızla deliler gibi eğlenip macera yaşayacağınız tek yer. Gerçekten çok güzel bir yer.
0: Muhteşem bir gündü. Eğlence doluydu.
5: Birkaç atlayış ve şelale kayışından sonra yüzün hala sapasağlam.
0: Evet.
5: Evet.
3: Şimdi Kanada'nın Vancouver adasına, eski bir mühendislik harikasının doğal bir havuza dönüştüğü yere gidiyoruz. Vancouver, Kanada'nın Pasifik kıyısında seyrek nüfuslu 31 bin kilometre karelik bir ada. Dünyanın en çeşitli ekosistemlerinden birine sahip. Ve buraya her yıl yaklaşık 4 milyon turist yağmur ormanlarını, çayırları ve dağları görmeye geliyor. Ancak Port Alberni şehrinin hemen dışında insan eliyle yapılmış ve halk tarafından duvardaki delik olarak bilinen yüzme alanları farklı bir çekim noktası.
9: Merhaba.
8: Merhaba.
9: Nasılsınız?
3: Nicole, Aaron ve Angela ormana gitmeden önce stok yapmak için şekerci dükkanında buluşuyor.
8: Yolu geçip vahşi doğaya gireceğiz. Duvardaki delik diğer tarafta.
3: Eski kütük taşıma yolundan yüzme deliğine 20 dakikalık kolay bir yürüyüş. Artık size ait bir otoban.
8: Açık bir yol olması çok güzeldi ve her şey harikaydı. Suya atlamak için sabırsızlanıyorum.
3: Duyduğunuz sesler, esen rüzgar ve bitki örtüsü Roger Creek'e yaklaşmakta olduğunuzu gösteriyor.
9: Dinleyin, bu şelalenin sesi.
8: Evet, yaklaşmış olmalıyız.
25: Aman tanrım.
8: Ah, bu muhteşem.
9: Harika.
8: Aman tanrım.
3: Duvardaki delik aslında yaprak taşı içine açılmış insan yapımı bir tünel. Bir zamanlar Port Alberni'ye su taşıyordu.
9: Çok güzel. Issız evet. Bir yerde olması da harika bir şey.
3: Bugün boru hattı artık yok. Ama arkasındaki yüzme deliğine eşsiz bir giriş bırakmış. Havuza girmek için tek yol Rogers Creek nehrine girmek. Nehir yürüyecek kadar sığ, ancak adımlara dikkat.
8: Gerçekten çok kaygan. Kayacağımı hissediyorum. İşte başlıyoruz.
3: Deliğe ulaştığınızda diğer taraftaki gizli havuza ilerlerken dengede kalmak için duvarları kullanabilirsiniz.
9: Ah, bu harika!
3: Su havuza 3,5 metre yüksekliğinde bir şelaleden dökülüyor. Ve 15 derecelik sıcaklığıyla insanı canlandırıyor.
8: Ah,
2: Bu muhteşem.
10: Burası harika.
2: Harika bir duygu.
11: Harika.
3: Yüzdükten sonra nehir boyunca ilerlerseniz sizi bir sürpriz daha bekliyor. Yüzlerce taşla yapılan bu oluşuma İnukşuk deniyor.
11: Aman Tanrım.
2: Vay canına.
10: Çok güzeller.
11: Oh, nehrin ilerisine kadar gidiyor.
3: İnukşuklar yerliler tarafından yön bulma, balıkçılık ve avlanma koşullarını iletmek ya da diğer kabilelere barış mesajı göndermek için kullanılırmış.
10: Ah oh, olamaz.
11: Buraya kesinlikle geri geleceğim. Oldukça huzurlu ve sakin bir yer. Burası bir cevher ve Vancouver'da yaşamak için harika bir sebep.
3: Şimdi gizli bir kumsalı bulmak için Kuzey Carolina'daki ünlü Outer Banks'e gidiyoruz. Ancak uçağa binmemiz gerekiyor. Outer Banks, Güney Virginia ile Kuzey Carolina kıyılarında 320 kilometre boyunca sıralanan bir tür takım ada. Atlantik Okyanusu boyunca uzanan altın kumlu plajları tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ancak bu bölgeyi ünlü yapan deniz ya da kum değil, özellikle gökyüzü. Orville ve Wilbur Wright kardeşler 1903'te ilk başarılı motorlu uçak uçuşunu burada yaptı. Günümüzde de açık havalarda paraşütler ya da parasail'ler gökyüzünü kaplıyor. Ve Jockey's Ridge State Park'ın üstünde giderken size ait olacak ıssız bir sahil şeridi tam da ayaklarınızın altında. Lanure eğitmenleri Andy ve Michael, Brooke'un doğum gününü kutlamak için Izzy ve Brooke'la buluşuyor.
11: Merhaba.
12: Kanatlanmaya hazır mısınız?
11: Evet.
12: Harika. Uçacağın için heyecanlı mısın?
11: Kesinlikle.
12: Uzun zaman olmuştu. Sizi uçurma zamanı geldi.
2: Küçük bir sahile çıkacağız. Bakalım tenha bir yer bulabilecek miyiz?
3: Sıçrayabilecekleri yüksek tepeler yok. Onun yerine planörler ultra hafif uçaklara bağlanıyor ve kalkışta büyük heyecan yaşanıyor.
12: Havalanıyoruz. İşte havalandık.
10: Havalanmak kendimi hafif hissettiriyor. Sanki bir kuş gibiyim, son derece büyülü.
3: 2000 ila 5000 feet yükseklikte planör uçaktan ayrılıyor ve sonra kendi başına kalıyor.
12: 3, 2, 1.
5: Gerçek bir uçma hissi veriyor. Aslında kanatların altındasınız ve kuş gibi yükseliyorsunuz.
3: Planörün kanatı kavisli ve hava akımları arasında uçarak size muhteşem bir manzara sunuyor.
12: Bulutların üstüne çıkıyoruz. Büyülü bir olay. Bulutlar sırtımızdaki kanatlara çok yakın.
3: Buradan 420 dönümlük Jockey's Ridge Eyalet Parkı'nı ve plajları görebilirsiniz. Yani gökyüzünde mükemmel sahili bulmak zor değil.
2: Vay canına.
3: Ve yere indiğinizde size özel plaj için nereye gideceğinizi bileceksiniz. Jockey's Ridge'in güneyinde ve 12 numaralı otoyolun dışında kalabalıktan uzak sakin bir kumsal var.
2: Ne?
5: Sanırım onu bulduk. Hatta
2: vay
5: eminim.
2: Canına, gerçekten nefes kesici.
5: Pekala, işte geldik.
2: Kardan güzel. Bu kadar uzak görünmüyordu.
3: 8 kilometrelik Hatteras Burnu Ulusal Kıyı Parkı altın rengi kumuyla izole edilmiş durumda. Ve yumuşak dalgalar sizi suya dalmaya davet ediyor. Su sıcaklığı yazları 21 derecenin altında kalıyor. Yani güneşli bir günde serinlemek için ideal.
2: Yaşadığım en güzel gün. Teşekkürler çocuklar. Mükemmel bir doğum günüydü. Biraz uçtuk, tenha bir plaja gittik. Harika bir deniz kabuğu buldum. Harika bir kutlamaydı.
10: Daha güzel bir gün olamazdı.
3: Birazdan Kenya sahilinin 1600 kilometre açığındaki Seychelles adalarında tenha ve beyaz kumsalı olan küçük bir adaya gidiyoruz. Seychelles'ler Doğu Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan bir ülke. Adaların 45 tanesi mercan ya da volkanik etki olmadan tamamen granitten oluşmuş. Bu adaların iç kısımlarında yağmur ormanları var ve kıyı şeridi kayalıklarla çevrili. Ülke nüfusunun büyük kısmı bu adalarda yaşıyor. En büyük ve en kalabalık ada olan Mahé aynı zamanda tatil beldelerine de ev sahipliği yapıyor. Ancak ada halkı gerçeklerden kurtulmak istiyorsanız, Tetons adı verilen uzak bir cennete, Ladik Adası'nın 50 kilometre kuzeydoğusuna gitmenizi öneriyor.
0: Güneş yükseldi, güzel bir gün olacak. Hadi eğlenelim.
3: Anisha, Clint, Lucy ve Dominic Maheli. Yılda bir kez tatil yapmak için Ladik'e gidiyorlar. Ada sadece 10 kilometre kare. O yüzden en iyi ulaşım yolu bisiklet. Güneydoğu sahilinde adanın en iyi plajlarından biri sizi bekliyor.
13: Evet, başardık. Buradan sonra yürüyeceğiz. Ve şuraya bakın.
14: Oh, aman tanrım.
0: Sabah saatinde bomboş.
14: Çok güzel.
3: Burası Grand Anse. Granit kayalar ve kristal berraklığında sularla çevrili 450 metrelik altın rengi bir kumsal.
13: Sadece biz varız.
14: Öyle olmamız harika lazımdı.
13: Nefes kesici ve çok güzel.
15: Doğru.
13: Evet.
3: Kumda istediğiniz kadar oynayın ama burada sörf yapmayın. Su derinliği hızla düşüyor ve sahili sert akıntılardan koruyacak mercan resifi yok.
14: Etrafta koşup kayalara tırmanmak muhteşemdi. Yukarıdan buraya bakmak harika.
3: Eğlenceniz bittikten sonra plajın kuzey ucuna gidip sizi daha tenha ve gizli bir cennete götürecek patikaya göz atın.
15: Buralarda bir yerdeydi.
13: İşte tam karşıda.
3: 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından muhteşem bir manzaraya açılan hurma bahçelerine ulaşacaksınız.
13: Gördünüz mü, cennet gibi.
3: Birazdan Kaliforniya'daki özel bir plaj beklenmedik konuklarla dolacak.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
26: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
27: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
26: Tekrar söylememe gerek var mı?
27: Otel mi? Trivago.
28: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
29: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
30: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
31: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. işte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Hint Okyanusu'nda Madagaskar yakınlarında bulunan Seyşeller 115 farklı ada macerası barındırıyor. Ancak La Digue adasındaki Grand Anse'a ayak bastığınızda başka bir yere gitmek istemeyeceksiniz. Tabii kısa bir yürüyüşle daha tenha bir plaja gitmek istemezseniz.
4: Gördünüz mü? Cennetten bir köşe gibi.
3: Burası Petit Anse. Daha küçük ama çok güzel. 400 metre uzunluğunda hilal şeklindeki mavi sahili parlak beyaz kumlar çevreliyor. Ve burada Grand Anse'dan daha küçük dalgalar bulabilirsiniz.
4: Burada yüzebiliriz.
5: Sakin mi?
4: Evet öyle. Aman tanrım. Çok güzel. Cennette gibisiniz, nefes kesici. Orada asla yaşlanmazsınız. Hadi millet artık suya atlayalım.
3: ...27 derecelik açık mavi deniz suyu sizi düşük gelgitlerde sörf yapmaya çağırıyor. Ama yine de devrilebilirsiniz. O yüzden kıyıya yakın olmaya çalışın.
5: Oldukça güçlü. Her tarafa savruluyoruz. Dalgaya atlayıp eğleniyoruz.
3: Ancak gelgit 25 metre genişliğindeki sahili örtmeye başlayınca medeniyete dönmeden önce rahatlama ve manzaranın tadını çıkarma vakti geliyor.
4: Hadi bakalım.
6: Sağlığınıza.
5: Sağlığınıza çocuklar.
6: Sağlığınıza.
4: Buradan asla sıkılmazsınız. Asla gelmeden önceki gibi de olamazsınız. Ah gittim ve gördüm dersiniz ve ilk kez gelmiş gibi hissedersiniz.
7: Burası dünya üstünde en sevdiğim yer.
6: Evet kesinlikle.
3: Şimdi Güney Carolina sınırından sadece 3 kilometre uzaktaki Georgia'ya gidiyoruz. Özel bir yolla eyaletin en tenha yüzme alanlarından birine erişebiliyorsunuz. Georgia'nın uzak kuzey köşesinde Atlanta'ya 160 kilometre uzaklıktaki 2600 dönümlük Tallulah Gorge Eyalet Parkı'nı bulacaksınız. Burada 3 kilometre uzunluğunda ve neredeyse 300 metre derinliğinde muhteşem bir geçit var. Buradan günde sadece 100 kişinin geçmesine izin veriliyor. Nereye bakmanız gerektiğini biliyorsanız derinlere doğru saklanmış Bridal Veil şelalelerinde destansı bir su kaydırağı ve havuz deneyimi yaşayabilirsiniz.
8: Pekala. İşte geldik çocuklar.
4: Yaşasın.
6: Harika.
3: Ashley, Emilia ve Anna günlük 100 kişi izninden yararlanmak için erken kalkmış.
8: Geçiş iznimizi aldık ve artık yürüyebiliriz. Bir de harita verdiler. Hadi başlayalım.
3: Bridal Veil şelalelerini ziyaret etmek için en az 2 saatlik bir yürüyüşe ve 300 basamak inmeye hazır olmalısınız. Ancak bu sizi zemine indirmeyecek. Önce Tallulah Nehri'nin 25 metre üstünde sallanan asma köprüye ulaşmalısınız.
4: Şuraya bakın, harika.
8: Gerçekten nefes kesici.
3: Köprüyü geçtikten sonra yürüyüşün kalanı iyice zorlaşıyor.
4: Sanırım patikaya bir bağlantı var.
8: Evet. Bu tarafta.
9: Buradaki kayalar dik ve düz olduğu için ayakkabılarımızı çıkarttık. Onları çıkartınca ayaklarınız daha doğal bir tutuş yakalıyor. Adımlarınıza dikkat edin çünkü burada bol bol kaya var. Dikkat edin.
8: Hatta kayadan başka bir şey yok.
3: Ancak sık ormanı aşıp kendi özel şelalenize çıkmak bu çabalara değecek.
8: Vay canına.
4: Muhteşem.
8: Devasa kaya yüzeyine bakın.
3: Bridal Veil şelaleleri nehir boyunca 27 metre uzanan ve derin bir havuzda biten eğimli bir kayaya dökülüyor.
4: Bence burası müthiş bir yer.
1: Devasa dev bir kaya çanağındayız ve çok güzel. Dalmak için sabırsızlanıyorum.
3: Ama sadece dalmayın. 25 metrelik şelalenin zirvesine çıkın ve eğlenceli bir şekilde inin.
8: Pekala. İniyoruz. 3, 2, 1...

0: İnanılmazdı. İnme hızımız çılgıncaydı. Çok eğlenceliydi.
1: Çok soğuktu ve kayalardan çok hızlı indik. Ama sonunda suya inmek muhteşemdi.
2: Arkadaşlarımı bugünkü gibi güneşli havalarda kesinlikle Bridalveil'a getiririm.
0: Kendini peri masalındaymış gibi hissediyorsun.
1: Evet.
0: Gün boyunca kalabilirim. Son derece mutluyum.
3: Nefes kesici bir yüzme alanı bulmak için okyanus geçmek ya da ormanda yürüyüş yapmak zorunda değilsiniz. İşi biraz değiştiriyoruz ve sizi ulaşması kolay ama şaşırtıcı derecede vahşi bir kıyı şeridine götürüyoruz. Kaliforniya'nın merkezine, Santa Barbara'nın 2 saat kuzeyinde kalabalığı kendine çeken güzel bir plaja gidiyoruz. Ancak bu kalabalık biraz farklı. Kaliforniya'daki Central Coast, dünyanın en güzel sahil şeridinin 550 kilometresine sahip. Ve onu görmenin ünlü Pasifik sahil yolunu aşmaktan daha iyi bir yolu yok. 1934'te inşa edilen bu doğal yol sizi Pasifik Okyanusu'nun ve çevrenin inanılmaz manzarasına, arabanızdan çıkmanıza gerek bırakmadan ulaştırıyor. Ama eğlenmek için kesinlikle durmanız gereken bir sahil şeridi var. Burası yolun hemen yanında, Piedras Blancas adında doğal bir bölge.
4: Çantamı omzuma atıp yollara düşüyorum.
3: Luca ve nişanlısı Stephanie hafta sonu kaçamağı için macera arayışı içinde Pasifik kıyısı otobanına gelmişler.
4: Hadi yola çıkalım.
2: Bakalım Kaliforniya bir. Evet, sanırım devam etmemiz gerekiyor. Luca yolculuğa bayıldığımı biliyor. Saatlerce arabada kalabilirim. Stresimi azaltıyor.
3: Piedras Blancas'a yapılan 225 kilometrelik bu yolculuk eğlencenin sadece yarısı.
2: Aa, olamaz. Şu suyun güzelliğine bak.
4: Vay canına.
2: Çok güzel.
3: Kuzeye giderken yolun üstünde Hearst Kalesi ile tanınan San Simeon kasabası var.
2: Bu muhteşem.
4: Evet.
3: Ve Pasifik'e doğru bakarsanız yerel deniz yaşamına tanık olabilirsiniz. Foklar burada toplanıyor. Ve Vista Point otoyolunun sadece 100 metre ilerisinde hayal ettiğinizden fazlasıyla karşılaşacaksınız.
4: Şuna bak, bu kadar foku bir arada göreceğimi
2: düşünemezdim. Daha önce böyle bir şey görmedim.
3: Burası Piedras Blancas Fok Barınağı. Fokların yavrulamak için toplandığı 10 kilometre uzunluğunda bir plaj. Güneşin tadını çıkartırken 10 bin tanesi bir araya gelebiliyor.
4: Zombi foklar gibi yatıyorlar ama canlılar. Vay canına,
2: şunlara bak. Günde ne kadar uyuyorlar acaba? Kelimenin tam anlamıyla ben de böyle uyumak istiyorum.
3: Kuzey foklarının boyları 4 metreyi, ağırlıkları 2 tonu bulabiliyor. Ve bir araya geldiklerinde onlara yaklaşmak istemezsiniz. Daha güvenli bir mesafede yüzmek isterseniz, daha tenha bir plaj bulacağınız Fiscalini Ranch 15 dakika güneyde.
2: Bu nefes kesici.
4: Harika. Bence burada dalabiliriz.
2: Dalıyoruz!
4: Evet. Güzel görünüyor.
2: Harika bir duygu.
3: Ortalama su sıcaklığı 18 derece. O yüzden eğlenceli bir dalışa hazır olun. Burada birkaç yeni dost da edinebilirsiniz.
4: Bugün yüzerken foklar neredeyse 3 metre yanımızdaydı ve muhteşem bir duyguydu. Cennette olduğumuzu hissettim. Bugünü hiç unutmayacağım. Çünkü güzel nişanlımla cennetteydim. Harika vakit geçirdik. Ve eminim buraya bir kez daha geleceğiz.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Bosch çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
16: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
17: Dikkat çekin.
18: Ölmüş anne, ölmüş.
19: Burada biraz kaos var.
20: Hayata hoş geldin.
16: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
21: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Hiç böyle doğal havuzlar görmediniz. Sizi suya dalmaya davet eden yerleri keşfetmek için yollara düştük. Belki gelip siz de bir atlayış yaparsınız. Malta'daki kalp çarptıran yüksek dalışlardan, Tennessee'deki nefes kesen şelaleye kadar.
1: Burası muhteşem.
0: Kanada'daki sıcak su kaynağının içinde duş yapın.
2: Keşke hep burada kalsak.
0: Ve Bora Bora'da evinizin önünden denize dalın.
1: Gel hayatım.
0: Yürüyüş yapmaya, yüzmeye, kürek çekmeye ve suya dalmaya hazır olun. Birazdan dünyanın bizlere sunduğu en güzel yerlerdeki gizli suları keşfedeceğiz.
3: Burası şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem yer.
0: Yolculuğumuza Malta'dan başlıyoruz. Malta, Sicilya'nın 80 kilometre güneyinde yer alıyor. Burada yaşayanlar bu gizli cenneti kendilerine saklıyor. Bu küçük ada ülkesinin yüz ölçümü sadece 316 kilometre kare. Ve üstünde 450 bin kişi yaşıyor. Malta dünyadaki en küçük ve en yoğun nüfuslu ülkelerden biri. Ilık iklimi ve turkuaz rengi sularıyla Avrupalı turistlerin tercih ettiği bir tatil merkezi. Güzel sahilleri birçok insanı buraya çekiyor. Ünlü tatil kasabası Melilla'dan 15 dakika uzaklıkta çok az sayıda insanın bildiği inanılmaz bir yer var. Ama buraya atlamaya cesaret edebilen fazla kimse yok. Ahraş açık mağarasını gördükten sonra bu muhteşem yerde denize girmeden edemeyeceksiniz.
4: Günaydın.
0: Burada yaşayan Petina, Jan, Taryn, Sean ve Paul Ahraş'taki gizli yüzme çukurunu duymuş. Ama şimdiye kadar gidip görmemişler.
5: Bu tepede bir çukur olduğunu duymuştuk ama oraya ulaşmak çok zor. Ya atlayacaksınız ya da yüzerek gireceksiniz. Bugün bir bakıp nasıl girebileceğimize karar vereceğiz.
0: Arabayı park ettikten sonra kayalık tepenin kuzeydoğusuna doğru 400 metre yürümek gerekiyor.
5: Burayı nasıl keşfettin?
6: Bir arkadaşımın arkadaşı bahsetti.
5: Ben atlayabilir miyim bilmiyorum çocuklar. Çok yüksek.
0: Orada böyle bir yer olduğunu bilmeseniz, kireç taşından oluşan mağarayı görmeden geçebilirsiniz. Tepeye ulaştığınızda dev çukur karşınıza çıkıyor.
2: Aman tanrım.
6: Vay canına.
0: Oval şekilli Ahraş açık mağarasının eni 15, boyu 24 metre. Bu mağara Akdeniz dalgalarının yüzyıllar boyunca kayalara aşındırmasıyla oluşmuş. Daha sonra tepedeki kısım çöktüğünde üstü açık kalmış. Buradan 12 metre aşağıdaki pırıl pırıl zümrüt yeşili havuza atlanabiliyor.
2: Tanrım, burası çok yüksek. Ben atlamaktan vazgeçtim. Bu yükseklik beni korkutuyor.
5: Ama çok güzel. Aşağıda yüzen kimse yok. Renkler muhteşem. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Gerçekten rüya gibi. Ama doğrusunu isterseniz buradan atlamak için hazır hissetmiyorum. Belki başka bir yerden de girebiliriz.
0: Suyun derinliği 4,5 metre. Ama 10 metre aşağıdaki pırıl pırıl zümrüt yeşili havuza atlanabiliyor.
2: Tanrım, burası çok yüksek. Ben atlamaktan vazgeçtim. Bu yükseklik beni korkutuyor.
5: Ama çok güzel. Aşağıda yüzen kimse yok. Renkler muhteşem. Yukarıdan çok güzel.

0: gibi duruyor. Bu durumda kimin önce atlayacağı tartışma konusu oluyor.
1: Tamam, taş kağıt makas, kaybeden atlar. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas.
2: Can, ilk sen atlıyorsun.
1: Tamam, gidiyorum. Çok büyük bir heyecan var, çok fena. Artık atlamak zorundayım. Sorun yokmuş gibi davranıyordum. Çünkü kız arkadaşım vardı. Ama şimdi çok fena.
3: Hadi Şan, yapabilirsin.
0: 3, 2, 1.
1: Aşağı doğru düşerken ne yaptım ben diye düşünüyorsunuz. Geri dönüşü yok. Ama o anda adrenalin müthiş bir zevk veriyor. Suya düştüğünüz anda yeniden atlamak istiyorsunuz. Merak etme, çok kolay. Hadi yapabilirsin. Atla hadi.
4: Önce atlayabilirim, sorun yok diye düşünüyordum. Ama sonra kenara geldiğim zaman atlamak istiyordum ama vücudum bana engel oluyordu. Korkutucu ama eğlenceli. Değişik bir duygu. Atlıyorsunuz ve iyi ki geldik. Çok eğlenceli.
1: Korkmayın, hadi.
3: Olmaz.
5: Atlamayacağız.
0: Hadi kızlar, çok kolay.
5: Basla, atlayamam.
3: Ben başka bir gün öleceğim.
1: Gerçekten korkacak bir şey yok.
0: Atlamak istemiyorsanız kano kiralayabilirsiniz. Mağaraya kürek çekerek ön kısımdan da girilebiliyor. Böylece bu sihirli mağaradaki nefes kesici sularda herkes yüzme imkanı bulabiliyor.
2: Fuat, ıssız bir mağaranın içinde yüzüyorsunuz, gökyüzüne bakıyorsunuz. Gerçekten harika.
4: 28 yıldır Malta'da yaşıyorum. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer.
1: Hiç unutamayacağımız bir gün geçirdik. Güneş, deniz, arkadaşlar. Daha ne istenebilir ki?
0: Buradan Kanada'nın Vancouver adasına gidiyoruz. Seattle'ın 320 kilometre kuzeyinde gizli bir sıcak su kaynağı var. Orada yaşayanlar bile rehber olmadan burayı bulamıyor. Vancouver adası, British Columbia eyaletinin batı kıyısında 31 bin kilometre karelik bir ada. Aslında burası suların altında kalmış sıra dağların sadece üst kısmı. Adanın üstünde deniz seviyesinden 2100 metreye kadar yükselen ormanlarla kaplı dağlar yer alıyor. Ilık iklimi ve farklı coğrafyası bütün dünyadan açık hava sporlarını seven insanları buraya çekiyor. Yılda 4 milyon ziyaretçi akınına uğradığı halde adanın üstünde hala keşfedilmemiş yerler var. Bunlardan biri de sadece deniz uçağı veya tekneyle gidilebilen bir yüzme alanı. Eğer macera seven biriyseniz Kaplıca Koyunu ziyaret eden nadir insanlardan biri olabilirsiniz.
6: Uçağa bakın. Çılgınlık bu.
0: Erica, Olivia, Josie ve Henning British Columbia'nın yerlilerinden. Ama o ücra bölgedeki kaplıcaya hiç gitmemişler. Oraya gidebilmek için bir uçak kiralamışlar.
6: Bugün ilk defa deniz uçağına bineceğim için çok heyecanlıyım.
0: Topino'dan adanın batı sahilindeki Kaplıca Koyuna sadece 46 kilometrelik bir yolları var. Zor bir bölgede olduğu için oraya karayoluyla gitmek mümkün değil.
6: Bu uçak harika.
0: 20 dakikalık bir uçuştan sonra uçak suyun üstüne iniyor ve yolcularını 4 kilometre karelik Mackinac Marine Eyalet Parkı'nın kenarındaki iskeleye bırakıyor.
6: Teşekkürler. Ah, başım döndü. Ah, harikaydı.
0: İskeleden ormanın içine doğru uzanan tahtadan yapılmış bir yol var. Bu yolun etrafı köknarlar ve üstünden İspanyol yosunları sallanan ladin ağaçlarıyla kaplı.
6: Ah, burası harika.
0: Eğer şanslıysanız bir sümüklü böceğe bile rastlayabilirsiniz. Ama dikkat edin, rehberiniz onlarla yakın temas kurmanızı isteyebilir. Bu hayvanın salgısı hafif bir anestezik madde içerdiği için dilinizi uyuşturabiliyor.
6: British Columbia'da büyüyen her çocuk sümüklü böcek yalamıştır. Geçmemiz gereken bir sınav olabilir. Herkes bir kere dener.
5: Sanki dilinin alt kısmını değdirdin.
2: Benim dilimde kuruluk olmuş gibi hissediyorum.
6: Evet, duyu
2: sanki
6: kaybı oluyor.
2: Sanki biraz karıncalandı.
0: Yol boyunca devam ettiklerinde bir köprünün üstünden

0: tatlıca sularını görebilecekleri bir yere geliyorlar. Burada kaynak suyunun ilk kokusu duyulabiliyor.
1: Ah,
2: şuraya bakın, kötü kokuyor.
1: Kabarcıklara bakın,
3: kaynıyormuş gibi.
1: Çok ilginç değil mi?
0: Buradan sonra kısa ama dik bir kayalığa tırmanıyorlar. Tepeye çıkıldığında Pasifik Okyanusu'nun manzarası görenleri büyülüyor. Oradan indikleri zamansa kaplıca karşılarına çıkıyor.
1: Vay canına, burası harika.

0: This place, it stays with me.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
2: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olur.
7: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
8: Seccadede kaç tane çok var.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kanada'daki Vancouver Adası, açık hava sporlarını seven insanlara farklı bir coğrafya sunuyor. Burada keşfedilecek dağlar, yağmur ormanları ve sahiller, hatta bir de sıcak su çıkan kaynaklar var. O kadar zor bir bölgede ki oraya sadece deniz uçağıyla gidilebiliyor. Ama oraya vardığınızda hayal kırıklığına uğramayacaksınız.
1: Burası harika.
0: Kaplıca koyu, 5 metre yükseklikten akan şelalenin altında yan yana sıralanmış doğal havuzlardan oluşan bir yer. Su buraya yerin altından jeotermal hareketler sonucunda ısınarak geliyor.
2: Harika bir yer, çok güzel.
0: Şelaleden akarak havuzlara doğru ilerleyen suyun sıcaklığı 50 dereceyi buluyor. Fakat okyanusun serin sularıyla karışarak 1 metre genişliğinde 3 metre uzunluğundaki orta havuza akan suyun sıcaklığı 42 dereceye iniyor.
1: Okyanusun buz gibi suyuna bu kadar yakın bir yerde böyle sıcak bir su kaynağı olması çok ilginç, inanılmaz.
2: Aşağıdaki havuza bakacağız.
0: Sular yükselip okyanusun soğuk suyu en alttaki havuzu doldurduğunda ısı 10 dereceye düşüyor.
2: Sular çok yükselmiş. Herhalde çok soğuk. Şimdi girip bakacağız.
1: Wow! Çıkalım. Hemen sıcak havuza gidelim.
0: Isınmak istiyorsanız şelalenin altına gidip doğal bir duş alabilirsiniz.
2: Evde sıcak bir duş alıyormuşum gibi hissediyorum. Çok güzel.
1: Bu havuz sıcacık. Keşke sonsuza kadar burada kalabilsek.
2: Bu kısımdaki su gerçekten sıcacık. Sizi soğuk rüzgardan bile koruyabiliyor.
0: Böyle uzak bir bölgede olduğu için bu havuzda istediğiniz gibi yüzebilirsiniz.
1: Böyle bir yere gelebildiğim için gerçekten çok şanslıyım. Burası bir oyun alanı gibi. Çok şanslıyız.
3: Bu harika bir deneyim. Böyle ıssız bir yerde olduğu için çok memnunum. İnsan kendini çok özel hissediyor gerçekten.
0: Şimdi Florida'ya gidiyoruz. Marco Adası'nın 8 kilometre güneyindeyiz. Burada garip kalıntılar görebilirsiniz. Az ileride de huzur verici bir sahil var. Marco Adası, Florida sahilinin güneybatısında bir bariyer gibidir. Burası Florida'nın 10 bin ada zincirindeki en büyük ada. Labirent şeklinde uzanan ıssız adaların ve mangroveların arasında en büyük olanı. Turistler buraya en çok balık tutma olanakları, beyaz kumlu sahilleri ve huzurlu yaşam tarzı için geliyor. Ama burada yaşayanlar asıl maceranın adanın diğer ucunda, Cape Romano kıyılarındaki gizemli kalıntılarda olduğunu biliyor. Burada hiç bozulmamış cennet gibi bir kumsal var. Adı da Morgan Sahili.
4: Orada bir sürü deniz ayısı var, biliyor musunuz? Çok güzel değil mi?
0: Catherine, Colin, Josh ve Peyton bir rehberle tekne kiralayıp ıssız sahile gidecekler.
5: Merhaba, nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz.
5: Gitmeye hazır mısınız?
6: Evet, hazırız.
0: Marco Adası'ndaki balıkçı köyü Goodland'ın iskelesinden 10 bin ada milli parkına doğru gidiyoruz.
5: Teddy Roosevelt bir zamanlar burada balık tutardı. Burada 10 bin ada vardır eminim dediği için bu bölgeye 10 bin ada ismi verildi.
0: 3 kilometre açıldıktan sonra parkın kanallarından çıkıp Meksika Körfezi'ne geliyoruz.
4: Kanaldan çıkar çıkmaz suyun rengi zümrüt yeşiline dönüştü. Üzerimizde kuşlar uçuyor. Artık kilometreler
0: değiştiriliyor. Ama burada yaşayanlar adalarının tarım dışında da özellikleri olduğunu biliyorlar. 90'dan çok güzel sahilleri var. Bunlardan biri de kırmızı kayaların arasında gözlerden uzak bir sahil. Bütün gününüzü tek başınıza geçirebileceğiniz bu cennet parçasının adı Cavendish Sahili.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Bugün Juliana ve Helen, arkadaşları Alan'ın en sevdiği plaja gidecekler.
1: Çok merak ediyorum.
7: Hava da güzel, tek bir bulut bile yok.
0: Sahile arabayla gidilebildiği halde burada yaşayanlar New London koyundan sahile gitmek için kanoyu tercih ediyor.
1: Ben bindim.
8: Sen önde oturur musun?
7: Olur.
0: Ah. Kanoyla sahile 4,5 kilometre kürek çekerek gidilebiliyor. Muhteşem kırmızı kayalıkların önünden geçtikten sonra karşı kıyıya ulaşıyorlar.
7: Burası çok güzel.
0: Kıyıya vardıktan sonra 5 dakikalık kısa bir yol yürümeleri gerekiyor.
3: Denize girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Ağaçlık

0: Alandan çıkınca nefes kesici sahile sadece birkaç adımlık yolları kalıyor.
1: Aman tanrım, inanamıyorum.
2: Burası harika bir yer.
0: Cavendish sahili batıdan New London koyundan başlayıp doğudaki kireç taşı kayalıklara kadar uzanan 8 kilometrelik bir şerit.
1: Burada hiç kimse yok.
2: Kumlar sıcacık.
0: Kumların kırmızı renkte olması kireç taşında çok fazla miktarda bulunan demirden kaynaklanıyor. Zaman içinde aşınarak kilometrelerce kum tepeleri oluşturmuş.
3: Buraya geldiğimiz anda ilk dikkatimizi çeken renklerin kontrastı oldu. Kumlar parlak kırmızı, deniz kabukları bembeyaz. Burası çok güzel.
0: Bu ada çok kuzeyde olduğu için deniz suyu biraz soğuk olabilir.
1: Eğer yeteri kadar ısındıysanız bakın burada ne var.
2: Şişmeyecekler.
0: Ama Temmuz'la Eylül ayları arasında gelirseniz St. Lawrence Körfezi'nin 18 derecelik berrak sularını atlayabilirsiniz.
2: Şişme oyuncaklarla denizde çok eğlendik. Kendimi çocuk gibi hissettim.

0: Çok eğlenceli.
1: Denize girmeye biraz ara verince kıyıda da ilgilenecek çok fazla şey var.
0: Burada kumlar bitiyor, taşlar başlıyor.
2: Vay canına, burada hiç kum yok.
1: Kıyı şeridinin en doğusunda kumlu alan yerini taşlara bırakıyor. Burası kayalardan kopup suyun içine düşen taş parçalarıyla dolu.
0: Ne kadar güzel.
1: Buradaki 27 metrelik minik koy tamamen yalnız kalabileceğiniz ıssız bir yer.
0: Kıyıda yürürken burayı keşfetmek harika bir şey. Önü açık, kenarları kapalı, tamamen size özel bir plaj olması harika.
2: Buraya kesinlikle yeniden geleceğim. Çok güzel, huzur dolu bir yer. Sadece size özel, kimsenin göremeyeceği gizli küçük bir cennet parçası.
3: Bugün tamamen eğlenceyle, macerayla dolu bir gündü. Çok güzel bir gündü. Gerçekten çok güldük, çok eğlendik.
1: Şimdi İsviçre'ye gidiyoruz. Zürih'in 2,5 saat güneyinde bir sır gibi saklanan büyüleyici bir yüzme alanı var. İsviçre'nin güneyindeki Ticino eyaletinde bulunan Ponte Brolla köyü, İtalya sınırına o kadar yakın ki bu küçük köyün resmi dili İtalyanca. Yeşil vadiler, Alp dağları ve pırıl pırıl akan nehirlerin yanında bir de sakin sularında yüzülebilecek küçük doğal havuzlar var. Bunlardan biri ilk bakışta görülemeyecek bir yerde. Eğer nerede olduğunuzu bilerek bakarsanız belki bu saklı cennet parçasını görebilirsiniz. Buraya Osteria Alorido yüzme havuzu diyorlar.
4: Helali. Hadi gidelim.
1: Bugün Jan, Andy ve Robin bir yürüyüşe çıkıp gizli yüzme havuzunu bulacak. Söylentilere göre oraya Osteria Alorido restoranının arkasından giden bir yol varmış. Aşağı doğru inen patikada 500 metre boyunca nehrin sesinin geldiği yere doğru ilerlemek gerekiyor. Küçük tahta bir köprüyü geçtikten sonra dar bir vadiye geliyorsunuz. Dik kayaların üstünden geçmek o kadar kolay değil.
4: Umarım oraya inebileceğimiz bir yol bulabiliriz.
5: Düşme lütfen.
4: Dikkat et. Bulduk.
5: Vay canına.
1: Derin vadinin içinde 30 metrelik kayaların çevrelediği alanda Maca Nehri'nden gelen sular birikiyor. Ve burada zümrüt yeşili doğal bir yüzme havuzu oluşuyor.
5: Söyledikleri muhteşem havuzu bulduk.
4: İnanılmazmış gerçekten. Çok güzel.
5: Şu renge bakın.
1: Burada doğal atlama platformları oluşturan granit kayaların üstüne çıkıp suya atlayabilirsiniz.
5: Burası harika.
1: Eğer daha da yükseğe tırmanırsanız kanyondaki en yüksek kayadan atlamak en heyecanlısı olacaktır. 9 metrelik bir atlayış yapacaklar. Ama dikkatli olun, kanyon dar olduğu için hata yapılmasına izin vermiyor. Bu sadece uzmanların yapabileceği bir atlayış.
5: 3, 2, 1.
1: Birazdan Bora Bora'ya gideceğiz. Ve dünyanın en güzel sahillerinden birini göreceğiz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Güney İsviçre'de Ponte Brolla köyünde bir restoranın arkasında gizlenmiş turkuaz renkli inanılmaz bir doğal havuz var. Şelaleler ve atlama platformlarıyla çok güzel bir yer. Ama en yüksek adrenalini 9 metrelik kayadan aşağıdaki 6 metre derinliğinde dar havuza atlarken hissediyorsunuz. 3, 2, 1...
5: Çok güzel. Burayı seviyorum.
4: Evet. Bu güzelliğe ek olarak 4,5 metre yükseklikten akan gizli bir şelale var. Üstelik sular doğal bir kaydırağın üstünden akıyor.
6: Çok güzel bir gün.
4: Evet.
6: Hayatımı çok seviyorum.
5: Bugün çok güzel bir yer bulduk. Doğal havuzlar, yemyeşil su, şelaleler. Üzerinden kayabildiğiniz cam gibi kayalar var. Hiç böyle bir yer görmemiştim. Burası gerçekten çok çok güzel bir yer.
4: Şimdi Kaliforniya'nın orta kesimine gidiyoruz. Santa Cruz'da yaşayanların bile bulmakta zorlandığı gizli bir sahil var. Santa Cruz, San Francisco'nun 120 kilometre güneyinde yer alan küçük bir tatil kenti. Burası sahilleriyle ünlü. Nesiller boyunca sörfçüleri cezbeden bir yer. Sahil boyunca yapılmış olan ünlü yürüyüş yolu 1907'den beri birçok insanı buraya çekiyor. Ama sadece size özel bir kumsal bulmak istiyorsanız şehrin 6 kilometre dışına çıkmanız gerekiyor. Burası 28 kilometre karelik Wilder Range Eyalet Parkı. Yürüyüş yolunun ilerisinde gizlenmiş olan küçük bir koy var. Burası çok az insanın bildiği Fern Grotto kumsalı. Burada yaşayan kano uzmanı Joshua, kız arkadaşı Tiba'yı hem yeni yerler keşfetmek hem de kano gezintisi yapmak için Fern Grotto'ya götürmek istiyor.
3: Arkada iyi misin?
7: Merak etme.
3: Sörfçü arkadaşları bu güzel kumsaldan bahsetmiş. Benim hep yeni yerler keşfetmek istediğimi biliyor.
4: Wilder Range Eyalet Parkı'nın sahile giden patikasında kanolarını çekerek yürüyüşe başlıyorlar.
7: Kanoyla gitmek güzel olacak.
3: Harika. Kanoyu seviyorum.
7: Böyle güzel bir günde her şeyi geride bırakıp doğanın içinde olmak, anı yaşamak, arkadaşınızla zaman geçirmek harika.
4: Birçok insan 3 kilometrelik bu yolu boydan boya yürüyüp bütün sahili izlemeyi seviyor.
7: Gel şuraya bakalım.
3: Aman tanrım.
4: Burada yaşayanlar bu patikanın batı tarafında uzun otların arasından aşağı inen 1,5 kilometrelik başka bir yol olduğunu biliyorlar.
3: Bak ne kadar güzel.
7: Evet, oradan gidelim.
4: Bu yolu bulduktan sonra 200 metre daha aşağı doğru indiğinizde size özel bir cennetle karşılaşacaksınız.
3: Çok güzel.
4: Fern Grotto sahili sadece 36 metre uzunluğunda bir kumsal. Üç tarafı kireç taşı kayalarla çevrili. Pasifik Okyanusu'nun dalgaları kumların üstüne yayılıyor. Koya adını veren erelti otları kayaların üstünde büyüyor.
3: Patikadan aşağı indiğimiz zaman bu kadar ıssız bir yer olduğuna inanamadık. İnanılmaz bir yer. Burayı kendimize saklayalım. Hiç kimseye söyleme.
7: Olur.
4: Buraya gelmişken kayaları ve mağaraları da keşfedebilirsiniz. Sadece etrafınızdaki güzelliğe baksanız da olur.
7: Kenardaki kayalara tırmanabiliyorsunuz. Her yerde eğrelti otları var. Bir sahil ancak bu kadar güzel olabilir.
4: Burada deniz soğuk olduğu için dalgıç kıyafetinizi getirip giyerseniz Pasifik Okyanusu'nun 15 derecelik suyuna girebilirsiniz. Dalgaların arasında kanoyla kürek de çekebilirsiniz. Böylece kumsalı ve etrafındaki kayaları deniz tarafından seyretmiş olursunuz.
3: Kanoda kürek çekerken altınızda ne olduğunu bilmemek insana büyük bir heyecan veriyor. Her türlü balık olabilir.
4: Eğer yeterince şanslıysanız yunusları, fokları, hatta daha büyük canlıları bile görebilirsiniz.
3: Aman tanrım, şurada balina var.
7: Aman tanrım.
3: Aman tanrım.
4: Kambur balinalar Nisan'dan Kasım'a kadar göç ederken bu bölgeden geçiyor.
3: Harika.
7: Muhteşem bir şey. Kız arkadaşım Tiba ile buraya kano yapmaya geldik. Burada keşfedilmemiş bir plajla karşılaştık.
4: Bütün dünyayı gezip bilinmeyen olağanüstü güzellikteki doğal havuzları buluyoruz. Şimdi gideceğimiz yeri herkes biliyor ama bu oraya gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Çünkü orası görülmeye değer bir yer. Fransız Polinezyası'nda Tahiti'nin 277 kilometre kuzeybatısındaki Bora Bora'ya gidiyoruz. Müthiş bir sahil macerası olacak. Bora Bora'ya Güney Denizi'nin mücevheri diyorlar. Burası Fransız Polinezyası'nın en tanınmış adası. Bu büyüleyici ada Pasifik Okyanusu'nun içinden 600 metreye kadar yükselen bir kare parçası. Sönmüş bir volkanın iki tepesi sayesinde Pahia ve Otemanu dağları oluşmuş. Buranın dünyaca ünlü bir ada olmasını, etrafını çevreleyen harika bir resif, büyük turkuaz bir lagün ve beyaz kumsallar sağlıyor. Denizin üstündeki ikonik bungalovlar her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor. Eğer buraya gelirseniz adanın en iyi plajını ziyaret etmeden gitmeyin. Bu güzel sahilin adı Matira Plajı. Tahiti'nin yerlilerinden Pierrick ve Tayana biraz tatil yapıp dinlenmek için Bora Bora'ya geldi. Adanın ünlü deniz bungalovlarında kalacaklar.
1: Bizim için harika bir gün olacak. 9 yıldan beri eşimle ilk defa baş başa böyle bir tatile çıkma imkanı bulduk. Bu defa çocukları getirmedik.
4: Otel kendi özel adasında denizin üstüne tahta barakalar yaptırmış. Adanın iskelesine tekneyle kısa bir yolculuk yapılıyor. Burada karaya çıkarken bir serenatla karşılaşıyorsunuz.
8: Adanıza hoş geldiniz monsieur, madam.
4: Buradan kısa bir yürüyüş yapıp suyun üstündeki bungalovunuza girebiliyorsunuz.
3: Aman tanrım.
1: Bunlar senin için bebeğim.
4: Bu lüks bungalovlarda rahatsız edilmeden Otemanu Dağı'nın ve Raayatea ile Taha Adaları'nın muhteşem panoramik manzarasını uzaktan izleyebilirsiniz.
3: Vay canına.
1: Harika bir manzara.
4: Kulübenizde etrafı seyredip rahatlarken altınızdaki nefis mavi lagüne dalmak için sabırsızlanacaksınız.
1: Hadi gel.
9: Şimdi mi?
1: Evet. Vuh!
4: 3 metre derinliğindeki lagün, vatozların, resif köpek balıklarının ve yüzlerce çeşit tropik balığın gezindiği bir yer.
1: Lagunun içi rengarenk balıklarla dolu. Aşağısı gerçekten inanılmaz. Suyun içinde başka bir dünya var. Denize girince kendimi çok iyi hissediyorum. Adeta balık gibi.
4: Gününüze biraz da kum eklemeye hazırsanız hemen bir sörf tahtasına atlayın. Serin sularda 800 metre kulaç atınca Bora Bora Adası'nın güney ucuna gelirsiniz. Burada sizi büyüleyici bir manzara bekliyor.
9: Harika.
1: Şuraya bak.
4: Burası Matira Plajı. Adadaki halka açık plajlardan biri. Aynı zamanda da en güzel olanı.
1: Suya bak.
4: Bir kilometre uzunluğundaki sahilin kenarı palmiye ağaçları ve yemyeşil tepelerle çevrili. Ve tabii ki lagünün pırıl pırıl mavi suları bu manzaraya eşlik ediyor.
9: Deniz manzarası nefes kesici. Hem yeşil hem mavi. Gerçekten mükemmel. Burası cennet.
4: 1,5 kilometre ileride bir bariyer oluşturan resif adayı dalgalardan koruyor ve rahatça yüzülebilecek ideal bir havuz oluşturuyor.

0: Beyaz kumlara ve inanılmaz mavilikteki denize doyduğunuz zaman otele dönüp biraz dinlenerek bu cennet adanın güzelliğini içinize çekebilirsiniz.
1: Bugün mükemmel bir gün geçirdik. Her şey hayalimizdeki gibiydi.
2: Bugün çok özel bir gündü. Eşimle baş başa olmak çok güzel. Bugün sadece ikimizin günü.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Philips Aqua Plus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. Aqua Plus modülüyle etkili ıslak siler. Philips Aqua Plus 8000.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
5: Bellona, Bellona.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, taze için tasarlandı.
1: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
3: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depo ünitesine bakıp atılmış hazineleri buluyor. Bunlar en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
4: Müzayede avcılarında bugün. Alalım hadi. Sabrımız deneniyor.
5: Müzayedeci aradı, geç kalacakmış.
4: Geç mi kalacak?
6: Bu belki de çok iyi bir fikir değildir.
4: Tom kızmaya başlıyor.
6: Bu çok berbat bir şey.
4: Bazı büyük buluşlar, Titanik'in batışı, ilk baskı. Şu soruyu akla getiriyor.
6: Testere.
4: Güzel şeyler bekleyenlerin başına mı gelir?
3: Bu aslında filmdeki kitap.
4: Yoksa şansımız soğukkanlı bir şekilde bitecek mi? Satıyorum. Kaç veriyorsunuz?
7: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkarılıyor.
8: Yok mu arttıran? Sattım. $20.
4: Evet.
6: Nereye bakacağını bilenler için bu açık arttırmalar büyük bir işe dönüştü.
5: $120,000.
4: Evet. Ben Alan Hamm.
6: Ve ben Tom Jones.
4: Biz müzayede avcılarıyız. Bulduğumuz ve sattığımız şeylere inanamayacaksınız.
6: 25 bin. Anlaştık.
4: Tarihi ne kadar iyiyse
6: fiyatı da o kadar yüksek. Aman tanrım.
4: Evet. Sabah erkenden Stanton yolundayız.
6: Beverly Hills'e kaçırıyoruz.
4: Ama herkes Beverly Hills'e gidiyor. Biz diğerine gidersek belki daha iyi olur.
6: Umarım.
4: Beverly Hills'te harika şeyler var ama biraz pahalı olabiliyor. Stanton'dan yarı fiyatına bir şeyler alacağız.
6: 4 ünite olması biraz riskli ama yine de oraya gideceğiz.
4: İşte geldik.
6: Vay canına. Herkes bizim düşündüğümüzü düşünmüş. Hadi geri dönüp Beverly Hills'e gidelim.
4: Neden bir şans vermiyorsun ha?
6: Tamam. Peki.
4: Hadi bir şeyler alalım. Saat kaç?
6: Neredeyse 9.
5: Merhaba, müsaidici aradı, biraz geç kalacakmış. Özür diliyorum. Teşekkür ederim.
4: Geç mi kalacak?
6: Bu belki de iyi bir fikir değildi. Vakit nakittir ve burada zaman harcıyoruz.
9: Olmalısın sabırlı padavan.
4: Yoda taklidi yaptım.
6: Bunun üzerinde çalışman için oldukça zamanımız var. Ne oluyor?
4: Her an gelebilir, her an.
6: Geldi mi?
4: Hayır.
6: Şimdi?
4: Hayır.
6: Buradaki işimiz bitti mi? Sıkıldım.
4: Hey, kalabalık dağılıyor.
6: Yine de burada çok insan var dostum. Buna değse iyi olur.
10: Hadi uyanın arkadaşlar.
4: Sonunda. Nerede kaldın?
10: Trafik?
4: Hep dediğim gibi geç olsun da geç olmasın.
6: En azından müzayedecimiz var. Bu berbat bir şey.
10: Üçlü açtık,
6: biz
10: üçte üç falan var mı? Üç, üç, beş oldu. Beş, on oldu. 10, 15 oldu. 15, 20 oldu.
4: Bekle.
10: 25 yok mu artıran? Sattım $25.
4: Buna ne dersin?
6: Ciddi misin?
11: Hayır.
10: 120 arttıran var.
6: İnancımı kaybediyorum adamı.
10: Satıyorum. Sattım $120.
4: Olsun, sıradakine bakarız. Bu daha iyi. Küçük bir gemi bavulu. 30'lardan gibi görünüyor. Antika olabilir.
6: Burada tahta mobilyalar var.
4: $700.
6: Tamam, evet.
10: 100 diyen var mı? 100. 100'den de 600'e satıyorum.
4: Mobilyayı
10: satıyorum.
4: Kaptık.
10: Sattım $600.
4: Bu işi böyle yapılır.
6: Bu kolaydı.
10: Bugünkü son depo. Evet.
6: İşte bu beklediğimize değdi. Şuradaki aletlere baksana.
4: Ne kadar teklif edeceksin?
6: 2500'ün altında kalırsan sorun olmaz. Yine yaklaştığında birden 1500'e çıkaracağım.
4: Kolunu sevdim.
10: Kaç? 800 oldu. 850 var mı? 850.
6: 15.
10: 1500 dediler. Satıyorum. 1500.
6: Evet.
10: 1600 oldu. Satıyorum. 1700 oldu. Yok mu atıran? 1800. 1900 var mı? Güzel. 2000. 2000 de var. 2100. 2100. 2200 olur mu? 2200. 2200. Son defa soruyorum ve sattım $2100. Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim.
4: Değermiş. Öyle değil mi? Kötü başladı ama. İki harika ünite kaptı.
6: Tamam, kabul ediyorum. İyi ki burada kalmışız.
4: Gördün mü? Jedi'ların hissi kuvvetlidir.
6: Şimdi de Jedi mi oldum?
4: Daha ziyade Sith.
6: O da olur sanırım.
4: Tamam bu şans için. İşte gemi bavulum. Bu 30'lardan beri burada olmalı. İçi boş.
6: Yine de aradığımız şey.
4: Evet, biraz havalı, tamir edilmeli. İçerideki bölmesini bulmak oldukça nadir. Biraz düzeltirsem $100 eder.
6: Vay canına.
4: Aa, eski antik vitrin.
6: Şuna bak.
4: 400. 200. Getirmeye devam et, şimdiden $700 oldu.
6: Denizcilikle ilgili.
4: Evet, öyle adam.
6: Bu çok çirkin bir şey. Can yeleği.
4: Evet, eski tarz bir can yeleği. Titanic'in batışı ve büyük felaketler. Bu havalı bir kitap. İlk baskı.
6: İlk baskı.
4: 1912. Yalnızca tek bir tarih var. Olay bu. Birkaç yüz dolar edecek.
6: Tek tarih para demek.
4: Tamam. Küçük bir yıldız var. Sanki bunu bir yerde görmüştüm. Antika bir düdüğe benziyor. Güzel. Aa, bu yeniden üretim. Neden mi? Çünkü hafif. Bunlar Titanic filminin propları olabilir mi? Bunları tasdik ettirmeliyiz. Ancak harika bir şeye denk geldik. Tekrar yap.
6: Bu utanç vericiydi adamım. O yumruk selamlaşması büyük başarısızlıktı, ancak bu üniteden para kazandık.
4: Çünkü önce çakıp sonra yumruk atacaktık. Basitçe yapalım, bam bam.
6: Hadi eşit olduk diyelim ve elektrikli aletlere bakmaya gidelim.
4: Sensin elektrikli alet. Tüm bu aletler, tüm bu gereçler. Burada antika bir şeyler var dostum, şuraya bak. Bu kötü çocuk kaçlarındadır, 60'lar mı? Bu bir plan ya, kendi tahtalarını yapabilir.
6: O adam paketlerle ilgileniyor olmalı.
4: Evet, ünitelerimiz şimdiden bize 125 ödedi.
6: O da nedir böyle?
4: Aman tanrım, DeWalt Power Shop, eskilerden. Şimdi 70'lere geçti.
6: Şu şeyin bıçağına bak. Zemin döşemelerine neredeyse profesyonel derecede oluk açıyordur.
4: Eminim öyledir. Eski zanaatkar takım çantası. Bunları hızlıca $100 satabiliyoruz. Ağırmış, bu güzel bir şey. Burada aletler var.
6: Ayağına dikkat et.
4: Ah.
6: Testere.
4: Oo, güzel bir şeye benziyor.
6: Daha var.
4: Bu çok tatlı bir şeymiş. Eski tarz. Kesinlikle 70'lerden veya 60'lardan. Aslında biz bu ismi iyi biliyoruz. Husqvarna.
6: Şuna bak. Bu adamın seri katil olduğunu biliyordum.
4: Daha deli görünebileceğini bilmiyordum ama tebrik ederim. Görünebiliyor musun?
6: Bu sanatsal.
4: Birkaç bin dolarlık elektrikli testereye bakıyoruz adamım.
6: İyi para.
4: Bunun sahibi kimse aletleri seviyormuş.
6: Tek sevdiği o değilmiş.
4: Nedir o?
6: Adamım, şuna bak. Yılan ısırı malzemeleri.
4: Vay canına. Tanrım, dalga mı geçiyorsun?
6: Çerçeveli adamım.
4: Tamam.
6: Bu harika.
4: İşte büyülü.
6: İçindeyse daha da fazla para demek. Oh. Hepsi düzgünce yerleştirilmiş ve hiçbir şey kırık değil. Bunun anlamı para edeceği.
4: Bugün bulduklarımız ciddi para kazandıracak. Yılan ısırığı malzemeleri, üst kalite aletler, antik mobilya ve Titanic hatırası.
6: Onu nerede satacağız?
4: Aklında uygun bir yer var.

0: Stevenson'ı görmek için Titanic Müzesi'ndeyiz. O bir tarihçi ve şunu dinle Tom, Titanic'in yönetmeni James Cameron'la çalıştı.
1: Bu onu kalifiye yapar. Sana dünyaları veririm.
0: Kesinlikle. Bunları toplayan kişi bunların iyi olduğunu düşünür.
2: Tamam.
0: Bu iyi mi değil mi söylemeni istiyorum.
2: Öncelikle Titanic eserleri ve film eşyaları var. Gemiden veya filmden bahsediyorsak değeri oldukça artıyor.
0: Burada güzel bir şey var mı? Can yeleğine ne dersin?
2: Bu yanlış üretim. Boyutu yanlış, yapısı yanlış, malzemesi bile yanlış. Bu film propu değil. Yalnızca örnek eşya, detayları yok. Ama bu gerçek. Bu bir dönem düdüğü. Tahminen 1900'lerin başları. Ancak Titanic'le herhangi bir ilgisi olan bir şey değil maalesef.
0: Yalnızca güzel bir antika yani.
2: Güzel bir antika düdük. Ama bu aslında filmden. Bunu söylememin sebebi bu propu önceki haliyle de görmüş olmam.
0: Filmde en üzüldüğüm kısım okyanusa büyük bir mücevher atmasıydı. Beni ağlatmış.
1: Geri al. Neredesin bilmiyorum.
0: Bu kısmın gerçek bir hikaye olduğunu sanmıyorum. Bu Titanic'in efsanelerinden miydi? Bu hikaye nereden çıktı?
2: Günümüzdeki Titanic efsanelerinin çoğu tam buradaki kaynaklardan geliyor. Bu felaketten sonra çıkan ilk kitaplardan biri. Halkın böyle haberlere ihtiyacı vardı ve bunları yazan adamlar bu ihtiyacı karşılamış oldu.
0: Bana bu kitapların %100 doğru olmadığını mı söylüyorsun?
2: Eğlence amaçlıydı. Tarih amaçlı değil.
0: Sana neyin gerçek olduğunu söyleyeyim. Jack ve Rose arasındaki aşk. Ağlıyor musun?
1: Hayır.
0: Kadını seviyoruz. Bu eşyaların hangileriyle ilgileniyorsun?
2: Evet, bunu oldukça beğendim.
0: Onu istiyorsan, onlardan da biraz para kazanmak isteriz.
2: O zaman toplu olarak alabilirim.
1: $800 düşünüyorum.
2: Belki 600 verebilirim ama daha fazla çıkamam.
0: Orta yolda buluşup 700'de anlaşalım mı?
2: 650.
1: Bu ünitenin parasını rahat çıkartıyor.
0: Batmaz Stone evet diyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamamdır, bunu çıkar. İstediğimiz kadar kazanamadık ama unutma hala yılan ısırığı malzememiz var.
1: Evet, hadi biraz yılanla oynayalım.
0: Yılanları sevmem.
1: Dostum, eğer biri yılan ısırığı malzemelerinden anlıyorsa o da Forever Wild'dan cool'dur. Kimsenin sevimli olduğunu düşünmediği şeyleri kurtarıyor.
0: Tanrı onu korusun.
1: Arkadaşım Cool'la buluşuyoruz. O yalnızca dünyadaki en zehirli yılanları toplamıyor. Aynı zamanda istenmeyen nadir kuşlar ve maymunlar gibi egzotik hayvanları da topluyor.
0: Maymunlar mı? Maymunlara bayılırım.
3: Neyiniz var arkadaşlar?
0: 50'den fazla yılan ısırığı malzememiz var.
3: Evet, bunlar ilginç parçalar. Bunların çoğu devlet malı. Buradaki Amerika malı. Güney Kaliforniya Edison'ın vardı. Bu büyük şirketler kendi çalışanlarına veya askerlerine bunlardan verirdi.
0: Burada hangi malzemeler var?
3: Çoğu yılan ısırığı paketi kendini kesmek için bir neşter, turnike, bandajlar ve bir çeşit vakum cihazı içerir. Delik açıp zehri çektiğinde daha az hasar vereceğini düşünüyorlardı.
0: Denemeye de.
3: Ne yazık ki kendini kesmenin yarardan çok zararı var. Bunlar insanlar korktuğu için satıldı. İnsanlar bunların hayatlarını kurtaracağını düşünüyordu ve para kazanmanın çok kolay bir yoluydu.
0: Yani diyorsun ki bunlar bir işe yaramaz.
3: İşe yaramazlar. Aslında daha fazla sorunlara, hatta ölüme yol açıyorlar.
0: Bu değerlerini nasıl etkiliyor?
3: Bunların nadir olanları, sınırlı üretim olanları para edebilir.
1: Gerçekçi olursak kaç para eder?
3: Tahminen temiz $2,500'luk bir malzemeye bakıyoruz.
1: Kaç para ödemek istiyorsun? Hep farklı rakam olur.
3: Evet, evet. En fazla $1,500 verebilirim.
0: Ben yılanları sevmem. Ama bu adam gerçek anlamda bir yılan.
3: Evet, Tom'u uzun zamandır tanıyorum o yüzden.
0: O çok seviyor. Ben hiç sevmiyorum. Şöyle diyelim. Arkadaşımın yılanlarla oynamasına izin vereceğini varsayarsak $1,500 teklifi kabul ederim. Ben de maymunlardan biriyle oynayayım.
3: Kulağa hoş geliyor.
0: Evet, herkes istediğini elde ediyor.
3: İşte bu.
0: Tamam.
3: İşte bu, teşekkür ederim. İşte Alan, burada zaman geçirebileceğin bir arkadaşım var.
0: Tam da benim hızım.
3: Evet.
0: Siz yılanlarla zaman geçirirken ben buna göz kulak
3: olayım. Tamam, biz dışarıda olacağız.
0: İyi eğlenceler.
3: Tamam.
0: Endişelenme. Merhaba bebeğim, merhaba bebek maymunu.

0: Nasılsın? Oo. Beni biraz ısırdı. Onu istesem dışarı çıkardım.
1: Çok seveceğini bildiğim bir tane.
2: Böyle şeyler söylemeni seviyorum.
1: Evet. Bu Papua Yeni Gine öldürücüsü. Tahminen dünyadaki en tehlikeli yılanlardan biri. Ve çok huysuz.
0: Birazdan.
3: $1,400 veririm.
0: Bir buz kraliçesi izi kesmeye çalışıyor. Evet. İşte böyle.
4: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fuck yeah. Hausgeräte.
3: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
3: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
6: Tatilse Setur.
7: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
3: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
4: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
5: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
6: Seccadede kaç tane çok var burada.
7: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Bu Papua Yeni Gine öldürücüsü.
9: Vay canına adamım.
8: Tahminen dünyadaki en tehlikeli yılanlardan biri. Çok huysuz. Antoine, onu yakalayabilir misin? Şimdiden kendini gömüyor. Hayır, bunu istemiyoruz. Evet, gel buraya bakalım.
9: Çok hızlı.
8: Bir tane daha var, bir de onu deneyelim.
9: Vay canına adamım.
8: Çok heyecanlı olacak, bir tane var. Burada Güney Pasifik var ve genelde yaramaz bir tavrı vardır.
9: Benim tarzım bir yılan gibi.
8: Evet, bakalım yaptırabilecek miyiz?
9: Aman tanrım, çok hızlıydı.
8: Çok hızlı bir şekilde atıldı, değil mi?
10: Yemek ister misin? Çok tatlısın. Burada seninle zaman geçirip yılanlardan uzak durmayı seçtim. Adamım, bu yılan ısırı malzemelerinden iyi para kazandık ama tek düşündüğüm oradaki küçük maymunum.
9: Yılanları kaçırdın, harikaydılar. Hadi erkekliğini geri getirelim ve biraz elektrikli testere satalım.
10: Elektrikli testerelerimizi satacağız. Bunlarla ilgilenen bir kadın var. Adı Buz Kraliçesi. Her ne anlama geliyor?
9: Buz Kraliçesi mi? Gerildim şimdi.
11: Merhaba.
10: Merhaba, Ellen Hap.
11: Ben Dominic.
10: Tanrı'ya şükür, yanlış yere geldik sandım. Komşularını elektrikli testereyle karşılasak ne olurdu, düşünebiliyor musun?
11: Bir şey olmazdı. Bir sürü elektrikli testerem var.
10: Ne yapıyorsun onlarla?
12: Umarım insan öldürmüyordur.
10: Hanımefendi, neden bu testerelerle ilgilendiğinizi söyleyebilir misiniz?
11: Ben bir buz oymacısıyım.
9: Şimdi anladım.
11: Evet.
9: Buz kraliçesi.
11: Evet öyle. Devasa buz blokları alıp onlardan güzel heykeller yapıyoruz. Ve tüm ülkedeki gösteriler, şovlar için buzu elektrikli testereyle oyuyoruz. Bunları orada kullanacağız.
10: Bu testerelerle ilgili bilgi verebilir misin?
11: Bu benzinli haskuvarnasları canlı şovlarda kullandım. Benzinli testereler tetiğe bastığınızda seyirciyi gaza getirir. O yüzden şovlar için iyi. Bu elektrikli olanlar aslında oldukça pahalı. Bu Steel 220 ve bu testere büyük buz bloklarını oyarken kullanmak için çok iyi. Buradaki ise çok çok ilginç.
10: Eski olduğu için.
11: Öyle. Bu 50'lerde yapıldı. Bu motoru olan ilk elektrikli testerelerden. Bu şirket elektrikli testereleri kısa bir süre için üretti. Görebileceğiniz gibi herhangi bir güvenlik önlemi de yok.
10: Evet.
11: Ama motorları çocuk oyuncaklarında kullanılan küçük motorlardan, o yüzden beygir güçleri yok. Nadir bir şey. Dükkanda güzel bir sergi parçası olurdu.
10: Para açısından ne civarda bir şey?
11: Şöyle, üçü için size 1400 veririm.
9: 2000 dolar düşünüyorum.
11: 1600'e çıkarım.
10: 1700'e yakın olur diye düşünmüştüm.
11: En fazla 1650 veririm.
10: Tamam, 1650'yi kabul ediyoruz. Bana ve Tona biraz buz oydur. Biraz ben sanat yapayım, sonra sen sanatına devam edersin.
9: Gerçekten mi?
10: Yıkım.
9: Mükemmel.
10: Evet. Öbür türlü nasıl olsa güneşte eriyecek, değil mi?
11: Aynen öyle.
10: 1650. Anlaştık.
11: Kulağa hoş geliyor.
9: Bir şeyler parçalamak için sabırsızlanıyorum.
10: Hey John, ne yapmalıyım? Şu küçük meleklerden mi yapsam diyorum acaba? Ne dersin?
9: Kare yapsam bile mutlu olurum.
10: Tamam, ne yapacağımı biliyorum.
11: Hazır mıyız?
10: Evet! İşte böyle, işte böyle.
11: Tebrik ederim.

0: Karşınızda çam ağacı.
1: Güzel yaptın Charlie.
0: Charlie Brown Noel ağacı.
1: Evet.
0: Bakalım onlar ne yapmış.
2: Güzel bir keler balığı yaptım.
0: Çok güzel olmuş.
1: Bu şeyler harika.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bence
0: bu
2: de.
0: Eğlenceliydi. Sanatsal yönümü daha çok keşfetmeliyim. Testereyle iyi bir iş çıkardım.
1: Evet. Sen yine de normal işini bırakma.
0: Titanic hatırasını 650 dolara sattık. Yılan ısırığı malzemelerini 1500'e ve testereleri de 1650'ye. Diğer her şeyden de 2000 dolar kazandık. 2 üniteye 2700 dolar harcadık ve eşyaları 5800 dolara sattık. Toplam 3100 dolar kar ettik. Bugün bir şey öğrendiysem sabırlı olmanın önemidir.
1: Bırak o işi, beklemekten sıkıldım.
0: Ne için? Evet, onu diyoruz.
1: Evet.
0: Yap hadi.
2: Yap hadi.
0: Şimdi. Tamam. Hadi eve gidelim.
1: Harika.
0: Teşekkür ederim. Testerelerin tadını çıkar.
2: Güvenli yolculuklar.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu çok iyiydi. Daha iyi hissediyorum.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Tam o anda
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim.
8: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
9: İstersen ne 11?
10: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
11: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
10: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
12: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.

0: keşfedin. MediaMarkt. İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
4: tak. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depo ünitesine bakıp atılmış hazineleri buluyor. Bunlar en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
10: Antika avcılarında birazdan. Nemli küflü paranın kokusunu alıyorum. Eski bir rakip sürpriz biçimde ortaya çıkıyor.
11: Affedersin.
10: Bak kimler gelmiş ve kafa kafaya müthiş bir mücadeledeyiz.
11: Dört çeyrek.
12: Dur bakalım.
10: Bir çöplük bir anda hazine sandığına dönüyor.
13: Suratımda patladı.
10: Oh, vay canına. Acaba bundan iyi para kazanacak mıyız? Yoksa kaderimiz hatalı atışa mı?
14: Muhtemelen 5-10 bin yeter.
10: Bekle. Aklımı başımdan aldın. Kurban gidecek.
15: Çıkar çıkar. Döndürmeye devam et.
10: Lava benziyor. Ha ha.
16: 500-600 dolar, 600 dolar satıyorum, sattım.
10: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmayla satılır.
16: Yok mu artıran? Sattım, 20 dolar.
10: Evet.
13: Bu artırmalar işini bilenler için mükemmel bir iş koludur.
7: 120 bin dolar.
10: Evet. Ben Alan Ha.
13: Ve ben Tom Jones.
10: Bizler antika avcılarıyız. Bulduğumuz ve sattığımız şeylere inanamayacaksınız.
13: 25 bin.
14: Pekala, anlaştık bayla.
10: Ve tarihi değeri arttıkça...
13: Fiyatı da artar. Oh tanrım.
10: Evet.
13: Evet, işte Torrance'deyiz adamım. Ama maalesef kaç depo var bilmiyorum.
10: Sorun değil, bırak o da sır kalsın. Aslına bakarsanız bu işin güzelliği de her yeri didikleyip saklı hazineleri aramakta. Gizem yani.
13: Ve de para kazanmakta.
10: Ama daha çok gizem.
13: Para.
10: Fazla kimse yok. Hiçbiri tanıdık değil.
13: Çantada keklik olabilir.
10: Umalım da öyle olsun.
17: Pekala millet, incelemeyi bırakıp almaya başlama vakti. Bugün 3 depo satacağız.
10: 3 depo. Bu gizem de çözüldü.
17: İşte her şey burada. Evet, satışa başlıyoruz. Hadi.
10: Nemli küflü paranın kokusunu alabiliyorum.
17: İlk depo. Şöyle bir bakıverin. İçeri girmek yok.
10: Eski müzik ekipmanları. Bunların alıcısı kalmadı artık.
13: Televizyonlar falan. Beğenmedim.
10: Evet, ilk bakışta iyi görünmedi ama bir iki tane gitar. Herhalde kaliteli olmayan bir de bateri seti var çünkü üstünü boyamışlar ama yine de 200 papel eder.
13: Bir sürü burada.
10: Haklısın adamım.
18: 50 papel.
17: Evet, başlıyoruz. 50 dolarla açıyorum. 50 dolar var mı? Var. 75 var mı? Var.
10: Başlatmamız gerekiyordu sonuçta, arkadaşımız değil mi?
13: Mi başladı?
10: Ben başlattım.
17: 100 verdiler. 125 geldi. 150 istiyorum. 175 istiyorum. 175 de geldi.
13: Affedersin. 200, affedersin.
17: 225.
10: Maalesef gizem ve sürprizler hep birlikte gelir.
13: Lanet olası CJ. Kolay günümüz buraya kadarmış.
17: Yok mu arttıran 200'üm var. 200'üm.
10: Birileri uyuyakaldı.
17: 225 oldu. 250
13: 350.
17: Istiyorum. 350 de geldi. 350. 375 olur mu? Geldi. 400. 400.
13: 4 çeyrek.
17: 425 geldi. 425, 450 olur mu? 450.
10: 550.
17: 550 geldi. 550 dolarım var. Yok mu artıran?
10: Sırf tepkisi yok ölçmek artıran için yaptım.
17: Yoksa satıyorum. 550 satıyorum. 575'im var. 575, 600 olur mu?
10: Ne yapsak?
17: 600.
13: Hadi alın.
10: Ortam,
17: satıyorum, satıyorum ve sattım. 575 dolar. Teşekkür ederim.
13: Doğru.
10: Akıllılık edip almadık. Gördün mü?
13: Bende harcayacak para çok. Bunu almayarak gerçekten kafanı kullandın. Ama bir ara korkmadım değil.
10: İş CJ'ye geldi mi adam banka gibi. Bugün kafayı kullanmamız gerekiyor. İki depo kaldı. Arka sıraya nasıl düştük?
13: Öylesi daha kolay.
10: Deniz bizi buradan göremez ki.
13: Biraz mesafe koymak istedim.
10: Adamları gözün tutmadı değil mi? Herkes seni öpmek için sıraya girecek değil ya. Kusura bakma.
16: Evet, iyice bir bakın.
10: Ucuz, çirkin bir dolap. Eski bir Hammond orgu. $150 var, eski dergiler falan.
13: Yardım ister misin? Dur, fenerimi vereyim.
10: Para sayarken beni lafa tutma.
16: Evet, herkes gördü, artık başlayalım. İnceleme bitti, satış başladı. $100, $100'm var. 125 var, yok
10: veririm ama o bunu bilmiyor.
16: 150 istiyorum, 150,
10: bak,
16: 150 geldi.
10: Oynuyoruz zannediyor.
16: 175, 175, 175 geldi.
10: Bırak, 200 yine istiyorum şimdi. Zannetsin.
16: 200, 200, 200, evet. 200 geldi. 225 var mı? 250 bile var. Evet. 300 istiyorum geldi. 350, 350 de geldi. 400, 400, 400, 400, 400, 400.
10: 400.
16: Verdiler. 450 var mı? 450, 450, 450.
13: Ona yeterince harcattım.
16: Son çağrı, 400'e satıyorum. Sattım. $400, teşekkür ederim. Hadi bir diğerine gidiyoruz. İyi satıştı.
13: Anlayamadı bile.
10: Evet öyle.
13: Yine oyuna geldin CJ.
10: Bizim olayımızda bu adamım. Ufak tefek dalavereler. CJ'yi önden koşturup güzel fiyata güzel bir depo kapattık. Bu sefer kilidi kırmıyor.
13: Evet.
16: Evet, bu bir karma depo. Terk edilmiş eşyalar. İyisi de var, kötüsü de. Hiç fena bir depo değil.
10: Bu koku da ne böyle?
13: Köpek maması.
10: Hey, şuraya bak. Şu bavullara bir bak.
16: Evet, bir fiyat alıp arttırmayı açıyorum. $20'la başlayalım, kabul mü?
10: Bilemiyorum, ilginç olabilir. Herkes gidiyor.
16: Açılış fiyatı $20'dır, unutma.
10: $1'a ne dersin?
16: Ortağın $20 verdi bile, Tanrı aşkına. $20. $20.
10: Gerçekten Tanrı aşkına. Buna para mı verdin yani?
13: Bir yalan numarası çekeyim.
16: Yok mu arttıran? $25 istiyorum. 25'e ne dersin he?
10: Ortağıma karşı arttıramam.
13: Tadını çıkarın.
10: Ne yaptın sen he?
16: Sen aldın $20. Artık senindir.
13: Bu pek de planladığım gibi olmadı.
10: Üstüne kaldı ha? Bunu yapmandan nefret ediyorum.
13: Ben de öyle.
10: Daha yani planının ardındaki strateji neydi?
13: Çuvalladım. CJ'yi de arttırır sanmıştım. Ama en azından elimizde didikleyecek gizemli bir depo oldu.
10: Bizi zengin etmez ama paramızı geri alırız. $20 bu kadar şey için aslında hiçbir şey. Bu depolar berbat kokar. Buradaki her parça eşya değişik kişiler tarafından bırakılmış. Genelde her şeyi atarlar ama bazen bir şeyler kalır. Yani çöpe atamadıkları ya da çıkaramadıkları şeyler.
13: Çöpçülüğe başlayalım. Tanrım, bir bıçak. Sökül paraları dostum.
10: O bir bıçak değil. Bu bir bıçak. Hadi sökül bakalım.
13: O da bıçak mı? Sen sökül.
10: Tamam, kazandın.
13: Kapsüller, kendi haplarını yapmak için.
10: Pekala, ne yapacağız? Bir el atla şu çöpleri kaldıralım.
13: Suratım da patladı. Berbat kokuyor.
10: Oynamayı bırakır mısın? Şurayı süratle karıştırıp ne var ne yok görelim.
13: Çık suratımdan, çık, çık.
10: Hey.
13: Ne?
10: Ne yapıyorsun?
13: Hiç.
10: Biraz yardım et. Hadi, şu parayı kurtarmalıyız.
13: Ne var dostum?
10: Tanrım, ne yaptın sen ha? Vay canına. O da ne? Birazdan acaba nadir bir parça. Ne bu? Güzel para kazandırır mı? Yoksa diğerlerimizi mi yapacak?

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Bellona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Şurayı karıştırıp ne var ne yok görelim. Biraz yardım eder misin? Oh, vay canına. O da ne?
3: Çıkarıp yakından bakalım. Bu da ne böyle?
2: Boni yazıyor. Boni, Zamboni gibi mi?
3: Oo, ne bu? Bakayım ne çıkacak.
2: Okey bakımı.
3: Buz temizleyici değil.
2: Daha çok beyzbol şeyi gibi. Ha evet, bu mekanizmayı biliyorum.
3: Evet, top fırlatıcısı gibi.
2: Bu bir okey pakı fırlatıcısı. Bakları bundan kaleciye fırlatıp gol kurtarma antrenmanı için kullanırlar. Evet. Bu en az birkaç bin dolar eder.
3: Birkaç bin dolara?
2: Evet. Senin yiyemi papel bereketliymiş.
3: Birden moralim düzeldi.
2: Çuvallaman bu sefer bize iyi kazandırdı adam.
3: Aynen söylediğin gibi hazine bulduk dostum. Hadi diğerine de bakalım.
2: İşte şimdi heyecanlandım. İşte bunu bu yüzden beğenmiştim. Ön tarafta 1930'lardan kalma dergiler var. Bak ne kadar çok.
3: Vay canına.
2: Notre Dame'dan Johnny Lujek, Winston Churchill. En aşağı 100 papel.
3: İyi gidiyor.
2: Evet.
3: Vay canına. Sandığımdan büyükmüş.
2: Eski orglar havayla çalışır. Modernleri ise... Oo, aman tanrım.
3: Bir sürü elektronik zımbırtı var.
2: Evet, ya beş para etmez bir şey ya da birkaç yüz dolar eder.
3: Oh, oh, oh. Dostum.
2: Ne buldun?
3: 90'larda bir sürü şey denediğim zamanlarda.
2: Evet.
3: Cam üflemeyle çok ilgilenmişliğim vardı. Bu malzemelerde cam kesmek, şekillendirmek ve eritmekte kullanılır.
2: Neler yapıyordum o sıralar?
3: Kül tablaları, içki bardakları, su boruları ve yetişkin oyuncakları.
2: Ne?
3: Ne ararsan.
2: Tanrım, bir de depo işine iğrenç derdim.
3: Eski güzel domuz kumbaraları nereye kayboldu?
2: Peki imzalı beyzbol toplarına ne dersin? Çocukluğumun Detroit Tigers'ın menajeri. Sparky Anderson.
3: Vay canına.
2: Johnny Bench, Reds'de oynamıştı.
3: Oh, işte bu güzel.
2: Eski bir beyzbol topu. Hey, bu maçta kullanılmışa benziyor. L. Bu Gehrig mi? Lou Gehrig'in imzası bu. Güzel bir şey bulduk galiba. Yankilerin onur listesinde bu adam. Spor yadigarları beni epey canlandırır. Özellikle de bir Lou Gehrig topu deyince ciddi paradan bahsediyoruz.
3: Topları satmaya götürmeden önce gidip Revolution camcılıktan Flynn'le görüşelim. Çok iyi bir cam ustası ve eski bir dostumdur. Flynn.
4: Hey, ne haber Tom?
3: Nasılsın adamım? O bunlardan çok iyi anlar.
4: Siz çocuklar bana tam takım bir camcılık ekipmanı getirmişsiniz. Bununla cama şekil verilir, soğutulur. Bıçaklar da cam işlemesi bittikten sonra istenilen yerden kesmeye yarar. Yani bunlar imalatın yaklaşık her aşamasında kullanılır.
2: Aletler ne durumda?
4: Evet, eski görünüyorlar. Bunlar dino aletleri. Dino Tedeschi gelmiş geçmiş en iyi camcılık aletleri ustalarındandı. Artık hayatta olmadığından kolay bulunmuyor. Bunlar gerçekten çok özel. Dediklerine göre 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Hanser tanklarını eritip aletleri o çelikten yaparmış.
2: Kılıçlardan saban yapmak evet. gibi ha?
4: Evet, bu aletler sonsuza dek dayanır. Tüm bu bıçaklar, keskiler filan bana resmen cam üflemenin kutsal kasesini getirmişsiniz.
2: Bu kutsal kase ne kadar eder?
4: Yani... Sırf buradaki üçü bile en az 5000 papel.
2: Ne zamandır cam üflüyorsun?
4: Yaklaşık 15 yıldır.
2: Kendine bir güzellik yapma vakti gelmedi mi?
4: Hazır buradasınız. Elinizdeki de tam bir set. Bir teklif verebilirim.
2: 5000 bize uyar.
4: O kadarı biraz tuzlu. Diğerlerini de verin. 2500'e kapatalım.
3: Vay canına.
2: Ne kadar ederler biliyorsun. Kaçınca bir daha
4: yani,
2: alamazsın.
4: 3200 nasıl?
3: Bir fikrim var. O daha önce hiç cam üflemedi. 3500 diyelim, sen de ona cam üflemeyi öğret. Ne dersin dostum?
4: Bugün sana harika bir şey yaptıracağız. Tamam. Anlaştık, tamam.
2: Teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Sanki güneşten lav çekmek gibi.
4: Çıkar çıkar, döndürmeye devam et. Devam et.
2: Şuraya bak. Renge bak. Ha.
4: Artık elimizde Alan'ın çalışabileceği malzeme var. Bırak ısı renk versin. Şimdi devam et. Biraz ısıt. Devam et. Üfle. Döndür, döndür, üfle. Bence bir kabarcık oluşmaya başladı. Alet al.
2: Tamam, başlıyorum.
4: Tamam, yavaş ol. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
2: Oo, biraz acele ettim.
4: Döndürüp aç. Aşağı indir.
2: Ha, evet.
4: İlk çalışman için hiç fena değildi.
2: Sağ ol. Şimdi ne var?
4: Şimdi bir gece soğumaya bırakacağız. Yarın sabah gelip alabilirsin.
2: Bu harikaydı. Teşekkür ederim.
4: Demek.
3: Yarın görüşürüz.
4: Yarın
3: mutlaka
4: görüşürüz. Görüşürüz.
3: Ederim dostum.
2: Açıkçası o aletlerin o kadar ettiğini hiç düşünmemiştim. Hem güzel bir eser de yaptım.
3: Şimdi de sıra beyzbol toplarında.
2: TJ'yi en son gördüğümüzde biraz huzursuzdu.
3: Biraz mı?
2: TJ her türlü spor yadigarı koleksiyoncusudur ama bazen iş bize ödemeye geldiğinde inatçılığı tutar.
3: Dua edelim de keyfi yerinde olsun. Nasılsın dostum?
5: Don, seni görmek çok güzel.
6: Merhaba tatlım.
5: Nasılsınız?
3: Nasıl gidiyor? Sana birkaç oyuncak getirdik.
2: Eski beyzbol topları.
5: Bu Dick Schneider. Brooklyn Dodgers'ta orta sahada oynardı. 50 papel. Sparky Anderson'da vefat etti ama yine de ucuz bir top. 5 papelde bu eder.
2: Tigers'ı kaç yıl idare etmişti?
5: Adam 1000 yıl yaşadı. Herhalde imzaladığı topların haddi hesabı yoktu.
2: Bunlardan bir sürü var.
5: Aynen. Arz talep meselesi. Johnny Bench de onur listesindedir. O yüzden bu 150 eder. Bu enteresan. Bob Feller, o da onur listesinde. En iyi atıcılardan biriydi. İmza işini ilk başlatanlardan biridir. Bizim meslekte şöyle bir deyim vardır. İmzasız bir top, Bob Feller'ın imzaladığı bir toptan azıcık daha ucuzdur. Top koleksiyoncularının çoğunda bunlardan bir sürü var zaten.
2: Bir de buna bak istersen. Bu çok eski bir Yankee topu.
5: Derinin rengi çok
2: gerçekten
5: değişik.
2: Gerçekten de öyle.
5: Çünkü bu Demir Atlı Gehrig'in. Ard arda 2130 maçta oynamıştır. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardandır. İmzası en çok satanlardan biridir. 1937 sanırım. O takımda bir sürü onur listesi oyuncusu var. Harika bir takımdı. Gehrig bunu imzaladıktan 4 yıl sonra öldü. Muhtemelen 5-10 bin eder.
2: 10 bin mi?
5: Şüphesiz.
2: Bekle. Aklımı başımdan al.
5: Topun üstünde Lou Gehrig'den başkasının imzası olmasa 20 binde eder. Lou Gehrig tek imzalamışsa.
2: Neden öylesi daha iyi? Başka ne kadar oyuncu varsa hepsi var ya.
5: Tuhaftır ama bu meslekte koleksiyoncular tek imzalı şeylere rağbet ederler. O yüzden hepsine $1,500 öneriyorum. Bir tanesi değerli. Diğerleri de $50 ila $125 arası eder.
2: $1,500 mı? Bu ne şimdi? Etimi yumuşatıyor.
5: Uzman benim. Değerini ben biliyorum. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Yalan söylemiyorum.
2: Sana çok özel bir şeye sahip olma fırsatı veriyorum. Bu toptan bir tane daha göremezsin.
5: 3000.
2: Bak nasıl da çıkıverdi.
5: Kaç desek işi bağlarız?
3: 6.
5: 100 mü?
2: Bu topu 9-10 bin dolara okutacağız. Ne dersin? Mümkün mü?
5: Hayır.
2: Babanı bilirsin. Ne dersin? Olur mu?
6: Ne derse o olur.
5: Aynen öyle. Onu iyi eğittim. Ben 3 diyorum, siz 6. Gelin ortası olsun. Pekala, sadede gelelim. 5000, daha fazlası olmaz. Nakit, $100 sırf faturası.
2: 5000 nakit, iyidir. Tamam, öyle olsun.
5: Kabul, sizi sevdim. Anlaştık.
2: Hayrını gör.
5: Bana bir iyilik yapın da bir dahakine daha iyilerini getirin, olur mu?
2: Ne demek?
3: Gerçekten sıkı pazarlık ediyor ama sonuçta 5000'i kaptık dostum. Geriye satacak tek bir şey kaldı.
2: İşte o yüzden Brian'la RJ'in oraya gidiyoruz. Bunlar bizim makineyi merakla bekleyen bir çift hokey oyuncusu ve eğitmeni. İşte burada. Önce ne olduğunu anlamadık ama belli ki puck fırlatıcısı gibi bir şey bu.
7: Bu kalecileri eğitmek için şahane bir şeydi. Bunu kesinlikle okulumuzda da kullanacağız. Kalecilikte ilerlemek için tüm yetenekleri bileyen bir şeydir.
2: Neden insandan daha iyi?
4: Bunda insan hataları olmaz. Bir oyuncu şut çektiğinde kaçırabilir ama makine bakı tam istediğin yere atar.
3: Bu Bonnie, Zamboni ile aynı değil mi?
7: Hayır, kesinlikle değil. Bunlar farklı insanlar. Orlando Boni, ilk makinesini buz düzelticiyi yapan elemandan çok farklı yapmıştır.
2: Her takımda bundan bulunur mu?
4: Hayır, bu Kaliforniya'da çok nadirdir. Bir tane bulsak bile insanlar genelde satmak istemez.
3: Bu canı yakar mı?
7: Yıllarca bunlardan çok darbe aldım.
2: Üstünde saatte 160 kilometreyle atar diyor. Demek o yüzden bu kadar köpük var.
7: Evet, kesinlikle. 40-60 yakınlığına göre iyi bir menzil. 90-100 hızındaysa bir yerine gelse hastaneden uzunca bir süre çıkamazsın.
2: Bunlar ne kadar eder?
4: Yenisi 5000 kadar.
2: Bunların ender olduğunu kendin söyledin. Madem yenisi 5000 ediyor, eskisi içinde yarısı makuldür. 2500 paper. Ne dersiniz, uygun mu?
4: Lastikler, tekerlekler sağlam mı bakmamız gerekiyor.
2: Bonnie'den saatte 160 km ile çıkan bir pak dostunu vurursa... Anlaşmış oluruz.
7: Bana uyar, sen ne dersin?
3: Tamam, tamam, tamam. Hadi yapalım. Tamam.
7: Biraz aşağıdan başlayacağız. Yavaştan hızlıya doğru.
3: Tamam, yapalım.
2: Evet, hadi tamam. Yapalım.
7: Pekala.
2: Çok yavaştan başlayalım.
7: Tamam.
2: Ne, baktın? Neden öyle bakıyorsun?
3: Ha, bu acıtacak.
2: Aha, yol savaşçısı. Şu haline bak. Transformers'a döndün.
3: Silahlarım şahane.
2: Artık sana Megaton diyeceğim.
3: Bunu sevdim.
2: Ben de. Tamam. Geç ve kendini sakatlama. Tamam mı? Bak, topunu test etme vakti.
7: Hazır mısın?
3: Evet.
2: Gönder gitsin.
7: Oo, doğuştan yeteneği.
2: Bunda çok iyisin. Evet. Yavaşta güzel çalıştı. Şimdi makineyi biraz daha zorlayalım. Bakalım 160 neye benziyor.
3: Oh, harika. Suratıma pak yiyeceğim.
2: Başlıyoruz. Evet. Aha. Güzel, değil mi?
3: Güzel gönderiyor.
2: Pekala, makine çalışıyor.
7: Çalışıyor.
2: 2500 paper.
3: Tamamdır.
2: Harika, takımınız için bol şans. Bir çöl göşebesine göre buz üstünde mükemmeldin.
3: Güzeldi ama bir daha asla.
2: Evet. Cam üfleme aletlerini 3500'e ve top koleksiyonunu da 5000'e sattık. Pak fırlatıcısını da 2500'den verdik. Geri kalanları da 720 papelden sattık. İki depoya $420 ödemiştik. Toplam satışımız $11,720. Net karımızsa $11,300 oldu.
3: Bence bugün gerçekten de hazine bulduk sayılır.
2: Hazine deyince yaptığın cam kaseyi ne yaptın? Affedersin, ihtiyacım olası verdim de.
3: Sorun değil.
2: Adamım, o benim kasem mi?
3: Her şeyin bulaşık makinesinde de.
2: Yaşam alanına saygı, yaşam alanına.
3: Biraz ister misin?

bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kalenin Belek.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
0: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
3: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
2: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
3: Çekil, çekil.
2: Filtresiz.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
2: Soluksuz.
5: Burada biraz kaos var.
2: Kapsam ağlarının dışında.
6: Çiftlik hayatı böyle.
5: İyi gidiyoruz.
7: Kenara çekilin.
8: Hayata hoş geldin.
2: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu karıştırarak çöpe atılan hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir hikayeleri.
2: Birazdan huzursuz ayı kahvesini içemedi ve kafein eksikliği keyfimizi kaçırıyor. Tim burada. Yavaş mı başlar?
3: Cep dolusu para getirdim. Nasıl gideceğini göreceğiz.
2: Eski bir rakip.
4: Sattım, sattım. Nereye gidiyoruz?
2: Bütün karımızı götürüyor. Bu adam beni sinirlendiriyor. Şaşırtıcı şeyler var. O da geri gelmemizi sağlıyor. Besin zincirinin tepesindeyiz.
3: 25 bin dolar edebilir.
2: Ya da nakit peşinde koşuyoruz. Bu iyi mi?
5: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Bizi knockout ediyor.
5: 400 var mı? 500 oldu. 600
2: dolar.
5: Oldu.
2: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satılıyor.
5: Sattım.
4: Sattım. Sattım.
5: 1000 dolara sattım.
2: Evet.
6: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş olabilir.
7: 120 bin dolar.
2: Evet. Ben Alan Ha.
6: Ve ben Tom Jones.
8: Biz antik avcılarıyız.
2: Olduğumuz
6: ve sattığımız şeylere
2: inanamayacaksınız.
6: 25 bin dolar.
2: Anlaştık baylar.
6: Ve geçmişi ne kadar iyi olursa fiyatı da o kadar yüksek olur.
2: Aman tanrım.
6: Günaydın Valencia.
2: Ama bu mükemmel bir sabah değil.
6: Neden?
2: Huzursuz ayı kahvesini içemedi çünkü benim çok acelem vardı ve ben kahvemi içmediğimde nasıl olduğumu biliyorsun. Müzayedeler dayanıklılık ister ve Valencia'daki 4 depo benim kafein almamı gerekiyor.
6: Gerçekten mi dostum? Kafein mi?
2: Kafein gibi. Harika değil mi? Kelime oyunu. Tim burada. Ama Carol'in yok.
6: Kahvesiz onu halledebilecek misin?
2: Bilmiyorum.
6: Bu uzun bir gün olacak. Genelde Tim'i, kızı ve eski asistanımız Caroline'le görürüz. Ama bugün yalnız uçuyor gibi görünüyor.
2: Nasılsın Tim? Caroline nasıl?
3: Caroline iyi.
2: Bizi mi düşünüyor?
3: Tahminimce hayır.
2: Caroline'le her zaman eğlenceli bir rekabetimiz vardır. Ama Tim bilmiyorum. Sanırım o bize biraz gıcık.
4: Evet arkadaşlar, 4 depomuz var.
3: Ha, 4 depo mu? Bu güzel. 4 kilit ve bir cep dolusu para getirdim. Nasıl gidecek göreceğiz.
6: Seni özlemişim.
4: Sorusu olan, hadi gidip satış yapalım.
2: Aksiyim. Kahveme ihtiyacım var.
4: Amatör saati.
2: Bu lastikler oldukça sağlam. Tanesi 50 dolara gider.
6: Evet.
2: Dolap yaklaşık 100 dolar. 400 veririm.
4: Evet, 100 dolarla başlıyoruz. 100 dolar veren var mı?
2: Evet.
4: 100 dolar 200 oldu, 300 oldu, 400 600. Oldu, 600 bile oldu. Yok mu artıran?
6: Yok mu artıran? 650 istiyorum.
4: 650. 650 son şans, sattım. 600 dolar, teşekkür ederim.
3: Şimdi nereye gidiyoruz?
2: Evet, tahmin edildiği gibi Tim bizi batırmaya çalışıyor. Ve ben kahvem olmadan bunu zor kaldırıyorum.
6: Derin bir nefes al. Daha 3 depo var ve eğer biri hurda doluysa gidip kıymetli kahveni alabilirsin.
3: İşte oldu.
6: Bir atlı karınca atına benziyor.
2: Dostum, bunlar 2500 dolara satılır. Bu ne peki?
6: Paralı makineye benziyor.
2: Bunu almalıyız. Burada büyük para var. Eskiden bir eğlence parkında çalışırdım ve bana güvenin, bu şeyler değerli olabilir. Bence 3000 dolara çıkabilir.
6: Kulağa iyi geliyor. Şimdi umalım da Tim neye baktığını bilmiyor olsun.
2: Bir açılış var mı?
4: Hayır, yok.
2: Pekala, 500.
4: Pekala, 500 dolara açıldı. 600 dolara veren var mı?
3: 600, 600.
4: 2300 verdiler. Yok mu artıran?
2: Evet.
4: 2400 oldu, teşekkür ederim. 2500, 3100 oldu. 3100.
2: Bu gerçekten istediğin bir şey mi, bana gıcıklık olsun diye mi yapıyorsun?
3: 3100. Bence değeri var. Aklımda bir rakam var.
4: Yok mu artıran?
2: Evet.
4: 3200 oldu, teşekkür ederim. 3300 istiyorum şimdi. 3300. 3300, 4000 oldu. 4000 oldu. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 4100. 4100. Satıyorum. Sattım. 4000 dolar. Teşekkür ederim. Evet, iki tane daha kaldı. Hadi bakalım.
2: Bu adam beni sinir ediyor. Kafeinim olmadan bu dramaya katlanamayacağım.
6: Dostum, 3000 dolara ne oldu?
2: Sana bir şey açıklayayım. Bu gördüğün çok hassas bir müzayede avı makinesi. Doğru yakıt olmadan işler biraz karışabilir.
6: Dostum, senin yardıma ihtiyacım var.
2: Hayır, yardım değil. Sadece kahve.
4: Evet, işte oldu.
2: Plastik kaplar, eski kıyafetler.
6: Evet, bütün bunlar burada. Tim şu çantayla ilgileniyor.
2: Sahteye benziyor.
6: Bu bize uygun bir birim değil. Ama Tim Zoka'yı yutarsa onun fiyatını yükseltmek için
2: iyi
6: bir fırsat.
2: Ve bu arkadaşın sistemine biraz kahve sokması için iyi bir fırsat.
6: Lütfen gider misin?
2: Gideceğim.
6: Sadece git.
2: Gitmeyeceğimi mi sanıyorsun?
6: Hayır, git.
2: İçecek bir şey ister misin?
6: Evet, lütfen.
4: Evet, 3. depo 200 dolara ne dersiniz?
3: 200 geldi.
4: 200 geldi, 300, 300 de geldi, 400.
6: İlginç bir birim değil mi?
3: Evet, değerini tespit etmek zor.
4: 500, 500 istiyorum. 500 de geldi, 600'un var mı? 600, 600 dolara ne dersiniz? Geldi, teşekkür ederim.
3: Ya, bunu yapmayalım.
4: 700, 700 dolar. Geldi, 800.
3: Bunu istemiyorsun değil mi?
4: 800. 800 dolar yok mu? 800'üm de geldi. 900 istiyorum şimdi. 900, 900, 900 son şans.
3: Evet.
4: 900'üm var. Satıyorum. 900'e sattım. Teşekkür ederim.
6: İş kardeşim. Vay canına. Tim'in bu kadar yükseğe çıkacağını hiç sanmamıştım. Umarım bu son depoda bizim işimize yarar. Alan ve kahvem nerede? Umarım yanlış almaz.
3: Bu şimdiden çok ilginç.
6: Ne var dostum?
2: Dostum, bir şey kaçırdık mı?
6: Burada bir fitness seti var. Bir boks ringine benziyor. Eğer bütün parçalar buradaysa 2000, kaliteli ise 12.
2: Görmek istiyorum. Geliyorum, birazdan oradayım.
6: Tamam.
4: Evet, 200 dolara ne dersiniz? 200, 200'üm var, 300 var mı? 300, 300, 300, 300.
6: 1000.
4: 1000 dolar geldi arkadan, teşekkür ederim. 1100, 1100 de geldi, 1200 de geldi, 1300.
3: Evet.
4: 1300 de geldi, 1400, 1500, 1500, 1500, 1500 geldi, 1600.
2: İlginç bir şey.
4: 1600 istiyorum, 1600, 1600. Yok mu artıran son şans? 1600'üm geldi, 1700 istiyorum. 1600'üm var, 1700 istiyorum. Yok mu arttıran? Son şansınız. Sattım, 1600 dolar, teşekkür ederim.
2: Paran mı bitti değil mi?
3: Ha dostum.
2: Kafein alma zamanı.
6: Sağ ol. Buna ucu ucuna yetiştim.
2: Hey, tek bildiğim iki harika depo aldığımız ve ben nihayet kahvemi aldım. Teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi Tim. Şimdi bir kahve içeyim.
6: Yetişkin bardakları bitmiş mi? Sadece söylüyorum.
2: Kahve iş bitirenlere verilir. Burada neye bakıyoruz?
6: Her şeyden biraz.
2: Bir ev dolabım var. Bu şeyler tanesi 750 dolara satılıyordu.
6: Alan.
2: Sence bu komik mi?
6: Evet.
2: O zaman buna bayılacaksın. Hadi işe koyulalım. Şu ringe bakalım.
6: Bu ringin alt kısmı. Şuradaki suntalar onun altına geliyor. Burada hepsini kaplayan bir çadır bezi var.
2: Bu ne peki?
6: Bunlar direkten direğe giden destek çubukları. Bunlar yan halatları destekliyor. Ve bütün bu kancalar alt ve üst burada. Yani dış iskeletimiz var. Bütün bunlar taban destekleri.
2: Bu taşınabilir bir şey mi? Gittiğin yerde kurmak
6: evet.
2: için sabit bir ring istenmediği zaman.
6: Aynen öyle.
2: Birkaç fitness aleti var. Bilmiyorum 600-700 dolar eder. Paramızı çıkaracağımızı sanmıyorum.
6: Umarım tamdır. Neden gidip o para makinelerine bakmıyoruz?
2: Pekala.
6: Umarım bunlar fazladan verdiğimiz 4000'e değer.
2: Onlar büyük para getirir. Yenisi 10.000, kullanılmışı 3500. Eğer çalışırsa. Asıl ilgimi çeken buradaki büyük kısrak. Kaslarına ihtiyacım var.
6: Geliyor.
2: Hadi.
6: Bu da ne böyle?
2: Aman tanrım. Bu atlı karınca değil.
6: Bu da ne böyle?
2: Sırada ben ringe çıkıyorum. Ve haklarım için savaşıyorum. Kar hak. Tamam, burası temiz.
6: Biliyor. Bu da ne böyle?
2: Aman tanrım. Bu atlı karınca değil.
6: Bu da ne böyle? Bir zebra mı? Bununla ne yapacaksın?
2: Şuna baksana. Bunlar hava vanaları ve bununla dengeyi ayarlayabiliyorsun. Bu bir animatronik dostum. Hava girince ağız hareket ediyor. Belki kafası inip kalkıyor. Havayı nereye gönderdiklerine bağlı olarak. Hayır.
6: İşte bu.
2: Hayır. Bunu yapma. Hiç saygılı değil. Bu şey uzun bir süredir depoda kalmış. Küflenmiş gibi.
6: Oh dostum. Aman tanrım. Dostum bu bir timsah.
2: Ve iyi durumda gibi.
6: Bu çılgın bir şey.
2: Muhtemelen bu suyun altındaydı ve yukarı çıktı ve... Sonuncuya bakalım. Oo, vay canına.
6: Biraz it.
2: Evet işte oldu.
6: İn.
2: İşte burada.
6: Aman tanrım. Bu yakaladığım en büyük balık.
2: Merhaba.
6: Merhaba.
2: Bunlar bir film yapımında ya da muhtemelen bir eğlence parkında kullanılmış olabilir. Eğlence parklarında bunlar çok pahalıdır ve sadece bunlara mühendisler dokunabilir. Çünkü bunlar çok önemlidir. Bunlardan biri bozulursa sorun olur çünkü o zaman gidersin. Çünkü zebranın belli bir yerde bir şey yapması gerekir ve bunu yapamaz. Gerçekten aleti kapatırlar. Bu para demek. Animatronikler hakkında bu kadar şeyi nereden bildiğimiz?
6: Biliyorum, biliyorum. Çünkü
2: üniversite yıllarımda bir eğlence parkında çalışırdım. Kaptan Al 70 kişiyi yandan çarklı teknesine bindirirdi ve onlara şakalar yapardı. Baylar baylar, bir arkadaş baskısı yaşamak üzeresiniz. Biraz önden, biraz arkadan ve dümendeki adiden. Boşuna gider, bu senin için.
6: Dostum, daha önce de dinledim.
2: Kaptan Al'ın gemisi geçti ve artık eski animatroniklerimiz var.
6: Sana Kaptan Al demeyeceğim.
2: Kara Kaptan Al diyeceksin.
6: Hayır.
2: Kaptan, hatta kaptanım
6: ben
2: diyeceksin.
6: Ben kamyonu getireceğim.
2: Ben zaten seninle konuşmuyorum. Animatroniklerle ilgili size bir şey anlatmış mıydım? 18 yaşındaydım.
6: Tamam, sus.
2: Bana
6: odaklanmaya çalış, odaklan. Birkaç fotoğraf çektim ve birkaç ilan verdim. Görünüşe göre boks ringimiz aslında bir güreş ringiymiş.
2: Hikayeyi anlatayım mı?
6: Hayır. Dün gelip aldılar ve onu kuracaklarını söylediler.
2: Bizim görebildiğimiz kadarıyla tamdı. Umarım öyledir.
6: Gidip Rob'u göreceğiz. O bir profesyonel güreşçi ve eğitmen. Ve o yeni bir ring almak istiyor.
2: Biliyor musun, ben küçükken böyle boks maçları falan izlediğimde oraya çıkıp herkesi döverdim diye düşünürdüm. Oh! Şuna bak Tom.
6: Vay canına.
2: Güzel toplandı.
5: Ne haber dostum, nasılsınız?
2: Seni görmek güzel.
5: Sizi görmek güzel.
2: Bakar mısın?
5: Güzel takla.
2: Hepsi burada gibi.
6: Vay canına. Görünüşe göre iyi durumda.
5: Öyle, bayağı sağlam.
2: Şuna bak Tom. Şuraya bak. Buraya bakınca geçimini bundan sağladığını sanıyorum.
5: Evet öyle.
2: Bana profesyonel güreşten bahseder misin?
5: 19. yüzyılın ortalarında başlamış. Karnaval için yapılan bir şeymiş. Güçlü adamlar, gerçek güreşçiler gösteri maçları yaparlarmış. Bunun profesyonel güreşe dönmesi ise birinin seyircilerden birini alıp güreşçime 5 dakika dayanabilirseniz size şu kadar para veririm demesiyle başlar. Tabii ki o da ekipten ve kaybedeceğini biliyor. Ve profesyonel güreş böyle başlamış.
6: Vay canına.
2: Bu şeye çarpınca canın yanıyor mu?
5: Tabii ki. Ama bir boks ringine kıyasla sırt için daha güvenli. Şimdi esnek kiriş dedikleri bir şey kullanıyorlar. Bunlar birçok ince kiriş ve hareket ettiğinde esniyor.
2: Esneden mi?
5: Çok fazla esneme
6: evet.
5: Payı yok.
2: Oo, canın yanmış gibi görünüyor.
6: O kadar esneme yok.
2: Ringimiz hakkında ne düşünüyorsun?
5: Hoşuma gitti.
2: Bununla ne yaparsın?
5: Bunu alıp turneye çıkıp gösteriler yapabilirim.
2: Bu ringlerin 5.000-6.000 dolara satıldığını öğrendik.
5: Evet öyle.
2: Sen ne teklif ediyorsun?
5: Kullanılmış olduğu ve sıfır olmadığı için 3.000 dolar.
2: Sence?
6: Bence bu biraz düşük.
5: 3.500 dolara ne dersiniz?
2: Bu şey test edilmiş.
5: Yani biraz yıpranmış.
2: Biz 4.000 düşünüyoruz.
5: Vay canına. Tamam, 4.000 doları verebilirim.
6: Güzel.
5: Tam olarak istediğim şey bu.
2: İyi mi?
5: Öğrenmenin tek bir yolu var.
6: Bence siz bu şeyi test etmelisiniz.
2: Tamam, güzel.
6: Kostümün var mı?
2: Aslında yok.
5: Senin için bir şey bulabilirim.
2: Bana ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Moralimi bozmaya çalışıyorsun.
5: Bozdun mu?
2: Dostum, onu dağıtacağım. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. İstiyor musun? Al bakalım. İyi bir isme ihtiyacım var.
6: Tamper.
5: Evet.
2: Evet, tamper. Evet. Bu güzel. Seni parçalayacağım.
5: Tamam.
6: Başla.
2: Dostum, onu dağıtacağım. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. İstiyor musun? Al bakalım. İyi bir isme ihtiyacım var.
6: Tamper.
5: Evet.
2: Evet, tamper. Evet. Bu güzel. Seni parçalayacağım.
5: Tamam.

0: Tom, bana yardım et.
1: Sanırım akşam yemeğinde tavşan var.
0: Ne yapacağız? Hiçbir fikrin var mı?
1: Evet. Başla.
0: O hiç yardımcı olmadı. Hey, ne yapıyorsun?
1: Tavşanın kafasını kopardı.
0: Hiç kimse tavşana saygısızlık edemez. Mahvedeceğim seni. Onu yakaladım. Evet, işte bu. Ben harikayım. Bu şok eğlenceliydi. Nasılsın?
2: İyiyim. Göründüğünden güçlüsün.
1: İyi gösteriydi.
2: Teşekkür ederim.
0: Tavşan kostümünde güreş yapacağımı sanmazdım. Ama bu harikaydı.
1: Dostum, bu çok etkileyiciydi. Şimdi gidip bu animatroniklerin para edip etmeyeceğine bakalım.
0: Garner Holt yapımındaki Garner'ı görmeye gidiyoruz.
1: Merhaba baylar.
0: Merhaba.
3: İşte geldi.
0: O büyük bir koleksiyoncu ve bu ülkedeki en büyük animatronik şirketlerinden birini yönetiyor. Umarım o bu şeylerin nereden geldiğini ve değerini biliyordur. İşte karşınızda.
4: Güzel. Bu Florida'da Disney stüdyolarında denizler altında 20 bin fersahın yapımında kullanılmış.
0: Vay canına. Yani bu Disney World'da.
4: Evet. Bu iyi bir buluş çünkü gerçek bir su altı parçası bu.
0: Bu şeyin Disney World'den nasıl kaçtığını merak ediyorum.
4: Evet. Disney parçalarını parkın dışında görmek çok zordur ama genel olarak bu şeyler kapandığında orada çalışan insanlara hediye olarak falan verilebilirler.
0: Ben de eğlence parkları hakkında birkaç şey biliyorum. Üniversite yıllarımda...
1: Yüce Tanrım, yine başlıyoruz.
0: Yandan çarklı gezinti adında bir şeyde çalışıyordum. Bu korkunç saçlı yakışıklının kim olduğuna bir bak.
4: Bir eğlence parkı kişiliğin var.
0: Teşekkür ederim bayanlar baylar. Kaybetmek istemediğiniz her türlü organınızı her zaman teknede tutun. Bu benim en sevdiğim.
4: Güzel. Bu timsah World of Motion'daydı. Epcot'ın en tanınmış simgelerinden biridir. Bu Mısır sahnesindeydi ve gölden dışarı atlıyormuş gibi görünürdü. Güzel bir parça, çok değerlidir.
1: Bu da iyileşiyor.
0: Ağzım sulandı.
4: Bakalım bu üçüncü parça ne? Bu daha büyük görünüyor. Güzel, bu bir Jungle Cruise zebrası.
1: Evet,
0: Jungle Cruise. Büyük bir olay. Bu büyük bir olay. Bunların Disney'den olduğuna inanamıyorum.
4: Bunun en güzel yanı bunlar milyonlarca insanı eğlendirdi. Bu karakterler kendi çaplarında birer yıldız. Çok orijinal ve son derece nadir.
0: Emekli olmuş bir Disney animatroniği için en yüksek müzayede fiyatı nedir sence?
4: Karşılaştığınız koleksiyoncuya bağlı olarak 8-10 bin dolardan başlayıp 20-25 bine kadar çıkabilirler. Tabii ki eğer gerçekten çalışıyorlarsa.
1: Peki bunlar için bir teklifte bulunacak
4: Önce
1: mısın?
4: Ne kadar iyi çalıştıklarına bakalım.
0: Tamam, bu makul geliyor. Hazır mısın team? Kader Hanım.
1: Hadi küçük dostum, bize yüzebileceğini göster.
0: Nefesler tutuldu.
1: Lütfen çalış. Vay
0: evet.
1: Canım. İşte oldu dostum.
4: Kulaklar çalışıyor. Şuradaki kuyruk hareketlerini de gördünüz.
0: Evet evet, çok güzel.
4: Ve sadece şu iki şeyi yapıyordu. Kuyruktaki hareket vericiyi çalıştırıyor, yani kuyruk hareket ediyor.
0: Pekala. Bence bunların hepsi bir noktaya kadar çalışıyor. Rakamlar da ona göre olmalı.
4: Çalışıyorlar, birkaç küçük sorun var. Bu arkadaşın hareket vericisi yok. Bunlar sadece yarım çalışıyor.
0: Bunun değeri
4: bu muhtemelen 10 bin dolar civarında. Bunlar gayet iyi çalışıyor ama biraz yıpranmış. Önceki kapağı kayıp. Ama toplamda bir pazarlık yaptığımız için size 30 bin verebilirim.
0: Bunun kendi başına 10 bin dolar olduğunu söyledin. Düşük kalitede olan. Bu şeyin en az 15 bin etmesi gerekiyor.
4: Bakın ne diyeceğim, en iyi teklifim bu. 35 hepsine.
0: Bilmiyorum.
1: 40 diyelim.
4: Bu şeyleri tamir ettirmek için çok uğraşacağım.
1: Bir daha gelişlerine kadar bekleyebilirsin.
4: 37.500.
0: Evet demek istiyorum. Tamam. Anlaştık.
4: Tamam. Teşekkür ederim. Artık koleksiyonum için yeni oyuncaklarım var.
1: Vay canına. Bu hayvanların bu kadar para edeceğini hiç düşünemez.
0: Hayat denizinde kaptan al seni hiç yanlış yere.

0: götürdün mü? Kaptan Al kapatıyor.
1: Şükürler olsun.
0: Şimdilik kapatıyorum ama geri döneceğim.
1: Lütfen hayır.
0: Animatronikleri inanılmaz bir rakam. 37.500 dolara sattık. Güreş ringi 4.000 dolar etti. Ayrıca diğer ürünler için 400 dolar daha kazandık. İki depoya 5.600 dolar harcadık ve içindekileri 41.900 dolara sattık. Toplam karımız inanılmaz bir 36.300 dolar.
1: Gördün mü dostum? Olay her zaman kahve değil. Bazen akıllıca arttırmalar ve biraz da şans çok işe yarar.
0: Şans demişken bazılarında tavşan ayağı vardır ama sen şanslısın dostum. Çünkü sende bütün bir tavşan var. Hadi gidiyoruz.
1: Ne oldu dostum?
0: Çak bir beşlik. İyi para kazandı. Ha,
1: bu yasa dışı.
0: Kim diyor dostum?
1: Umarım kimse bizi tanımaz.

0: Ali'nin Belek.
1: Trend Yol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kirli ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
4: Sütaş hayran, Sütaş hayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an
6: Sütaş hayran.
5: Gelsin Sütaş hayran.
4: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
8: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınızda yeni nesil Blade.
9: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
8: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Bu benim olsun mu?
13: Anne ben bunu alıyorum.
12: Anne bunu.
14: Bunu.
13: Bu.
14: Bunu.
15: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
17: Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Opal madenciliği kolay değildir. Büyük makinelerin maliyeti de büyüktür. Kesinlikle opal bulmanız gerekir.
7: Turner's Rush madeninde Chill ailesi yıkama tesislerinde işlemek üzere tonlarca kaya çıkarıyor.
8: Bu bizim mikserimiz. Yıkama tesisi diyelim. Opal'daki kili yıkayarak temizliyor. Sonra buradan konveyörle buraya varile geliyor ve opalin etrafındaki tüm kiri aşındırıyor. Yıkama bizim en büyük darboğazımız ve bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ne kadar çok mikseriniz olursa o kadar çok opal buluruz. Luca, şu matkabı alıp bu üstteki birkaç tanesini temizleyebilir misin?
6: Chris şu anda diğer mikseri tamir etmek için canını dişine takıyor. Böylece bu yıl iki makineyi çalıştırabileceğiz.
8: Varil oldukça ince, yumuşak toprağı yıkıyor olsaydık endişelenmezdim ama bizim toprağımız çok sert. Bu yüzden varili çok çabuk aşındıracak. Biz de varilin etrafına bir beton kaplama yapıyoruz.
9: Herkes işinin başında. Hepimiz biraz dağınık çalışıyoruz.
8: Bu hattın arkasında bir yığın var.
9: Evet, var.
8: Varil tamamen kirli ve paslanmış. Bu yüzden Luca yıllardır orada bulunan betonu kazıyacak. Temiz bir yüzey gerekiyor. İyi bir havalandırma ve toz maskesi gerekiyor. O tozu dışarı atmak gerek. Ciğerlerinizi doldurmasını istemezsiniz. Yoksa canınıza mal olabilir.
9: Bu işi kolaylaştırıyor.
8: Aa, güzel. Çocuklar ve Luca harika bir iş ahlakına sahipler, evet. Onlarla gurur duyuyorum. Makine gibisin. Luca Sydney'deki üniversitede görsel sanatlar okuyor. Ve bence bu işimiz için çok uygun.
9: Bunu yaparken aile işine yardım etmeyi sürdürmek bazen biraz zor olabiliyor. Sinyal yok, kablosuz ağ yok. Bu yüzden babam bana ihtiyaç duyduğunda onu duyup yardıma gidiyorum.
8: Aa, Luca. Geldi.
9: Zaman geçirdikçe daha fazla şey öğreniyorum. Bu bilgi birikimini geliştirebilmek çok güzel.
10: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones depolardaki hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir ve en değerli buluşlarının hikayeleri.
11: Birazdan.
12: Bugün biraz kalabalık dostum.
11: Pokerci bir rakibimiz var.
12: Lanet olası Fred.
11: Bizi red çekmeye zorluyor.
13: 4000.
11: 4500. Ama hızlı buluşlar yapıyor.
12: Bu bir jam. Oh tanrım.
11: Ve zehirli keşifler.
12: Evet.
11: Bunlar ciddi kar demek.
14: 17.000 dolara ne dersiniz?
12: Vay canına.
11: Veya?
15: Hazır.
11: Karımızı havaya uçuran. Evet.
13: 400, 500, şimdi 600. 1000 dolar, 1000 dolar.
10: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satılıyor.
13: Sattım.
11: Sattım.
14: Sattım. 1000 dolar.
11: Evet.
12: Bu müzayedelerde aradığını bilenler için büyük bir iş olabilir.
15: 120 bin dolar.
12: Evet.
11: Ben Alan Heff.
12: Ve ben Tom Jones.
11: Biz müzayede akıllarıyız. Bulduğumuz
12: ve sattığımız şeylere
11: inanamayacaksınız.
12: 25 bin dolar.
14: Anlaştık baylar.
12: Ve geçmişi ne kadar iyi olursa fiyatı da o kadar yüksek olur. Aman tanrım.
11: Evet. Şahane Mission Hills.
12: Vay canına. Bugün biraz kalabalık dostum.
10: Fark ettim. Sanırım buranın gerçek bir altın madeni olduğunu herkes öğrenmiş. Bugün iki depoluk bir müzayede için Mission Hills'teyiz.
12: İki depo buna değmezmiş gibi gelebilir ama burası yüksek kalite. Buraya son gelişimizde ciddi bir kar yapmıştık. Bu da ne böyle?
10: İmzalı. Belli ki bu bir amatör değil.
15: Bu inanılmaz bir parça. Size bunun için 60 bin dolar veririm.
10: 60 bin. Yani bu depolarda iyi bir şey görürsek, bence 2'de 2 yapabiliriz. İşte orada.
13: Evet, sadece nakit geçer.
10: Aradığın biri var mı?
13: Paralarınızı hazırlayın. Harcayabileceğiniz tüm paraları. Para almak için ATM'ye gidemezsiniz ona göre.
1: Lanet olası Fred. O bize pahalıya mal olmuştu.
10: Fred'le birkaç kez karşılaştık. Adamın derin cepleri var ama çok fazla konuşmuyor. Yani okuması zor.
1: Bir de bana sor. Bu adam tam bir pokerci.
10: Fred böyle bakarken bir birim alırsak iyiyiz.
1: Evet.
13: Evet, bugün satılık iki depomuz var. Hadi başlayalım. Tek sıra arkadaşlar. Sadece bakın.
10: O hindi fritözü mü? Bir saniye. Bu bir damıtma sistemi. Bu ısıtıcı değil mi?
1: Karbondioksit fıçısı.
10: Damıtma sistemi, fıçılar, fitness aletleri.
1: Burada satılacak bir sürü şey var.
10: Bayıldım, bence 1500 dolar eder.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
13: Evet, depoyu burada satacağız. 500 dolar veren var mı? 500, açılış için 500 istiyorum. Burada. Geldi 600 de geldi, 700 var mı? 700 de geldi, 800 istiyorum.
10: Burada.
13: 800 oldu, 900. 1000 olur mu?
1: Orada, Fred. 1500.
13: 1500 dolar. 1500 dolar geldi. 1600 de geldi. 1700 var mı?
10: Ben bu depoyu beğendim.
13: 1700 geldi. 1800. 1800 geldi. 1900 var mı? 2000 istiyorum şimdi. 2200 oldu.
10: Burada.
13: 2300. 2500 geldi. 2600 var mı? 2600. 2600. Son defa soruyorum. Yoksa 2500'e satıyorum. Sattım. 2500 dolar. Teşekkür ederim.
10: Dostum, Fred bizimle kafa mı buldu? Depoyu istiyor muydu yoksa oyun mu oynuyordu? Anlayamıyorum.
1: Adam bize beklediğimizden daha fazlasına mal oldu. Ama iki depo varken zar atmamız gerekiyordu.
13: Evet, bu da günün son deposudur.
1: Eski bilgisayar parçaları. Jantlar var. Lastikler.
10: Aman tanrım, şu küçük elektrikli golf arabası türünde arabalar var. Bunları sadece zengin mahallelerinde görürsün. İçinde aküsü varsa iyi para eder. İşte gelme nedenimiz bu. Eğer bu lüks bir elektrikli arabaysa ciddi paradan bahsediyor.
1: İşin kötü yanı, Fred kapının önünde oldukça uzun vakit geçirdi. Bunu istediğini anlamak için yüzünü okumanıza gerek yok.
13: Evet, bu depoyu burada satacağız.
10: Arkadaşım Dustin bunu elimizden alıp tamir edip havalı hale getirir. Ben 3500 dolar düşünüyorum.
1: Şaka mı bu?
13: Evet, 500 istiyorum. 500 evet. Var mı? Var. 1000 de var.
10: Bu adam çılgın.
13: 1000 dolar verdiler.
10: Evet.
13: 1500 verdiler.
10: Bir büyük artış daha yapsana.
13: Artırıyor musunuz?
10: 2500.
13: 2500.
10: Bu adamı indireceğim.
13: 2500 dolarım var. Artık siz bir rakam
10: 3500.
13: Söyleyin. 3500. Yok mu artıran? 4.
10: Gerçekten.
13: 4000'in var mı? Var. 4500'üm de var. Yok mu artıran? 5000. 5000 ya da 4600. Bir rakam söyleyin bana. 4600 var mı? Yoksa satıyorum. Sattım, 4500 dolar.
10: Ben aldım gibi. İşte burada. Missionist'te 2'de 2. O kadar kötü değil.
1: Evet, ama bu depolar ucuza gelmedi. 7000 dolar içerideyiz ve daha öğlen bile olmadı.
10: O zaman gidip şu elektrikli arabaya bir bakalım ha? Sen ödemeyi yaparken ben Dustin'i aradım bile. O arabamıza bakmak için buraya geliyor.
1: Çok fazla kutu var. Bu aslında bayağı iyi.
10: Açalım mı? İşte kader anı. Bakalım aküleri burada mı? Bütün para burada. Boş. Akü içinde bile değil. Yani bu bir proje.
1: Alan, bu arabaya iyi para harcadık. Paramızı geri alacak mıyız peki?
10: Bilmiyorum ama Dustin gelince elimizdekinin değerini bilebileceğiz. Bu sırada o damıtma sistemine baksak iyi olur.
1: Evet, bir içki iyi gelebilir.
10: Bana oda krallığını göster. En üstte. Ben eskiden bahçe satışlarına giderdim. Bunları 50 dolara alıp 350'ye satardım.
1: 3 hafta sonra 30 dolara geri alırsın.
10: Olamaz. Mermi var. Saçmalar var. Burada başka saçmalar da var.
1: Standart bakır mermiler.
10: Bu standart değil efendim.
1: Vay canına. Bu 50 kalibrelik bir saçma. Bunlar pahalı havalı tüfekler için.
10: Nerede onlar? Olabilecekleri birkaç yer var. İşte burada. İşte burada.
1: Aha, evet. Gelsin paralar.
10: Evet, benimki para.
1: Bu bir 50 kalibre.
10: Bu havayla mı ateş ediyor?
1: O bunu atıyor.
10: Vay canına.
1: Bu Dragon Paw olarak bilinen 50 kalibrelik bir havalı tüfek.
10: Çok güzel. Bu şeyle ateş etmek isterdim.
1: Aman tanrım.
10: Ne?
1: Bu bir Quackenbush.
10: Quackenbush mu?
1: Quackenbush.
10: Bu komik bir isim.
1: Bu havalı tüfeklerin Rolls Royce'u.
10: Hala anlamadım. Quackenbush'un nereden geldiğini merak ediyorum.
1: Bu adamın soyadı. Bana bir tane yapmasını istemiştim. Sonra fiyatını öğrendim.
10: Burada ne tür bir fiyata bakıyoruz?
1: O elindeki 1200 dolar civarında. Bu şey ise 2000 doların üzerinde.
10: Bakalım bu damıtma sistemi işe yarar mı? Ooo, şuna bak. Gerçek endüstriyel paslanmaz çelik. %100 tam olduğundan emin değilim ama sanırım elimizde büyük adamların kullandığı sistemlerden var. Burada doğru adama verirsen çok değerli bir şey.
1: Bu çılgınca. Mira tanrıları. Dostum günümüz daha da iyileşti.
10: Evet öyle ama umarım dostum Dustin o elektrikli araba için iyi bir teklif yapar. O şeye 4500 ödediğimizi unutmayalım. İşte burada.
3: Merhaba dostum.
10: Nasılsın?
3: Siz nasılsınız?
1: Ne haber dostum?
10: Anladığım kadarıyla bu senin işinmiş.
3: Evet doğru. Bu bir 2000 model Jam araba. Bu en çok aranan model. 4 koltuklu. Bunu alan insanların çocukları var. Kesinlikle biraz hasar almış.
10: Bütün koltuklar kendinden geçmiş. Fark ettim.
3: Burnu çatlamış. Bir bayiye gidip yeni bir burun alamazsın. Bunun tamir edilip yapılması gerekiyor. Ve 2 ön aküsü eksik. Jam için doğru aküyü bulmak gerekir. 2000 dolar civarındadır.
10: Bize bu haliyle ne kadar verirsin?
3: Dostum, en fazla 2000.
10: 2500 dolar zararda olmak istemiyorum.
1: Tamir edildikten sonra ne kadar eder?
3: Bütün arabayı baştan sona yeniden yapabiliriz. Özel boya, döşemeler, jantlar muhtemelen 8000 dolara mal olur.
10: Peki sonra 10.000 dolara mı satacağım?
3: Arabayı bitirdiğimizde bunu 18-20 bin arasında satabilirsiniz. İsterseniz bunu götürüp hemen üzerinde çalışmaya başlayabilirim.
10: Peki Arato.
1: Sanırım başka çaremiz yok.
10: Bence bir süreliğine elektrikli araba işine girdik dostum.
1: Ben matematikçi değilim.
10: Bu doğru.
1: Ama hesaplamalarım doğruysa, şimdi bu şeye 12 bin dolardan fazla para ödedim.
10: Vadide güzel bir gün. Şimdi Dustin'le görüşmek üzereyiz. Bize yeni Jam arabamızı gösterecek.
3: Merhaba, nasıl gidiyor Alan?
1: İlanları verdim bile ve bu araba için birkaç potansiyel alıcı buldum. Eğer gitmeye hazırsa doğrudan satışa geçebiliriz.
10: Umarım harikadır.
1: Umarım öyledir.
3: Evet, size bu şeye ne yaptığımızı gösterelim.
1: Vay canına.
3: Biraz farklı değil mi?
10: Aman
1: tanrım.
10: Birazdan havalı tüfek eğlencesi. Evet. Sol bir daha düşünüyor.
15: Bunu sattığınıza inanamıyorum.
1: Hala karar vermedim.
15: Hadi ama.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
18: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
19: Bu benim olsun mu?
20: Anne ben bunu alıyorum.
19: Anne bunu.
21: Bunu.
20: Bu.
21: Bunu.
22: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
23: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
24: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
25: Sütaş labneyi.
26: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
27: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75 lira. Ucuz
28: hep ucuz. Philips AquaPlus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
29: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
30: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
31: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
32: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
27: annenizin çok istediği fırlanta suyunu bulduk. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
26: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
0: Dikkat çekil.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
4: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
26: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
26: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
26: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Evet, size bu şeye ne yaptığımızı gösterelim.
1: Vay canına.
3: Biraz farklı değil mi?
1: Dostum. Aman tanrım.
7: Ohohoho. Sıfır gibi görünüyor. Bu inanılmaz.
3: Her şeyi değiştirdik. Tamamen özel boyası, tamamen farklı döşemeleri var. Bir sandık ekledik. 17 inç çelik jantlar, yüksek hızlı motor, ses sistemi, hepsi var.
1: Vay canına.
7: Vay canına. İyi iş çıkardın.
3: Teşekkür ederim.
7: Her kuruşuna değdi.
3: Tamam.
7: 20 dakika sonra bir randevumuz var. Bu tatlı şeyi neden bir test sürüşüne çıkarmıyoruz?
1: Vay canına.
7: Bakalım bu şey ne yapabilecek?
3: İyi eğlenceler baylar.
1: Aman tanrım.
7: İyi gidiyor değil mi?
1: Evet.
7: Aa, bir tümsek var. İşte gidiyoruz. Harika bir gün. Bu şeyi kullanmak ister misin?
1: Bu şey harika dostum. Evet.
7: Evet, işte gidiyoruz. Oh, aslında yolu kullanabilirdin.
8: Bahçemde sürüyorsun.
7: Evet, biz böyle yaparız.
1: Nasılsın? Ben Tom.
8: Tom, ben Rob.
7: Merhaba, ben Alan.
8: Merhaba, gerçekten inanılmaz.
7: Bu şeyi internete koyduktan 24 saat sonra bizi aradın. Sabırsızlanıyor musun?
8: Durum şu ki benim yaşam tarzım için çok uygun çünkü ben felsefe öğretmeniyim. Ve kampüsten sadece 3 kilometre uzakta oturuyorum. Yani bu tam bana göre. İçine oturabilir miyim?
7: Oturabilirsin.
8: Aman tanrım, 4 bardak tutacağı var.
1: Ve hoparlörler. Çevresel ses sistemi ve 17 inçlik çelik jantları var.
8: Ya, bu deri koltuklar inanılmaz derecede rahat. Harika.
1: Kampüse giderken nasıl hissedeceğini bir düşün.
8: Güzel. Peki ikinci aşamaya geçelim mi?
7: İkinci aşama nedir?
8: İkinci aşama pazarlık.
1: Yani fiyat 20 bin.
8: Dostum, 17 bin dolara ne dersin?
1: Bu elektrikli. Sana yakıttan çok kâr ettirecek. Çünkü hiç yakıt yok. Her şey elektrikli oluyor. 18 bin dolar ne dersin? Oh,
8: dostum.
7: Buna çok yatırım yaptık. 2 yıl garantili motoru var. 18 bin dolarlık bir araba değil mi bu?
8: Yani... Tamam, arabayı 18 bin alırım.
1: Harika.
7: Pekala.
8: Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
8: Sıkı pazarlık ediyorsunuz.
1: Dostum, bu müzayedelerden sonra biraz endişeliydim. Ama o Cem'i tamir etmek için parayı harcamak gerçekten kâr ettirdi. Nihayet kâra geçtik.
7: Sana dedim, bana mecbursun. Para kazanacaksın. O havalı tüfekleri satma zamanı geldi. Mike'ı aradım. O da bizi Stefka'ya yönlendirdi. Havalı tüfekleri satmak istiyorum dostum. Sence alır mı?
1: Güzel.
7: Aynen öyle.
1: Arabadan ve bira sisteminden o kadar para kazandığımıza göre Quakin Bush benim olabilir mi?
7: Bence sen Quakin Bush demeyi seviyorsun.
1: Quakin Bush.
15: Merhaba.
7: Merhaba, memnun oldum ben Alan Herb.
15: Stefka.
1: Merhaba, ben Tom.
15: Merhaba, memnun oldum.
1: Sen film işleri mi yapıyorsun?
15: Evet, evet. Ben bir film silahçısıyım, yani setlere gidiyorum. Kuru sıkı silah ateşini kontrol ediyorum. Film yıldızlarını silah konusunda eğitiyorum.
1: Hiç bunlardan birini tutma şansın oldu mu?
15: Ah, olmadı. Bu bir Dragon Pav 50 kalibre değil mi?
1: Evet, öyle.
15: Vay canına.
1: Bu bir canavar.
15: Ah, vay canına.
1: Elinde çok doğal görünüyor.
7: Çok güzel tutuyor.
15: Biraz tüfek tutmuşluğum var. Sadece biraz.
1: Evet, biraz.
15: Bunları boş atabiliyor musun?
1: Evet, atabilirsin.
15: Harika.
7: Boş atmak da nedir?
15: İçinde mermi olmadığı zaman, bazı silahlarda boş attığın zaman silaha zarar verir. Havalı silahlarda bizim için bu seçeneğin olması güzel bir şey. Oyuncular silahın patladığını hisseder ama bir şeyin gitmediğini bilirler.
1: Bir tane daha var ama sana göstermek bile istemiyorum.
15: Bunun varlığını duyduğumda neredeyse ölüyordum. Bu havalı silahların kralı. Quackenbush, vay canına. Yani tamamı el yapımı. Bu işçilik inanılmaz.
1: Biliyor musun, çok fazla tuttun.
7: Onu Ton'un ölü ellerinden alman gerekebilir.
15: Bunu sattığına inanamıyorum.
1: Henüz karar vermedim.
15: Hadi ama, buraya getirip bana gösterdin. Ona aşık oldum, kalbimi kırıyorsun.
7: Eğer para uygunsa.
15: Tamam, tamam. Bunun için bana bir fiyat ver, ne düşünüyorsun?
1: 3500.
15: Ben daha çok 2500 düşünüyordum. Sizce bu nasıl?
7: Tam olarak ortada buluşmak ve 3000 vermek istiyor gibi geldi. Oraya mı gidiyoruz? Hmm. Hiç 50 kalibre bir havalı tüfeği ateş ederken gördün mü? Görmek ister misin?
15: Evet.
7: Neden sana bu şeylerin neler yapabileceğini göstermiyoruz? Hoşuna giderse 3000 dolar.
15: Tamam. Bu iyi bir anlaşma.
7: Bu sana da uyar mı Tom? En azından vermeden önce kullanabileceksin.
1: Tamam.
7: Öyle mi? Pekala.
15: İşte burada beyler.
7: Buna mı ateş ediyoruz? Mavi buz. İlginç bir seçim.
15: Bana bu çocukların neler yapabileceğini gösterin. Hazır? 3, 2, 1. Ateş.
7: Evet.
1: Şuna bak.
7: Dostum, bu harikaydı. Ne diyorsun? 3000.
15: Al bakalım.
7: Hey, evde zaten bir cephaneliğin var.
1: Hoşça kal dostum.
7: Hepsi senin.
15: Teşekkür ederim.
7: Memnun oldum. Sağ ol. 50 kalibrelik havalı tüfekler, elektrikli arabalar, biraz sistemleri. İşiniz iyi iş çıkardı.
1: Çok fazla elimde tutamadım. Ama Quackenbush'u şimdiden çok özlüyorum.
7: Quackenbush. Çok saçma. Cem arabayı etkileyici bir 18.000'e sattık. Havalı tüfekler 3.000 dolara ve geri kalan malzemeler 700 dolara gitti. İki depo için 7.000 dolar ödedik. Arabayı restore etmek için 8.000 daha. Ve 26.200 dolara sattık. Toplam karımız 11.200 dolara oldu.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Neon bir beyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen neon bir.
2: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Stash Labne'yi.
5: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane. Setur
6: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
7: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
8: Bu kadar artık şov.
6: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
9: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran.
11: Çiğ köfteyi gördüğün an
12: sütaş ayran
11: gelsin, sütaş ayran.
10: İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
14: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi şekerim.
15: Üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Türkcell'e çekiyoruz.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Yeni program tek başına 5 Mayıs'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
3: Ya dostum.
2: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
4: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
3: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
2: Güneşin dokunduğu her yer.
3: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
2: Bu inanılmaz.
3: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
2: Evet.
4: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
2: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım.
12: Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
3: Bu harikaydı.
12: Bu uçağı seviyorum.
3: Öne.
12: Ah. Onu kameraya aldın mı?
3: Dostum, evin bu mu?
12: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
3: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
4: Bir yıl önce.
3: Güzel değil mi?
12: Evet, fena değil.
4: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
12: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
15: Teşekkürler, bu harika.
12: Mükemmel.
15: Harika.
12: Duymadın mı?
3: Hayır.
12: Oraya su basmış.
3: Ah dostum.
4: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
3: O zaman plan ne?
12: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
3: Cidden mi?
12: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
3: Brezilya.
12: Brezilya fena değil mi?
3: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
12: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
3: Evet.
12: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.
20: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı bulunuyor.
21: Burada kimse bize bulaşamaz.
20: Müşteriler burada hemen nakit para buluyor.
21: Sattım.
20: Kimi zaman da akıllarını yitiriyorlar.
21: Polisler!
20: Burada olanlara...
21: Aman tanrım!
20: İnanamayacaksınız.
21: Çocuğum öldürülebilirdi.
20: Birazdan ikinci el krallarında.
22: Bu da neyin nesi böyle?
20: Birileri Gold'ların park alanını kullanıyor.
23: Bunu senin arabana bırakmışlar.
21: Benim arabamım. Evet. Biri benim mekanıma geliyor ve müşterilerimi çalmaya çalışıyor. O broşürleri arabadan alın. İnsanlar içeri girip kuyumu kazmaya çalışıyor.
20: Les, meselenin özünü anlayacak mı?
21: Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum.
24: Bak orada.
21: Şimdi gününü göstereceğim.
20: Peki sonra ne olacak?
21: Ne yaptığını sanıyorsun? Çabuk git buradan, kaybol.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bu dizüstü bilgisayarı rehin bırakmak istiyorum.
0: Tamam. Bu bilgisayarı ne zaman aldınız?
1: Yaklaşık 7 gün önce.
0: 7 gün, yani yeni.
1: Evet, daha yeni aldım, çalışır durumda. İyi durumda, çalışır durumda. Bak.
0: Şifreyi biliyor musunuz?
1: Hayır. Bir süredir misafir hesabından giriyorum.
0: Müşterinin kendi şifresini bilmediği bir bilgisayarı satın alamam. Bu bana doğru gelmiyor. Diyelim ki bunu aldım. Bir müşteri geldi ve bunu satın almak istedi. Ona misafir hesabından girebilirsiniz mi diyeceğim.
1: Hayır, çünkü şifreyi kırabilecek birini tanıyorum.
0: Evet, bu adam.
1: Onun yanındaki.
0: Fotoğraftaki adamı tanıyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Kim o?
1: Bir arkadaşımın arkadaşı.
0: Peki, bunu bize getirdiğinizi biliyor mu?
1: Bilecek, biliyor.
0: Biliyor mu, bilecek mi?
1: Her ikisi de.
0: Her ikisi. Hikayesi karmakarışıktı. Hiçbiri bana mantıklı gelmedi. Aklıma gelen tek şey bilgisayarın çalıntı olduğuydu. Sorun şu ki bana şifresi kilitli bir bilgisayar getirdiniz ve adamı da tanımıyorsunuz.
1: Bak, iş yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, onu söyle.
0: Size yardım edemeyeceğim.
1: Canın cehenneme. Evet evet, aynen öyle. Neden almadığını anlamadım. Şuraya bak, burada
0: muhtemelen
1: her şey var.
0: Bana çalıntı bir mal getirmişsin.
1: Hayır, çalıntı falan değil.
0: Bunu nereden bilebilirim? Adamı tanımıyorsun. Şifreyi de bilmiyorsun.
1: Tanıyorum.
0: Üzgünüm.
1: Canın cehenneme. Buradaki herkesin canı cehenneme.
0: İyi günler.
1: Bana iyi günler falan deme. Hayır. Sakın.
0: Sana iyi günler.
1: Aşağılık herif. Canın cehenneme.
0: Bilgisayarın şifresi ne?
1: Aşağılık herif. İşte şifre bu. Beni anlıyor musun?
2: Şifreyi bile bilmiyorsun.
1: Aşağılıksınız. Canınız cehenneme. Hepinizin canı cehenneme.
0: Bu kadın bana çalıntı olma ihtimali olan bir eşya satmaya çalıştı. Almak istemediğim zaman da küfür yağdırdı.
1: Canınız cehenneme.
3: Okuyabilirsen burada kaç karat olduğu yazıyor.
4: İçeride buluşuruz. Anlaşmayı hazırlarız ve arabayı alırız. Pekala, teşekkürler.
5: Bu da neyin nesi böyle?
6: Evet, tamam. Bir dakika. Alo.
7: Otoparkta bazı adamlar
4: var. Şu an arabaların üstüne arabayı satın alıyoruz diyen broşürler bırakıyorlar.
6: Şu anda mı?
7: Şu anda.
6: Şaka yapıyor olmalısın.
0: Neler oluyor?
6: Bazı adamlar arabalara broşür koyuyormuş. Biri benim otoparkımda reklam yapıyorsa bu yaptığı işe göz yumuyorum demektir. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Kim bu?
0: Oradaki adam kim?
4: Düzenli bir müşteri. Her zaman gelir. Yıllardır buraya geliyor.
6: Bu mu?
4: Evet.
8: Benim otoparkımda ne yapıyorsunuz?
6: Ha?
8: Benim otoparkımda ne yapıyorsunuz?
6: Buraya her zaman gelir.
8: Arabalarına broşür koyarak müşterilerinden iş almaya mı çalışıyorsun sen?
6: Evet.
8: Neden?
0: Size bunu yapabileceğinizi söyledik mi?
6: Hayır, kimseye sormadım.
8: Bunu neden yapıyorsun?
6: Bunu her yerde yaparım.
0: Anladım.
6: Bazen izin verirler, bazen vermezler. Sanırım sana bir kez sormuştum ve tamam dedim. Bu ne zaman oldu? Binaya tabela koymamı söylemiştim.
0: O böyle bir şey söylemez. Buna asla izin vermez.
6: Binaya tabela koymana
0: asla
6: izin
0: mi vermeyiz?
6: Şuradaki binanın üstüne tabela koymamı söylemiştin. Ama bunu otoparkta yapamayacağını söylediğimi hatırlıyorum. Evet. O zaman neden yapıyorsun? Bunu çok umursadığını düşünmedim. Bir yıl önce umursadıysam neden şimdi fikrimi değiştireyim? Seninle iş yapmak için 20 yıldır buraya geliyorum. Sana inanamıyorum. Beni şahsen tanıyorsun. Tanıyorum. Adım ne? Adını bilmiyorum. Arabalara koyduğum broşürlerin hepsini hemen topla ve otoparkımdan defol git. Hepsini al arabalardan.
4: Sana yardım edeyim mi?
6: Benim mekanıma girip müşterilerimi çalmaya çalışamazsın. O broşür işe yaramaz.

0: dostum.
1: Güzel kamyonet. Pekala, bize bu go-karttan bahsedin.
2: Pekala, bu eşsiz bir go-kart. Üzerindeki her şey özel yapım. Çok güçlü bir motoru var, yepyeni. 160 tamam. cc motorun üzerinde. Tamam. Çok hızlı.
1: Neden kurtulmak istiyorsunuz?
2: Gördüğünüz bu çocuk 17 evet. oldu ve okula gidiyor.
1: Kızları bunu atmak mı? Bu harika.
2: Evet, olur.
0: Arkaya oturtmak havalı olurdu. Bunların üstüne.
1: Yani 17 yaşındasın ve buna artık ihtiyacın yok. Ya da istemiyorsun.
3: Bundan kurtulmak istiyorum. Bir arabaya ihtiyacım var.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
2: Yaklaşık 4000 dolar falan.
1: Ciddi misiniz?
2: Evet.
1: Adamın şaka yaptığını düşündüm. Bunun için 4000 dolar istediğine inanamadım. Neden 4000 dolar?
2: Ona güvenilir bir şey alacağım.
0: O zaman 10.000 dolar da diyebilirdin.
1: Gerçekten ne kadarı kabul edersiniz?
2: 2000.
0: Pekala, bu konuya nasıl vardın?
2: İnternetteki fiyatları karşılaştırdım. Yani oradaki fiyatlar 2000 dolarla 4000 dolar arasında değişiyor.
1: Evet, ama ben bu fiyatlara yaklaşamam.
0: Gerçekte ne kadar istersin nakit para?
2: 1500 dolar.
0: Sorun çok fazla para istemeleriydi.
1: Pekala,
0: bir dakika bekleyin.
1: Adam kafayı mı yemiş? Aslında bu şey çok güzeldi. Şirin bir kamyonete benziyordu. Üstünde özel çizimler vardı. Ama 1500 dolar mı?
0: O parayı kimse vermez buna.
1: Yani insanlar bugünlerde 5000 dolar araba bile alabiliyor.
0: Yani cevabımız belli. Bu çok güzel. Harika bir
1: 400
0: şey.
1: 400 dolara ne dersiniz?
2: Hayır. Üzgünüm çocuklar.
1: Yine de getirdiğiniz için sağ olun.
2: Buna değerli.
0: Teşekkür ederim. Depoya gidip bakarsanız bu aracın aynını 500 doların altına satarım. İstediği fiyat inandırıcı değildi.

0: gel.
1: Beni kandırdın ha.
2: Sanırım bu şapkayı beğendim.
3: Nasıl gidiyor dostum?
4: İyi.
3: İyi. Senin için ne yapabilirim?
4: 1500 dolara ihtiyacım var.
3: 1500 dolar mı? Neden?
4: Çocuğuma destek olmak için.
3: Seni zorluyor ha.
4: Ha dostum, bu çok kötü.
3: Sorun şu ki bu saat fabrikadan bu şekilde çıkmıyor.
4: Yani buradaki saatin gerçekten bu marka olmadığını mı söylüyorsun?
3: Bunu söylemedim. Ama içindeki kadranın orijinal olmadığını söylüyorum. Bu saat alt tarafı bir piyasa işi ve orijinal durumda olsaydı bile bu kadar değerli olmazdı. Yani fiyatı 250 doların altında.
4: Ne?
3: Platin değil, altın değil. Değerli olan tek şey çevresindeki bu küçük elmas.
4: Kahretsin, en azından 1200 dolar.
3: Sana yardım edemem.
4: Neden edemezmişsin?
3: Saat o paraya değseydi seve seve istediği parayı verirdim. Ona 1500 dolar vermemin imkanı yok.
4: Sadece seninle anlaşmaya
3: sana
4: çalışıyorum.
3: Sana yardım edemem.
4: Neden yardım edemezsin?
3: Gitme zamanı geldi.
4: Beni dışarı mı atacaksın?
3: İstersen.
4: Ha? Hadi gel de at bakalım hadi.
2: Hadi gidelim.
4: Ha?
3: Beni dışarı mı çıkarmak istiyorsun?
4: Hayır.
3: Tamam, görüşürüz.
4: Hayır. Bana
2: hadi
4: dokunma.
2: Hadi dostum, hadi.
4: Bana dokunma.
2: Gitme zamanı.
4: Dokunma bana. Bana
2: gitme
4: dokunma.
2: Zamanı dedim, hadi.
4: Dokunma dedim.
2: Hadi yürü.
3: Hadi dostum. Hadi dostum.
4: Sadece bu parayı almaya çalışıyorum,
3: hey,
4: tamam
3: hey
4: mı?
3: Aptal olma.
2: Hey, beni itip durma.
3: Aptal
2: hadi yürü,
3: olma.
2: Çıkıyoruz.
4: Sadece parayı
3: istiyorum. Hediyemi alıyor musun?
2: Hadi dostum.
4: Bak,
2: yürü.
4: Parayı almaya çalışıyorum,
2: yeter.
4: Tamam mı? Hey! Beni böyle dışarı mı attıracaksın dostum? O zaman hepinizin canı cehenneme. Bir daha bana dokunmayın. Hepinizin canı cehenneme. Üzerime saldırdınız ve paramı vermiyorsunuz. Etrafımı korumalarla sarmışlar. Şunlara bak. 250 dolar.
3: Boş boğaz.
4: Saatin değeri 1500.
5: Bakın birinin arabasında ne buldum.
3: Yok artık.
5: Yolumun
6: üstünde ne yazıyor?
3: Rehin makbuzu alıyoruz.
6: Bütün arabaların üstünde var mı bunda?
5: Evet.
3: Dalga mı geçiyorsun?
5: Hayır.
3: Rehin makbuzlarını satan insanlar makbuz alıcılarından nemalanmaya çalışıyorlar. Bu şerefsizler faizi ödüyorlar. Mala sahip çıkıyorlar ve bunu kar için satıyorlar. Doğrudan benim cebimden çıkan bir kar.
6: Bu
5: aslında
6: ne?
5: Bunu senin arabandan aldım.
3: Benim arabamdan?
5: Evet.
3: Hala dışarıdalar mı?
5: Bilmiyorum. Sadece bunu aldım çünkü arabanda ne olduğunu bilmiyordum.
3: Eğer bu adam sabah gördüğüm aynı adamsa bu hayatının en kötü günü olacak. Bu da ne böyle? Bu aynı adam değil. Pislik herif. Defol git buradan. Seni gözüm görmesin.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Anneleri

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Al işte.
4: Özgüvenin
5: ses getirdi.
1: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
9: Fuck yeah, Hausgeräte.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Stashlabne'yi.
12: Stashlabne, lezzeti efsane, hafifliği şahane.
13: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
14: Sadece duruladım.
13: Özel bir formülün var mı?
14: Sadece duruladım.
13: Hadi ama.
14: Sadece duruladım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim duruyu?
16: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
17: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
18: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
19: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
24: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
26: Dikkat çekin.
27: Ölmüş anne, ölmüş.
28: Burada biraz kaos var.
29: Hayata hoş geldin.
25: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
30: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
31: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
32: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
33: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
34: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
35: Seccade de kaç tane çok var.
36: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
25: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: What the?
1: Bu da ne böyle? Bu aynı adam değil. Pislik herif, defol git buradan, seni gözüm görmesin.
2: Al.
1: Bu dükkan benim, biliyor musun?
2: Ne iş yapıyorsun?
1: Bu dükkan benim ve seni bir daha otoparkımda yakalarsam...
2: İstediğim yere
1: beni
2: giderim.
1: Beni iyice dinle.
2: Seni dinlemeyeceğim. Dediklerin umurumda bile değil.
1: Kaybol buradan.
2: Pislik herif. Kim olduğunu sanıyorsun? Aşağılık herif.
1: Canın cehenneme.
2: Hadi oradan.
1: Ne yapacaksın? Hadi gel de yap. Hadi gel de yap.
2: Bana ne yapacağımı söyleyemezsin aşağılık herif.
1: Ödleklik yapma.
2: İstediğim yerde dolanırım.
1: Ödleklik yapma. Hadi
2: git
1: gel
2: başımdan.
1: De görelim. Uygunsuz bir davranış, uygun bir davranış hak eder. Benim mekanıma ayak basarsan o ayağı alır kırarız. Pekala. Bu adi herif mağazanın önünde dolaşıyor. Aldığı rehin makbuzlarının reklamını yapıyor ve altın satın alıyor. İşimizi daha fazla elimizden almalarına izin veremeyiz. Onlardan birini görürseniz gidip hemen onu buraya getiriyorsunuz.
3: Anlaşıldı.

0: Merhaba.
1: Ne haber tatlım?
0: Senden ne haber?
1: Fena değil işte. Bu kolyeye bakman gerekiyor.
0: Vay canına.
1: Ona paralı dostum Charles diyorum.
0: Paralı dostun Charles demek.
1: Benim 3 çocuğum var, anlıyor musun? Anladın mı?
0: 3 çocuğun mu var?
1: Başka 3 tane daha var. İşte bu yüzden şimdi bunu satmaya çalışıyorum.
0: Bu adamın paraya ihtiyacı olduğu belli. 6 çocuğu var. Bir şekilde yardım etmeye çalışacağım. Bunun için ne istiyorsun?
1: $5,000. Sadece bu kadar.
0: Pekala. Bu taşlar var ya, sana bunların elmas olduğunu mu söylediler?
1: Evet, elmas olduğunu söylediler.
0: Bunlar elmas değil.
1: Ah!
0: Oo, biliyorum.
1: Pekala, dinle,
0: tamam.
1: Dinle. Sen genç ve hoş bir bayansın. Bana $5,000 vereceğini biliyorum.
0: Sana $5,000 veremem. Bana yazmayı bırak. Beni baştan çıkararak sahte mücevherini aldıramazsın.
1: Seninle çıkabiliriz. Hadi.
0: Ben evliyim.
1: Kocanla konuştum.
0: Öyle mi?
1: Kocan seni dışarı çıkarabileceğimi söyledi. Bana $5,000 verdiğin zaman tabii.
2: Şimdi... Anlaşma.
0: Vay canına.
1: Sen ve ben. Burayı bırakırsın ve kendi rehin dükkanımızı açarız. Ne dersin?
0: Bu mümkün değil. Böyle bir şey olmayacak. Pekala, teşekkür ederim. Sana iyi günler.
1: Harika bir çift olurdu.
0: İyi günler.
1: Güzel bir karın var.
2: Biliyorum.
1: Çok şanslısın.
2: Biliyorum.
0: Çok şanslısın.
2: Güzel olduğun için şanslıyım, evet.
0: Pantolonu aşağı iniyor.
1: Şanslısın, çekicisin. Ashley bebeğim, sadece şunu söylemek istiyorum. Bırak o zavallıyı ve bana gel. İşte bu kadar bebek.

0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi, sen nasılsın?
0: İyi, benler.
1: Ben Mark.
0: Mark.
1: Tanıştığımıza sevindim.
0: Ben de sevindim.
1: Burada bir parça Amerikan tarihi var. Bu 2000 yılında Florida'da Bay Gore ve Bay Bush arasındaki seçimde kullanılan makinelerden biri. Bu 2000 seçimlerinde kullanılan orijinal kitapçık. İnsanlar sayfayı çeviriyordu. Bu küçük şeyi kullanarak oylarını veriyordu. Tabii ki bu anlaşmazlığın tamamı bu kartlarla ilgiliydi. Oyları sayan avukatlar vardı.
0: Hatırlıyorum.
1: Bazı oylar sayıldı, bazıları sayılmadı.
0: Bu şimdiye kadar mağazada gördüğüm en havalı ve en eşsiz parçalardan biri. Bu Amerikan tarihinden bir parça. Pekala, bu makine nereden geldi?
1: Bir arkadaşımın elindeydi ve bana bunu isteyip istemediğimi sordu. Kendisi taşınıyordu.
0: Tamam.
1: Ben de tabii dedim.
0: Şu anda bunlardan daha fazlası var mı?
1: Bildiğim kadarıyla çok fazla yok. Muhtemelen birkaçını sattılar.
0: Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
1: Yaklaşık $500.
0: Bunlar internette ne kadara satılıyor?
1: Yaklaşık $500.
0: Ben daha pahalıya satacaksam insanlar neden internet yerine bana gelsinler?
1: Pekala, bana daha azını ödeyebilirsin Les.
0: Tamam, ne kadar daha azını ödeyebilirim?
1: Evet, yarısı.
0: Yani $250 mı diyorsun?
1: Bu doğru.
0: Tamam, hadi şuna bakalım. Beni biraz bekle.
1: Tabii.
0: Come on, Rich. Hadi Rich.
2: Oy makinesi, seyyar oy makinesi mi?
0: Florida'da kullanılan bir oy makinesi.
2: Dur biraz, iptal ettikleri seçim mi?
0: Evet.
2: O zaman bunu neden istiyorsun?
0: Düzenli bir çalışanım gibi olmasını
2: neden
0: istiyorum.
2: Neden çalışmıyor ki?
0: Kesinlikle doğru. Okay. Tamam, iyi haberimi, kötü haberimi
1: her
0: istersin.
1: Her ikisi de olur Res.
0: Adım Les.
1: Res.
0: Ama iyi haber yok. Bu makinelerden birini internette bulduk. Hiçbiri satılmamıştı. Tamam. Yani bunu almak istersem ne kadar istersin?
1: $150 alırım.
0: $10 ne dersin?
1: Evet.
0: Burada kullanılan bir oy makinesi.
2: Dur biraz, iptal ettikleri seçim mi?
0: Evet.
2: O zaman bunu neden istiyorsun?
0: Düzenli bir çalışanım gibi olmasını
2: neden
0: istiyorum.
2: Neden çalışmıyor ki?
0: Kesinlikle doğru. Okay. Tamam, iyi haberimi, kötü haberimi
1: her
0: istersin.
1: Her ikisi de olur Res.
0: Adım Les.
1: Les.
0: Ama iyi haber yok. Bu makinelerden birini internette bulduk. Hiçbiri satılmamıştı.
1: Tamam.
0: Yani bunu...

0: Evet. 15 dolar veririm.
1: Bu biraz tarihi bir şey. 40 dolar.
0: Sorun bunun yeteri kadar tarihi olmadığı. Yeteri kadar eski değil.
1: Tamam.
0: 20 dolar veririm.
1: Pekala, anlaştık.
0: Harika, 20 dolar, anlaştık. Oy verme kabini için 20 dolar, harika. Vay canına. Amerika tarihinin bir parçasına sahibim. Bu ne kadar güzel.
2: Merhaba Lesset.
3: Evet.
2: Erken saatlerde Hook otoparkta bir adam görmüş. Kamyonette etrafta dolaşıp rehin makbuzları alıyoruz demiş.
0: Tamam, önceki adam mı? Şimdi burada mı?
3: Burada mı?
2: Evet, burada.
0: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
3: Hangi
0: nerede?
4: Orada. Siyah tişörtlü olan.
0: Hani nerede?
4: Siyah tişörtlü, kıvırcık saçlı.
0: Bu adam mı? Bu adam aynı adam değil. Rehin makbuzunu göreyim dostum. Rehinde bir şey mi var?
5: Hayır, teşekkürler dostum. Sen git işine bak.
0: Burası benim dükkanım. Kendi
5: Pekala,
0: işime bakıyorum.
5: Pekala, şimdi çıkıp gidiyorum.
0: Bu adam rehin makbuzlarını paraya çevirmeye çalışıyor. Benim otoparkımdaki müşterilerimi satın aldı. Rehin makbuzunu
5: i̇şte burada.
0: Bakayım.
5: Hayır, vazgeçtim.
3: Rehin makbuzunu göster.
0: Bana makbuzunu göster.
5: Makbuzum var.
0: Tamam, görelim o zaman.
3: Adın ne?
0: Adın bu mu?
5: Hayır.
0: Adın bu mu?
5: Hayır, adım bu değil.
0: Peki bu makbuza ne yapıyorsun?
5: Almam için beni gönderdiler.
0: Ha, lanet olsun. O kamyoneti bir daha asla buraya getirme. Bu şeyi de almıyorsun. Beni anladın mı? Bu hikayeden alınacak ders, işimizi bozamazsınız. Bu hikayenin ana fikri bu. Çık git buradan ve bir daha gelme.
3: Seni bir daha bu bölgede yakalarsak fena yaparız.
0: Bu çok kötü, bak ne diyeceğim. Hepsi bizim işimizi kapmaya çalışıyor. Hepsi nemalanmaya çalışıyor ve hepsi başarımızdan faydalanmak istiyor. Bu işi kurmak için 30 yılımı harcadım. İnsanlar içeri girip kuyumu kazmaya çalışıyor. Hadi oradan. Kendi bölgenize gidin, benimkinden uzak durun.

0: Elle est du coco, made in man.
1: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
2: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
1: Çok iyi ya.
2: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
1: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
3: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta. Getir Finans, aman
4: finans. Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
10: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
11: Bu kadar artık show.
9: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
12: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
13: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
12: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
14: Anne!
15: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamı.

0: Anı anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
1: Fakia, Hausgeräte.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
3: Tam o anda biliyorum.
4: Bir saniye. Bu yok bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yakıt alacağız yine, yandık.
15: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
16: Kredi kartım hadi.
17: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
18: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
17: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
18: Çekil, çekil.
17: Filtresiz.
19: Ölmüş anne, ölmüş.
17: Soluksuz.
2: Burada biraz kaos var.
17: Kapsam ağlarının dışında.
6: Çiftlik hayatı böyle.
2: İyi gidiyoruz.
12: Kenara çekilin.
11: Hayata hoş geldin.
17: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'in kalbindeki 8 mil yolunda kentin en büyük ve en serseri ikinci el dükkanı var.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burada müşteriler nakit paraya ulaşır.
1: Sattım.
0: Ve bazen de aklını yitirir.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında. Ashley için gün kötü başlıyor.
2: Bir sürü hurda alıp duruyoruz.
3: Bana bakma, bir şey almadım.
1: Bir limit koyalım ve olabildiğince rehin alalım.
0: Sonra giderek daha da kötü oluyor.
4: Kolyem için tam 800 dolar istiyorum.
3: İstersen hemen kapıdan çıkıp gidebilirsin.
4: Hiçbir yere gitmiyorum.
3: Hey,
4: burayı sen işletmiyorsun. Burası senin lanet dükkanın değil.
0: Ve nasıl patlama noktasına geldiğine inanamayacaksınız.
3: Anlayamadım.
2: En iyisi onu arkaya koy ve orada kal.
3: Tamam, bu gerçekten iğrenç.
1: Otur bir dakika. Bak, bunu yapmak istemezsin.
3: Bana bu şekilde davranmamalı. O benim öz kardeşim. Artık kendimi bu duruma sokmayacağım. Beni çekmeyin.

0: Merhaba. Biz eve getirdin.
1: Evlilik yüzüğümü vermek istiyorum.
0: Parasını ne yapacaksın?
1: Eski kocamdan kurtulmak istiyorum.
0: Cidden mi?
1: Evet.
0: Ayrılacağını biliyor mu?
1: Hayır.
0: Gerçekten mi? Bana özel hayatıyla ilgili birkaç şey söyledi ama beni ilgilendirmiyor.
1: Sen de kocam gibisin.
0: Uzun ve yakışıklı
1: mı? O da böyle konuşuyor.
0: Uzun
1: Hayır,
0: ve yakışıklı
1: uzun
0: mı?
1: Uzun ve yakışıklı değil.
0: Emin misin? Uzun evet. Boylu mu seversin? Çok uzun.
1: Olabilir.
0: Tamam. Yüzüğü satıyor musun, rehin mi veriyorsun?
1: Satmak istiyorum.
0: Taşı çok sağlam. 8 karat altında ama bazı kusurları var. Yüzük için ne kadar istiyorsun?
1: 10.000 olur.
0: 4.000'den az veririm.
1: 4.000'den az mı?
0: Evet.
1: Niye?
0: Sorun şu ki yüzüğün kusurlu. Ortasında küçük bir leke var.
1: Evet ama...
0: Diğerini düşürüyor.
1: Ne kandırmaca.
0: Kusura bakma öyle.
1: Peki neden 10.000 veremiyorsun
0: Çünkü
1: ki?
0: Çünkü 10.000'e satamayacağım.
1: Evet, buna deve boynu zararken kulaktan olmuş denir.
0: Ne demek bu?
1: Sen çok cimrisin.
0: O kim oluyor da benimle böyle konuşuyor? 4.000'den az vereceğim.
1: Bu fiyat saçmalık.
0: Bir şey söylerdim ama sana hakaret etmeyeceğim.
1: Edeceğini ettin. Lanet olsun. Merhaba, evet, uzun seviyorum.
0: Kocasından ayrılmak istiyordu. Bence buraya yeni birini bulmaya gelmiş.
1: 4.000 doları alabilirdim ama bunun yerine yüzüğü ve seni aldım. Şimdi gidip bir şeyler oynayalım, ne dersin?
2: Siz bilirsiniz.
1: Hadi bakalım.
0: Umarım Joe uygun bir adaydır.
1: Bana lanet, yüzüğüm için 4.000 dolar teklif etti. Ama bu işten karlı çıkan ben oldum.
2: Hey, sanırım zengin bir sevgilim oldu.
1: Erkeğimi buldum.
2: Bir an durup aman tanrım bu kadın deli olabilir dedim.
1: Buyur.

0: Vay. Nasıl gidiyor?
1: Güzel, ben Steve.
0: Memnun oldum Steve. Bize ne getirdin?
1: 1964 model Tilt.
0: Bu ürünleri bilirim. Yıllardır bunlarla uğraşıyorum.
1: Oyun amaçlı olarak barlarda kullanılmış. O tarz mekanlarda. Oldukça iyi durumda.
0: Peki bunu ne yapacaksın?
1: Faturalarımı ödeyebilmek için satmak istiyorum.
0: Gerçek bir antika. Eğer eskisi gibi çalışır durumdaysa çok fazla para eder. Bu orijinalse... arkası orijinal değil.
1: Değil.
0: Evet, kontrplak yaptırmışlar.
1: Evet, kontrplak var.
0: Jeton kısmı çalışıyor mu?
1: Jeton bilmiyorum.
0: Neden?
1: Bana oynamak bedava. Niye kendi makinama jeton atayım?
0: Gerçekten pek iyi durumda değil. Fırlatıcı çalışmıyor.
1: Çalışıyor ama yenisi lazım.
0: Çalışmıyor demek. Yenilenmesi gerekiyordu. Buna ne kadar istiyorsun?
1: 1000.
0: İnternetten 300'e alabilirim.
1: Teklifin nedir?
0: 150.
1: 150 mi?
0: 150.
1: Yapma, en az 220-250.
0: 150.
1: Tamam, 150 olsun.
0: 150, anlaştık.
1: Teşekkür ederim.
0: Makinenin biraz işi var ama bence birkaç yüz dolar harcarsak birkaç yüz dolar da kâr edebiliriz. Ön tarafa git, sana yardımcı
1: tamam,
0: olurlar.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Bunu nereye koyacağım? Bir şeyi yerleştireceğim ama hiç yer yok.
3: Ne yerleştireceksin?
2: Tilt makinesi.
3: Pekala, ben bir gelip bakayım. Evet.
2: Gördüğün gibi kapıdan bile geçemiyorum. Ve kapıdan geçince de koyacak bir yer yok.
3: Bu ne karmaşa böyle? Bunu kim almış olabilir? Aman tanrım, buna inanamıyorum. Arka tarafın bu kadar kontrolden çıktığını hiç bilmiyordum. Gerçekten mi? Tavan vantilatörü mü? Pamuk şeker makinesi. Oradaki döşek mi?
2: Protez de hala duruyor.
3: Protez bacak. Bunlardan en son ne zaman sattık biz?
2: Hiç.
3: Tilt oyununu olduğu yerde bırak. Kardeşim ve babamla konuşacağım, bakalım ne olacak.
2: Pekala.
4: Kendime elmas alacağım.
5: Merhaba. Pırlanta kolyemi satmak istiyorum.
6: Tamam.
5: Yaklaşık 800 dolar istiyorum. Sevgilim hapiste. Onu çıkarmaya çalışıyorum.
6: Ne oldu?
5: Çete işleri.
6: Anladım. Bu taş çeyrek karattan daha düşük.
5: Peki.
6: Bu durumda ne yazık ki 800 dolar veremeyeceğim. Bunu veremem.
5: Bak, benim bunun için en az 800 dolara ihtiyacım var.
6: Sana 400 bile veremem ama bu fiyattan ilerlemek istersen yardımcı olabilirim. Ne dersin? Şu an 800 dolar konusunda ısrar etmen hiçbir işe yaramayacak tatlım.
5: Peki. Bak, bence sen kafanı falan çarpmışsın. Sadece güzelliğimi mi kıskandın onu bilmiyorum. Çünkü işleri yokuşa sürüklüyorsun. Şimdi koca vücudunla arkaya gidip bana lanet olası kolyem için 800 dolar getirebilirsin.
6: Kendini ne sanıyor da benimle böyle konuşuyor bilmiyorum. Gerçekleri görmesi gerek ve gerçek şu ki ona hiçbir şey vermeyeceğim. İstersen hemen kapıdan çıkıp gidebilirsin. Çünkü senin lanet kolyene 800 dolar asla vermeyeceğim.
5: Hiçbir yere gitmiyorum. Bana kolyem için tam 800 dolar vereceksin.
6: Vermeyeceğim.
5: Eğer vermezsen...
6: Vermezsem ne olur?
5: Vermezsen dükkanın kapısında beklemeye geçerim. Ya sen bana verirsin ya da
6: dinle
5: lanet babam verecek,
6: beni
5: anladın
6: dinle.
5: Mı? Burayı sen işletmiyorsun.
6: Evet benim.
5: Burası
6: evet.
5: Senin lanet dükkanın
6: evet.
5: Değil. Ve sen
6: evet,
5: bana
6: benim.
5: 800
6: benim.
5: Dolar veremem filan diyemezsin. Duydun mu?
6: Beni
5: bana
6: dinle.
5: Bana dokunma sersem. Hepiniz gerçekten ahmaksınız. Ahmaksınız.
6: Belki de sevgili seninle uğraşmaktan hapse düşmüştür, ana dersin.
5: Sen derdine yan. Seninle takılan kimse yok.
6: Öyle mi?
5: Biri bana sevgilim için 800 dolar versin.
6: Hemen benim dükkanımı terk et, tamam mı? Anladın mı?
5: Atsana beni. At hadi.
6: Eğer bu kadın bana dokunursa size yemin ederim onun saçını başını yolarım.
5: Yaratık gibi görünüyorsun canım. Seni çirkin sersem şey. Yüzüme bakıp
6: onu gönder.
5: Ama bana dokunamadın işte. İkiniz de cehennem olun. Ha? Ne dersiniz? Lanet olsun size.
6: Güle güle.
5: Ciddiyim.
6: Dikkatli sür.
7: Sevgilin dikkatli olsun.
0: Bilgisayar çok yavaş çalışıyor.
3: Baba, senin şu yeni aldığın tilt oyunu var ya.
0: Aldığım antika olan mı?
3: Evet, onu koyacak bir yerim yok. Görmen gerekli. Her şey çok iyi olur.
0: Öyle mi? Bazı şeyleri kaldır ve bir yere koy. Sence almayı bırakacak mıyım?
3: Sorun şu, bir sürü hurda alıp duruyoruz.
6: Senin aldığın çöpler arkada duruyor.
3: Hayır, ben satabileceğimiz şeyleri alıyorum.
0: Şöyle yapalım, buna bir limit koyup olabildiğince rehin alalım.
3: Eğer bir şey alacaksak onu doğru fiyattan almalıyız.
0: Çok fazla vermeyeceğiz.
6: Bana bakma, ben bir şey almadım.
3: Çocuklarla bir konuşayım. Kız kardeşim saçma şeyler almıyorum diyor. Babamsa alıyor olabilirim ama onları satıp para kazanabiliriz diyor. Eğer bir şey alıyorsak onu doğru fiyata satabilmeliyiz. Eğer bir eşya arka tarafa gitmiş ve mağazada hiç teşhir edilmemişse onu satıp kar edemeyiz.
8: Tamamdır.
3: Sağ ol.
7: Dostum, bütün günü burada geçireceğiz. Biri ilgilenebilir mi?
9: Yardımcı olabilir miyim?
10: Elimizde bunlar var.
9: Ne yapmak istiyorsunuz?
10: Satmak istiyoruz. İstiyoruz.
9: Ne kadar istiyorsunuz?
10: 30 dolar.
9: Olmaz, 5 dolar veririm.
10: Asla olmaz. 30 dolar istiyoruz dostum.
7: Bak, saçımı hayır, kestireceğim. Saçımı şu haline olmaz. Bak. 5 doları ben ne yapayım? Ne demek istiyorsun sen ha?
10: Biz gülmüyoruz, ciddiyiz. Sen gülüyorsun. 30 dolar lazım, anladın
11: durun,
10: mı?
11: Durun, durun, durun. Sakin,
10: ne demek
11: sakin.
10: Bu? İnanamadım. Dur, ne demek? 30 çağırın, dolar
7: tamam
10: diyorum
7: onu
10: sana.
7: Onu görmedim.
11: Sakin
7: nerede
11: ol.
7: O?
11: Tamam, sakin
7: hemen onu buraya istiyorum, sakin tamam mı? Onu görmek istiyorum. Sakın
10: biri
7: bana sakin olmanın gerektiğini söyleme,
10: lütfen
7: tamam mı?
10: Lütfen buraya gelin.
7: Ben buraya kendimi aşağılatmaya gelmedim, tamam mı dostum?
0: Dinle.
7: Anlaşıldı mı?
10: Biliyor musunuz?
7: Sakın bana dokunma, tamam mı? Sen de kimsin?
0: Gidin buradan.
10: Sen de kimsin gidelim dostum?
0: Konu kapandı.
7: Ben hiçbir yere gitmiyorum işte, tamam mı? Otobüste geldim ve bu parayla otobüse bile binemem dostum.
0: Hızlı olsanız iyi edersiniz çünkü buradan çıkıyorsunuz. Bu kadar söylüyorum.
7: Sen de kimsin? Ben neden benim mama dokunuyorsun ki?
10: Ver onu bana.
7: Dostum.
11: Hadi gidelim.
10: Hey, ver onu bana dedim sana.
0: Hadi.
7: Gidelim mi? Hey, yok öyle. Hadi gidelim
0: tamam,
7: falan.
0: Tamam tamam.
7: Bana
0: İşi zorlaştırmayın arkadaşlar.
7: Seni koca göbekli şişko biraz az ye, tamam mı? Bak, bana dokunamazsın. Bana dokunma,
10: siz
7: tamam mı?
10: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?
7: Bana elini kes seni şişko. Tam bir patates
10: şey
7: kıvamına benziyorsun dostum.
10: Pisliksiniz.
7: Lanet olsun sizin dükkanınıza.
10: Duydunuz mu?
0: Bu çocuklar çok konuşuyor ama icraata gelince her şeyi gördük.
7: Aletleri verir misiniz lütfen?
9: Bu oldu işte.
10: Kapa çeneni.
9: İyi günler.
7: Hey, yumurtaya benziyorsun dostum.
12: Ben bir yıldızım. Kaliforniya'da beni tanımaları gerek.
13: Detroit şehri, paranızı alın.
3: Merhaba, nasılsınız?
14: Merhaba.
3: Merhaba, nasılsınız?
14: Ben
3: Seth.
14: Kyle.
15: Merhaba.
3: James,
15: doğum günümü nereden biliyorsunuz?
3: Orada kutulardan yapılmış kocaman bir pasta vardı. Bunun otoparkımızda ne işi var hiç bilmiyorum. Nedir bu?
15: Benim doğum günüm.
16: Sürpriz.
0: İşlerin ortasındayken senin için dans eden bir kız görmeye ihtimalin kaçta kaçtır? Tanrı aşkına.
16: Hey.
0: Hey.
3: Eğlenceliydi, komikti ama bununla ilgilenmiyorum. Önceden dans direği almıştık ama bu çok kalitesiz. Bunun malzemesini hırdavatçıdan 10 dolara alabilirsiniz.
0: Bana bu kızdan bahsedin.
17: Bu sürpriz pastayı iş için yaptık. Golf sahasındaki büyük bir davete.
18: Kendimiz de kullanıyoruz, okulumuza götürüyoruz. Hafta sonu etkinliklerinde kullanılması için 50 dolara kiralıyoruz.
0: Neyiniz oluyor?
17: Arkadaş.
0: Ha tamam. Ne yapmak istiyorsunuz?
18: Satmak istiyoruz.
3: Ne kadara?
17: 400.
3: İlgilenmiyoruz. Sağ olun.
0: Bu kadar mı? Bir dakika.
15: Pekala çocuklar, tek teklifimiz bu. Tek şansınız var. Karar size kalmış. 20 dolar veririz.
3: Benimle dalga mı geçiyorsun? Arkaya yığılıp duran ve işe yaramayan mallardan biri daha işte. 20 dolar edeceğini biliyorum ama böyle şeyleri almayı kesmezsek bu bize pahalıya patlayacak.
15: Parayı rulo yapabilir miyiz?
3: Ben ilgilenmediğimi net şekilde ifade etmişken Rich neden satamayacağımız bir şeyi almak istiyor bilmiyorum. Şimdi onu boğacağım.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink Sat.
8: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
20: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
23: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
24: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Ecobot D-Bot X11 Omni Cyclone robot süpürge, yanında Winbot Mini cam silme robotu hediye. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
25: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
26: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
27: Bu kadar artık show.
25: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
28: Tatilse Setur.
29: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
30: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
3: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
4: Bir taban da kontrol edelim. Lazım. Tabanla da olabilir.
5: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
6: Seccadede kaç tane çok var burada.
7: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Satmak istiyoruz.
9: Ne kadara?
8: 400.
9: İlgilenmiyoruz. Sağ olun.
10: Bu kadar mı? Bir dakika.
11: $20 veririz.
9: Rich müdürümüz. O yüzden dediğinin arkasında duruyoruz. $20 teklif ediyorsa uyarım ama bu hoşuma gitmiyor.
8: 20 mi?
12: 150.
11: $20.
9: Bununla ne yapacağız ki?
10: Evet mi, hayır mı?
8: Geri götürmek istemiyoruz, anlaştık.
11: $20, anlaştık. Tamam, teşekkürler. Evet.
9: Az önce karton parçaları aldık. Ne düşünüyordu ki? Şaka yapan herkesin malını alacak mıyız artık? Daha bu sabah herkese kâr edemeyeceksek almayacağız dedim.
11: Ne aldınız?
9: İşe yaramaz bir şey.
10: Nasılsın?

0: Normalde böyle dans etmem. Ama bu adam geldiğinde uzaklara dalmış gibiydi. Dikkatini çekmeye çalıştım. Yardımcı olabilirim.
1: Sen kimsin?
0: Benim.
1: Aa, evet, ben evsizim. Ve rehin dükkanınıza geldim. Çünkü fakirim ve sokaklardayım.
0: Evsiz olduğunu öğrenince kendimi kötü hissettim. Ve onu dinlemek istedim.
1: İçki içmem. Madde kullanmam. Ben bir şey içmedim. Ama gençliğimde çok kötü şeyler yaptım. Hepsini sokakta ne veriyorlarsa aldım. Kabul ediyorum. Jackson hapishanesinde yattım. Bunu biliyor musun?
0: Neden?
1: 8 sene işlemediğim bir suç yüzünden yattım. Bir sürü suçum vardı ama o ben değildim. Çok ilginç değil mi?
0: Çok ilginç.
1: Ben ve eşim birlikte yaşıyoruz. Ve yiyecek bir şey gerek. Ben de bu yüzden evi geçindirmeye çalışıyorum. Yiyecek almak için şişe ve teneke toplamaya çalışıyorum.
0: Onun için üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Sana $50 vereceğim ve bugünü çıkarman için de birkaç teneke. İşe yarar mı?
1: İşime yarar.
0: İşte $50.
1: Vay canına, teşekkürler. Çok teşekkür
0: ederim. Umarım parayı gerçekten yemek için harcar. Ona yardım ettiğim için mutluyum. Tamam kardeşim.
1: İyi günler.
0: Dikkatli ol.
1: Olacağım.
0: Dışarıda dikkatli ol.
1: Tamam.
2: Rulet. Güzel. Ne yapacaksın?
3: Satmak istiyorum. Okulum için ailemi destek olacağım.
2: Çıkar da bir göreyim. Her şeyi tamam. Tekeri çok iyi durumda. Para eder. Ne kadar istiyorsun?
3: En az 30.
2: 30.
4: Ashley'i mağazanın ortasında 1960'tan kalma eski bir plastik rulet masası için pazarlık ederken gördüm. Şaka yapıyor olmalı.
2: Bir sorun mu var?
4: Ne yapıyoruz burada?
2: Bunu aldım.
4: Ne kadar veriyoruz?
2: 30. Sen de hep böyle şeyler yapıyorsun.
4: Böyle rezil şeylere değil.
2: Getirdiği şeye rezil dedin.
4: Üzgünüm, plastik.
2: Senden özür diliyorum.
3: Tamam, işim bitti.
2: Bak, gerçekten çok kabaydın.
4: Sence bunu çöpten almamış mıdır?
2: Git başımdan.
4: Niye?
2: Müşteriye saygısızlık yaptın.
4: Asıl sen satamayacağımız plastiği alarak dükkana saygısızlık ettin.
2: Anlayamadım.
4: En iyisi onu arkaya koy ve orada kal.
2: Sen tam bir pisliksin.
4: Güzel. Kardeşimin kararını sorgulamak benim hakkım çünkü yaptığı yanlış. Burada alıp duruyorsun. Bu çöp.
2: Ne dediğini bilmiyorsun.
0: Oradaydım.
2: Hayır, değildin.
0: Oradaydım.
2: Oradaydım deme, orada değildin, ofisteydin, duymadın bile.
4: Konuşmak için doğru kişiyi seçmişsiniz.
2: Müşteriye ne dediğini duymadın mı?
0: Hepsini yapma.
2: Evet, bunu iki kez daha yapmıştın.
0: Gitti mi?
2: Gerçekten mi? Gerçekten mi? Setin bir saygı problemi var.
4: Swift, sence onu satabilecek miyiz?
5: Hayır.
2: Çalışanların önünde saygısızlık etti. Bu saçmalık. Bu gerçekten iğrenç.
0: Bir dakika. Bak, bunu yapmak istemezsin.
2: Benimle konuşma şekli iğrenç. Müşteri ne kadar kötü hissetti biliyor musun baba? Çok kötüydü.
4: Seninle bunu konuşmayacağım.
2: Konuşma. Ne yaptığın umurumda
4: Ash,
2: değil. İndir parmağını.
4: Umurumda değil.
0: Tamam,
4: baba ne yaptığını görüyorum.
2: Parmağını indir dedim.
4: Lanet olsun sana.
2: Sana lanet olsun.
0: Tamam işte. Dur.
2: Ben yapmadım.
0: Tamam otur.
2: Benimle böyle konuşulan bir yerde asla durmayacağım, tamam mı?
4: Ne yani, yine mi gidiyorsun? Daha kaç kere
2: baba,
4: gideceksin?
2: Baba.
0: Sakinleşmelisiniz.
2: Baba. Baba, bana bu şekilde davranmamalı. O benim öz kardeşim. Bana pislik gibi davranıyorsun. Bunu yapamazsın. Aptalsın diyorsun. Kes sesini.
0: Tamam.
2: Hak etmiyorum.
0: Buna katılıyorum.
2: Asla. Artık kendimi bu duruma soksun.
4: Tamam. O zaman.
0: Tamam.
2: Yeter artık. Buna
4: güle
2: dayanamıyorum.
4: Güle.
0: Hayır. Hey,
4: güle
0: lütfen.
4: Güle.
2: Gidiyorum.
0: Lütfen.
4: Güle güle.
0: Olayın öfkesiyle konuşuyorsun.
4: Evet, güle güle.
2: Hiç de bile. Söylediklerimde çok ciddiyim.
4: Güle güle.
2: Ve beni çekmeyin.
6: Ashley bugün erken çıkıyor.
7: Ne oldu?
6: Bilmiyorum.
2: Beni çekmeyin. Çok ciddiyim.
0: Nasıl böyle çekip gider?
5: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ebebek.
1: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
2: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
1: Ne istersen ne 11.
3: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
3: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu

0: gelecek.
1: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in tam merkezinde şehrin en büyük ve en ünlü ikinci el mağazası yer alır.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Müşteriler burada hızlı nakit bulur.
1: Sattım.
0: Ve bazen akıllarını kaybederler.
3: Bırak beni.
1: Alişer.
0: Burada neler olduğuna...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğumu öldürebilirlerdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
4: Kardeşim bu 30 dolarlık rulet masası yüzünden beni çok üzdü. Ve ben hala çok ama çok kızgınım.
5: Merhaba. Günaydın Eş.
4: Git başımdan.
6: Bu bisiklet 1950 model GC Higgins Color Flow.
1: Anılarım canlanıyor. Eş de 5 yaşındayken bunlardan birine biniyordu. Bu bisikleti istiyorum. Ne kadar istersin?
7: Tigers'a ait imzalı şöhretler karması fotoğraflarım var.
8: Ne kadar istiyorsunuz?
4: Gerçekten mi? Satamayacağımızı bildiğimiz şeyleri satın almamamız gerektiğini sanıyordum. Sen bir ikiyüzlüsün. Bana kocaman bir özür borçlusun.

0: Bana kesinlikle böyle davranmamalı. Ben bunu hak etmiyorum. Ve artık kendimi bu duruma sokmayacağım.
1: Ashley.
0: Beni çekme sakın.
1: Seth ve Ashley büyük bir tartışmaya girdiler. Çünkü Seth çalışanların önünde ona hakaret etti. Sana mağazada kardeşine bağırma demedim mi?
2: İyi de korkunç anlaşmalar yapıyor.
1: Ne olmuş? Rulet çarkı için 30
2: tamam,
1: dolar mı?
2: Tamam 30 dolar fazla olmayabilir. Ama gerçek şu ki paramızı boşa harcıyor.
1: Neyin daha kötü olduğunu söyleyeyim. 30 dolar müşterilerin ve çalışanların önünde ona bağırman kadar kötü görünmüyordu.
2: Defolup gitsin. Çalışanlarım Ashley ile benim saçma şeyler almayacağımızı bilmeli. Ama babam Ashley'nin tarafını tutuyor ve bilin bakalım ne oldu. Ash bizi yine terk etti. Bu artık iyice komik olmaya başladı.

0: Merhaba, bugün nasılsınız?
1: İyiyim. Bunu rehin vereceğim.
0: Elbette.
1: Evim soyuldu.
0: Çok şey aldılar mı?
1: Evet, büyük ekran televizyon, iki farklı oyun konsolu ve bir de arabam çalışmıyor. Motora gitti.
0: Gerçekten mi? Çok derdi vardı. Bakalım yardımcı olabilecek miyiz?
1: Acaba bunun için 1100 dolar alabilir miyim? Daha düşünü istemiyorum. İstediğim bu. İhtiyacım bu.
0: Nereden buldun?
1: Onları düğünüm için almıştım.
0: Ne zaman evleniyorsun?
1: Önümüzdeki yıl.
0: Tamam. Güzel yüzükler. Muhtemelen 250 dolar para alacaktı. 1100 doların altını kabul etmeyeceksiniz.
1: Hayır.
0: Üzgünüm.
1: Üzgünüm de ne demek?
0: 1100 doların altını kabul etmeyeceğinizi
1: burada iyi bir anlaşma yapabileceğimi söylediler ve bunu bekliyorum. İyi bir anlaşma.
0: Sizi anlıyorum.
1: Bu lanet yerdeki herkes iyi bir anlaşma yaptı. Ama ben yapamıyorum. İyi bir teklif yapacağını söyledin. Sizden istediğim şey bu.
0: Her şeyden.
1: Evim soyuldu. Daha azına razı mı olmalıyım? Sence ben deli miyim?
0: Sayılır.
1: Bir anlaşma istiyorum ve sen vermiyorsun.
0: Çünkü size istediğinizi veremem.
1: Hayır, onu bana ver. Hem de şimdi ver. Onu bana ver.
0: Üzgünüm.
1: Hayır, üzgünüm deme. Al bunu.
0: Gitme zamanı.
1: Hayır, gelmedi. Burada kalmak istiyorsam kalırım ve sana da... Aa, yapma.
2: Lütfen.
1: Bana dokunma. Buraya lütfen. Kendi başıma geldim.
0: Hayır, göstereceğim.
1: Dokunma lütfen. Bana.
0: Arkanı dön ve...
1: Buraya bu şekilde geldim ve buradan da bu şekilde ayrılıyorum.
2: Mükemmel, harika.
0: Hayır, işine başlayın.
1: Lanet olsun bu mağazaya. Siz neye bakıyorsunuz?
0: Teşekkürler, iyi günler. İyi
1: evet,
0: günler.
1: Cehenneme git.
0: Teşekkür ederiz. Bu kadına yardım etmek istiyordum ama aklı başında davranmadığından hiçbir şey yapamayacağım.
1: Lanet olsun buraya. Bir daha da gelmem. İşte bu kadar.
3: Size bugün alışveriş yapıyoruz.
4: Burada ne satmıyorlar?

0: Oh, şuna bak.
1: Aman tanrım, antika bisiklet daha güzel olamaz. Biraz bahseder misin?
2: Bu bisiklet 1950 model GC Higgins Colorflow. Bu bisiklet Amerika'nın en güzel bisikleti olarak kabul edilir.
1: Bu bisikleti istiyorum. Anılarım canlanıyor. Eşli 5 yaşındayken bunlardan birine biniyordu. Ne kadar istiyorsunuz?
2: Evet, bunun için 2000 almak istiyordum.
1: Parayı ne yapacaksın?
2: Babam bir kamyonet yenilemesine başladı ve vefat etti. Şimdi aynı projeyi babamın anısına bitirmek istiyorum.
1: O halde küçük bir soru soracağım. Bu tamamen orijinal, doğru mu?
2: Evet.
1: Nasıl oluyor da bunun üzerindeki krom böyle görünüyor? Çünkü bu fabrikadan yeni çıkmış gibi.
2: İşin doğrusu ben bunu bilmiyorum. Ha. Cevabım bu.
1: Her şeyin orijinal olmadığının farkındayım. Antika bir bisiklet aldığınızda, antika bir şey aldığınızda onu orijinal haliyle istersiniz. Doğrusunu istersen 2000 vermeyeceğim. Peki ne kadar razısın?
2: Pekala. Yani 1800 olur mu?
1: Bunların hepsi orijinal değil. Bu yüzden $500 altında, haberiniz olsun. Hmm. Yani bu miktarın üzerinde bir şey düşünüyorsanız... Teşekkür ederim.
2: Evet, sorun değil.
1: Bu şeyi gerçekten istedim ama o paraya değmez.
0: Harika bir bisiklet ama tamamen orijinal değil.
2: Pekala.
0: Çok havalı.
1: Eşlinin ilk bisikletine benziyordu. Keşke burada olup görebilseydi.
3: Geleceğim çok parlak, gözlük şart.
4: İkinci elin krallarına teşekkür ederim.
5: Merhaba.
6: Hello.
7: Merhaba.
5: Ben Seth.
6: I'm Robert.
7: Ben Robert.
5: Robert, memnun oldum.
8: Lil.
5: Lil, memnun oldum. Size nasıl yardım edebilirim?
7: Ben bugün bunu satmak istiyorum.
5: Ne kadar istiyorsunuz?
7: $250.
8: Şimdi beni dinle.
5: Peki, dinliyorum.
8: Bu benim torunum olur.
5: Tamam.
8: Hiç böyle bir şey yapmadı.
5: Tamam.
8: Ve bundan faydalanmanı istemiyorum. Ve o kızdan hoşlanmıyorum.
5: Yani bir kız arkadaşım var.
7: Evet.
5: Peki para ne için gerekli?
7: Yıl dönümü için.
5: Ne zamandır birliktesiniz?
7: Neredeyse 2 yıldır.
5: Neredeyse evlenme zamanları gelmiş.
8: Mümkün değil.
5: Neden olmasın?
8: Bence o kız bir cadı.
5: Bak sen arkadaşıma. Pekala, buna baktığımda muhtemelen alacağım para $80. Peki ne yapacaksın?
7: Onu satacağım.
8: Gördün mü?
5: Anladım. Peki, $80 yazalım ve sizi buradan gönderelim.
8: Hepsini o cadı kız için yaptığına inanamıyorum.
9: Abimin beni üzmesinden sonra nihayet işe başladım. Rahatlamak ve sakinleşmek için zamana ihtiyacım vardı. Ama ona hala çok kızgınım. Merhaba Rich.
1: Günaydın Ashley.
9: Merhaba. Merhaba kızlar.
10: Merhaba Ashley.
9: Merhaba Amber.
11: Merhaba Ashley.
5: Günaydın Ash.
9: Git başımdan.
5: Gerçekten mi?
1: Okay. Tamam Ashley ve Seth. Benimle gelin. Bu ailenin sıkıntısı hiç bitmez.
5: Bana bunu çalışanların önünde yapma diyordun.
9: Kapa çeneni.
1: Bu kadar yeter. Birbirlerini küçümsemelerinden, birbirlerine bağırmalarından bıktım. İkisi de aynı. Her gün aynı şeyi yapıyorlar. Oradan neler oluyor?
5: Hayatımda
1: böyle?
5: Bir kez olsun çeneni tut. Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz ve sen işi nasıl yürüteceğini bilmiyorsun.
1: Mı? Bu kadar yeter. Artık duymak istemiyorum.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, Diesta, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
11: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
14: Bu benim olsun mu?
15: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bunu.
16: Bunu.
15: Bu.
16: Bunu.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.
18: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
19: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
20: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Merhaba Amber.
8: Merhaba Eşim.
9: Günaydın Eş.
7: Git başımdan.
10: Okay. Pekala Eşli ve Set, benimle gelin. Eşli dün gece buradan çıkıp giderken Set'e cehenneme gitmesini söyledi. Onların patronu olduğumu unutun. Ben onların babasıyım. Bir aile toplantısı istiyorum. Orada neler oluyordu
9: öyle? Hayatında bir kez olsun çeneni tut.
11: Buradan ayrıldım çünkü kendimi çok kötü hissetmeme neden olduğunu anlamıyor musun? Satış mağazasında beni küçük düşüremezsin.
9: Burada bir iş
11: buna
9: yapmaya çalışıyoruz
11: yok.
9: Ve sen
11: ne
9: işi
11: zaman
9: nasıl yürüteceğini
11: bilmiyorsun.
10: Neyin yeterli olduğunu biliyorum ve bu kadar yeter. Artık duymak istemiyorum. Aile meselelerimizin herkesin önünde devam etmesi için bir sebep yok. Böyle çalışamazsınız. Kız kardeşini küçük düşürmeyi bırak. Onunla saygıyla ve hak ettiği nezaketle konuşacaksın. Uzun zamandır burada, bu işi biliyor. Sen de işte. O çılgın şeyleri almayı bırak. Burada örnek teşkil etmeliyiz. Çalışanlarımıza örnek olmalıyız.
11: Ne biliyor musun Seth? Sanırım sonunda ortaya çıkıp hayatında ilk kez erkek gibi davranmanın zamanı geldi. Bana bir pislik gibi davrandın. Orada yanlış yaptın. Yanlış yaptığını biliyorum. Bunu babam da biliyor. Ve ne oldu bil? Sen bile biliyorsun.
9: Ama bu her zaman saçma sapan şeyler satın aldığın gerçeğini değiştirmiyor.
11: Saçma sapan şeyler almayı bırak.
10: Tamam, bu kadar
11: tam
10: yeter.
11: Tam söylediği gibi.
10: Yeter. Çocuklarımın kontrolünü kaybediyorum. Onlara ne kadar çok karışırsam o kadar kötüleşiyorlar. Bu felakete doğru gidiyor.
11: Saçma sapan şeyler almayı bırakın.
7: Merhaba. Yardım edebilir miyim?
12: Cumartesi buraya geldim. Elmas küpelerimin fişinin kopyasını vermediler. Makbuza ihtiyacım var.
7: Buradan mı aldın?
12: Evet. Hayır, hayır. Onları aldım ve rehin vermeye çalıştığım için makbuz almadım.
7: Satın alma mı yoksa rehin fişi mi istiyorsun?
12: Satın alma.
7: Satın alma demek. Onları almadın. Rehin verdin.
12: Evet.
7: Kadının kafası karışmıştı. Tamam, size yardım etmeye çalışacağım. Kimliğiniz var mı acaba?
12: Evet.
7: Tamam, arkaya gidiyorum ve bilgisayar sistemine bakıyorum ve ismini tarıyorum. Bütün yapacağım bu. Geldiğinden emin misin?
12: Geldiğinden
7: çünkü
12: emin
7: adınızı
12: misiniz?
7: Çünkü adınızı açılmış hiçbir kaydımız yok.
12: Bakın, sürekli rehin işi yapıyorum. Burada adıma hiçbir kayıt olmadığını söyleme. Rehin verdiğim küpeler için fişimi vermeyen kişiyi size gösterebilir miyim? Ona ihtiyacım
7: İsminiz
12: var.
7: İsminiz sistemimizde bile yok.
12: Burada bana oyun oynuyorsunuz. İşte oradaki kadın.
7: Hangisi dediniz?
12: Şuradaki. Makbuzumu vermedi. Küpelerimi kendine saklamış olmalı.
7: Parayı aldın mı?
12: Evet, paramı aldın. Küpelerin makbuzunu vermedi. Küpelerimin sende olduğunu, makbuzu vermediğini biliyorsun. Neden vermedi?
7: Hanımefendi.
12: Oyun mu oynuyorsunuz? Eşyamı
7: tamam.
12: İstiyorum.
7: O günden önce rehin verdiniz mi?
12: Burada vermedim, hayır.
7: Bizi başka bir mağazayla karıştırmadığınızdan emin misiniz?
12: Karıştırmadığımdan eminim. Yıllardır buraya geliyorum.
7: Kadının kafası karışmıştı. Sistemde kayıtlı değildi. Başka yere verdiyse umarım hatırlar çünkü buraya vermemiş. Bundan eminiz.
12: Bir yetkiliyle konuşmak istiyorum.
7: Şimdi onunla konuşuyorsun.
12: Yetkili siz değilsiniz.
7: Tamam. Les'le konuş o zaman.
10: Evet hanımefendi.
12: Sorun küpelerim.
10: Evet öyle ve bizde değiller. Ah,
12: küpeler sizde. Lanet olsun onda. Tamam. Polisi arayacağım.
10: Size iyi günler. Başka rehin dükkanına rehin vermiş olabilir. Durum bu olabilir. Ama çalışanımı küpeleri çalmakla suçlamak işe yaramayacak.
12: Neden oyun oynadıklarını bilmiyorum. Hepsi işbirliği içinde. Onları boş ver. Lanet küpelerimi vermeyecekler.
0: Ben Seth.
2: Mike.
0: Mike, memnun oldum. Yardım edebilir miyim?
2: Burada Tigers'a ait imzalı şöhretler karması fotoğraflarım var.
0: Bakalım.
2: Bazıları doğrudan fotoğrafın üzerine imzalamış. Diğerlerinin imzası kesilmiş. Greenberg, Charlie Gehringer ve Bill Roger.
0: Vay canına. Ty Cobb ve diğer bazı ünlülerin imzalı fotoğrafları. Bunlar çok özel ve güzel parçalar. Bunlarla ne yapmak istiyorsunuz?
2: Satmak istiyorum.
0: Peki.
2: Bir müzik amfisine para yatırdım. Ödemelere yardımcı olsun diye para almak istiyordum.
0: Bunların sertifikası var mı?
2: Evet.
0: İmzalar orijinal ve fotoğraflar güzel çerçevelenmiş. Ne kadar istiyorsunuz?
2: $1,400 düşünüyordum.
8: Şöyle düşünüyorum. Her gün mağazaya gelip de Ty Cobb imzalı fotoğraf var mı demiyorlar.
2: Doğru.
0: 600'e ne dersiniz?
2: Bu biraz düşük olmadı mı?
0: 1400 de biraz yüksek. Ben de 600 diyorum. Pazarlık
2: edin. Bu yarıdan az ama.
0: Adam ilk teklifimden biraz rahatsız oldu ama bunlar hemen satılacak parçalar değil.
8: Evet, 600.
2: Bu teklifle beni üzüyorsunuz.
8: 700'e ne dersin? Bu yarısı.
2: Ama yarısını istemiyorum.
0: Ne kadar istiyorsunuz?
11: Gerçekten mi? Satamayacağımızı bildiğimiz şeyleri almamamız gerektiğini sanıyordum.
2: $1,000.
8: 30 yılı aşkın süredir biriktiriyorum. İnternette bu tür şeylerin fiyatlarına sürekli bakıyorum. Ne yazık ki ekonomi kötü durumda. İnsanların bunun için parası yok.
2: 900 benim son fiyatım olacak. Yoksa buradan gitmek zorunda kalacağım.
11: Seth'in bunu sırf bana inat olsun diye benim önümde yaptığını gerçekten çok net hissettim.
0: 850.
2: 900.
0: 880 son.
2: Peki bu son teklifiniz mi? Peki.
0: Anlaştık. İyi bir anlaşma yaptım ve bundan para kazanabileceğimi biliyorum.
11: Bu kadar verdiğine inanamıyorum.
0: Her neyse Ash.
11: Çok öfkeliyim. Kardeşim $800 harcadı ama $30 için bana bağırdı. Bakar mısın Seth?
0: Ne var Ash?
11: Az önce orada $880'lık satın alım işlemini izliyordum.
0: Yani çalışacağına beni izliyordun.
11: O sırada oradaydım. Hı-hı. Sen $30'lık rulet masası için söylemediğini bırakmadın ve $880'a bunu mu aldın?
0: Ben plastik bir saçmalık almadım. Sorunsuzca satıp para kazanabileceğimiz bir şey
11: asla
0: aldım.
11: Asla satamayacaksın. Arkada duracak ve çürüyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun? Onları sergi
11: şaka
0: katına
11: yapmıyorum.
0: Koyacağız ve bu işten fazladan $1,000 kazanacağız.
11: Gerçekten,
0: gerçekten Ash.
11: Sen
0: biliyorum.
11: Bir ikiyüzlüsün.
0: Niçin?
11: Tam bir ikiyüzlü.
0: Saçmalayıp duruyordu ve onunla konuşmak istemiyordum. Ash, benden ne istiyorsun?
11: Benden özür dile.
0: Özür mü dileyim?
11: Özür dile çünkü sen ikiyüzlüsün.
0: Biliyor musun? Çok üzgünüm. Sen böyle olduğun için üzgünüm.
11: Cehenneme git Seth. Tam bir pisliksin. Tek istediğim içten gelen bir özürdü. Hayatında bir kez olsun olgun davranacağını düşünmüştüm ama o pislik gibi davrandı. Bu durumu kolay kolay unutmayacağım. Seth arkasını kollasa gerçekten çok iyi olacak.

0: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
1: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
0: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Çekil, çekil.
0: Filtresiz.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
0: Soluksuz.
3: Burada biraz kaos var.
0: Kapsam ağlarının dışında.
4: Çiftlik hayatı böyle.
3: İyi gidiyoruz.
5: Kenara çekilin.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
1: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
0: Evet, kesinlikle.
1: İşte buradan çıkmış. Ha, evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
2: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
3: Yapacaksan doğru yap.
2: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
1: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
0: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
4: Mark,
0: dostum.
4: Mark, kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
0: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
4: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
0: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
1: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
3: Yaparsın.
4: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
0: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
1: Hepsi buraya gelecek.
0: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
1: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
0: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opal Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
3: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
0: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
1: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
0: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
1: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
0: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor.

0: kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
1: Detroit'in 8 mil yolunun ortasında şehrin en büyük ve en sıkı ikinci el dükkanı yer alır.
2: Burada kimse bize bulaşamaz.
1: Burası müşterilerin hızlı nakit para bulduğu bir yer.
2: Sattım.
1: Ama bazen tepeleri atar.
3: Dokunma bana.
2: Barışar.
1: Burada neler olduğuna...
2: Aman tanrım.
1: İnanamayacaksınız.
2: Çocuğum öldürülebilirdi.
1: Hemen şimdi... İkinci el krallarında.
4: Arabamı soymuşlar.
2: Caddenin karşısında mı? Soyulan başka arabalar da var mıydı?
4: 4 arabanın daha camı kırılmış.
2: Lanet olsun.
1: Hırsızlar dükkanı tehdit ediyor.
2: Bu hırsızlıklar tüm çevremizde oluyor.
1: Ve bir gün dükkanı hedef alıyor.
5: Lanet arabam soyuldu.
6: Ne diyorsun?
1: Herkesi huzursuz ediyor.
3: Bu çok kötü bir durum.
4: Birileri arabaları soyuyor.
2: Şimdi
4: onları
2: mi?
4: Yakaladım, evet.
1: Les'in tuzağına, kimin düşeceğine inanamayacaksınız.
4: Ne yapıyordu burada?
2: Otoparkımızdaki arabaları soyuyordu.
3: Buraya acilen polis istiyorum.
2: Bize bulaşırsanız size bulaşırız.

0: Küpeleri ne kadar istiyor?
1: 650.
2: Ne kadar istiyor? 650 mi?
0: Evet efendim, 10 gram.
2: Bakabilir miyim? Küpelere baktığımda bir elmas eksikti. Evet, sana 80 dolar kredi verebiliriz.
1: Bunlara 80 dolardan çok daha fazla
2: doğru,
1: ödedim.
2: Onların değerini söylemiyorum. Rehin vermek istiyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Tamam. Belirlediğimiz değerin %10'unu kredi veriyoruz. Bunların değeri 800 dolar olabilir ve bir elmas da eksik üstelik.
1: Hayır, bakayım. Neresi eksik diyorsunuz?
0: İşte burası.
1: Buraya getirdiğimde elmas kayıp değildi.
2: O zaman ne oldu?
1: Ne halt etti bilmiyorum.
2: Tamam. Peki cebinde olabilir mi?
1: Hayır, cebimde yok. Oraya koyduğumda bütün elmaslar tamdı.
2: Tamam, peki tepside olabilir mi?
1: Tepside görüyor musun?
2: Orada elmas göremiyorum. Bildiğim kadarıyla elmas yok.
1: Bunların değeri 80 dolardan fazla. Ödenecek bir sürü
2: bak,
1: faturam
2: ben sana,
1: var. Lanet olası 80 doları
2: sana,
1: almam. Ben deli değilim.
2: Ben
1: beni mahvettiniz.
2: Sana,
1: o küpeler için 80 dolar
2: tamam,
1: almam.
2: O zaman başka yere götür, çünkü ben sana 80 dolar verebilirim.
1: Baksana, defol git. Zaten 5 para etmezsin.
2: Helyum çekmiş gibi konuşuyorsun. La la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la.
2: Git yapışkan al.
1: Evet, sen de çirkinsin.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Helyum.
1: Evet.
3: Evet.
1: Evet. Seni lanet olası pislik.
2: Sonuçta ya 80 doları istersin ya da istemezsin. Bu kadar basit bir şey. O söylenerek uzaklaştı, ben gülerek. Birimizin günü güzel geçiyor.
1: Lanet pislik. Helyum çekmiş gibi mi konuşuyorum? O kadın tam bir pislik. Pislik.
4: Her şeyi çok iyi anlıyor musun?
5: Burayı seviyorum.
6: Nasılsınız?
4: İyi. Sen nasılsın?
6: İyi. Şöyle koy. Niçin gelmiştiniz?
4: Televizyonumu rehin vermek istiyorum. Çünkü dün arabam soyuldu. Alışveriş merkezinde.
6: Caddenin karşısında
4: evet.
6: mı? Gerçekten mi?
4: Evet. Camı kırıp teybimi çalmışlar.
6: Lanet olsun.
4: Biz de camı değiştirmek istiyoruz.
6: Tamam.
4: Dışarısı soğuk.
6: Anladım. Soyulan başka arabalarda var mıydı?
4: 4 arabanın daha camı kırılmış.
6: Dışarıda çok kötü pislikler
7: evet,
6: var. İnan bana. Evet. Mahallede arabalar soyuluyor. Biraz endişeliyim. Çünkü dükkana çok yaklaştılar. Peki televizyona ne kadar istiyorsun?
4: Genelde 160'a rehin veriyorum.
6: Sana aynını verebiliriz.
4: 160.
6: Ne alıyorsan aynını veririz.
4: Tamam.
6: Harika, iyi şanslar. O pisliklere karşı
4: tamam.
6: tetikte olacağız. Mahallede araba soyanlar var. Bu ciddi bir sorun. Personelimizin ve müşterilerimizin arabalarının otoparkımızda güvende olmasını sağlayacağız.
8: Size nasıl yardım edebiliriz?
9: Bir laptopum var. Nakit para almak istiyorum. Cep telefonumu suya düşürdüm, anladın mı? Başka telefon almam lazım. Anladın
8: mı? Peki ne kadar istiyorsunuz?
9: 325, 300. Dönüp onu alırım.

0: yapacağım çünkü onda müzik falan yapıyorum, anladın mı?
1: Ben anladım sanırım ama 300 fazla söz konusu olamaz.
0: Ama o kadar olmalı çünkü müzik yapıyorum.
1: Bu bir program.
2: Ha? Bu sadece program.
1: Programlara ödeyemeyiz. Bilgisayara para ödüyoruz biz.
0: Tamam, yani görüyorsunuz çalışıyor. Ne diyorsunuz? Ne kadar eder sizce?
2: Bir teklik.
0: Bir teklik mi? Yani o eski tip dinozorlardan olsa tamam ama anladın mı? Yani
2: ben sizi anladım ama siz beni anladınız mı? Onları 200 dolara satıyorum.
0: Bu normal bir bilgisayar değil. Bu Radwig Gutta bilgisayarı, anladın mı? Dinliyor musunuz bilmiyorum ama...
1: Radwig Gutta mı?
0: Evet, dinliyor musunuz bilemiyorum. Rap yapıyorum, ben bir rapçiyim.
2: Harika bir rapçiymiş. Bana CD'sini gösterdi ama umurumda değil. Ben mala bakarım. 100 dolara ne diyorsunuz?
0: Dostum, sen dalga mı geçiyorsun ha? Hadi ama en azından bana 2 falan ver. Yani...
2: Onu 2'ye satamam. Size en fazla 125 verebilirim.
0: Boş versene sen. Bir dene de bak, canavar gibi çalışıyor, anladın
2: mı? Ne yani
0: mı?
2: Üstüne para mı vereyim?
0: Ne üstesi? Bu pisliğe para ödedim ben. Bütün pisliğim bunun içinde. Sen ne diyorsun be?
1: İyi de pisliğim para etmiyor.
0: Dostum, öncelikle sen defol git. Ben onunla konuşuyorum. Sen zırvalıyorsun.
1: Defolamam. Biz bir ekibiz maalesef.
0: Ne demek istediğini anlayamadım ben. Aranıyor musun sen ha? Aranıyor musun sen?
2: Ha? Hiç aranmıyorum.
0: Aranıyorsanız sizi hemen şimdi benzetebilirim. Gel de benzeteyim hemen. Paylaşım yapmaya çalışmıyorum. Hayır, gel buraya da göstereyim. İkiniz de adisiniz. İkiniz de pisliksiniz.
2: Nereye?
0: Pislikler. Pisliksiniz. Pislikler.
2: Duvarıma mı tosladın?
3: Hadi çık dışarı. Yürü.
0: Ben hiçbir yere gitmiyorum.
2: Hadi, ne yapacaksın?
0: Tamam mı? Hiçbir cehenneme gitmiyorum.
2: Bana günümü mü göstereceksin?
0: Hiçbir cehenneme gitmiyorum. Nokta. Buraya gelin de göstereyim pislikler. Gelin i̇şte buraya geldim. Hadi. Cesaretiniz varsa gelin. Nesi var bunun? Bekle. Dokunma bana adamım ha. Dostum, bana dokunma dedim sana. Sana bana dokunma dedim. Dokunma. Radwig Gutta. Anlıyorsun değil mi ha? Anlıyorsun değil mi? Anladın mı?
3: Hayır, seni anlamıyorum.
0: Sen bir pisliksin. O bay at kuyrukluyla beraber. Sen bir pisliksin, tamam mı? Aslında bu pisliklerle uğraşamam. Ben gidiyorum.
1: Radwig Gutta için en iyi şey çekip gitmesi oldu.
4: Malınızı getirin, buna değer.
5: Birinci sınıf.
1: Nasılsın?
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Nasıl gidiyor?
7: Vay, bu ne tutuş.
1: Nasılsın?
6: Nasılsın?
7: Vay canına, peki ne getirdin?
6: Bu WWF güreş koleksiyonunun büyük bir parçası.
1: Bir sürü güreş oyuncağıyla ne yapıyorsun sen? Yani kadın 65 yaşında. Bu acayip şeylerle ne yapıyorsun ki? Güreşe bu büyük ilginiz neden acaba?
6: Havaalanında çalışıyordum. Güreşçiler getirdi.
7: Bunları havaalanında satmaya mı?
6: Hayır.
7: Aa.
6: Onlarla tanıştım. Detroit'e gelen güreşçilerle.
1: Peki size özel hareketlerinden birini falan gösterdiler mi? Çünkü hepsinde benzer imza hareketler olur.
6: Evet. Yani.
1: Gösterdiler mi? Bize gösterir misin?
6: Gönüllümüz var mı peki?
1: Hey RJ, bir dakika gelsene dostum. Bu genç hanım sana bir hareket göstermek istiyor.
8: Hareket mi?
6: Evet.
1: Ona makas hareketini
6: tamam.
1: Göster.
6: Tamam.
7: Oh. Sana yemek ısmarlarım, tamam. Tamam.
6: İşte böyle.
1: Vay canına.
7: Vay. Tamam, acıyor mu ne?
6: İşte böyle.
1: Makas nedir biliyorum diye düşündüm. Ama o bilmiyordu.
7: Peki bu şeylere ne kadar istiyorsun?
6: 500 dolar dememiş miydim?
7: Aklını mı kaçırdın? Peki gerçekten ne kadar istiyorsun?
6: 500.
7: Onları satabileceğimize şüphe yok ama çok fazla para istiyordu. $100.
6: Teşekkür ederim. Kabul ediyorum. Evet.
7: Kabul ediyorum.
6: Evet.
7: O bebeklerden iyi kar elde edeceğimize eminim.
6: $100, sana bir güreş hareketi çekmediğime memnunum.
7: Aha, ben de memnunum.
1: O yaptığı kung fu tutuşuydu.
2: Ne haber Bobby J?
5: Bir kahve almak için yan tarafa geçtim. 5 dakika sonra da geri döndüm. Lanet arabam soyuldu.
2: Ne diyorsun?
5: Hemen yandaydım. Telefon şarjım gitmiş, telefonum gitmiş. Arabam kasırgada kalmışa benziyor.
9: Bu çok kötü bir durum.
7: Kahve içmeye gittiğinde arabanı mı soydular?
5: 5 dakikalığına gittim.
7: Her yerde oluyor bu. Karşı sokağa girdiler, köşeye girdiler. Mide bulandırıcı. Dışarıya güvenlik koyacağız. Çünkü otoparkımızın ve içindeki herkesin güvende olmasını sağlamalıyız.
2: Bir bakar mısın?
7: Kameralar
2: evet, kameralar çalışıyor. Güvenlik burada bir sorun olduğunun iyice farkına varsın lütfen.
7: Yani bu çok oluyor biliyorum ama kendi yerimizde. Saçmalık bu. Bir şey görürseniz yani herhangi bir şey, şüpheli görülen herhangi bir şey bize haber verin. Tüm çevremde hırsızlık oluyor. Ve kendi mülkümde olmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz.

0: Nasılsınız?
1: İyi, sen nasılsın? Bana şeytan diyorlar.
0: Memnun oldum. Anladığım kadarıyla adam yüzüne jiletle bir şeyler kazımış. Bunu kim yapar? X neyi ifade ediyor?
1: Sonsuza dek canavar olarak işaretlendiğimi gösteriyor.
2: Bu garip bir şey oğlum. Bunu söylemem gerek.
1: Evet.
2: Evet, o bir şeytandı.
0: Bütün bu dövmeleri yaptırmanız ne kadar sürdü?
1: Muhtemelen 2000 yıl.
0: Kaç yaşındasınız?
1: 2500 yaşındayım.
0: Sonunda babamdan daha yaşlı biriyle tanıştım. Peki size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bu altınları satmak istiyorum. Altın istemiyorum, para istiyorum.
0: Neden?
1: Para tüm kötülüklerin anasıdır.
0: Bu adam şimdiye kadar mağazamıza gelen en tuhaf adam unvanını alabilir.
2: Ne kadar istiyorsun?
1: Sen ne kadar verirsin?
2: Bu mallar hurda değerinde. Bunları eritip rafinerime satarsam $650 alabilirim. 500 ne dersin?
1: Yapamam. $700'da anlaşalım, yoksa sana test uygula.
0: Öyle mi?
1: Evet.
3: Heyles.
2: Evet.
3: Birileri arabaları soyuyor.
2: Şimdi mi?
3: Onları yakaladım, evet.
2: Aman tanrım. 911'i arayın.
4: Akvapark mı, deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
5: Fırsat hazır, yerin hazır. ETS ile gel.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne, ben bunu alıyorum.
7: Anne, bu benim olsun mu ya?
9: İşte buralara kadar gel.
10: Anne, ben alayım mı bunu?
6: Anne, bunu.
10: Bunu.
6: Bunu.
10: Bu.
8: Bu.
10: Bunu.
6: Anne, bunu.
10: Al kızım, al. Sana almıştım.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
13: Hazırsanız son ses açıyorum.
14: Al işte. Özgüvenin
15: ses getirdi.
12: Teşekkürler.
16: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
17: Volkswagen.
18: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roco.
17: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
2: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Annelerin

0: değerlerini keşfedin. MediaMarkt. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun da 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
7: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
8: Seccadede kaç tane çok var.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Bu altınları satmak istiyorum.
11: 500'e ne dersin? Bu mallar hurda değerinde. Satarsam 650 dolar alabilirim.
10: Sana test uygun.
12: Ha, öyle mi?
10: Evet. Neyin var söyle bana.
12: Mesele sizde ne oldu? Bende değil. Bende bir mağaza dolusu eşya var.
10: Tamam. 700 ver anlaşalım.
11: Sana 700 vermem. 605.
10: 650.
11: Bu şeyden 50 dolar kâr ediyorum.
10: Kolayca 50.
11: Hiç şeytanla anlaşma yapmamıştım ama bugün denedim. 610 ister misin?
10: 650 alırım.
11: O kadar veremem, üzgünüm.
10: Sanırım anlaşamadık.
11: Para kaybet, başka bir yere git. Bize satmak istemedi. Bugün Maşugana topraklarında bir gündü.
13: Güzel şeyler rehin veriyorum. İş yapmak için buraya bir şeyler verdim.
14: Bütün para nereye gitti?
11: Hey, şu iki adama bak.
15: Nasılsınız?
11: Nasılsın, ben Les. Les.
15: Ben İsmail, bu oğlum David.
12: Nasılsın David?
15: Hava kuvvetlerinde çalışıyor.
11: Aa, güzel.
12: Hava kuvvetleri için çalışıyorum ve bunu elden çıkarmak istiyorum.
11: Tamam, bu eski bir plaka. Onları nasıl yapıyorlardı? Porselenli çelik. 1912 Michigan plakası. Bunları seviyorum çünkü günümüzde yeni boyanmış plakalar oluyor. Bu orijinal bir porselen plakaydı.
16: Peki rehin mi vereceksiniz, satacak mısınız?
15: Rehin vermek istiyoruz çünkü neredeyse 100 yıllık. Paraya ihtiyacı var.
16: Peki sormalıyım, ne kadar istiyorsun?
12: Yaklaşık 200. Onu rehin vereceğim.
16: Normalde rehin alacağımız bir şey değil.
11: Evet, en son ne zaman plaka aldık? Hiç almadık. Evet, hiç plaka almayız. Çünkü onu almazsanız o zaman satabiliriz. Ancak insanlar antika plaka aldıklarında normalde kullandıkları arabanın yılına ait bir plaka alırlar.
15: Evet.
11: 1912 yılı araba çok insanda yok. Yani ne kadar alırsın? Yani onu satın
12: onu
11: almıyoruz.
12: 100 dolara rehin verebilirim.
16: Sadece rehin 25 dolar.
12: 25 mi? Hayır.
16: Sadece rehin olarak. Sahip olmuyorum. Geri istediğini biliyorum.
12: 50'ye rehin verebilir miyiz?
16: Hayır.
11: Gerçekten rehin vermek istiyorsanız 25 iyi bir rakam.
15: 40 olsa... Paranızı geri alacaksınız.
11: 30.
15: 35'te anlaşalım.
11: 30'a ne dersin?
15: Hadi 35, para lazım.
11: 30.
12: Peki.
11: 30. Tamam harika. Sizi alacak birini bulayım. Amerikan mücevherleri ve kredi tarihinde ilk defa plaka aldım ama bu adam hava kuvvetlerinde ülkemize hizmet ediyor. Yardım etmekten memnunum.
15: Teşekkür ederim.
11: Sağ olun.
16: Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.

0: Les. Hey Les. Hey Les.
1: Evet.
0: Birileri arabaları soyuyor.
1: Şimdi
0: onları
1: mi?
0: Onları yakaladım, evet.
1: Gizli güvenlik görevlilerimiz bir kızı araba soyarken yakaladı.
0: Otoparkta dolanıyordum. Bu kadının arabalara girdiğini fark ettim. Onu yakalayıp gözaltına aldık. Otoparkımızda böyle şeylerin olmasına asla izin vermeyiz.
1: Şaka mı yapıyorsun? Kaç yaşındasın?
2: 18.
1: Oradan ne çaldın? Peki neden arabaya girdin?
2: Hiçbir şey.
1: Nerelisin?
2: Detroit'liyim.
1: Buraya nasıl geldin?
2: Arkadaşlarımdan biriyle.
1: Neredeler?
2: Gittiler.
1: Gittiler ha? Yakalandığın için mi?
2: Yürüyebilirim.
1: Öyle mi? Hapse gireceksin. Çünkü özellikle benim mekanımda araba soymamayı öğrenmenin tek yolu bu.
2: Tamam.
1: Tamam. Onu oraya oturtun. Polisi arıyordum.
3: Kimin arabası?
1: Onun değil.
3: Lanet olsun. Onu iş üstünde mi yakaladı?
1: Evet.
4: Onu otoparkta yakaladı.
3: İtiraf etti mi?
1: Evet. Hapse girecek.
5: Bu adam araba soyuyordu.
6: Lanet olsun. Lanet olsun. Yavaş ol.
5: Birini daha yakaladık Les.
6: Hiçbir şey yapmadın.
1: Ne yapmadın? Bu nedir? Bu kimin arabası?
7: Ne yapıyordu burada?
1: Otoparkımıza araba soyuyordu.
5: Kaçmaya çalışırken arabasına
7: çarptı. Polis çağırdınız mı?
1: Eşte 911'i ara.
3: Telefonum yok. Biri telefonunu versin.
5: Arabaları soydu. Kaçarken de çarptı. Buradaki bütün arabaları soyacaktı.
6: Ben bir şey yapmadım.
1: Sahi mi?
3: Merhaba. Burada bir araba soyuyordu. Buraya acilen polis istiyorum. Acil olsun lütfen.
6: Neden bahsettiğini bile bilmiyorum.
7: Tabii.
5: Evet.
6: Ben bir şey yapmadım.
7: Adamı odaya soktuğumuzda kız kalp krizi geçirecek gibi oldu. Adamla birlikte olduğunu biliyorduk. Şimdi polis onları alacak.
2: Dışarıdaki arabaya girmeye çalıştım. Kapıyı açtım, beni yakaladılar. Tek yaptığım buydu.
1: Bu iki hırsızı yakaladık ve sonuna kadar dava açıyoruz. Müşterilerim korunmasız kalmayacak.
8: Doğru.
0: Olay yerine merhaba. Ulaştık.
1: Merhaba. İki kişiyi araba soyarken yakaladık. Onları yakaladık.
3: Buyurun, merhaba.
1: Biri bu, diğeri de bu.
7: Çok üzücü. Müşterilerimizin çoğu buraya zor durumda olduğu için geliyor. Bu iki hırsız onlardan tam anlamıyla yararlanıyor.
1: Hiç şüphe yok ki bu pisliklerin müşterilerimizin arabalarını soymasına izin vermeyeceğiz. Bize bulaşırsanız size bulaşırız. Biz de böyle.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
15: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
16: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
17: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
18: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira. Bulunmaz, ben bilirim.
4: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
12: Bambim var benim.
19: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
8: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
20: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri flow.

0: Bu benim olsun mu?
1: Anne ben bunu alıyorum.
0: Anne bunu.
2: Bunu.
1: Bu.
0: Bunu.
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Pekala çocuklar, neler var görelim, kameraları açın.
1: Restoran dedektifinin...
0: Bize 10-15 kamera lazım.
1: Bu bölümünde...
0: Restoranında neler oluyor?
2: Başımız fena dertte.
1: Willy tecrübesiz bir işletmeciye yardım ediyor.
2: Ücretsiz içecek dağıtma iznini kimden almış?
1: Bir restoran işletme hayali artık kabusa dönüşmüş.
3: Bekle dur. Ah.
1: Çalışanlarının tutumu işletmesini iflasa sürüklüyor.
4: Dostum sen şef misin? Ben oturmuş tavuk kanat beklerken sen kanat diyorsun.
1: Gördüklerinden fazlasıyla rahatsız oluyor.
0: Böyle devam ederse batarsın.
1: Willy'nin yanından kalkıp gidiyor.
2: Daha fazla izleyemem.
1: Karşınızda Willy Diggle.
0: Öğle yemeği güzel miydi?
1: New York City'deki başarılı et restoranları zincirinin sahibi.
0: Size kapıyı açayım. Hizmet konusunda dünyada bir numarayız.
1: Bu kadar başarılı bir hizmetin arka planında ne mi var? Kameralar. Çalışanları 7/24 kayıt altında.
0: Sorunu göremezseniz sorunu çözemezsiniz.
1: Şimdi ülkenin dört bir yanından restoran sahipleri Willy'yi arıyor.
0: Hadi işe koyulalım.
1: Sıkıntıdaki işletmelerin kurtulmasına yardım ediyor.
0: Işınla beni Rabbim.
1: Willy hem hizmet hem de gözetleme alanında...
0: Menü konusunda onu iyice sınayın.
1: ...uzmanlığını birleştirerek...
3: Olamaz.
1: ...restoran sahiplerine ortalarda kimse yokken neler olduğunu... ...kanıtlarıyla sunuyor.
0: Gidip onlara restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini öğreteceğim. Bahane yok, sızlanmak yok. Bu kadar.

0: Ben Donna. Brooklyn'de Bedford Station'daki Beso'nun sahibiyim. Akşamınız nasıl geçiyor?
1: Çok güzel.
0: Restoranın Beso'nun adını öpücük kelimesinden esinlenerek koydum. Çünkü burada sevgiyi yeşertiyoruz. Bu restoranda da bunu istiyorum.
2: Bu çok güzel.
3: Evet, bu çok güzel.
0: Burada yarattığımız atmosfer cezbedici. Latin ve Karayip mutfağından son derece leziz ve egzotik yemekler yapıyoruz.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Evet, yemek güzeldi.
0: Bu semti gerçekten çok seviyorum. Bu restoranı açtığımda çevredekilerin tepkisi şahaneydi.
2: Bu karides yemeği
6: evet, tabii.
2: Mi? Bu şahane görünüyor. Kameram nerede?
0: Karides yemeği restoranımızın özgün yemeği. Hindistan cevizli pilav üstüne barbekü soslu karidesten oluşuyor. Baharatlarına, farklı niteliğine ve ilk kez deneyimledikleri tadına bayılıyorlar.
7: Ama bir zamanlar dolup taşan bu restorandan...
8: Bu mekan gerçekten öldü.
7: Artık müşteriler kaçıp gidiyor.
3: Neden bu kadar uzun sürüyor?
0: Restoranımı 1,5 yıl önce açtım. Başta işlerimiz harika gidiyordu. Her şey şahaneydi.
5: Bir saat bekledik. Açız. Şu anda ne getirseler
6: kesinlikle
5: yeriz.
6: Kesinlikle.
9: Aslına bakarsan kimse yok.
10: Evet.
5: Burayı kimseye tavsiye edemem.
0: Şimdi her şey tepe taklak gidiyor. Her şey kötüye gitti.
5: Bir daha geleceğimizi sanmam. Ama yine de teşekkür ederim.
7: Bu restorana 300 bin dolar yatırım yapan Donna her şeyi kaybetmekten endişe duyuyor.
0: Bu restorana çok zaman ve para harcadım. Şu anda da iyiye gitmiyor. Çocuklarım bu restorana canavar diyor çünkü çocuklarımın yaşamından da çok zaman çalıyor. Bu işi bütün hafta yaptım hem de saatlerce. Bu iş beni gerçekten mahvediyor. Umarım kapıları kapatmayız. Bir an önce yardım almazsam Beso iflas edecek.
7: Hem finansal hem duygusal olarak tükenen Donna...
11: Evet Donna, ben Willy. Prospect Park'ında buluşmak istiyorum.
7: Willy'den yardım istedi.
11: Restoranında neler oluyor?
0: Başımız fena dertte.
11: Pekala.
0: 16 ay önce restoranımı açtım.
11: İşler başta iyi miydi?
0: Başta her şey şahaneydi ama şimdi her şey kötüye gidiyor.
11: Neden burayı açtın? Gençliğinde bu işleri mi yaptın?
0: 18 yaşımdan beri çeşitli işlerde çalışıyorum.
11: Tamam. Evli ve çocuklusun.
0: Evliyim,
11: değil mi?
0: Evliyim, çocuklarım var. Restoranıma canavar
11: annelerini
0: diyorlar.
11: İstiyorlar.
0: Evet.
11: Canavar annelerini çalıyor, değil mi?
0: Kesinlikle.
11: Sana olabildiğince yardım etmeye geldim. Gizli kamera sistemi kuracağım. Kimseye söyleme. Anahtarları bana ver. Tamam mı? Seni sonra arayacağım, tamam mı?
0: Teşekkür ederim.
11: Başlamaya hazır mısın?
7: Kaybedecek vakit yok. Willy işe koyulup restoranın yolunu tutuyor.
11: Her yeri kapsasın. 10-15 kamera istiyorum. Bu bahçenin her yerini de görelim, tamam mı?
7: Villain'in ekibi kameraları yerleştiriyor. Sonra üst kattaki bir ofise izleme odası kuruyorlar.
11: Evet çocuklar, neler var görelim. Kameraları açın. Brooklyn Bedstead'deyiz, değil mi? Dora'nın yardıma ihtiyacı var, onu çağırıyorum. Restoranın tamamına kamera ve ses cihazları yerleştirdik. Gözetleme zamanı geldi. Önce Dora'nın çalışanlarını tanıyıp hangi işleri yaptıklarını öğreneceğim. Sonra sorunları saptamak için birilerini göndereceğim. Son olarak çalışanlarla yüzleşip hepsini yola getireceğim. Hadi gel Donna, otur.
0: Vay canına.
11: Bütün mekanı gözetime aldık. Kameralardan her şeyi görebiliyoruz. Tamam, bana söylediklerine bakılırsa restorancılık işinde tecrübesizsin. Sana yardım eden bir müdürün yok, değil mi?
0: Yok.
11: Müdür pozisyonu için iş görüşmesi yaptın mı?
0: Hayır.
11: Neden?
0: Çünkü her şeyi kendim yapıyorum.
11: İşte sorun da bu.
0: Olabilir.
11: Değil mi? Mutfak çalışanlarından söz
0: Mutfakta 3 kişi var. 2 aşçı,
11: tamam.
0: 1 bulaşıkçı.
11: 2 aşçı, 1 bulaşıkçı. Peki kamerada gördüğümüz kim?
0: Bu Rummer, aşçı.
12: 2 tavuk kanat. Biri et soslu, biri soyalı.
11: Ne zamandır çalışıyor?
0: Restoranı açtığımdan beri bizimle.
11: Tamam. İşler yoğunlaşıp içeride 30-40 kişi yemek beklerken sadece 2 kişi nasıl yetişebiliyor?
0: Serge kızartma makinesinin
11: Pekala.
0: Başında. Rummer ise tabaklara yerleştirip gönderiyor.
11: Tamam. Şimdi de servis elemanlarına bakalım.
6: Büyük boy içeceklerimiz 5 dolar, küçük boy içeceklerimiz 3 dolar.
11: Bu kim?
0: Enadesa.
11: Peki orada ne yapıyor?
0: Garsonumuz.
11: Nasıl biri?
0: Garsonluk yaparken pek kendine güvenmiyor.
11: Dışa dönük bir insan, değil mi?
0: Değildir, çok çekingen.
11: Çekingen mi?
0: Evet.
6: Menülerin hepsi elimde yok. Yani yaklaşık 2 gün önce baktım, daha gelmemişti.
11: İşe kim aldı?
0: Ben aldım.
11: Peki neden? Biri mi gerekliydi?
0: Evet.
11: Sonra da ona bu işi verdin, ha?
0: Evet.
11: Yani ona doğru bir iş vermeyerek kendi işine kendin zarar veriyorsun.
0: Sanırım.
11: Tamam, G kamerasındaki kim?
1: Başka gelenler de olacak
4: Hayır,
1: mı?
4: Hayır, bu kadarız.
1: Peki.
4: Promise.
11: Ne zamandır yanında?
4: 5 aydır.
11: Onu sen mi işe aldın?
4: Evet.
11: Tamam.
1: Ben Promise. Size ben servis yapacağım. Ha,
4: teşekkür ederiz. Adın Promise mıydı?
1: Evet, öyle. Ha,
4: tamam.
11: Ne söyleyeceğini anlattın mı? Nasıl davranacak? Hangi ürünü tavsiye edecek? Öğrettin mi?
4: Evet, evet.
11: Tamam. İzleyelim ve Promise müşterilere nasıl davranacak görelim.
4: Bize ne önerirsin?
1: Ben empanada seviyorum.
4: Empanada mı?
11: Hı-hı. Fena değil, bir tavsiyede bulundu. Empanada pek para getirmez. Sana bir soru sorayım. Sen ne satmak istiyorsun?
4: Her şeyi satmasını isterim.
11: Evet, ama ona bir taktik vermelisin. Her şeyden satmak önemli ama buraya özgü yiyecekleriniz ne?
4: Karides yemeği.
11: Hı-hı.
4: Arepa.
11: Hı-hı.
4: Planterili, releno, tavuk, ızgara, bütün
11: tamam.
4: balık.
11: Demek ki özgün yemekleriniz var. Bunlar en başta önermen gereken şeyler, öyle değil mi? Hı?
4: Evet.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: Kalıcı koku. Made in Med.
14: Bu benim olsun mu?
15: Anne, ben bunu alıyorum.
14: Anne, bunu.
16: Bunu.
15: Bu.
16: Bunu.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Setur
19: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
20: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
21: Bu kadar artık show.
19: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
22: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
24: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
25: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
26: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
27: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
28: Sadece duruladım.
27: Özel bir formülün var mı?
28: Sadece duruladım.
27: Hadi ama.
28: Sadece duruladım.
27: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
29: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
30: Bravo valla.
28: Sen de sadece durula.
31: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
32: Düz keçine bak abi.
33: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
34: Türkcell'e çekiyoruz.
35: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
36: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
37: Hesap basit, hesap basit.
38: Tehlike çok büyük.
39: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
40: Olamaz mı?
41: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
42: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Yeni program tek başına 5 Mayıs'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
42: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Benim canım karides çekiyor. Restoranın karides yemeğine bakıyordu.
3: Aa, ben de isterim.
4: Şu an karidesimiz yok maalesef.
2: Ciddi misin?
5: Vay canına. Karides yemeği özgün yemeklerinizden ama elinizde yok. Değil mi? Öyle mi?
3: Evet.
5: Sürekli iş yerinde olup ailenden uzak kalmana şaşmamalı. Bu en çok satan ürününse nasıl tükenebiliyor? Bir mekan böyle işletilmez.
2: Sen ciddi misin? Tamam.
4: Başka bir yemek seçmek ister misiniz acaba? Başka bir şey getirebilirim isterseniz.
2: Özel bir yemeğiniz var mı?
4: Salı günleri takoda indirim var. İndirim saati. Tako 3 dolar.
3: Dur biraz. Baharatlı bir şey mi? Çünkü baharatlı yemekleri pek sevmem. Sindirim sistemime iyi gelmiyor.
4: Hiç tadına bakmadım. Yani neyle kıyaslayabileceğimi pek bilmiyorum açıkçası.
5: Çalışanların içindeki baharatları nasıl piştiğini bilmeli. Müşterilere bunları anlatabilmeliler. Baharat sevmeyenleri belli yemeklere yönlendirebilirler.
3: Her zaman menü tamam. Kaynak kitabınız gibi olmalı diyorum. Çünkü bilmediğin şeyi satamazsın.
5: Tamam.
3: Bazen müşteriler bir şeyler sorabiliyor. Arepa'da ne var diyebiliyorlar. Muhtemelen buraya ilk gelişleri. O yüzden bilmiyorlar. Garsonların bunlara cevap vermesi lazım. Hı-hı.
2: Pekala, salı indirimindeki tavuklu takoyu deneyebiliriz.
5: Karidesiniz bittiği için taco ısmarladılar. Takolar 3 dolar dedi. Hepsi bu fiyata mı?
3: Hepsi 3 dolar.
5: Ben olsam en az 3 tane alana tanesi 3 dolar derim.
3: Doğru.
5: Evet. Aşçına tek seferde 3 takoyu nasıl yapacağını göstereceğim.
2: Taco ısmarladık ama gelmesi ne kadar sürecek?
4: Pek uzun sürmez aslında.
2: Emin misin? Mutfakta kimse var mı?
5: Aşçı görünürde yok. Müşterilere bak, açlar, yemek bekliyorlar. Nerede bu adam? Şu an 8 sipariş hazırlanmayı bekliyor. Aşçı nerede? Mutfakta yok.
3: Muhtemelen alt kattadır ama bunca sipariş beklerken...
5: Neden malzemeleri şimdi getiriyor? Stoğun tam olmalıydı. Şu an müşteri alıyorsunuz. Stoktan kim sorumlu? Malzemeleri kim kontrol
3: ben
5: ediyor?
3: Ben ediyorum.
5: Bu ciddi bir sorun değil mi? Siparişler biriktiğinde müşteriye nasıl servis yapacaksın böyle? Müşteriler siparişlerini bekliyor. Giderek sayıları artacak ve memnun kalmayacaklar. Bu küçük şeyler müşterileri etkiler.
2: Burada yalnızız. Mutfakta kimse yok.
3: İnanılmaz.
5: O mutfak hiçbir zaman boş kalmamalı.
3: Kesinlikle.
5: Bu inanılmaz bir şey.
3: Tüm bunlar çok şaşırtıcı.
5: Bu saçmalık. Hadi ama akıl almaz bir şey.
3: Gördüklerime inanamıyorum.
5: İşinin başına geçmen gerekiyor. Buranın iflasını önlemek için gerekeni yapmalısın. Aşçı ortalarda yok. Mutfakta kimse yokken müşteriye nasıl hizmet edeceksin?
3: Kesinlikle.
5: Bu inanılmaz bir şey. Bak kim geldi. Müşterilerin hala gitmediğine inanamıyorum. Bu senin işini etkiliyor. New Yorklular hızlı servise alışıktır. Restoranda ilgi görürler. Oturur, yer ve kalkarlar değil mi?
2: Aa, bak geldi.
5: Epi beklediler, umarım yemek iyidir. Bakalım takoları nasıl bulacaklar.
2: Sürpriz, acılı çıktı.
5: Şaka mı bu? Kadın baharatsız olsun dedi ama şimdi ağzı cayır cayır yanıyor.
2: Bunu yiyebileceğimi sanmıyorum.
5: Hadi ama bu bir rezalet. Taco sipariş ettiler. Baharat istemediğini söyledi ama tabağı müthiş baharattı. Çalışanlarının detaylara önem vermesi gerekiyor. Müşteri dinlemeleri lazım. Hangi yemek baharatlı, hangisi değil bilmeli ve aşçıyla konuşmalılar, tamam mı?
3: Bunlar her gün mutlaka konuştuğumuz konular. Bu gerçekten çok can sıkıcı.
5: Onları ne kadar eğittin bilmiyorum ama burada kimse profesyonel bir eğitimden geçmiş gibi görünmüyor. Burada gördüğüm ana problemlerden biri detaylara önem verilmemesi. Brahms takoların baharatlı olduğunu bilmiyordu. Müşterilerse acı bir yemek istemediklerini özellikle belirtmişti. Donanın işini bitirebilecek olanlar da bu küçük şeyler zaten.
3: Bir daha gelmezler.
5: Çalışanlar bilgili olmalı. Müşteriye bilgi verebilmeli. Yemekleri tanımalılar. Sen de işleri düzeltmelisin. Yoksa müşteri bir daha gelmez.
3: Bu gerçekten gözümü açtı.
5: Çalışanlarınla sürekli detayları konuştuğunu söylüyorsun. Ama belli ki hiçbiri söylediklerini yapmıyor. Şimdi bir deneme yapacağız. Böylece özel bir isteği nasıl karşıladıklarını göreceğiz.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Merhaba.
6: İyi günler dilerim.
7: Teşekkürler. Dışarıda oturabilir
6: evet.
7: miyiz?
5: Tamam Semih. Arkadaşlarınla arka bahçeye geç. Bugün doğum günü, kutlama yapacaksınız, eğleneceksiniz. Rezervasyon yaptıran insanlara özel bir durum olup olmadığını, doğum günü, yıl dönümü olup olmadığını soruyor musunuz? Ha?
3: Evet, bunları bilmek yardımcı oluyor.
5: Bakalım şimdi ne olacak?
1: Ben Enadesa. Bugün size servisi
8: harika.
1: Ben yapacağım.
8: Bugün benim doğum günüm.
1: Mutlu yıllar.
8: Teşekkür ederim.
5: Doğum günü için gelenlere özel bir şey hazırlıyor musun?
3: Doğum günü pastası
5: güzel,
3: ve mumları.
5: Güzel, küçük bir pastayla mum mu gönderiyorsun?
3: Evet,
9: evet. Semih doğum günü pastasını ücretsiz veriyorlar. Ama sen üstüne ücretsiz içecek bir şey iste.
1: Size getirebileceğim bir yiyecek ya da içecek var mı acaba?
8: Ben bir şeyler içebilirim.
1: Tamam,
8: doğum
1: olur.
8: Günü ikramı.
7: Hediye olabilir mi?
1: Bunu yapamam. Olamaz.
7: Hadi ama bak ne kadar güzel.
1: Bunu sormam gerekiyor. İçeriye danışacağım.
8: Evet, sor lütfen, olur mu?
1: Evet, şimdi gidip
7: teşekkür
1: soracağım.
7: Teşekkür ederiz.
8: Harika.
5: Evet, rica ederim. Bu konuda bir ilkeniz olması gerekirken Enadesa neden soruyor? Bu ne şimdi?
3: Bilmelerini beklerdim. Bu konuları her gün mutlaka konuşuyoruz.
5: Bozuk plak gibi aynı lafları tekrarlıyorsun. Şunu konuştuk diyorsun, bunu konuştuk diyorsun ama dinleyen yok. Hiçbiri bilmiyor. Onlara eğitmene yardım edecek bir müdürün yok. Yani kendin çalıp kendin oynuyorsun.
1: Benden ücretsiz içecek istediler. Doğum günü müymüş neymiş verebilir miyiz bilmiyorum. Diğerleri de istiyor tabii. Bilmiyorum, karar senin. Ben sadece servis yaparım.
5: Şimdi ücretsiz içecek dağıtıyorsun. Halihazırda zaten para kaybediyorsun. Garsonun eğitimsiz, işi bilmiyor.
3: Ama ücretsiz içecek dağıtma iznini kimden alıyor?
5: Senden. İşi alan sensin, eğiten sensin.
3: Herkes istediği gibi davranıyor. Herkes sürekli ne isterse...
5: Yapıyor.
3: Yapıyor.
5: Sen oradayken böyle mi peki?
3: Ben oradayken böyle değiller.
5: Öyle mi?
3: Evet. Bu da çok can sıkıcı.
8: İçecek, içecek, içecek, içecek, içecek, içecek, içecek.
1: İçinizden biri farklı bir şey isterse diye farklı bir şey de getirdim.
5: Saçmalığa bak.
1: Sonuçta bugün doğum günün.
5: Doğum günü pastasının lafını bile etmedi. Ücretsiz içecekleri getirdi, hatta bir tane de fazladan getirdi. Orada olmadığın zaman işler böyle. Sen buradayken işlerin yürümesi imkansız. Her şeyle ilgilendiğini söylüyorsun ama bu kadar farklı davranmamaları gerek.
3: Bunu izlemek çok bunaltıcı.
5: Bu bir hata. Hatalı olan da sensin.
3: Bu çok üzücü. Param havaya savruluyor.
5: Ailen için harcadığın çabaların bir karşılığı yok. Bak neler olup bitiyor. Pekala. E kamerasındaki kim?
10: Merhaba, nasılsınız?
3: Alisa.
5: Alisa mı?
3: Evet.
5: İçeceklerden o mu sorumlu?
3: Evet öyle.
5: Ne zamandır burada?
3: 6 aydır çalışıyor.
5: Alisa, eli de pek boğulmuş.
3: Neredeyse tüm şişeyi boşalttı.
5: Şuna bak, sen mi iş aldın?
3: Evet ben
5: Pekala.
3: Aldım.
5: Pekala, kim eğitti?
3: Yine ben.
5: Pekala. Bu nedir? D kamerasındaki iki kız kim?
3: Ah, inanamıyorum.
10: Nasılsınız bakalım?
11: Çok iyiyim. İyiyim.
10: Ben de iyiyim.
5: Barmaid'in Alisa'nın eli ne kadar bol gördün. Bakalım bu iki kıza nasıl davranacak?
11: Özel hazırladığınız neler
10: özel
11: var?
10: Özel mi? Kadınlar özel gecemizde $20'lık kasede kokteylimiz var.
5: Peki kadınlar gecesi saat kaçta
3: 6'da
5: başlıyor?
3: 6'da kasede kokteylimiz $20.
5: Evet. Koca bir kase $20.
3: Koca bir kase.
5: Peki onu kaç kişi içebiliyor? 2 ila 4 mü?
3: Genelde 2 kişi paylaşıyor.
11: Pekala, o halde biz...
10: Kaseyi aldım, evet.
11: Evet, paylaşacağız, evet.
10: Tamam.
5: O bardağı fazlasıyla doldurdu. Hadi ama. İnanılmaz bir şey hazırladı. Biraz nar şurubu ekledi. Mavi şurup ekledi. Bitir artık şu içeceği, değil mi? Öyle değil mi?
3: Evet.
5: Hadi ama, bu inanılmaz bir şey. Vay canına, koca bir kase. Koyduğu içecek düşünülürse o içecek 4 kişilik olmalı, 2 değil. Ben de barmenlik yaptım. 3 saniye kuralı vardır. Bir içecekten 3 saniye sayarak dökerseniz gayet yeterli olur. Burada büyük zararın var. Gördüğüm ikinci sorun, barın kötü yönetilmesi. Donna sadece fazla konan içecekler yüzünden haftada binlerce dolar kaybediyor. Bu işletme işin hiç iyi değil. Ayrıca kimse müşterinin sarhoş olmasını istemez. Burası hem para kaybediyor hem de müşterileri sarhoş ediyor. Bu kaçanlar senin müşterilerin.
3: Kesinlikle.
5: Çalışanlarının değil.
3: Her şey için deli gibi uğraşıyorum. Elimde ne varsa çılgınca çalışarak edindim.
5: Demek ki vazgeçemezsin. Sen daha ölmedin.
3: Daha fazla izleyemem.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Bu benim olsun mu?
16: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bunu?
17: Bunu?
16: Bu.
15: Bunu?
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
19: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
13: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
17: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
20: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
21: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
22: Bir taban da kontrol edelim. Bir taban da olabilir.
23: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
24: Seccadede kaç tane çok var burada.
25: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
42: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bunu ilk kez yaşadık.
1: Evet, inanılmazdı.
0: Sanki biraz pes etti.
1: Hiç böylesini görmedim.
0: Şu an bir işletmeci değil ama olmasına yardım edeceğim. Bu restoranda gördüğüm sorunlar şöyle. Garsonlar detaylara hiç dikkat etmiyor. Bar iyi bir şekilde yönetilmiyor. Restoranında olan biteni izlemek belli ki Donna'ya çok ağır geldi. Ama çalışanları konusunda gerçekçi olmalı. Yoksa bunca emekle kurduğu her şeyi kaybedecek. Geliyor. Yapacak işlerimiz var. Hava aldın mı? Sakinleştin mi? Geri dönmene sevindim.
2: Evet, döndüm.
0: Zor iş değil mi?
2: Öyle. Tüm bunlar çok üzücü. Gözümü açtı.
0: İnsanlar üniversiteye gidiyor. Restoranda yıllarca çalışıp kademe kademe yükseliyor. Sonra restoran açıyorlar. Yani büyük bir risk almışsın. Sonra buraya eleman almışsın. Onları başarılı olabilecekleri pozisyonlara yerleştirmemişsin. Bu yüzden kendine dönüp şöyle demen gerek. Hey, yaptıklarım gerçekten işe yaramıyor.
2: Belki konuşma biçimim, davranışlarım onlara biraz sert geliyor. Bazı insanlar buna alışkın değil.
0: Sabırsız mısın?
2: Çok sabırsızım.
0: Evet. Yani bir şey istediğinde insanları zorluyor
2: evet.
0: musun?
2: Evet.
0: Sence onlar nasıl hissediyor?
2: Pek memnun olduklarını sanmam.
0: Böyle de olabilir ama bunun için sana bir müdür gerekli. Çünkü bunların pek çoğu sen orada yokken oluyor. Tamam mı?
2: Evet.
0: Evet, işimize geri dönelim. K kamerasına geçelim. Şimdi tekrar içeceklerdeyiz.
3: Hanımefendi, affedersiniz. Bakar mısınız? Konuşabilir miyiz acaba?
4: Elbette.
3: Kanat ne oluyor? Nasıl pişiriliyor?
4: Kanat, tavuk kanat yemeği yani. Seçtiğiniz bir sosla servis ediliyor. Kuru et, zencefili soya sosu ve guavalı barbekü sosu var.
3: Kuru et soslu tavuk kanat alayım ben.
4: Pekala, başka isteğiniz var
3: Dört
4: mı?
3: Dört tane mi gelecek?
4: Evet.
3: Tamam.
4: Tamam.
3: Umarım fazla uzun sürmez. Gitmem gereken bir yer var.
4: Çoktan başladılar. Önceden hazırlıyorlar. Hemen pişiyor, merak etmeyin.
3: Önceden mi hazırlıyorlar?
4: Evet, yağ batırıp çıkaracaklar. Hemen sosuyla gelecek.
3: Yağ batırıp çıkaracaklar mı?
4: Evet, yağda pişirmeliler.
3: Ha?
4: Yani çok çabuk pişecektir.
0: Yağ mı batıracaklar? Hayatımda kimsenin yağ sokulacak dediğini duymamıştım. Yağ sokmak mı? Kim böyle tarif eder? Yağ sokma da ne demek? İnsanlar sağlıkla, fitnessla uğraşıyor. Kim yağ
4: evet.
0: lafını duymak ister? Böyle çalışanların varken ailenle vakit geçiremezsin.
3: Mesaj gelip duruyor. Gitmem gerekiyor efendim.
0: İşlerin yoğun değil. Tanesini 10 sente satmıyorsun. Yüzlerce kanat pişirmen gerekmiyor değil mi?
2: Evet, doğru.
3: Uzun zamandır bekliyorum.
4: Pekala, acele etsinler istiyorsunuz ama siz acele etmeyin.
0: Çalışanın müşteriye tavır alıyor, onu hor görüyor değil mi? Ne diyorsun?
3: Hanımefendi, şu kanatları kontrol eder misiniz?
4: Şu an zaten oraya gidiyorum, tamam mı?
3: Tamam, teşekkür ederim.
4: Tabii.
2: Tavrı çok kötü.
0: Müşteriye düzgün davranmayı öğrenmeli.
4: Ramor nerede?
5: Hiç bilmiyorum.
0: Aşçın yine ortalarda yok. Sürekli nereye gidiyor bu?
4: Kanatları kontrol eder misin? Birazdan hazır olur mu?
5: 15 dakika kadar beklemen gerekiyor.
4: 15 dakika mı? O kanatları almadan hayatta geri dönmem.
0: 4 tavuk kanadı kızartmak asla 15 dakika sürmez. Lanet aşçın nerede? Bara bakalım. G kamerasına geçelim. Şu adama bakar mısın? Yemek salonunda ve kanat yiyor.
6: Dostum dünyanın en iyi aşçısı. Onu çok severim.
3: Dostum aşçı sen misin?
7: Evet.
3: Tavuk kanatlarım nerede dostum? Kanat söyleyeli ne kadar zaman geçti? Ben oturmuş kanat bekliyorum. Sense kanat diyorsun.
0: Hadi ama Donna, şuna bak. Şuna sinirlenmedin mi? Aşçına bak. Tavuk kanatı pişireceğin orada durmuş kanat yiyor.
2: Doğru. Ayrıca müşteriler evet. varken çalışanların yemek yemesi yasak.
0: Mutfakta olmasına hiç gerek yok.
2: Mutfakta olmasına hiç gerek yok. Hiç bahanesi yok.
8: Şu an kızarıyor. İyice kızarmamış diyeceğiniz bir şeyi tabağınıza koyamam
3: tamam,
8: öyle değil mi?
3: Tamam anlıyorum.
8: İyi kızarmış istediniz. Kızartıp getiriyorum. Bekleyin.
0: İnanılmaz biriymiş.
4: 15 dakika.
5: Hayır. Hayır.
8: Kanat istedi. Kanat yiyecek.
0: Aşçın da müşteriye tavır yapıyor. Zaten mutfakta olması gerekiyordu. Hiçbir restoranda, hiçbir koşulda, hiçbir çalışan böyle davranmamalı.
8: Kanatlarını şimdi yiyecek. Afiyet olsun de.
0: Hadi ama bu soytarılık.
2: Tamamen tembellik. Tembellik ediyorlar. Durumla başa çıkmaya çalışmıyorlar.
3: Kanatlarımı getiriyor mu? Nihayet. Bunları ne kadar bekledim biliyor musun?
9: Size peçete getirdim.
3: Teşekkür ederim. Hanımefendi, bu pişmemiş.
0: Meydan kavgasına döndü. Sen de daha bu konuda bir şey yapmadın.
2: İnanılmaz.
0: Böyle sürerse işim biter.
3: Hanımefendi, bu pişmemiş.
4: Pişmemiş mi?
3: Hayır. Şunu görüyor musunuz?
4: Gözümün önünde görüyorum.
0: Bunun asla bahanesi olmayacağını bilmeleri gerekirdi asla.
2: Çok basit bir şey. Aptallık bu.
0: Sen iyi misin? Biraz üzgün müsün? Sorun yok, içinde kalmasın. Bunun için
2: izlemek
0: buradayız.
2: Çok acı verici, gerçekten öyle.
0: Evet, canını yakıyor. Zor bir iş değil mi?
2: Evet.
0: İnsanı mahvediyor.
2: Öyle, hayat enerjimi emiyor.
0: Evet.
2: Öyle.
0: Buraya sızlanmaya gelmedik. Sana yardım edeceğim ama işinin başına geçmen gerekiyor. Bütün bu gördüklerimiz çalışanlarının tutumu müşterilerini kaçırıyor. Düzgün bir yönetim olmadan restoran işletemezsin. Bunları hemen değiştirmezsen restorana veda edersin. Gördüğüm bir diğer temel sorun liderlik eksikliği. Donna çok çalışıyor ama zekice çalışmıyor. Çalışanlarına sinirli ama onu uzun zamandır duymazdan geliyorlar. Bu restorana bir an önce burayı Donna kadar önemseyen bir müdür gerekiyor. Buranın daha fazla kan kaybetmesini önlemek için işini bilen birini bulmamız gerekiyor. Zaman kaybetmeden bu işleri tekrar yoluna koymamız gerekiyor, tamam mı?
2: Kesinlikle haklısın.
0: Hadi bu kadarı yeter. Yeterince canım sıkıldı. 10 dakika sonra içeri gireceğiz. İnanılmaz bir şey. Restoranın temel sorunları şunlar. Çalışanlar detaylara önem vermiyor. Bar kötü yönetiliyor. Restoran yönetiminde de liderlik eksikliği var.
7: Sabaha dek beklemek istemeyen Donna...
2: Merhaba millet, geldiğiniz için teşekkür ederim.
7: Çalışanlarla acil durum toplantısı düzenliyor.
2: Bu işe çok fazla para yatırdım. Restoranda birçok değişiklik yapmamız gerekiyor. Kendimizi toplamamız çok önemli. Aksi halde bu mekan kapanır.
7: Kapıdan Willie'nin gireceğinden hiç haberleri yok.
2: Müşterilerimize davranış biçimimiz...
0: Merhaba Donna, merhaba millet. Ben William Jack Diggle, restoran işletmecisiyim. Buraya kameralar ve mikrofonlar yerleştirdik. Bütün hafta burayı inceledik. Açıkçası gördüklerimiz ikimizi de şaşkına çevirdi. Değil mi?
2: Evet, kayıtlarda gördüklerim gerçekten canımı çok sıktı.
0: Enadesa, doğum günü kutlaması için birilerini gönderdik. Onlara hemen içecek ikram ettin.
10: Yani ücretsiz mi?
0: Onlara ücretsiz içecek vermeye kendin karar verdin.
10: Hayır.
0: Biz izledik, onlara ücretsiz içecek verdin. Oysa onlara ücretsiz pasta ikramı yapman gerekiyordu.
10: Sanırım...
11: İçecek.
0: Peki neden böyle bir şey yaptın?
10: Doğum günüydü, o yüzden...
2: Ücretsiz içecek vermen mi gerekiyordu?
10: Hayır.
0: Restoran zor durumdayken ücretsiz içecek verdiğini görünce bunun rutin uygulama olmadığını söyledi.
10: Hayır, haklısın.
0: Değil mi? Giden onun parası. Öylece vazgeçmek istemez, değil mi? Karmaşık bir durum değil. Bu kadın buraya gelip bu olanağı yarattı. Herkese iş sağladı. Sizin de işinizi yapmanız gerekiyor. Alisa, sen içeceklerden sorumlusun. İşinden memnun musun? O halde çok daha iyi iş çıkarmalısın. Acil durumları sezmen gerekiyor. Çabucak hazırlayıp sunman gerekiyor. İki kadına hazırladığın içecek onları biraz sarhoş etti.

0: İçince yeter dediler. Tarifini biraz değiştirmelisin. Yarın seninle çalışacağım. Bunu düzelteceğiz. Kanatların nasıl yapıldığından söz ediyordun. Burada kanat nasıl pişiriliyor?
1: Önce haşlanıyor, sonra kızartılıyorlar.
0: Nasıl kızartılıyor?
1: Kızartma yağında.
0: Anladım, kızartma yağında diyorsun. Müşteriye yağ sokuluyor dedin.
2: Yağ sokuluyor.
1: Yağ sokuluyor, sonra sosa servis ediliyor.
3: Yağ mı sokuluyor?
1: Evet, yağ sokup çıkarıyorlar.
0: Bir restoranda böyle yemek tarif edildiğini hayatımda görmedim. Sadece kızartılıyor demelisin. İnsanlar buraya hizmet görmeye geliyor. Güzel hizmet, mutlu yüzler. Gülümse bakayım, gülümsemen nerede?
1: Bugün keyfim yok.
0: Öyle mi? Sana açık olacağım. Ben olsam sana iş vermezdim. Anlıyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Seni bu işletmede tutmazdım çünkü insanlarla iyi geçinmiyorsun. Dışa dönük olmalısın, tamam mı? Çok hata yaptın ama sorun değil. Pek çok insan bunları yapar. Bu noktadan çalışmaya başlayacağız ve iyiye gideceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Ram, sen de mutfaktasın ama hiç ortalarda görünmüyorsun. Mutfakta siparişlerin öyle birikmesine asla izin veremezsin. Nereye gidiyordun? Alt kata mı?
4: Alt katta, evet.
0: Niçin?
4: Aşağıdan alıp mutfağa getirmem gereken malzemeler var.
0: Yani akşam için önceden hazırlık yapmıyor musun? 40-50 müşteri gelse en popüler yemeklerinizi istese buna hazır olman gerek. Bir listen olmalı. Haftalık satışlara bakmalısın. Hem de her gün bakmalısın. Bunları incelemelisin, tamam mı?
2: Birlikte düzelteceğiz.
4: Pekala.
0: Bir adam gördüm. Tavuk kanat istiyordu. İyi pişmesini istedi. Ramon, sense barda elin aldığın tavuk kanadını yiyordun. Müşteri kendi kanatlarının pişmesini bekliyordu.
3: Ben oturmuş kanat beklerken sen kanat mı yiyorsun?
4: O kanat isteyen adamı oraya çıkınca fark ettim ben.
0: Mutfaktan niye çıktın bilmiyorum. O kadar da yoğun değildin. Orada yemekleri hazırlamalı, hazırlık yapmalıydın. Malzemeleri toplayıp yiyecekleri çıkarmalıydın, değil mi?
4: Evet.
0: Bu işte disiplinli ve özenli olmanız şart. Çünkü Dona ilk açıldığınızda çok müşteri geldiğini, yoğun olduğunu söylüyor. Giderek işler kötüleşmiş, o da nedenini anlamamış. Ama ben biliyorum. Gördüğümüz bütün bu küçük hatalarınız yüzünden. Sen de Promise'sın, değil mi?
5: Evet, ben ne yaptım?
0: Sen ne mi yaptın? Daha dikkatli olmalısın.
5: Bence öyleyim zaten.

0: This place, it stays with me.
1: Zoğlan'a da yeni bir cinsel sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Bu benim olsun mu?
4: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
5: Bunu.
4: Bu.
5: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.
7: Haydi gel.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
11: Şok Şok Cepte Şok.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Paradon Tax. Bu benim olsun mu?
4: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
5: Bunu.
4: Bu.
3: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
15: Kim var?
14: Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
17: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
18: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
17: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
18: Çekil, çekil.
17: Filtresiz.
19: Ölmüş anne, ölmüş.
17: Soluksuz.
20: Burada biraz kaos var.
17: Kapsam ağlarının dışında.
21: Çiftlik hayatı böyle.
20: İyi gidiyoruz.
22: Kenara çekilin.
23: Hayata hoş geldin.
17: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
24: Gördüğünüz bütün bu küçük hatalarınız yüzünden. Sen de Promise'ın değil mi?
25: Evet, ben ne yaptım?
24: Sen ne mi yaptın? Daha dikkatli olmalısın.
25: Bence öyleyim zaten.
24: Birileri geldi, taco istedi.

0: Baharat istemediğini söyledi, değil mi?
1: Baharatlı bir şey mi? Çünkü ben baharatlı yemekleri pek sevmem. Sindirim sistemime iyi gelmiyor.
0: Ne oldu?
2: Tadına bakmadığım için baharatını bilemem.
0: Ama bunu bilmen gerekiyor.
2: Bilmiyorum.
0: Menüye çalışman gerekiyor.
2: İçeri giren birine ne söylenmesi gerekiyorsa hepsini söyledim ben.
0: Müşteri baharat sevmediğini söylüyorsa garson olarak sen alarma geçersin. Taco söylüyorsa ona sorun değil, domates sosu getireceğim diyeceksin. Aşçıya da sos koymamasını söyleyeceksin, hı-hı, tamam mı? Ama böyle yapmadın.
2: Evet.
0: Yani sen de hata yaptın.
2: Evet.
0: Daha önce bir restoranda çalıştın mı?
2: Çalıştım.
0: İşlerin nasıl yürüyeceğini gösteren bir yapı, düzen,
2: evet,
0: ve kurallar var mıydı peki?
2: Evet. Patronum açıkça ne istediğini söylerdi.
0: Bu kurallara
2: söylerdi.
0: Sürekli uyar mıydın?
2: Evet.
0: Seni,
2: evet,
0: kontrol eder miydi?
2: Evet.
0: Bunlara uymazsan ne olurdu?
2: Uymazsam muhtemelen patron bana hemen kapıyı gösterirdi.
0: Ben de bundan söz ediyorum. Burada belli bir sisteminiz ve kurallar dizininiz olmalı. Bu iş hangi kurallar üstüne kurulu olacak? Üretimde süreklilik, mükemmel uygulama, hızlı ve çabuk hizmet. Yarın bunlar üzerinde çalışacağız, tamam mı? Seninle mutfağa gireceğim, içecek servisine bakacağım.
3: Bu restoran benim hayatım. Burayı ayakta tutmak benim için çok önemli. Yardımınıza ihtiyacım var. Bunu tek başıma yapamam. Bir ekip olarak bence başarılı olabiliriz.
0: Stresli olacak, önümüzde uzun bir yol var. Teşekkür ederim. Düşünceleriniz için sağ olun. Yarın görüşmek üzere.
3: Dün gördüklerim bana biraz ağır geldi. Elimde avucumda ne varsa bu işe yatırdım. Bu restoranı düzgün işletmeyi çok isterim. Böylece çocuklarımla kaliteli vakit geçirebilirim. Şu an hiç böyle değil. Ama bugün yeni bir gün. Willie yardım edeceği için çok mutluyum.
4: Willie kendi restoranının operasyon müdürünü buraya getiriyor. Donna'ya başarılı bir restoran işletmesi için tavsiye verecek.
0: Evet Brett, Donna'ya yardım etmeye çalışıyorum.
5: Evet.
0: Normalde seni hiç çağırmam.
5: Evet.
0: Ama bu kadın bu işe 300 bin dolar yatırmış. Daha önce de hiç restoran işletmemiş. Kendini zorluyor. Tam bir savaşçı.
5: Evet.
0: Beni de zorladı. Mücadele ediyor. Çünkü çok öfkelendi.
5: Onun... Yardımımıza ihtiyacı
0: evet.
5: var.
0: Evet, ona yaptığımız her şeyi göstermeliyiz. Nasıl iş alıyoruz, nasıl eğitim veriyoruz. Bizim restoranımızın sistemini gösterelim.
5: Evet.
0: Bizi en iyiler arasına nelerin
5: yani
0: soktuğunu gösterelim.
5: Yani işin nasıl yapıldığını öğretelim.
0: Evet.
5: Harika.
0: Tamam. Merhaba Donna.
3: Merhaba.
0: Hadi otur. Bu Brett Garnier.
3: Merhaba.
5: Memnun oldum.
3: Çok
0: operasyon
3: iyiyim.
0: Müdürümüz
3: ben
0: burada.
3: De öyle.
0: Brett yaklaşık 40 yıllık tecrübe sahibi. Ben de yaklaşık 30 yıldır bu işteyim. Yani toplamda yaklaşık 70 yıllık tecrübeyle yardıma
3: neye
0: geldim.
3: Bulaştığımdan hiç haberim evet. yoktu kesinlikle.
5: Dikkat etmeniz gereken 3 nokta var. İşi alırken dikkat et, tüm detayları öğret. Sonra uygun olmayanları
3: Pekala.
5: Ele.
3: Pekala.
5: Sıcakkanlı olduğu için kimseyi işe alamazsın. Bu sektörde böyle yapılıyor.
3: Ben de yaptım, hala yapıyorum.
5: Evet, biri karşına oturunca vay canına, içimde iyi bir his var. Bu insan çalışkan. Çocukken gazete dağıtmış. Yetişkin olunca işe girmiş. Ona kendi işimi de öğretebilirim demelisin. Eleman böyle alınır ama bundan sonra tüm detayları da öğretmelisin.
3: Tamam.
5: Onlara bir plan ver ve nedenlerini açıkla.
0: Bunları yapmalıydın, neden yapmadın? İşini iyi yapmıyorsun, bu işi istemiyor musun diyebilmelisin.
5: Hafızalarına güvenemezsin. Yazılı olarak vermelisin. Yapman gereken diğer şey uygun olmayanı elemek.
3: Evet.
5: Onları 5 gün eğiteceksin. Çalışanların 3. gün gelip bu yeni eleman geç kalıyor, kötü kokuyor, umursamaz, hiçbir şey öğrenmedi derse ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın?
3: Göndereceğim.
5: İşte bu, evet böyle.
0: Nasıl hissediyorsun, hazır mısın?
3: Tamamen hazırım.
0: Güzel.
3: İşe alırken dikkat Güzel. Edip tüm detayları öğretip uygun olmayanları
0: i̇şte
3: eleyeceğim.
0: Hadi içeri girelim, işe koyulalım, tamam mı? Brett, geldiğin için sağ ol. Gidip Alisa ile konuşalım. Burada da eleme yapmamız gerekebilir. Evet Donna, burayı iyi inceledik. Alisa'yı gördün. Gözetlenmesi onu pek mutlu etmedi. Barın arkasında tutumunu gördün, yavaştı. Çok güvenilir olduğunu söylüyor, değil mi?
3: Evet, çok
0: Ama
3: güvenilir.
0: Ama bu iş için yeterli değil. Kabuğunu kırman gerekiyor, tamam mı?
3: Evet, sana söylemedim ama pek çok insan Alisa pek iyi değil diye şikayet ediyor. Nedense ben Alisa ile devam etmeliyim diyordum. Ama bu işte iyi olman için daha sıcakkanlı ve samimi olmalısın.
0: Herkesi etkiliyorsun.
3: İçecek hazırlarken şöyle olmalısın. Bum bum bum bum bum.
0: İnsanlar buraya bakıyor. Dikkatini çekmeye
3: evet.
0: çalışıyorlar. Hemen geliyorum demelisin. Hemen ilgileniyorum.
3: Heyecanlı ve
0: olur.
3: hareketli olduğunu görmek istiyorum. İsterse sahte olsun. Öyle davran. Bu iş böyle yürütülür. Yalakalık yaparız.
0: Vay canına, benim gibi konuştu. İnanılmaz değil mi? Bir canavar yaratmıyorum değil mi? Ben heyecanlı duruyor muyum peki?
6: Evet.
0: Ben heyecanlı mıyım değil miyim?
6: Evet. aynen öylesin.
0: Elektrik saçıyor.
6: Doğru.
3: Fazlasıyla heyecanlı. Senin de böyle olman gerekiyor.
0: Peki neden böyleyim? Neden? İnsanları seviyorum. Baş belası olsalar bile onlara bakıp adam tam baş belası, bir sıkıntısı olmalı, önemli değil, halledeceğiz diyorum.
3: Evet, adam gelip tavuk kanat pişmemiş dediğinde
6: bence o durumu çok iyi idare ettim.
0: Hayır, hiç
3: o
0: idare edemedim.
3: O adam asla geri gelmez.
6: Pekala,
0: yağ
6: tamam.
0: Sokuluyor demek iyi idare etmek değil. Müşteriye küçümseyici davranmak iyi idare etmek değil.
6: Hayır, ben çok daha kötü
0: ona
6: davranabilirdim
0: o adama. Ona surat asmayı hiç kesmedin, tamam mı?
3: Ama çok daha kötü davranmaman gerekiyor. Burada bu yüzden durmuyorsun. Bunu söylememeliydin.
0: Bunu başarabilir misin bilmiyorum. Açıkça söylemeliyim.
3: Belki bu restorandan bıkmışsındır. Belki bir değişiklik yapman
0: eğer
3: gerekiyor.
0: Eğer tavrını değiştirip daha çok çalışmazsa, işinin gereklerini anlamazsa ne yapacaksın? Söyler misin?
3: Belki bu restorandan bıkmışsındır. Belki bir değişiklik yapman gerekiyor, ha? Bilemiyorum. Ne yapacaksın?
6: Tamam, size katılıyorum. Söylediğiniz her şeyde haklısınız. Daha dışa dönük olabilirim.
3: Bence istediğin zaman öyle olabiliyorsun. Bence bunu başarabilirsin.
0: Bakış açını değiştirmelisin. Zihnini değiştir. Bu işte insanlar önemlidir.
3: Yapman gereken bu. İşin bu.
0: Aynen öyle. Seni iyi olmadığın bir şeye zorlamak istemem, tamam mı? Yani bunu sen ortaya çıkarmalısın. Anlıyor musun? Bu iş böyledir. Bu işi nasıl yaparız? Onları etkileriz, etkilemeliyiz.
6: Bunu yapacağım.
0: Tek yapmamız gereken gülümsemesini sağlamak. O zaman burada
3: evet.
0: Kalabilir. Tamam, yapacak çok işimiz var. Daha çok işim var. Mutfağa geçmeliyim.
4: Alisa ile görüşme bitti. Şimdi Willy, aşçı Ramor'a üç kuralını öğretecek.
0: Ramor.
7: Nasılsın Willy?
0: Ne yapıyorsun?
7: Ne haber?
0: Burayı benim istediğim biçimde yönetmelisin. İşleri hızlandırmalısın. Hazırlıklı olmalısın. Buraya gel, savaşa hazır ol. Buzdolabını dolu tut, her şeye hazırlıklı ol. Senin burada kalman gerek. Burası senin bölgen, tamam mı? Bunu unutma. Dışarıda dolaşamazsın. Yemek salonunda bir şey atıştıramazsın. Gerçek aşçılar bunu yapmaz. Bu önlüğü giymek istiyorsan buna saygılı ol ve aşçı gibi davran.
7: Evet.
0: Tamam, şimdi taco yapmanı istiyorum. Özel takonuzu. Biftek tavuk ve balıklı olan, değil mi?
7: Evet.
0: Tek seferde 3 tane sipariş zorunluluğuna göre.
7: Tek seferde.
0: Olur mu? Şimdi 3 taco yapalım.
7: Evet.
0: Organik Meksika yeşillikleri ekle.
7: Tamam.
0: Evet.
7: Fazla değil. Birazcık renk getirelim.
0: Burada ne yapıyoruz peki?
7: Tamam.
0: Balık
7: kurutulmuş
0: değil mi?
7: Kurutulmuş morina.
0: Tamam.
7: Evet.
0: Bu tavuk baharatlı mı?
7: Evet.
0: Tamam. Yani etli olan en sulu olanı, değil mi?
7: Evet. Çok daha iyi oluyor.
0: Mutfakta işler yığılıyor çünkü taco gibi şeyleri teker teker yapıyorsun. Bu da çok emek istiyor, öyle değil mi?
7: Evet.
0: Balıklı olan da sorun olmaz. Önceden biraz plantain doğrarsan iyi olur. Şu ananastan biraz alıyorum.
7: Ananas.
0: Biraz tatlı olsun. Tamam.
7: Evet.
0: Burada ne var? Tavuk mu?
7: Evet.
0: Meksika salsası tavukla güzel olur, değil mi?
7: Kesinlikle.
0: Doğranmış soğan, kişniş. Evet. Sonra burada bifteğimiz var. Biraz da biber ve soğan alıyoruz, tamam mı?
7: Tamam.
0: Güzel olsun, değil mi? Salsa
7: evet,
0: ekleyelim. Güzel oldu,
7: Meksika
0: değil mi?
7: Evet, tamam. Kesinlikle.
0: Buna da ince bir dilim biftek konuluyor.
7: Evet.
0: İşte
7: evet.
0: Oldu.
7: Bu tavuklu, bu kurutulmuş balıklı, bu da biftekli.
0: Şimdi anladın, değil mi?
7: Evet.
0: Biraz karıştırıyorsun. Tamam mı şef?
7: Tamam.
0: İşine odaklan, sonra görüşürüz.
7: Teşekkür tamam. Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin.
7: Sağ ol. Tamam.
0: Brooklyn'deki Beso'yu gözetlememizin üzerinden 6 hafta geçti. Donna tavsiyelerime uyuyor mu diye görmeye gidiyorum. Merhaba, nasılsın?
8: Merhaba.
0: Ne iş yapıyorsun? Karşılama görevlisi misin? Öyle mi?
8: Evet.
0: Harika.
8: Donna arka bahçede. Beni izleyin lütfen.
0: Tamam.
8: Buyurun.
0: Son gidişimde gördüğüm temel sorunları şunlardı. Detaylara önem verilmiyor, bar kötü yönetiliyordu ve restoranda liderlik eksikliği vardı.
3: Merhaba Willy, hoş geldin.
0: Hocam, merhaba Donna. İşler nasıl gidiyor ha?
3: Aa, her şey şahane.
0: Öyle mi? İçerisi iyi görünüyor.
3: Evet, çok iyi.
0: Yemek iyi görünüyor. Ne bu?
3: Plantainli Releno. Kurutulmuş morina balık dolu plantain.
0: Bunu denemem
3: lazım.
0: Güzeldir,
3: baharatlıdır.
0: Daha önce hiç denemedim. Nasıl,
3: evet,
0: güzel
3: denemelisin.
0: Mi?
9: Evet, harika.
0: Çok güzel. Güzel görünüyor değil mi? Peki Prams nasıl? Bakıyorum çok hızlı.
3: Evet, çok iyi, tamam. Çalışıyor. Çok hızlı. Serviste artık çok daha iyi.
0: Harika. Önceden...
10: Baharatlı mı?
2: Hiç tadına bakmadım, bilmiyorum.
0: Prams detaylara hiç dikkat etmiyordu. Yemekleri de bilmiyordu. Şimdi ise...
2: Bugün nasılsınız? Her şey yolunda mı?
0: Menüyü gayet iyi biliyor. Her zaman gerekeni yapıyor. Peki Alisa nasıl? O da düzeldi.
3: Aa, evet, kesinlikle
0: harika.
3: Düzeldi.
0: Harika.
3: Bugün burada değil maalesef.
0: Tamam. Ön taraftaki kadın kim? Müdür olduğunu söyledi. Ne zamandır burada?
3: Aa, o Tai. Yeni müdürüm.
0: Tamam.
3: Latin mutfağına bayılıyor.
0: Güzel.
3: Ekibin çok iyi bir üyesi.
0: Güzel, güzel. O halde onu elinde tut. Sorumluluk yükünü seninle paylaşıyor mu?
3: Evet, öyle.
0: Harika. Önceden...
6: Küçük bir şey içebilirim. İçecek mi?
0: Çalışanları denetleyen kimse yoktu. Kendi kararlarını kendileri veriyordu.
9: İçecek.
0: Çalışanlar hangi kuralları uygulayacaklarını bilemiyordu.
7: Şu an pişiyor. İyi pişmemiş yiyeceği size servis edemem.
0: Şimdi ise yeni müdür çalışanları denetliyor ve restoran saat gibi işliyor.
10: Sipariş ettiğiniz tavuklu taco burada. Denemeniz için bir tane de fazladan getirdim.
0: Aşırı mor olması gerektiği gibi mutfakta. Popüler Latin yemeklerini hazırlıyor. İşleri iyi gidiyor değil mi?
10: Evet.
0: Tamam, gidip aşçıyı görelim.
10: Pekala.
0: Hadi gel. Ciddiyim, yemekler güzel görünüyor. Renkleri güzel, tabaklar güzel. Merhaba şef, bak burada kimi buldum. Donna nasıl?
7: İyi.
3: Willie'nin buraya gelmesi hayatımı değiştirdi. Evde de her şey çok daha iyi. Çocuklarım ve ben tüm yaptıkları için minnettarız. Sonuçlardan çok memnunum.
0: Başta zordu ama güzel tamamladık değil mi?
3: Evet, öyle oldu.
0: Gitmem gerekiyor. Hoşça kal.
3: Hoşça kal.
0: Buraya geçen gelişimde Donna yatırımının çöküşünü izliyordu. Çalışanlarının hiçbirini kontrol edemiyordu. Ama şu an bir müdürü var ve içecek servisi muhteşem. Çalışanları tüm detaylara dikkat ediyor. Donna da ailesiyle kaliteli vakit geçiriyor. Değişmesi gerekenleri değiştirdik. Sıra bir sonrakinde. Bu restoranı da kurtardık.
7: Squawk.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Damla?
13: Bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
14: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
15: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
14: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
16: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi, aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere. Bir mutluluk, bir mutluluk
17: getir. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
19: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
20: Bu benim olsun mu?
21: Anne, ben bunu alıyorum.
20: Anne, bunu.
22: Bunu.
21: Bu.
22: Bunu.
23: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
24: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
25: Sana yakışanı tak. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz mı?
27: 10 dakika içinde.
25: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
29: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Bu gerçekten dehşet verici.
26: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
25: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
30: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
31: Roma, ne yaptın lan?
32: Çantanın yan cebinde duruyor.
31: Ne diyorsun? Hangi çanta?
32: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada.
31: Orada desene.
32: Gözlerini kullan.
31: Kendin koy. Ben barman değilim.
32: Evet.
33: Bugün eğlendiniz mi?
32: Evet.
33: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
31: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
34: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
31: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
34: Evet, saklanmıyorlar.
0: Pekala çocuklar, neler var görelim, kameraları açın.
1: Restoran dedektifinin bu bölümünde.
0: Bütün köşelere ve localara takın.
1: Willy borca batmış bir mal sahibine...
2: 5 yaşında bir kızım var, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
1: Yardım etmek zorunda.
2: Haftada yaklaşık $5,000.
0: Bu çok fazla.
1: Genç çalışanlara...
3: Bu şekilde mi?
0: Bu personel bilgisiz, eğitimsiz...
1: Ve birbirine yardım etmeyen personele bel bağlamış.
4: Ne kadar sürer? Beni duyduğunu biliyorum.
0: Carlos yemek yaptırmak için bu adamın ayaklarını mı yalamak zorunda?
1: Restoran bir kaosa doğru sürükleniyor.
0: Bu mekan bence bitmiş.
1: Willy, PK restoranı kurtarabilecek mi?
2: Bu bir kabus.
1: Yoksa çok mu geç olacak?
0: Böyle devam edersen kepengi kapatırsın. Restoran camiasının yeni kurbanı olursun.
1: Willy Deagle'la tanışın.
0: Yemeğin iyi miydi?
1: New York şehrinde başarılı bir et lokantası zincirinin sahibi.
0: Kapını açayım. Bizim hizmetimiz dünyada bir numaradır.
1: Bu kadar başarılı bir hizmetin arka planında ne mi var? Kameralar. Ve çalışanlar 7/24 kayıt altında.
0: Sorunu göremezsen sorunu çözemezsin.
1: Şimdi ülkenin dört bir yanından mekan sahipleri Willy'i arıyor.
0: Hazırlanalım.
1: Sorunlu işletmelerini kurtarmak için ondan yardım istiyorlar.
0: Işınla beni Robbie.
1: Willy hem hizmet hem de gözetleme alanında...
0: Kızlar onu menüyle sınamalısınız.
1: ...uzmanlığını birleştirerek...
3: Aman tanrım.
1: ...restoran sahiplerine ortalarda kimse yokken neler olduğunu kanıtlamak istiyor.
0: Oraya gideceğim ve bu restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini anlatacağım. Bahane yok, mızmızlanma yok, nokta.

0: PK Restoran yardımcı olabilir miyim?
1: Yemeğinizi soğumadan
2: yiyin. Teşekkür ederiz.
1: Adım Pat. Staten Island'daki PK Restoran'ın sahibiyim. Bu nedir? Bunda taze mozzarella olmayacak mıydı? Manhattan'daki Fransız restoranlarında eğitim aldım ama Staten Island'a döndüm çünkü köklerim burada. Burada büyüdüm. Sıradaki normal mozzarella, bu taze mozzarella. PK restoranı Staten Island'daki diğer mekanlardan ayıran şey sıradan yemeklerin farklı şekilde yapılması. Biz sadece cheeseburger değil, cheeseburger dürüm de yaparız. Ayrıca çok büyük porsiyondur. Bitirebilirsiniz, ertesi güne kadar hiçbir şey yemezsiniz.
3: Bir Enrique dürüm istiyorum.
1: Dürüm, sandviç, kahvaltı, öğlen yemeği, biftek, makarna, deniz ürünleri. Çeşitlerimiz o kadar çok ki menümüz 6 sayfa. Güzel bir karım var. İsmi Angela. Hayatımın aşkı kızım Eva var. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ama işin en kötü yanı zamanımın çoğunu burada geçiriyorum. Bu beni etkiliyor çünkü kızımla zaman geçirmek istiyorum.
4: Pat'in bütün bu gayretine rağmen restoranı giderek borç batağına saplanmış.
1: Son zamanlarda işler o kadar iyi değil.
0: Çok boş.
1: Şu anda bu restoranın yaklaşık 250 bin dolar borcu var.
4: İnternet yorumlarında harika yemeklerden bahsediliyor. Ama soğuk ve ilgisiz personelden şikayet ediliyor.
5: Affedersiniz, garsona söyleyebilir misiniz gelip siparişimi alsın? Teşekkür ederim.
1: Buradaki bütün sorunları tam olarak tespit edemiyorum.
0: Bizimle ilgilenmiyor, kendi havasında.
1: Willie'nin başka bir bakış açısıyla gelmesini ve burayı düzeltmesini istiyorum. Evde olmayı, ailemle daha çok zaman geçirmeyi çok isterim ama restoranı kapatmak istemiyorum. Başarılı olmasını istiyorum. O yüzden hadi Willie, başlayalım.
4: Çaresiz ve seçeneksiz kalan Pat, Willie'yi arıyor.
6: Evet Pat, ben Willie. 5 dakika içinde sanayi sitesinin oradaki depoların önünde benimle buluşmanı istiyorum. Merhaba Pat,
1: merhaba,
6: nasılsın?
1: Merhaba Willie, nasıl gidiyor?
6: PK restoranda neler oluyor da yardım mı istiyorsun?
1: PK ailemin restoranı. Ben 10 yıldır bu piyasadayım ve burayı da 1 yıl önce açtım.
6: Ve sürekli para mı kaybediyorsun?
1: Haftada yaklaşık 5000 dolar.
6: Bu çok fazla. Haftada kaç saat çalışıyorsun?
1: 70-80 saat çalışıyorum.
6: Yani pek evde değilsin. Evli misin?
1: Evet, evliyim.
6: Çocuğun var mı?
1: 5 yaşında bir kızım var. Karım Angela beni öldürecek noktaya geldi. Hiç evde değilim ve para kazanamıyorum.
6: O işi hallederiz. Karın sonunda mutlu olur. Bana dükkanın anahtarını ver. Kontrol odam hazır olunca seni ararım.
1: Tamam.
6: Yanıma gelirsin.
1: Tamam.
6: Merak etme, çok iş yapacağız.
1: Tamam, teşekkür ederim Willie. Ah, lütfen.
4: Kaybedecek vakit yok. Willie işe koyuluyor.
6: Pekala. Eric, bana olabildiğince çok alet kur, olur mu? Tamam mı Alex? Eric, yayını açın. Nereye çekiyorsunuz? Bütün yemek salonu, mutfak, ön kapı, arka kapı, servis alanı görülüyor. Aferin çocuklar. Pat'i arıyorum. PK restorana kamera ve mikrofonlar yerleştirildi. Gözetlememiz başlıyor. Kameraları kullanıp personeli gözleyeceğiz. Pat yokken nasıl davrandıklarını göreceğiz. Ardından içeri adam yollayıp personeli test edeceğim. Son olarak herkesi bir araya getireceğim ve bu mekanı rayına oturtacağım.
1: Vay canına.
6: Merhaba Pat, nasılsın?
1: Merhaba.
6: Teknolojiyi gördün mü? Bütün dükkanla döşedik. 18 kamera, 16-17 farklı mikrofon koydular.
1: Tamam, peki.
6: İyi bir mutfak eğitimi almışsın. Sonra gelip bu restoranı açmışsın. Niye?
1: Çünkü burası Staten Island. Bu şehre gurme tarzında ama ucuz ve ailelerini getirebilecekleri bir mekan sunmak
6: Yani
1: istedim.
6: Başarılı olmak için hazırlandım.
1: Evet ama müşteri çekemiyorum.
6: Ayrıca bence pek merkezi bir yerde değilsin.
1: Evet.
6: Bir alışveriş merkezinin arkasındasın. Ben sırf buraya gelmek için 3 defa önünden geçtim. Deli gibi zarar ediyorsun.
1: O yüzden kafamı duvarlara vuruyorum.
6: Değişiklik yapmaya razı olmalısın. Sana bir şey sorayım. Hangisi daha önemli senin için? Restoranında uzun saatler çalışıp zarar etmek mi yoksa kızınla daha çok zaman geçirmek mi?
1: Tabii ki kızımla beraber olmak.
6: Tamam. Ne yapmaya hazırsın?
1: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
6: Çalışalım o zaman, olur mu?
0: Merhaba, hoş geldiniz.
6: Yakın plan.
0: İçecek bir şey alır mıydınız?
7: Bir şişe lütfen.
0: Bir şişe mi dediniz?
7: Evet.
6: Bu kameradaki kız kim?
1: Bu Daniela. Garsonluk yapıyor. 6 aydır yanımızda. Başta çok sarsaktı.
6: Anladım. Ne yapıyor şimdi o şişeyle?
0: Bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum.
7: Bunu sök. Bu sadece ambalaj.
6: Bu kameradaki sarışın kız kim?
1: O kız Rhea.
6: Tamam.
1: Hostes olarak başladı. Şimdi mekanın müdürlüğünü yapıyor.
6: Durumu nasıl?
1: İnişli çıkışlı. Bazen kaldıramıyor. Rhea duygusaldır. Morali bozulabiliyor.
6: Bu müdür için tehlikeli bir şey. Müdür sakin ve kontrollü olmalıdır. Özellikle personele karşı. Yoksa suistimal ederler. Baksana, şişeyi açmaya uğraşıyorlar.
7: Bir makas alabilir miyim?
1: Rhea, ne yapıyorsun?
6: Şişe açmayı bilmiyor.
7: Ambalaj üstündeyken mi açmaya çalıştın?
6: Baksana.
1: İnanılmaz.
6: 3 kişi bir şişeyi açamıyorlar.
2: Ambalaja dokunmadan da olur ama önce açmak lazım.
6: Kamera G'deki kız kim?
1: Onun ismi Coco. Öğlen yemeklerinde hosteslik yapıyor. Akşam yemeklerinde bazen servise geçip garsonluk yapıyor.
6: Onu sever misin?
1: İnsanlara karşı bundan daha iyi olabilir. Beni gerçekten kızdırabiliyor.
6: Bir hostes olarak pek davetkar değil. Çatık kaşlar, beden dili. Kim konuşmak ister onunla?
7: Ortasından dümdüz yukarı çekeceksin.
2: Sakın suratına vurma.
0: Olmuyor. Bu tribüşon iyi değil.
6: İnanılmaz ha?
1: Öleceğim şimdi.
6: Aklım almıyor. Yapmayın.
7: Bende hiç güç yok.
2: Ben
7: açamam.
2: Tamam, ben deneyeyim.
1: Utanç verici.
6: Olamaz. Müşteri ne durumda? Bekliyor mu?
2: Ben şöyle olanları seviyorum. Hop, mantarı çıkıyor.
6: Aman tanrım. Şaka mı bu? Ben bu işin bu kadar uzun sürdüğünü ilk defa görüyorum. Çok komik ama utanç verici. Ne yazık ki.
1: Gördüklerim zihnimi açıyor.
6: 3 çalışanın bir şişeyi açmaya uğraşıyor. Ben olsam yazı asardım. Bar kapalı.
1: İnanamıyorum.
6: Ne yapıyor bu kız? Eyvah. Daha çok döndürüyor.
1: Yanlış yöne çeviriyor. Şişeyi öyle açarsa hepsini yere döker.
6: Eyvah eyvah. Şişenin boynunu kıracak.
0: Açılıyor mu?
2: Evet ama çok sıkışmış.
6: Çok saçma.
1: Ben yokken olanlara aklım ermiyor.
6: Bunu daha önce görmediğini söyleme bana. Bu personel bilgisiz, eğitimsiz, ne yaptığını bilmiyor. Alt tarafı bir şişe bile açamayan bu çocuklara restoranını nasıl emanet edebiliyorsun? Sen kendi sonunu hazırlamışsın. Hey! Alkış yaşasın.
1: Evet.
6: Hey.
1: Ama müşteri çoktan gitti.
6: Açtı nihayet.
1: Aman tanrım.
6: Senin adına ben utandım. 3 kişi bir araya gelip bir şişeyi açamadılar. Hiç kimse düzgün eğitilmemiş. Evinde ailenle olmamana şaşırmadım.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
6: Aile demişken ailenin bir resmi var mı? Bakayım. Kızının saçı senden daha fazla.
1: Evet, bu daha yeni bir resim.
6: Kızın çok sevimliymiş, nazar
1: evet.
6: Değmesin. Seni bilmem Pet ama ben o değerli 2 saatimi karımla ve kızımla geçirmeyi tercih ederim.
1: Evet, ben de onu istiyorum.
6: Zaman geri gelmez.
1: Kesinlikle.
6: Ailen motivasyonun olmalı. Menüyü bir görelim. Değişik kalamarlar yapıyorsunuz.
1: Evet, 8 çeşit kalamar yapıyorum.
6: Niye?
1: Staten Island kızarmış kalamaz ikilidir.
6: Bilemiyorum şef. Ben 10 çeşit vasat kalamar yemeği yerine 2 çok iyi kalamar yemeğini tercih ederim. Benim olayım kalite.
1: Anlıyorum.
6: Bir şef olarak yemek yapmanın zor olduğunu bilirsin Pat. Mutfakta yemekleri kim yapıyor?
1: Lenny yapıyor. Lenny yeni baş aşçım. Artık mutfağı o yönetiyor. Birlikte çalışması keyiflidir. Personele karşı iyidir.
6: Menünü nasıl icra ediyor?
1: Henüz tam olarak öğrenmedim.
6: Ne yapıyorsun sen? Elemanlarını her konuda eğitmelisin ve işlerini kusursuz yapmalılar. Olabildiğince istikrarlı olmalılar, tamam mı?
1: Bu yüzden seni aradım.
6: İçeri birilerini yollayacağım, test edeceğim. Mutfağın bu devasa menüyü nasıl icra ediyor bir bakalım.
1: Tamam.
6: Ed, Nancy içeri gelin.
8: Merhaba. İki kişiyiz.
6: Tamam, oturun, menüye bakın.
9: Teşekkür ederim.
6: Tamamdır. Ed, Nancy, kalamar söylemenizi istiyorum. Porsiyonu ikiye bölüp bölemeyeceklerini sorun, tamam?
9: Biz kalamar istiyoruz ama porsiyonu yarıya bölebilir misiniz?
0: Hemen sorayım.
9: Tamam.
0: Kalamarı yarısı farklı, yarısı farklı yapabiliyor muyuz?
3: Onu Carlos'a sor. Evet derse yaparız.
6: Lenny neden karar vermiyor? Bu karar onun vermesi gerekir.
0: Hey Carlos.
10: Evet.
6: O kameradaki açık mavi gömlekli çocuk kim?
1: O Carlos. Carlos paket servisçi başlayıp tamam. Müdür oldu. Bazen müdürlüğü kaldıramadığını düşünüyorum.
0: Kalamarı yarım porsiyon başka, yarım porsiyon başka yapabiliyor muyuz?
10: Tabii.
6: Carlos'un bunalması çok normal. Bu tip şeyler şefin kararıdır. Müdürün kararı değildir, değil mi?
10: Doğru.
0: Yapabiliyoruz.
9: Öyle mi? Harika. O zaman yarısı sote, yarısı acılı, ekşili
6: olsun. İki çeşitten sipariş verdiler. Bakalım mutfak nasıl bir şey yapacak.
1: Tamam.
6: Mutfakta Lenny'nin yanındaki kim?
1: Lenny'nin yanındaki aşçı Oscar. 2 aydır yanımda. Derdi ne bilmiyorum ama sürekli sinirli.
6: Hareketlerine bak. Aciliyet
1: vurdum
6: hissi yok.
1: Duymaz.
6: Umursamıyor.
1: Evet, dünya umurunda değil.
0: Kalamar bu mu?
10: Evet.
6: Bu restoran için patlamaya hazır bir bombadır. Bunu kaynağında yok etmelisin.
9: Teşekkür ederiz.
6: Zeytinyağında sote mi o? Şu tabağa bak.
1: Limon sosunda olacaktı. Öyle içinde yüzmemeli.
8: Yavan bu. Lastik çiğniyorum sanki. Zeytinyağı da limonla sote dediğine eminim.
9: Menüyü alabilir miyim?
0: Tabii.
9: Sanki bir eksik var bunda.
0: Hangini ısmarladınız?
8: Sote.
9: Sote.
0: Tamam.
9: Bunun peyniri, zeytini ve kekiği
8: evet,
9: nerede?
8: Evet, diğer malzemeleri nerede?
1: Nasıl o kadar yağlı oldu anlamadım. Diğer malzemeleri de unutmuş.
0: Tekrar kontrol edeyim.
6: Kız şimdi geri dönüp kontrol edecek. Resmen zaman israfı.
1: Olabiliyor. Menü büyük. Her şeyi hatırlayamazlar.
6: Yapma Pat. Uyanman lazım artık.
10: Sote kalamarda peynir olmuyor muydu? Zeytin ve kekik?
3: Hiç o şekilde yapmıyorum.
11: O sote kalamar değil. Yunan usulü kalamar.
1: Anlayamıyorum. Şu anda beynim yanıyor.
6: Mutfakta senin menünü bilmeyen leğeni var. Neden? Çünkü menü ansiklopedi kadar geniş. Çok fena çuvalladım burada. Siparişi mutfağa tam veremediler. Ayrıca tarife uyamadılar. Tek siparişte 5 hata oldu. Sadece bu 2 kişinin yaşadığı şeyin mazereti yok. Günde veya haftada kaç defa meydana gelebilir bu olay bilemezsin. Her tabağa bakamazsın.
1: Büyük harflerle büyük başarısızlık.
6: Benim burada gördüğüm asıl sorun aşırı geniş bir menü. Menünüzde o kadar çok seçenek olduğunda mutfağın çuvallama ihtimali o kadar çok olur. Menüyü küçülterek mutfağın çalışmasını ve olabildiğince istikrarlı olmasını sağlarsınız. Mutfağı izlemeye devam.
10: Makarna ne kadar sürede çıkar?
11: Hazır olduğunda vereceğim.
6: Oscar Carlos'a tavırı yapıyor.
1: Maalesef en önemli elemanım kendi kafasına göre takılmak isteyen biri.
6: Birçok insan mutfağa yük olur ama Lenny'nin liderlik ettiğini göremiyorum.
10: Cheeseburger ne kadar sürer? Hey sana diyorum. Beni duyduğunu biliyorum. Neden duymazdan geliyorsun?
11: Çalışıyorum burada.
10: Ne zaman çıkacağını söylemen yeterli. İşine engel olmaz herhalde değil mi?
1: İnanılmaz.
6: Oscar seni yavaşlatıyor. Carlos yemek yaptırmak için bu adamın ayaklarını mı yalamak zorunda? Bu adam mutfağın baskısını kaldıramıyorsa onu oradan çıkarıp kaldırabilen birini koyman gerekiyor, tamam mı?
0: Oscar, müşteri günün sandviçinin içine başka bir yeşillik koyabilir miyiz diye merak ediyor.
11: Sen ciddi misin? O iş öyle mi oluyor sanıyorsun?
6: Şu adama bak, bütün restoranı batırıyor.
1: Oraya gidip onun saçını yolacağım ve kapı dışarı edeceğim.
6: Oscar'a derdini sorman lazım. Neden bu halde? Burada olmak istemiyor mu? İstemiyorsa gitsin. Gördüğüm diğer önemli sorun mutfakta bir liderin olmaması. Aynı hedefe ulaşmak için tüm ekibinizi motive eden sorumlu birine ihtiyacınız vardır. Yoksa mutfağınız kötü tavırları olan birinin insafına kalır.
0: Sandviçi yapabilir misin Oscar? Beni görmezden mi geliyorsun?
11: Ne?
0: Seninle konuşuyorum.
6: Mutfakta sorumluluk alan yok. Olmaz, ben bunu kabul edemem. Ya oraya sağlam birini koyarsın ya da iflas edersin. İşin asla düzelmez. Oscar burada kansere dönüşebilir. Bütün restorana olumsuzluk yayabilir. Bir çürük elma tüm sepeti çürütür.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
13: Kredi? Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: O anların dondurması Oando.
1: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fakia, Hausgeräte.
3: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Ne düşünüyorsun Pet?
5: Herkes iş yerimi ne kadar sevdiğimi bilir. Elemanların yaptıkları benim adıma da onların adına da utanç verici.
4: Böyle bir mekanı her gün işletmek zaman alır. Emek ister.
5: Tabii.
4: Disiplin ister. Ve o riski alıp herkesten farklı olma cesareti ister. Sen onu yapmışsın. Bu personelin de mekanın başarısına senin kadar bağlı olmasını sağlamalısın. Onları anlatmalısın. İşin ucundaki sadece senin ekmek paran değil, onlarınki de.
5: Katılıyorum. Bu kabul edilemez.
4: Akşam yemeği başladı. Personelin ne yapacak bakalım. Kamera D'ye bakalım. Locaları görelim.
6: Burada boşuna çalışmıyorum. Yemekleri çok iyi.
4: Elvis favorili o çocuk kim?
5: O büyük bin. Biraz dikkat dağınıklığı var. Her işi yapmak istiyor.
4: Gülümsüyor. Keyfi yerinde.
5: Evet. Vin'i böyledir.
7: Kız arkadaşıma dükkanı kapattığımı söyleyebilir miyim?
6: At. Sormana gerek yok.
5: Bir küçük bir büyük binimiz var.
4: Tamam.
5: Küçük Vin komimiz. Herkesi takip eder. Zamanla sabit eleman oldu.
3: Aynen. Şu tarafta öyle. Yere bir şey dökülmüş. Temizleyebilir misin?
6: Ne olmuş?
4: Bu müdürün Rayo mu? Şu anda sorumluluk onda mı?
5: Evet.
3: Moladasın biliyorum ama...
7: Sonra yaparım.
6: Çocuk molada. Sık boğaz etmesene. Biraz rahat bırak.
4: İki komi niye aynı anda mola vermişler?
5: Sırayla mola vermeleri lazım.
3: Vin, orayı bana mı temizleteceksin?
7: Bekle işte. Molan bitince temizlerim.
4: Şimdi komilere kızıyor ama çocuklar onun zayıf olduğunu biliyorlar. Onun sözünü dinlemezler.
3: Rin, biraz daha tempo lütfen. Lütfen.
4: Şaka mı bu? Ne seyrediyoruz biz? Şaka resmen.
8: Bu kız müdürlüğü bırakmazsa burası düzelmez, söyleyeyim.
4: İnsan doğası böyledir. Personel bir zayıflık seziyor ve müdüre ezip geçmeye hazırlar.
3: Birimizin mutfak olması gerekiyor. Mutfak. Dayanamıyorum.
4: Gözlerime inanamıyorum. Hiç kimse Riya'ya saygı duymuyor. Kızı uğraşıyor ama genç ve tecrübesiz, kimse onun kapasitesine inanmıyor, değil mi?
5: Doğru.
4: Bu mekanda liderlik eksik. Burada gördüğüm bir diğer önemli sorun genç yönetici. Yöneticileriniz personelinizi koşturmalı, çalışmayı motive etmeli ve bütün ufak ayrıntıları halletmeli. Genç müdürlerin istediğiniz kadar etkili liderler olması için özel bir eğitime ihtiyacı var. Kamera G'ye bir daha bakalım. Yakın plan.
9: Çok tuhaf değil mi? Garson buraya gelmedi.
10: Evet.
8: Yemeğiniz bitti mi?
10: Hesabı alabilir miyiz?
8: Tabii.
10: Teşekkür ederiz.
9: Teşekkür ederiz.
4: Tamam. Coco'yu konuşalım. Beden dilini izliyorum ama bana çok kötü geliyor. Yüzüne bakar mısın?
5: Evet.
4: Hizmet etmeye uygun bir insan değil.
8: Bugün son günüm, yoksa intihar edeceğim.
4: Kız burada olmak istemiyor bile. Restoranında böyle biri lazım değil.
8: Ben duygusal olarak dengesizim. Bu tip işler için hiç uygun değilim.
4: Boş versene. İnanabiliyor musun bu kıza? Gidip Oscar'a anlatıyor.
5: Evet, evet.
4: Oscar zaten sıkıntı.
5: Aa, tam denk gelmişler.
4: Artık serviste de bir kanserin var. Mutfaktaki kanserle dertleşiyor. Birlikte bütün restoranı batırıyorlar.
10: Pardon.
9: Muhtemelen bir daha gelmeyiz.
10: Garsonumuzun tavrının biraz kötü olduğunu hissettim. Evet, biraz...
3: Bunu duyduğuma çok üzüldüm.
4: Coco'nun ifadesi, tavırları. Seni mutsuz görürlerse bizden hoşlanmadı diye düşünürler. Riya soruna hemen müdahale etmedi. Müşterinin kendini rahat hissetmesini sağlamak bir müdürün sorumluluğudur. Bunu onda görmüyorum.
3: Seninle konuşabilir miyim? Ben burada böyle bir şeyin yaşanmasına izin veremem. Daha cana yakın olmalısın.
8: Öyleyim zaten.
3: Ama bazen pek cana yakın biri olmuyorsun.
8: Evet, sana karşı değilim belki ama müşterilere öyleyim. İşimi nasıl yapacağımı biliyorum. Her şey olması gerektiği gibi yaptım ben.
3: O zaman şikayet etmezlerdi.
8: Başka ne yapabilirim?
4: Hemen bahane uyduruyor ve topu müşteriye atıyor.
5: Evet, hep başkasının suçu.
3: İnsanlar kaba olduğunu söylüyor.
8: Kim?
3: Herkes.
8: Kim? Sen saçmalıyorsun.
3: Saçmalıyor
8: muyum? Bana bilerek sataşıyorsun sen.
3: Sataşmıyorum.
4: Kendinden emin değil ve Coco'ya durumu anlatamıyor. Coco konuşmayı sürdürdükçe Rian'ın otoritesi azalıyor.
8: Biri daha gelip aynanı söylerse sana inanırım, tamam mı?
3: Tamam.
8: Bekleyelim o zaman.
3: Bekleyelim.
4: Coco'nun Rian'a saygı duymadığı belli. O yüzden onun sözünü dinlemez. Rian'ın zayıf olduğunu bütün personel biliyor.
8: Bir müdürün lokantanın ortasında o sözü asla söylememesi
3: gerek. Ortada olmaz.
8: Bir kere sen 19 yaşındasın, ben 22. Bana karşı saygı çerçevesinde konuşmazsan ben de sana saygı duymam.
4: Şuraya bak, her yere olumsuzluk saçıyor.
7: Ah! Ah, kapa çeneni.
6: Aman çok korktum.
7: Sen de korktun mu?
4: Boş versene. İki komin, büyük bin, küçük bin Rian'a saldırıyorlar.
5: Evet.
4: Kimse ona saygı duymuyor, kimse onun konumundan korkmuyor. Kızı çok erken müdür yapmışsın. Müdür olmak için daha çok özgüvene ihtiyacı var.
11: Alo? Hayır.
4: Ne yapıyor o adam orada? Yakın plan girin. Masaya bakayım.
11: İmkansız. Olmaz dedim sana. Şu anda uğraşamam bununla.
3: Affedersiniz bayım. Biraz sessiz olabilir misiniz? Başka müşterilerimiz var.
11: Bir saniye sürer. Özür dilerim lütfen.
3: Eğer isterseniz dışarı çıkabilirsiniz.
11: Nereye?
6: Tuvalete gidebilirsiniz.
11: Tamam. Daha önce söyledim sana.
6: Daha sert olmalısın. Biraz kararlı ol.
3: Vin, çok ciddiyim. Bir kelime daha edersen...
6: İyiliğin
3: senin
6: için.
3: Senin bana bir şey söylemen
6: senin
3: gerekmiyor.
6: Senin iyiliğin için söylüyorum.
3: Mutfağa git.
6: Sen bilirsin.
11: Hayır hayır. Çok saçma.
3: Bayım, affedersiniz lütfen.
11: İnanamıyorum.
4: Adam biraz kontrolden çıktı. Ya durumu kontrol edemiyor.
11: Kusuruma bakmayın.
3: Önemli
11: özür
3: değil,
11: dilerim.
3: Dert etmeyin.
4: Vazonun parasını almadım. Ben olsam $100 alırdım.
6: Ona çık git demeliydin.
3: Ne yapmam gerektiğini söylemene gerek yok.
6: Bence var. Çünkü
3: hayır,
6: hiçbir şey yapmıyorsun.
3: Hayır, yardımcı
4: olmuyorsun. Baksana
3: olmuyorsun.
4: Personeli idare edemiyor. Müşterileri idare edemiyor. Eğitim eksikliğinin hiçbir mazereti yok. Bu mekan bence bitmiş.
5: Utanç duyuyorum. Bu bir kabus. Resmen kabus.
4: Büyük bir başarısızlık çünkü kimse iş bilmiyor. O yüzden müşteriler bir daha gelmiyor. Şuraya bak. Büyük Vin, küçük Vin, şaşkın Vin. Sorumsuzluk duygusu. Mutfak menüyü bilmiyor. Sen nasıl iş yapıyorsun? Batarsın tabii. Kimse bir ekip olarak çalışmıyor burada. Beraber çalışmazlarsa mekan iflas eder. Şuraya bak. Bakman gereken 5 yaşında bir kızım var. Böyle devam edersen kepengi kapatırsın. Restoran camiasının yeni kurbanı olursun. Git herkesi topla. Personel toplantısı düzenle. Bu mekanı tamam, düzeltelim. Hadi git. Hadi.
5: Tamam.
4: Peki restoranda gördüğüm önemli sorunlar. Geniş bir menü. Liderlik olmayan bir mutfak, otoritesi, düzgün eğitim olmayan müdürler ve birlikte çalışmayan bir personel.
12: PK restoranın kapıları kapandıktan sonra Pat acil toplantı düzenliyor.
5: Herkesi personel toplantısına çağırdım çünkü hoşuma gitmeyen bazı şeyler gördüm. Herkesin çok çalıştığını, emek verdiğini biliyorum ama odaklanmadığınızı düşünüyorum.
12: Ama personel Willy ile bizzat tanışacağını bilmiyor.
5: Biliyorsunuz ki ben sizinle iletişim kurmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
4: Merhaba Pat. Herkese merhaba. Ben Jack amca restoranın sahibi William Jack Deagle. Pat burayı gözetlemem için beni aradı. Restoranda olan biteni görmek için kamera ve mikrofonlarla bir hafta boyunca gözlem yaptık.
5: Bu benim son çaremdi. Willy'yi buraya çağırdım çünkü bunu yapmazsam dükkanı kapatacağım ve herkes işsiz kalacak.
4: Birçoğunuz fena çuvalladınız. Yaşanan her şeyin unutulmasını istiyorum. Yoksa birileri işten kovulacak. Burada şişe açmayı bilen kimse yok mu? Komik değildi, saçmaydı.
3: Ambalaj üstündeyken mi açmaya çalıştın?
8: Üstündeyken açabilirsin.
5: 3 kişi 9,5 dakikada bir şişe açamadınız. Kanal tedavisi sanki.
4: O kadar acı verdi. Acısını iyi bilirim. Size bir şey sorayım. Menüde kaç kalamar var? Lenny?
13: 6 veya 7.
4: Aslında 10 tane var. Ben 10 çeşit kalamar satan bir restoran hiç görmedim. Siparişi yarı yarıya vermek isteyen gizli müşteriler yolladık size. İkisine de sote yolladın. İkisinde de peynir yoktu, zeytin yoktu, kekik yoktu.
14: Yaban bu. Lastik çiğniyorum sanki.
4: Bence bu menü aşırı büyük. Hepsini gerçekten biliyor musun Lenny?
13: Hayır, bilmiyorum.
4: Hayır değil mi? Her yemeği her defasında kusursuz çıkarma şansınız yok zaten Lenny. Pat senin patron olmanı bekliyor. Menü hakkında kararları sen ver.
13: Henüz o otoriteye sahip değilim.
4: Bunu değiştireceğiz. Şu andan itibaren mutfak senin. Bütün yemeklerin doğru çıkması tamamen sana bağlı. En başa dönelim. Dışarıdaki insanlar bu mekanın ne olduğunu anlasınlar. He? Oscar, Carlo'nun mutfağa gelip senden iş istediğini gördük ama sen hiç oralı olmadın. Olumsuz bir tavrın var. Gülümsemiyorsun, mutlu değilsin, şapka takmıyorsun. Müşterilerle ilgilenmek isteyen garsonların ve müdürün istediği işleri yapmıyorsun. Siz personel olarak Oscar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bana açıklar mısınız?
8: Mutfağa gitmek istemediğim zamanlar oluyor. Çünkü onun o suratını çekmem gerekiyor. Bir şey istediğimde o işi hemen istiyorum.
13: Ben işini sevmediğini düşünüyorum. Sevmiyor.
15: Dünya
4: umursamıyor diyorsun yani.
16: Hayır, umursuyorum ama kimsenin bebek bakıcısı değilim. Buraya geldiğimde menüyü öğrendim. Herkes öğrenebilir.
5: Sen aşçısın. Carlos mutfağa geliyor, sana bir şey soruyor. Ona cevap vermiyorsun.
15: Cheeseburger ne kadar sürer? Hey! Beni duyduğunu biliyorum. Neden duymazdan geliyorsun?
4: Müdür mutfağa gelip şunu istiyorum dediğinde müşteri için doğru olan şeyi neden yapmak istemiyorsun? Carlos gibi uzun süredir burada çalışan birine neden saygı duymuyorsun? Neden?
16: Ne kadar çok çalıştığımı biliyorlar. Birkaç dakika zaman verirlerse eğer...
4: Hayır. Mutfakta bir aciliyet hissi yaşaman ve işi bitirmen lazım. Takım çalışması budur. Ama takım oyuncusu olmak istemiyorsan ve kendini takımın üstünde görüyorsan burada çalışamazsın. Başka yerde iş bulursun. Aynı tavrı yanında götürürsen de gittiğin her yerde kanser olursun.
16: Her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorum ama kimse bana yardım etmiyor.
5: Ama
16: onun da kafası karışıyor.
5: Müsaadenle. Ama biri seninle konuşmak için mutfağa geldiğinde onunla konuşmuyorsun. Tavır yapıyorsun. Cevap vermen gerekiyor ama vermiyorsun. İyi bir adam olabilirsin ama çoğu zaman bir hödüksün. Hayatımda böyle bir şeye gerek var mı?
16: Ben onların yanına gidip şunu yapın dediğim
5: Hayır,
16: zaman...
5: Bu mekanı her gün biraz daha iyi yapmanı istiyorum. Ama sen görevini yapmıyorsun. Herkesin işini zorlaştırıyorsun.
4: Ben olumsuz insanları kaldıramam. Sen benim yanımda olsaydın benden uzak dur derdim. Bu işi yapman için kimse seni zorlamıyor. Aşçı olmak istemiyorsan başka bir şey yap. Kafanın üstünde siyah bir bulut var ve hiçbir şeyi güzelleştirmiyorsun. İşleri daha da kötüleştiriyorsun. Buraya uygun olduğunu düşünmüyorum. Pat seni kovmak istiyor.
5: Seninle zaman kaybediyor. Çıkıp gitmek istiyorsan git.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net! Kazancım net, sigortam net.
19: Anne! Bu benim olsun mu?
20: Olsun canım.
21: Anne ben bunu alıyorum.
22: Anne bu benim olsun mu ya?
20: İşte taburalara kadar gel.
19: Anne ben alayım mı bunu?
23: Anne bunu.
19: Bunu.
23: Bunu.
19: Bu.
21: Bu.
19: Bunu.
23: Anne bunu.
19: Al kızım al. Sana almıştım.
24: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun. Bambim var benim.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Anne! Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck you, Hausgeräte.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
7: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Oscar, buraya uygun olduğunu düşünmüyorum. Pat seni kovmak istiyor.
16: Seninle zaman kaybediyorum. Çıkıp gitmek istiyorsan git. Bahanen ne? Yok. Aynaya bak.
15: Bu gençlerin burada birlikte çalışıp iş yapmayı öğrenmelerini ve bu dersleri ömür boyu hatırlamalarını istiyorum. Seninle neden uğraşsınlar?
17: Oscar, hepimiz aynı şey için buradayız. Çalışmak ve para kazanmak. Buradayken de mutlu olmalıyız.
15: Ayrıca müşterilerle ilgilenmeli, birlikte çalışmalı ve birbirinize arka çıkmalısınız. Hayatı zorlaştırmamalısınız.
16: Yeteneğim var. Neden bu kadar mutsuz olduğunu aklım almıyor, anlamıyorum.
15: Uyandığın dakika itibarıyla yaptığın her hareketi kontrol edebilirsin. İş yapma tarzın yüzünden başkalarını suçlayacaksan, diğer herkes nasıl başarılı diye düşünür durursun. O düğmeye basman yeterli. Sabah uyandığında mutlu ol ve şükret.
18: Evet.
15: Tamam mı?
18: Evet. Teşekkür ederim.
15: Tamam.
18: Sen
15: bak
18: iyi
15: ne
18: birisin.
15: Oldu gördün mü? Bakın budur.
18: Daha iyi olmaya çalışacağım.
16: Göreceğiz.
15: Başka ne vardı? Siz ikiniz Coco ve Rui hep kavga ediyorsunuz, anlaşamıyorsunuz. Senin suratında Oscar'ın sattığı sirkeden satıyor galiba.
16: Müşteri senin kaba olduğunu söyledi. İlgilenmemişsin ve çok tersmişsin.
19: Ama bazen cana yakın biri olmuyorsun.
1: Evet, sana karşı değilim.
19: Ama o zaman şikayet etmezlerdi.
15: Rhea sana gerçeği anlatırken onu dinlemek istemedin. O niye böyle bir şey uydursun? Yapacak başka bir işi yok mu?
16: Hepimiz birlikte çalışmalıyız. Görevlendirdiğim müdürlere saygı duymazsanız bana da saygı duymazsınız.
4: Pekala. Saygısızlık ettiğim için özür dilerim. Çünkü burası senin iş yerin ve zaten bana fazlasıyla katlandın.
15: Rhea, Coco sorun yaşadığı zaman sen bunu devam ettirdin. Öfkelendin ve üstüne alındın. Bir faydan olmadı. Hatta durumu kötüleştirdin. Bunu hepimiz biliyoruz.
19: Beni dinlemiyorlarsa elimden bir şey gelmez.
15: Bazen hızlı olup konuya girmelisin ve patronluk etmelisin. Bazen de birini işten kovmalısın. Seni başarılı kılacak olan şey hem sana saygı duymaları hem de senin için çok çalışmak istemeleri. İlk tanıdığımda öldürmek istediğim çok insan oldu ama sonra çok iyi anlaştık. Kırın o zırhı ve buradaki herkese artık dram yaşanmayacağını gösterin. Birbirinize sarılın ve yola devam edin.
4: Tamam.
15: Tamam, büyütmeyin. Bu harika bir başlangıç.
4: Birlikte çalışabildiğimiz o stressiz günlere geri dönmek istiyorum aslında.
15: O öfkenizi bir kenara bırakmalısınız. Mesele siz değilsiniz. Mesele müşteriler. Büyük Vin'i, küçük Vin'i. Rhea, sizden bir yeri silmeni istediğinizde ikiniz de moladaydınız.
19: Vin, orayı bana mı temizleteceksin?
18: Çocuk molada. Sık boğaz etmesene. Biraz rahat bırak.
20: Molan bitince temizlerim.
16: İki komi aynı anda aynı masada yemek yiyemez. Bunu kaç defa söyledik.
15: Vin'i, bir dahakine müdür senden paspas yapmanı istediğinde ne diyeceksin? Sorun değil, hallederim. Söyle bakayım, duyayım.
20: Sorun değil, hallederim.
15: Aferin. Peki ya sen Büyük Vin'i?
18: Sorun değil, hallederim.
15: Değil mi? Sorun değil.
16: Burası benim restoranım. Burası benim ekmek teknem. Takım olarak kendimize gelme vaktimiz geldi.
15: Burası dört duvar ve dekordan ibaret ama her şey sizde başlıyor çünkü yapı sizsiniz. Her biriniz bir tuğla olabilirsiniz. Her biriniz granit olabilirsiniz. İş yapmak böyle bir şeydir. Bina inşa etmekten bir farkı yoktur. Yarın tekrar görüşeceğiz. Bunları düşünün, eve gidin. Yeni bir başlangıç yapacağız. Tamam. Yapacak çok işimiz var. Görüşürüz.
18: Sorun değil, hallederim.
15: Değil mi? Sorun değil.
16: Burası benim restoranım. Burası benim ekmek teknem. Takım olarak kendimize gelme vaktimiz geldi.
15: Burası dört duvar ve dekordan ibaret ama her şey sizde başlıyor çünkü yapı sizsiniz. Her biriniz bir tuğla olabilirsiniz. Her biriniz granit olabilirsiniz. İş yapmak böyle bir şeydir. Bina inşa etmekten bir farkı yoktur. Yarın tekrar

0: ediliyor. Yolcunun hal ve hareketlerini takip altına alan memurlar, valizleri X-ray'den geçtikten sonra yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve valizlerini açıyor. Ve yolcunun valizleri açılır açılmaz ortaya sigaralar saçılmaya başlıyor.
1: Bak daha fazlası var. Yalan söyleme, çıkıyor şimdi.
2: 15 tane.
1: Tamam, öbüründe ne kadar var? Sen diğerinde şey yaptın mı, bakmıyor musun? Diğerine bakıyor musun?
0: Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcuyu sorgularken diğer memur yolcunun sırt çantasından da karton karton sigara çıkartıyor.
3: Ne için geldiniz?
2: Gezmek için geldim.
4: Sadece gezmeye gelmediniz.
3: Çok sık gelip gidiyor musun?
2: Sen de?
3: Çok sık gelip gidiyor musun?
2: Yok.
1: Kaç karton getirdin toplam?
2: Toplam 25 tane olması lazım.
1: 25'ten fazla çıkmasın.
2: Sattım tabii.
5: Maşallah.
0: Ambalajlı paketler halinde çıkan sigaralardan sonra şimdi de valizin her köşesinden tek tek sigara paketleri çıkıyor.
2: Şu şeyden almışım da abla.
6: Bunlar yasak. 250 gram atılmadı.
3: Diğer köşesinde bak.
2: Hiç vardı burada.
6: Hiç önemli değil. Hiçbirini ilgilendirmiyor. Nereden geliyor?
0: Sigaralar sayılmak için düzenlenirken yolcunun torbasını da arayan memurlar torba içinde muafiyet sınırlarının çok üzerinde olan nargile tütünlerini buluyor.
6: Şunlar da alsana yanına şöyle.
3: Şu kalın olanlar.
6: Bunlar da şöyle.
3: 2, 4.
0: Kaçakçılık amiri aramalar sırasında yolcunun valizinden hiç kullanılmamış 2 adet cep telefonu şarj cihazı buluyor ve yolcuya telefonların nerede olduğunu soruyor.
1: Cebindeki ne? Onu da ver. Kaç tane telefon getirdin?
2: Tamam oğlum.
1: Şöyle gel, üzerine arayacağım, gel.
0: Erkek yolcu üstü aranmak üzere arama kabinine götürülürken valizden çıkan tüm sigaralar sayılıyor ve ortaya ciddi bir tablo çıkıyor. Yolcu 360 sigara paketi, 30 adet elektronik sigara cihazı ve 2 kilo 500 gram nargile tütünü getirmiş.
1: 32 karton.
6: 32 karton.
1: Şunlar da onun galiba.
6: Aynen. 3 kilo nargile.
1: Telefonu var 3 tane.
6: Bunlardan 5 tane mi? 32 tane de şey var.
0: Kaçakçılık amiri yolcunun valizinden çıkan tüm eşyaları fotoğraflıyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Körük noktasına dönüyoruz. Kadın yolcu detaylı arama için bekletilirken başka bir erkek yolcu sıradan ayrılıyor ve valiz kontrolü başlıyor. Erkek yolcunun valizini detaylıca inceleyen gümrük muhafaza memuru, yolcunun valizinde az sayıda kişisel eşya olduğunu gözlemliyor. Erkek yolcunun arama sırasında hiç konuşmuyor oluşu memurlar tarafından şüpheli bulunuyor ve üst aramasına geçiliyor. Ve yolcu, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat amiri tarafından sorgulanmaya başlıyor.
7: Bien, ¿de dónde eres? Ecuador. ¿Por qué vienes? Turismo. Estambul.
8: Estambul.
7: Hotel. Hotel.
8: Hotel.
7: Nişan otel nerede? Bir bakabilecek misiniz?
6: Bakalım
7: ismini. Nişan Cem ailesi buldum. Fatih
8: İstanbul. Neyse kadar
7: kalktım. Rezervasyon Türk yapmış abi.
0: Ve yolcunun sorgusu derinleştiriliyor.
8: Aquí va a estar mi hermana, mi mamá, vienen de tu.
7: Soltero, casado?
8: Yo soy unido.
7: Unido.
0: Gümrük muhafaza memurları yolcunun valizinde herhangi şüpheli bir şeye rastlamıyor. Ama yolcunun uyuşturucu madde yutmuş olabileceğinden şüphe duyuyor.
7: Stomak kokain?
8: Ne ha?

0: Hepsi kazanlarla konuşmuş.
1: Ve yolcuyu vücut taramasına sokmak için amirlik ofisine götürmeye karar veriyorlar.
2: Öyle amirlikte bakarız.
3: No problem. Okay, stomach control.
1: Yürüyen merdivenlerde tedirginleşen yolcu, gümrük muhafaza amiri tarafından bir kez daha sorgulanıyor.
4: Okay. Y eso es la señora que me lava la ropa siempre me llaman para que me retire en la lavandería de aquí.
1: Tedirginleşen ve heyecanlanan yolcu amirliğe götürülürken beyan ettiği tüm evraklar sistem üzerinden kontrol ediliyor.
3: Yeah, English a little? No.
4: Yo vendo ropa, yo no.
3: Hani konuşturayım mı amirim? No. Şimdi değil de konuşturalım. Ona göre şey yaparız. Hermano. Okay.
5: Es que no me dejaron llamar.
3: No problem.
1: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yolcu gümrük kurallarına uymaya çalıştığını söylerken yolcuyu sürekli takip altında tutan kaçakçılık amiri yolcuya perondaki hareketlerini anlatıyor.
6: Sıkıntı olur tabii. Getirdikten sonra sıkıntı olup olmayacağını soruyor.
7: Geçen abi bir gel yine de.
6: Az önce burayı izliyordun gelmek için. Kalabalığı gördün öyle geldi. Niye gelmedin?
7: Bunları şey yap.
6: Almayalım değil mi?
7: He, o yüzden yani.
6: Tamam. Tamam getirdiğini biliyorsun yani. Getirmenin problem olduğunu biliyorsun.
8: Var bu şekilde. Hadi. Şu 2-3
7: telefon var.
8: Telefonlar.
6: Hangisi senin telefonu kullandın?
7: Şu.
6: Evet, bu. Aç bakın.
1: Yolcuya şahsi kullanımda olan cep telefonu iade edildikten sonra sorgu derinleştiriliyor ve yolcu her şeyi anlatmaya başlıyor.
7: 15 gün falan geldi de ben bir senin karşında dedim ya.
8: Şunu bir tanesi de unutan. Abi burası ne?
7: Bunları niye getirdin peki?
6: Tamam onu görmeye geldim.
8: Nasıl? Yok
5: daha eski.
8: 12.
7: Tamam. Ay 15 gün.
6: Tamam.
7: Orada var.
8: Burada 12 var 16 var.
6: Onun bağlantısı ne?
7: Abi ben getirdim de onlar bir satış yapacağız. 15-20 neler kaldı.
6: 15-20 bin.
7: Yok bin.
6: 15-20 bin TL.
7: Tanesinde 15-20
6: TL. Bir de bundan bir şey kazanamazsın 15-20 lira getireceksen.
7: Yok 15-20 lira değil mesela. Bunlar da mesela 50 lira.
6: Bir paketten.
7: Bir paket.
6: Şundan 20 lira kazanacağım bir adetten.
7: Yok.

0: ablam.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam,
2: yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: 9-15 Mayıs arasında Bin'de ince siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim,
2: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank,
10: kartıma bir. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Mesela şundan 50 ya da 100 lira kalabilir abi. Şundan da 150 lira.
14: Yolcu hakkında yasal işlem yapılacağı kesinleşirken, gümrük muayene memuru yolcunun taşıdığı eşyaların değerlerini tespit etmeye başlıyor. Tespit edilen tutar, savcılık dosyası için önemli.
15: Şimdi adli işlem oldu, getirdiğin her şeye bir bakacağız yani.
14: Ve yolcu sorgu sırasında kuryelik yaptığını da itiraf ediyor. Gerçeklerden daha fazla kaçamayacağını anlayan yolcu tüm ürünlerin fiyatlarını tek tek memurlarla paylaşıyor.
15: Kaç binlik biliyor musun? Ne? Yine bu. Kaç bin çekim bu?
13: 8000 lira.
15: 8000 mi yazıyor mu üzerinde?
13: Yazması lazım.
15: Sen bunları ne kadar ödedin? Biri sana verdi, getir mi dedi, yoksa sen kendin cebinden mi verdin?
13: Yok, bunları birisi ben aldım.
15: Telefonlar,
13: tamam. Tamam. Bunları ben aldım.
15: Tamam, bunları aldım. Şu elektronik aletleri de mi?
13: Bunları da birisi ben aldım.
15: Yani bu elektronikle birlikte bunları sen aldın. Evet. Bunlar da mı senin?
13: Bunlar da.
15: Tamam. Nargile de senin. Sadece şu elektronik şeyleri aynen. Biri sana verdi. Aynen. Götür, sen götür. Ha, çünkü para mı alacaksın?
13: Aynen. Aynen.
15: Taşımak. Ne kadar?
13: Şu telefonlardan 25 dolar.
15: 25 dolar. Diğerlerinden?
13: Diğerlerinden 30 dolar.
15: Parça başı?
13: Yok.
15: Toplam.
13: Toplam.
14: Körük noktasındaki kontrollere gidiyoruz.

ve erkek yolcu, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri gözetiminde pasaport kontrolüne sokuluyor. Arkasından da amirlikte yer alan sorgu odasına alınıyor.

0: Erkek yolcu üzerindeki metal eşyaları çıkardıktan sonra vücut taraması için X-ray cihazına yönlendiriliyor.
1: Sir, like this, come. This one, like this, okay? Okay. Amirim hazır burası.
0: Yolcu X-ray cihazı üzerindeki yerini aldıktan sonra tarama başlatılıyor.
1: Okay sir, come with me. Sir, okay. Okay. Finish it.
0: Ve vücut taraması tamamlanan yolcunun sonuçları hemen ekranda beliriyor ve yolcunun üzerindeki şüphe kalkıyor.
1: Okay, no problem. You can go.
0: Gümrük muhafaza memurları yolcuya işbirliği yaptığı için teşekkür ediyor ve ülkeye girmesine izin veriyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Bırak şimdi.
3: Abi bakar mısın?
4: Ne oldu?
3: Ne yaptın?
4: Şunu diyorsun.
2: Tamam.
4: Bu 25-26 yıldır. Şurası sadece şurası. Hı hı. Sigaralar dahil. Nerede? 60. 65 mi?
3: Sadece şurası mı 65 mi?
4: Sigaraları burası. Bir tanesi var.
5: Ben dolar olarak da...
4: Tam dolar olarak ne kadar?
5: İşte söyleyeyim de kaç dolar çıkıyor.
6: Yani 40 desen... Burada 160.
4: Bakın kardeş.
3: Tamam.
4: Abiye bakma.
3: Sana
0: sigaralar ve nargile tütünlerinin değerlerini hesaplayan gümrük muayene memuru, toplam miktarın 170 bin Türk lirası olduğunu belirliyor ve elektronik cihazların değerlerini kontrol etmeye başlıyor.
4: Burasına ne dedik?
3: 80 küsür bin dedik.
4: Tersuma etsene, cebine sokmasın. 60 bin de oraya. Elleri cebine sokmasın.
3: Yarım kilo. Ne kadarmış bu?
4: 10'lu değil mi?
3: 10'lu. 10'lu 50 gramda.
4: 50 gram mı?
3: Her bir tanesi 50 gram, burada yarım kilo var. 2,5 kilo var şu an.
0: Elektronik cihazların da değerleri hesaplanıyor ve yolcunun ülkeye sokmaya çalıştığı ürünlerin miktarı 270 bin Türk lirasını buluyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatan memurlar yolcudan eşyalarını toplamasını istiyor.

0: yolcu, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat personelinin gözetiminde gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat bölge amirliğine götürülüyor. Burada yolcunun resmi sorgusu yapılacak ve savcılık makamından gelen talimata göre yolcu hakkında yasal işlemler yapılacak. Ele geçirilen 360 paket sigara, 30 paket elektronik sigara cihazı, 2 kilo 500 gram nargile tütünü, 2 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi ve diğer tüm elektronik cihazlar gümrük muhafaza masasına diziliyor ve hepsi fotoğraflanarak belgeleniyor. Yolcu, alınan ifadesinden sonra savcılık makamına sevk ediliyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Suudi Arabistan uçağından inen yolcular gümrük arama noktasına geliyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda ilaç benzeri eşya tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor.
1: Lady, can you speak English?
2: No.
1: Okay.
0: Ve kadın yolcunun taşıdığı küçük valiz açıldığı anda da ortaya ilaçlar çıkıyor.
1: Biraz ilaç var. Bakalım neymiş.
0: Memurlar valizden çıkan ilaçların şeker ilaçları olduğunu ve yolcunun insülin pompası kullandığını tespit ediyor.
1: Suudi Arap yalı.
3: Excuse me. This one.
1: I know.
3: Aynen.
1: This one, yes.
3: İnsülin.
1: İnsülin. And this one?
3: Artistler for sugar. Sugar.
0: Yolcu daha memurlar sormadan insülin pompası hakkında doktoru tarafından yazılmış reçeteyi cep telefonu üzerinden memurlara gösteriyor.
1: For tracking. Okay.
3: Look, look, look.
1: Okay, okay.
3: You see?
1: How much do you have?
3: I have 6 pieces, 3 months. I have 6 pieces.
1: Do you have doctor papers?
3: So this one, the hospital.
1: Şu liste var mıydı sende?
3: You see the sugar? The sugar.
1: I know, okay, şeker, sugar. Can you give me your passport?
3: Okay.
0: Memurlar açılmadığı belli olan ilaçları internet üzerinden sorguladığında ilaçların insülin pompasında kullanılan şeker ilaçları olduğunu tespit ediyor.
1: It says it's for 19 days.
3: Yeah.
1: But you have more.
0: Yapılan değerlendirmede yolcunun ülkede kalacağı süre içinde kullanacağı kadar ilaç getirdiği tespit ediliyor.
1: 90 tablet, hani 120 günlük getirmiş. Ben şunu bir bizimkilere sorun listeye baktırayım. You can tie it up.
3: Finish?
1: Yes, finish, halas.
0: Ve yolcunun reçetesini sunduğu ilaçların ülkeye girmesine izin veriliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Anne! Bu benim olsun mu?
3: Olsun canım.
4: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bu benim olsun mu ya?
3: Ta buralara kadar gel.
2: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
2: Bunu?
6: Bunu.
2: Bu?
4: Bu.
2: Bunu. Anne bunu.
7: Al kızım al.
2: Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Philips'in en iyi kahve makinesi Cafe Aromis ile tanışın. Brew Extract teknolojisiyle kahve çekirdeklerinden gelen zengin ve yoğun aroma. Yeni Philips Cafe Aromis. Her kahvede kendi mükemmelini bul.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
17: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
18: tak. Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
19: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
18: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
19: Çekil, çekil.
18: Filtresiz.
1: Ölmüş anne, ölmüş.
18: Soluksuz.
6: Burada biraz kaos var.
18: Kapsam ağlarının dışında.
9: Çiftlik hayatı böyle.
6: İyi gidiyoruz.
19: Kenara çekilin.
1: Hayata hoş geldin.
18: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
16: Kredi? Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
14: dürümü. Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
9: kurdu. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı KOP'ta sadece 469 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş. BİM, BİM, BİM, kalbimle
15: benim, BİM, BİM. Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bella Maison ve Fistel ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
0: Damla?
19: Bence çok eğlenceli.
0: Yok ben almayayım.
20: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
21: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
20: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Anne! Bu benim olsun mu?
3: Olsun canım.
4: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bu benim olsun mu ya?
3: Ta buralara kadar gel.
2: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
2: Bunu?
6: Bunu.
2: Bu?
4: Bu.
2: Bunu. Anne bunu.
7: Al kızım al.
20: Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Trip dışında her şeyi çekerim.
22: Üst geçide bak abi.
23: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çekiyoruz.
24: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
25: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Tek başınasın.
26: Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
27: Üst düzey bir meydan okuma.
26: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
28: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
26: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
29: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
30: Evet.
31: Aman tanrım.
26: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hayır, yapmayacağım. Bunun işimize ne faydası olacak?
1: Tek bir paylaşımla ünlü olacağız. Sosyal medya çıldıracak. İnsanlar bunu görüp merak edecekler. Tıklayıp Smallest Cog'u görecekler.
2: Grand Tour'un sonunda bundan bahsetmişlerdi. Sanırım diğerleri düzgün işleri olduğundan bahsediyordu. Ve onun Buttons olarak sahneye çıkabileceğini söylüyorlardı.
1: Harika. Şimdiden görebiliyorum. Ünlü olacağız. Evet patron, bu harika.
0: Klasik araba yenileme işinde inişli çıkışlı 4 yıldan sonra işe yaradı, kendi fikrimde diyeceğim. Sanırım sonunda işi çözdüm. Müşterinin mutlu olması güzel bir his. Halkla ilişkiler departmanımızı
2: derhal buraya gelmeniz gerekiyor.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
1: O günkü paylaşımımızla tam 317 bin kişiye ulaştık.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa işleri ben yönetiyorum. İşte bu muhteşem. En azından öyle sanıyordum.
3: Eğer fazlasını vaat ettiysen daha azını veremezsin.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemiyorlar.
3: Beni dinlerler.
0: Ve görünüşe göre her zamanki gibi başım büyük dertte. Bir şey yapmak zorundayım. Büyük bir şey yapmak zorundayım. Aman tanrım.

0: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
1: Evet, evet, öyle, evet.
2: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
0: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
1: Hayır.
2: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
0: Ha, doğru, sağ ol.
1: Orada görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız, Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim Izzy.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ha, onları gördüm.
3: Vay!
4: Of Tanrı aşkına, ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar, ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak. Bir sürü ses, bir sürü siren. Sosyal medya videoları için harika bir ortam. Tepe ışıklarına bir bak. Tamam, hadi gidelim.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Bu taraftan, ileri.
2: Herkes biliyor mu?
1: Sanırım.
2: Buluşma yerini herkese söylemedin.
1: Bizi takip ediyorlar.
2: Arkamızdalar mı?
1: Evet.
2: Emin misin?
0: Louis, sen ve ben dahil olmak üzere sadece 3 araba var.
2: Olamaz.
1: Tamam. İşler resmen kabusa döndü. Bu adama söyleyelim.
3: Döneyim mi?
1: Evet, dönün. Evet, ana yola çıkıyoruz, gidiyoruz. Dönün. İşte bir araç daha var. Evet, geliyorlar, tamam. Saat 11.35. Sanırım 12'de orada oluruz.
2: Nerede oluruz?
1: Atölyede oluruz.
2: Hayır, bunun ne kadar uzun süreceğini anlamıyorsun. Arazi yolu uzun sürer. Güven bana. İnsanlar atölyeden ayrılmaya başlayacak.
1: Aman tanrım.
3: Günaydın. Yakında varırlar. Arabalar nerede?
4: Kaybolmuşlar.
1: Yoldalar.
3: Tüm bu zavallı insanlar.
1: Evet.
3: Bu soğukta onları mı bekliyor?
4: Sorun şu ki bilmiyoruz.
1: Kimse bilmiyor. Alo?
3: Louis?
5: Durum nedir?
1: Yoldayız. Yaklaşık yarım saat içinde orada olacağız.
5: Dinle.
3: Saçmalamayı bırak.
5: Halkla ilişkiler
3: açısından derhal buraya gelmeniz gerekiyor.
5: Yoksa tüm bu insanlara iade yapmak zorunda kalacağız.
1: Birazdan görüşürüz.
3: Tamam, görüşürüz.
1: Hoşça kal. Kapatıyorum.
3: İçeri gelin ve muhteşem bir gün geçirin millet. Hoş geldiniz. Görebilecekleri fazla bir şey yok. Ana ilgi odağı offroad arabaları ve onlar da çok geç kaldılar.
2: Muhteşem açı. İnanılmaz. Bu tepenin üstüne çıkıp herkesi görelim. Evet. Çok eğlenceli. Evet.
3: Bekleyin, gitmeyin. Gitmeyin. Onları çek de Louise'i izletelim.
1: Evet. İşte bu.
0: Yana eğiliyor. Tam yaşlı işi.
1: Hadi. Evet. İşte bu. Çok iyi.
2: Olamaz.
6: Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Size yönlendiriyorum.
3: Biliyor. Azar yiyeceğini biliyor.
1: Zog Ziegler'dan yaklaşık 45 cevapsız çağrı
2: evet,
1: var. Sanırım pek mutlu değil.
2: Çok iyi değil
1: buna
2: miydi?
1: Buna değerdi. Harikaydı. Başım belada. Hadi gidelim.
3: Bire 10 var. Ne oluyor? Sonunda arabalar geldi.
0: Merhaba millet, geç kaldık, kusura bakmayın.
1: Merhaba, nasılsın? Çok özür dilerim, affedersin.
3: Sorun
1: geç
3: değil.
1: Kaldım. Özür dilerim.
3: Evet.
0: Smalls Cook'ta bir araya gelmek ve offroad arabalarını tüm farklı halleriyle kutlamak gerçekten harika. Sanırım bunu burada getirince iyi gösterdik. Geldiğiniz için sağ olun. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim. Bu efsanevi bir parça. Bu resmen cennet. Girebilir miyim?
7: Tabii.
8: Çılgınca değil mi? Çok gürültülü değil mi?
9: Evet.
0: Bu onun arabası.
1: Nasıl binip iniyor peki?
0: Merdivenle. Onun boyu 2,5 metre.
1: Evet.
0: O gün gerçekten önemli bir gündü. Aynı zamanda inanılmaz eğlenceliydi. Sosyal medya sayesinde bu heyecanı başkalarıyla da paylaşıyoruz. Yaptığımız işi de yeni bir enerji ve coşkuyla yapıyoruz. Bunu da potansiyel müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu işe yaradı. Kendi fikrimde diyeceğim.
1: 3, 2, 1. Çok İyi teşekkür
0: işte.
1: Ederim.
0: İşe yaradı.
1: İyi oldu evet. Sırada
0: yenisi
1: var.
0: Bu hafta ekstra bisküvin olsun.
1: Yaşasın.
0: Bir tane. Çok güzel. Bir tane.
1: Bir tane tamam olur.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Tam o anda bir
12: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da.

0: yerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Philips AquaPlus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. AquaPlus modülüyle etkili ıslak siler. Philips AquaPlus 8000.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece Duraladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece Duraladım.
4: Hadi ama. Sadece Duraladım.
6: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece Durula.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalls Cock 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16. Neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen. Havada değişiklik kokusu var. Son zamanlarda hayatımda bir değişiklik daha oldu. Sizi tanıdığım kadarıyla keskin gözlü, dikkatli bir izleyicisiniz. Bunu fark etmişsinizdir. Atölyede eksik olan bir şey var. Küçük ve yuvarlak bir şey. Hereford'dan. Bu Neil. Ama Neil burada değil. Hem de geçerli bir sebeple. Neil 62 yaşında ve bence atölyeyi kurmak, onu yönetmek ve büyümesini izlemek harika. Ama her gün elinde yemek çantasıyla gelip mesaiye başlaması artık zor oluyor. Yapabileceği her şeyi yaptı zaten. Şimdi zihnini diri tutmak için evinde bir atölye kurdu. Küçük bir atölye. Bu onun kendi işi. Ben de görmek istiyorum. Dükkan! Merhaba.
2: Merhaba.
4: Selam dostum. Merhaba. Nasılsın? İnanılmaz. Şuraya bak.
2: Greenhouse Towers'a hoş geldin. İşte burası benim küçük
4: dostum,
2: atölyem.
4: Dostum, çok güzel. Evet. İç tasarımını da yapmışsın.
2: Evet, güzel oldu. Tüm araç gereçlerim şurada duruyor. Mekanik parçaları ise bu alana topladım. Bir de şuraya bak. Şu tarafa bak. Metal işçiliği alanı orada. İngiliz çarkı ve giyotin var.
4: Evet.
2: Makinelerim orada duruyor. Boyalarsa diğer tarafta.
4: Bence bu gerçekten harika.
2: Evet.
4: Bu muhteşem.
2: Sadece 60 yılım aldı.
4: Dostum, çok sevindim. İşte gelmiş.
2: Evet, elimde iş var. Bunlarla ilgilenmek istedim. Senin de çalışmak isteyebileceğin
4: özel
2: şeyler.
4: Özel arabalar, gerçekten
2: özel arabalar, nadir arabalar. Bu araba da nadir. Çünkü bu modelin en son üretilen örneği. Bu tarz şeyler üzerinde çalışmak güzel. Gece 10'a kadar burada kalsam da sorun değil. Ama herkesin saat 5'te çıkmak istediği bir yerdeysen, o zaman eski usul mesai saatleri devreye giriyordu.
4: Burada mesai çizelgen var mı?
2: Hayır, buna ihtiyacım da yok. Telefonumda bir uygulama var ve ona her dakika giriyorum. Bak, şu anda ne yaptığımı soruyorum.
4: Pekala. Neil, tamam, senin neyse. İşlerin var. Benim de öyle. Ben gidiyorum. Cuma günü fish and chips yiyeceğiz.
2: Tamam.
4: Sana kızarmış sosis de getireceğim. Yakında görüşürüz.
2: Güle güle dostum. Dikkatli ol. Aslında zamanda yolculuk yapıp Richard'la ilk tanıştığımız zamanlara geri dönmek güzel olurdu. O zamanlar Tremine gelirdi. Cuma günleri fish and chips yerdik. Açıkçası o dönem işlerden pek konuşmazdık. Arabalardan konuşurduk. Artık The Smalls Kogu işletiyor ama bence insanın arada bir işten uzaklaşıp hayatını yaşaması lazım. Kim bilir, belki Richard'ı buraya getiririm, arabasıyla uğraştırır ve biraz iş yaptırırım. Boşuna gider.
4: Bir noktada Neil ve ben birbirimizi kovduk. Ona ben berbat bir yöneticiyim, sen de yönetilemezsin demiştim. Çünkü ikimiz de bu rollere uymuyorduk. Neil kendi yerini, kendi rolünü buldu ve güçlü yönlerini oynuyor. Benim de aynını yapmam gerek.

Atölye artık oldukça iyi gidiyor. Açık konuşmak gerekirse bunun bir kısmı da benim günlük yönetimden biraz geri çekilmem sayesinde oldu. Ama eğer Smoluskog'un imzası haline gelmesini istediğim o üst düzey, son derece nadir işleri almak istiyorsak, benim tamamen bir elçi rolüne geçmem gerekiyor. Artık görevim bu. Bu yüzden fırsatları araştırıyordum ve sanırım bir tane buldum. Benim arkadaşlarım eski askerlerden oluşan bir grup, inanılmaz bir projede yer alıyorlar. Special Forces Club Yardım Fonu için bağış topluyorlar. Aslında yaptıkları şey Arabistanlı Lawrence'ın inanılmaz yolculuğunu yeniden canlandırmak. 1917'de 41 kişi develerle 1000 kilometreyi aşan, geçilmez denilen bir çölü aşarak Suudi Arabistan'dan Ürdün'ün Akabe kentine kadar gitmişti. Ben de destek ekibinin bir parçası olarak son etapta yardımcı olmak için gönüllü oldum. Bu da beni Ürdün'e götürüyor. Ürdün'ün eski kralı tam bir araba tutkunuydu. Onu araba hastası kral olarak bilirlerdi. Sadece araba biriktirmiyordu. Tabii ki biriktiriyordu ama onlarla yarış da yapıyordu. Bu da Ürdün'de bir klasik araba furyası başlattı. Ben de bağış etkinliği için orada olacağım ama aynı zamanda Smoluskog'un marka elçisiyim. Yani bu ikisini bir araya getirebilirsem ve bu bağış etkinliğini bir iş yolculuğuna çevirebilirsem bu benim için bir artı olur.

Ön koltuk kılıfları 495. Debbie McGee'nin deri iç mekanı berbat durumda. Döşemeciler bu arabayı baştan döşemek için 15 ila 20 bin sterlin istiyorlar. Bu da bütçenin tamamını daha baştan götürür. Yeni frenlere, egzoz sistemine ve elektrik aksamına ihtiyacı var. Ve bu maliyetle yapamayız. Sonra aklıma bir fikir geldi. Almanya'da koltuk kılıfları, halılar, kapı panelleri hepsini set halinde yapan bir yer var. Onu yaklaşık 3000 sterline alabilirim. Ama iç mekanı kendimiz monte etmeliyiz. Bunu daha önce hiç yapmadık. Siparişi vereceğim, daha sonra onu Matt'le birlikte kendimiz takacağız. Biraz riskli. Ama bence karşılığını alacağız.

0: İşte geldi. Size bir hediyem var. Düşündüğümüz şey mi?
1: Bilmem. Ne düşündüğünüze bağlı.
0: Oo, nereden geldin?
2: Almanya'dan.
1: Almanya'dan.
0: Debbie McGee'nin, sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
1: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
0: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
1: Noel zamanı gibi.
0: Mavi bir halı.
2: Güzel.
1: Harika.
2: Önemli olan renginin doğru olması.
0: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
3: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louise'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louise'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam, ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
4: Bence sosyal medya adına farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
3: Yani sen Smallest Cock Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye...
4: Evet.
3: ...ben bir deveye binmek zorundayım.
4: Evet, kesinlikle.
5: Günaydın. Ben Daisy.
3: Richard, memnun oldum.
4: Merhaba, ben Louis. Memnun oldum.
3: Fazla oralı olmasam da bunun mantığını biraz anlıyorum. Eğer deve üzerindeki görüntüm... Ben de öyle hissediyorum.
5: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
3: Saraya.
5: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
3: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
5: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
4: Hadi başlayalım.
3: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba. Deve.
4: Güzel. Mükemmel.
3: Hoppa.
5: İşte
3: aman
5: böyle
3: tanrım.
5: Yavaşça.
3: Binlerce kilometre yüksekteyim. Oo, bacağım Gülümse. Sıkıştı.
4: Teşekkür
3: bacağım
4: ederim.
3: Çok kötü sıkıştı.
4: Aman tanrım.
3: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
4: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
5: Tamam Richard. Şimdi seni... Serbest bırakacağım.
3: Artık ben sürüyorum.
5: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
3: tamam,
5: bakalım.
3: Tamam, şimdi sola git.
5: Evet. Çek.
3: Sola git. Sola git.
5: Solunla dizginle.
3: Hayır. Sağa git. Sağa git. Bak dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
5: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Burası işin zor kısmı olacak değil mi?
1: Evet.
0: Sıkı çek. Debbie McGee'nin deri iç mekanını çıkardık. Çoğunu arabaya yerleştirdik ama en zor kısmı sona bıraktık, yani koltukları. Bu koltukları da yerleştirince arabayı Debbie'ye geri verebiliriz. Richard'ın söz verdiği gibi zamanında ve bütçeyi aşmadan.
1: Şimdi bu kısmı aşağı sabitlemeliyiz.
0: Şahane değil
1: evet.
0: mi?
1: Tamam.
0: Önce yanları mı takmalıyız?
1: Pekala. Sanırım evet. Şimdi çok fazla esneyecek. Ben buradan çeksem, sen de şu kısmı kaldırıp üstünden geçirebilir misin? Bu kısım oraya girecek. İşte böyle.
0: Gerçekten sıkı oldu. Evet, evet, güzel.
1: Yani bu...
0: Evet, Matt, çok
1: işine giriyor. Evet, gerçekten çok sıkı oldu. Bak, şurayı yeni soktum. Yeterince güçlü olmaması endişe verici. Ve evet, ayrıca şuradaki dikişler çıkıyor.
0: Matt, yırttım onu.
2: Şaka yapıyorsun.
0: Olamaz.
1: Yakınlarda oturan bir arkadaşım var ve o ev koltukları üretiyor. Belki de bizim için biraz tamir yapıp bunu bize geri verebilir. Belki de onda daha güçlü bir şeyler vardır.
0: Evet.
1: Daha dayanıklı bir şey önerebilir. Çünkü üzerinde fazla güç var.
0: Evet, bir şey yapmak zorundayız.
1: Evet, tamam, bir arayayım. Geri döneceğim.
0: Tamam, tamam dostum. Bu koltukları bugün bitirmeyi planlamıştım ama artık bu imkansız. Bu da hiç iyi değil. İşin içinde hep böyle riskler olur.
3: Nasılsın Matt? Bana ne getirdin?
1: Bu kılıfları takmayı denedik.
3: Evet.
1: Ve bu kısmın dikişi açılıyor.
3: Evet.
1: Bunları çok sert çekerek yırttık. Çok fazla güç kullandık.
3: Takmak için çok sıkı çekmeniz gerektiği belli oluyor. Dikişleri de böyle yırtmış olmalısınız.
1: Evet, onu gerçekten sert çekiyorduk.
3: Tamam.
1: Kesinlikle.
3: Burayı çıkarıp karton kısmı tekrar dikişlemem gerekiyor. Sonra da kılıfı ısıtıp tekrar birleştireceğim.
1: Evet, tamam.
3: Bu sayede esneyecek. Çünkü eğer ısıtmazsak yine aynı şey olabilir.
1: Yoksa bu kılıfı da bizim için takacağın anlamına mı geliyor?
3: Evet, evet öyle.
1: Çok sert çekerek yırttık. Çok fazla güç kullandık.
3: Takmak için çok sıkı çekmeniz gerektiği belli oluyor. Dikişleri de böyle yırtmış olmalısınız.
1: Evet, onu gerçekten sert çekiyorduk.
3: Tamam.
1: Kesinlikle.
3: Burayı çıkarıp karton kısmı tekrar dikişlemem gerekiyor. Sonra da kılıfı ısıtıp tekrar birleştireceğim.
1: Evet, tamam.
3: Bu sayede esneyecek. Çünkü

0: İşte bu. Evet, işte bu sıkıştırma ciddi bir fark yaratıyor. Kapı açıldı mı? Ürdün'e dün gece vardım. Yolculuğa ün kazandırmak ve iyi bir davaya bağış toplamak için buradayım. Ama buz gibi çadırda bir gece geçirdikten sonra sanırım bağışa ihtiyacı olan benim. Beyler, sıcak suyumuz var mı?
1: Elbette.
0: Yine de şikayet etmemeliyim. Yolculuğun sadece son kısmına katılıyorum. Ve en sevindirici haber, deveye binmek zorunda değilim. Seneye başka bir ajansla çalışmalısınız.
1: Bir dakika, gelecek seneden kim bahsetti?
0: Bu yolculuktaki günlerin genel ritmi. Önce deve ekibi yola çıkıyor. Sonra araçlardan biri önden gidiyor ve doğru rotayı buluyor. Normalde ekiplerden biriyle birlikte off-road araçlarından birinde olurdum. Ama kral bu aracı denemem için bana gönderdi. Tamamen elektrikli bir araç. 500 kilometre menzili var ve aslında arazi performansı da oldukça iyi. Amman'daki kralın tüm arabalarının sergilendiği müzeyi ziyaret etmem için davet edildim. Yani doğru insanlarla tanışmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Bakın, aylar önce bu yolculuğa destek olmak için katılacağımı söylemiştim. Ama aklımın bir köşesinde hep işim için yeni insanlarla tanışma fikri vardı. İşler böyle yürümez mi zaten? Sanırım geçmek üzere oldukları yer gümrük. Evet, gümrükten geçecekler ve deve üstündeler. Bildirecek bir şey var mı? Ağır bir koku dışında yok.

0: İyi işti dostum, iyi
1: sağ
0: işti.
1: Sağ ol, sağ ol, iyi işti dostum. Hey dinle.
0: İyi işti. Bu adamlar 25 gün boyunca yolculuk yaptı. Lawrence bunu başardığından beri kimse bunu yapmadı. Kimse bu yolu deveyle geçmedi. Bu harika bir şey. Tüm kasaba buna çıldırdı. Bu muhteşem. Deve yolculuğu dün Akabe'de sona erdi. Gerçekten harika bir deneyimdi. Sonra oradan Amman'a geldim ve şimdi buradayım. Artık iş zamanı. Şimdiden birkaç kişiyle arabalar hakkında hızlıca sohbet etme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla klasik araba kültürü ve bu kültüre olan ilgi burada gittikçe yaygınlaşıyor. Ben de etrafta fırsat var mı diye bakıyorum. Belki birkaç araba sahibiyle bile tanışırım. Ürdün'ün klasik arabalara olan sevgisi kraliyet ailesiyle başladı. İlk durağımız kraliyet koleksiyonuna adanmış bir müze. Bu güzel olacak. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Ayda siz misiniz? Ben Richard. Memnun
2: Merhaba,
0: oldum. Nasılsınız?
2: Merhaba, ben de memnun oldum. Sizi burada ağırlamak çok
0: Bunu
2: güzel.
0: Bunu görmeye can atıyorum. Ah.
2: Bu Raja.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: Ben
3: Müzeye
0: Richard.
3: Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Burası dev gibi.
3: Müzenin teması Ürdün'ün ve kraliyet ailesinin tarihini arabalarla anlatmak üzerine kurulu. Arabaların tarihine şahit oluyorsunuz. Bu erken bir model. 1956'dan kalma bir zırhlı araç. Başkan Eisenhower onu Kral Hüseyin'e hediye etmiş.
0: Vay canına.
3: Çok ilginç bir model. Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in 1984'te yaptığı Ürdün ziyaretinden kullanılmış. Şimdi de garaja giriyoruz.
0: Yenilenmeye ihtiyaçları var mı?
3: Bazılarının var. Yanınızda kartvizitiniz var mı?
0: Evet, nasıl ha, tahmin güzel. Ettiniz? Buyurun.
3: Onları nereye gönderelim?
0: Belki de Harrifer'da.
3: Tamam, teşekkür ederim.

0: Bir saniye. Bu Lüppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
3: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck you, Hausgeräte.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
8: dürümü. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Koltukları Oz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
1: Evet. Sonuçta şekli aynı, değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek, Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
0: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
1: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
0: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
1: İşte böyle.
0: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
1: Artık harika hizalandı.
0: Evet, şuna bak. Çok güzel.
1: Bayıldım.
0: Evet, mükemmel.
1: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini YouTube bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: Şimdi Royal Otomobil Kulübü'ne yaklaşıyoruz. Orada araba sahipleri ve koleksiyonerlerle buluşacağız.
1: Ayda şehrin klasik araba topluluğuna haber verdi. Ve görünüşe göre uluslararası pazarlama görevim işe yaramaya başladı. Vay canına. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsınız? Memnun oldum.
1: Ben Richard. Asıl ben memnun oldum. Cesur olma zamanı. Hadi Hammond, yap şu işi. Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa bir klasik araba yenileme atölyemiz var.
2: Aa, tamam.
1: Bu bir İngiliz arabası, yani altında benzin olmalı. Boya yenilemeye ya da fabrikasyona ihtiyacınız olursa bana ulaşın. Gianni, ben Richard.
3: Memnun oldum.
1: Memnun oldum. Bu çok özel bir araba. Sana kartımı vereyim, beni ararsın.
2: Bu senin için.
1: Vay, bu fevkalade.
2: Seni kulübümüzde ağırlamaktan gurur duyduk.
1: Aa.
2: Ve yine gelmeni isteriz.
1: Bu muhteşem. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz.
1: Hepimiz burada toplandığımıza göre hadi biraz araba sürelim. Evet, gidelim. Araba sürelim.
2: Arabalara geçelim.
1: Tamam, başlıyoruz. Hep birlikte konvoy yapıyoruz. Bu çok hoş. Burada bunu sık yaparlar mı?
0: Hayır, asla.
1: İşte şimdi çok havalı görünüyoruz.
0: Atölye hakkında konuşup gelecekte sizinle bir işbirliği yapma olasılığından bahsettiniz mi peki?
1: Evet, bunu çok isterim. Ya da belki bir gün burada bir atölye açarım. Nasıl olur bilmiyorum.
0: Evet, bu çok iyi bir fikir. Ürdün'de buna çok ihtiyaç var.
1: Elbette çok mutluyum. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, tutkunuz ne olursa olsun, sizinle aynı tutkuyu paylaşan insanlarla karşılaşmak güzel bir his. Bazen İngiltere'ye gelen insanlarla da tanıştım. Belki biri ya da daha fazlası bir gün Hereford'a gelebilir.

0: Tamam, bu işte bitti.
1: Günaydın.
2: Günaydın, nasılsın?
1: Günaydın. Beni özlediniz mi? Özlediniz değil mi? Yolculuk harikaydı. Sağ ol. Elçi olarak müthiş iş çıkardım. Hatta... Evet, şuna bakın. Evet.
2: Nedir bu?
1: Ürdün'deki Royal Otomobil Kulübü verdi. Onurlandırıldım. Güzel. Bay Richard Hammond'a. Bu arada işler nasıl?
0: Evet, Debbie'nin arabası hazır.
1: Sevgili Debbie McKee'nin arabası hazır
0: evet,
1: mı?
0: Evet, her şey
1: hazır.
0: Tamam.
1: Harika. Şey, bir planım var. Arabayı ona geri götürmek istiyorum ama... Bence Neil de benimle gelmeli.
2: Evet.
1: Çünkü ikisi birbirlerinden hoşlanıyor, evet. İşin başında da buradaydı.
2: Ve isterse Debbie'ye birkaç numara gösterebilir.
1: Aman tanrım, hayır, bunu yapmayacağım. Bunu bırakıp Neil'i alacağım.
2: Tamam, ona benden görüşürüz. Selam söyle.

0: Dostum.
1: Ne haber?
0: Seni görmek güzel.
1: Günaydın. Güzel bir
0: evet,
1: gün.
0: Evet, biraz gezmek ister misin?
1: Evet.
0: Onu son gördüğünde tehlikeli madde doğru kıyafetim vardı. Hatırlıyorum.
1: Bataklıktan çıkarmıştık.
0: Üzerinde çalıştık ve ona tekrar güzel ve çalışan bir araba götürüyoruz. Seni öldürmeyecek bir iç mekanla birlikte.
1: Sihirli bir dokunuş yapmışsınız. Evet. Bu hoşuna gidecek.
0: Bugün çok güzel olacak değil mi? Tamam, hadi onu geri götürelim. Bu çok güzel, eski günlerdeki gibi.
1: Yolculuklarımızı özlüyorum. Birlikte çok tecrübemiz oldu.
0: Evet, birkaç arabaya baktık ve umuyorum ki bu araba döndüğünde güzel karşılanacak.
1: Onu gördüğüne sevinecek çünkü bu arabayı çok seviyordu.
0: Evet, onun için çok önemli çünkü kocası satın almıştı.
1: Bu sadece bir araba değil.
0: Kesinlikle. Onu karavanın arkasında götürmek yerine şurada bir köşede duralım.
1: Evet.
0: Arabayı karavandan indirelim, sonra da oraya sürelim.
1: İyi fikir. Eski bir dostun dönüşü gibi olur.
0: Kesinlikle. Çok iyi olur.
1: Tamam, inebilirsin.
0: Çalıştıralım. Bu iyiye işaret. Arkama bakar mısın?
1: Böyle iyi. Yavaşça çık.
0: Ön tekerlekleri iyi mi?
1: İyi. Mükemmel. Bu Bobby Ewing'de otostop çekmek gibi.
0: Çok iyi değil mi?
1: Geldik. İşte burası.
0: Evet, bunu son yaptığımızda Monty's Rolls'taydık. Evet. Yaptığımız bir aracı geri götürmüştük.
1: Bir sürü insan bizi bekliyordu ve herkes alkışlamaya başlamıştı. Sanırım bugün öyle olmaz, değil mi?
0: Hayır, ama çok mutlu bir Debbie McGee'miz olacak.
2: Vay canına.
0: Merhaba.
2: Aman tanrım.
0: Nasılsın?
2: Ben
0: geri döndü.
2: Arabamı gördüğüm için çok daha iyiyim.
0: Nasılsın? Seni görmek harika. Seni görmek harika.
2: Oo, teşekkür
1: artık
2: ederim.
1: Artık tehlikeli madde kıyafetine gerek
0: hayır,
1: yok.
0: Hayır, artık gerek yok.
2: Merhaba.
0: Bilmen
2: geri
0: gereken
2: döndüm.
0: En önemli şey, onu harcayabileceğimiz paranın
2: evet
0: hepsini harcadık.
2: Evet.
0: Hepsini iç kısma ya da mekaniklere harcayabilirdik.
2: Evet.
0: Yani umarım doğru dengeyi bulmuşuzdur. Şimdi gidip güneşte tadını çıkar. Eskisi gibi çalışıyor.
2: Evet, şimdi hatırlamak zorundayız. Güle güle çocuklar.
1: Gülümsemesi durumu özetliyor.
0: Evet, bu araba onu mutlu ediyor olmalı. Müşterinin mutlu olması güzel bir his. Sadece televizyondaki sevgili Debbie McGee olduğu için değil. O çok hoş biri ve arabasını çok seviyor. Ve arabası da ona çok yakışıyor. Bence bu bütçeli yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve ortaya çıkan sonuçta gurur duyuyorum.

0: Gir.
1: Beni mi çağırdın patron?
0: Evet, seni çağırdım. Geldiğin için sağ ol. Konuyu iyi biliyorsun.
1: Evet.
0: Senin sosyal medya projen yüzünden kendimi Buttons kostümü giyerken buldum.
1: Evet.
0: Kendimi korkmuş bir devenin üstünde buldum.
1: Doğru.
0: Ve arabamı sirkten kaçmış bir palyaço gibi giyinerek sürdüm. Bilmek istediğim şey
1: evet.
0: Şu. İşe yarıyor mu? Yani neden?
1: İşe yarıyor.
0: Öyle mi?
1: Örneğin etkinlik gününden bahsedersek.
0: Evet.
1: O gün ve o hafta sonu boyunca yaptığımız tüm sosyal medya paylaşımlarıyla toplam 317 bin kişiye ulaştık. Hatta bu sayede birkaç iş bile aldık. İşe yarıyor ve dürüst olmam gerekirse bunu neden daha önce yapmadığımızı inan bana bilmiyorum. Ama bu harika olacak.
0: İşe yarayabileceğini kabul ediyorum.
1: Evet, %100.
0: Daha fazla etkinlik yapacak mıyız?
1: Aslında evet. Burada daha fazla yapacağız. Ve The Smallest Cog Wembley'e gidiyor.
0: Wembley'e mi?
1: Evet, yani güzel planlarımız var.
0: Buttons kılığına girmekten ve bir deveye binmekten memnun olduğumu söyleyemem. Ama eğer bu sayede adımız yayılıyorsa ve insanlar arabalarını bize getiriyorsa bu işimiz için iyi demektir. Bu da beni mutlu eder. Bunu bir deney olarak göreceğim. Devam etmeye olumlu bakıyorum ama hep böyle olmayabilir. Göreceğiz. Şu kocaman harika spor araba. Sahipleri onu pembeye boyamamızı istiyor.
1: Çok fazla pembe lazım.
2: Aman tanrım, senin sorunun ne? Bunu neden yapıyorsun?
0: İzi, umarım iyisindir tatlım. Gerçekten.
1: Daha önce yapmadığına eminim.
0: Hayır, ben bir hırsız değilim. Şimdi kaza yaparsam sigortam karşılar mı?
1: Muhtemelen hayır.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Tam o anda bir
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
6: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
8: sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
9: Fakir Hausgeräte.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
11: Her şeyin bir ideali var.
12: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
13: Her işin bir Korkmaz'ı var.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Rundig hava üflemeli saç düzleştirici 5099 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
16: MediaMarkt.
17: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
18: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
17: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
19: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
20: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
19: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
21: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
22: Sana yakışanı tak.
23: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
24: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
25: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
26: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
27: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
28: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranız yok mu sizin?
29: Seccadede kaç tane çok var mı?
30: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Çifte kurtuluşun bu bölümünde...
1: Lanet olsun, timsahın büyüklüğüne bak ihtiyar.
2: Koş, koş, koş, koş.
0: Largados ve Pelados Brezilya'da 21 gün direnen avcı ve hayatta kalma uzmanı Rene Murat...
1: Dostum, bu kano gittikçe daha hızlı doluyor. Burada ne kadar dayanacağımı bilmiyorum, görüyor musun?
2: Batıyorsun dostum.
0: Yanında da yerel halktan öğrendiği ilkel teknikleri kullanan, ormancılıkta uzmanlaşmış eski bir asker ve pilot olan Luciano Tigre.
2: Olay tamamen iradede bitiyor. Çünkü burası tam bir cehennem.
0: Bu kez Los Llanos bölgesiyle karşı karşıyalar. Kolombiya'daki Ant dağlarıyla Amazon yağmur ormanları arasında yer alan bataklıklardan ve geniş savandan oluşan vahşi bir bölge.
2: Bir daha o yabani otlara bulaşmayacağım dostum.
1: Bu savanın sonu yok dostum.
0: Birbirini tamamlayan tekniklerle ekstrem hayatta kalma konusunda uzman olan bu ikili, nasıl hayatta kalınacağını ve uygarlığa nasıl geri dönüleceğini göstermek için gezegendeki en acımasız biyomlarla yüzleşiyor.

0: Los Llanos. Orinoco Nehri Havzası'nda Kolombiya ile Venezuela arasına yayılan bir bölge. Kolombiya'da bulunan Doğu Ovası 214 bin kilometre kareden fazladır. Yüksek sıcaklıklar, vahşi bataklıklar ve geniş araziler. İnsanlar için dünyadaki en zorlu yerlerden bazılarını içinde bulunduruyor. Burası anakondaların ve timsahların bölgesidir. Aynı zamanda ünlü Jaguar koridorunun bir parçasıdır. Amerika'daki en korkulan kedigillerden birinin büyük miktarda kaçakçılığının yapıldığı 18 ülkeden geçen bir rota. Bölge sakinlerinin çoğu Kolombiya'nın Doğu Llanos bölgesindeki bataklıkları ve acımasız geniş ovaları geçerken kayboluyor.
1: Tanrım, ne kadar çok diken var.
2: Gerçekten de öyle.
0: Burada herhangi bir yanlış hareket veya kötü hesaplanmış bir rota, travmatik bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebilir.
2: Şuraya bak dostum, bir plaj, bir nehir.
1: Hadi bu nehri geçelim. Kumsala girelim ve diğer taraftan devam edelim dostum. Orası daha umut verici gibi görünüyor.
2: Daha açık ve temiz görünüyor.
1: Bu taraf kirli. Bence en iyi seçenek bu dostum. Şu anda en iyi seçenek bu.
2: O halde tempomuzu arttıralım.
1: Hadi gidelim Rene. Gidelim.
2: Dikkatli olalım.
1: Dikkat et. Hadi bakalım.
3: Şegamus.
1: Nehre bakan uçurumun tepesine vardık. İlk izlenimim pusuya yatmış bir şekilde bizi bekleyen pek çok tehlikenin olduğu yönünde.
2: Bu biyom bana Pantanal ve Cerrado'yla bazı benzerlikleri anımsatıyor. Zaten alıştığım bir ortam ve beni bekleyen sürprizleri biliyorum. Olabilecek olağan dışı herhangi bir şeyi tahmin etmek için gözlerim ve kulaklarım sonuna kadar açık bir şekilde duracağım. Dikkatli geçelim dostum. Biraz daha dikkat et.
1: Evet. Umarım birden batmaya başlamayız.
2: Hey! Kaç, kaç, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Koş, koş, koş.
2: Çabuk, koş. Vay canına. Timsah kadar büyüktü. Hadi.
1: Lanet olsun.
2: Bu da neydi böyle? Şaka gibiydi resmen.
1: Evet. Hala orada. Gördün mü?
0: Bu macerada Tigre ve Murad'ın bu bataklıktan daha önce geçmiş birinin geride bıraktığı nesneleri kullanarak hayatta kalması gerekiyor.
1: İşte alüminyum atarağı.
2: Evet, bununla su taşıyabiliriz.
1: Su taşınır, en azından öyle görünüyor. Başka ne varmış bakalım, işte.
2: Eski bir tava değil mi o?
1: Faydalı olacaktır. Hey Rene, bizim de bir sandaletimiz var dostum. Alttaki lastik bir kumaş parçası. Bir şey için kullanılabilir mi?
2: Bu nedir, kil mi?
1: Kil, kil.
2: Çok kaliteli bir kile benziyor. Evet, çok kaliteli.
1: Deri bir çanta.
2: Dursun. Burada tekne kano karışımı bir şey var. Ne olduğunu çözemedim.
1: Bir bakalım mı?
2: Tamam, bakalım. Çevirip bir bakalım.
1: Tamam.
2: Tamam. Hadi.
1: İki, hadi kaldıralım. Üç,
2: hop. Ağır mı?
1: Ağır. Çok ağırmış.
2: Lanet olsun. Oh. Umarım bir işimize yarar dostum. Güzel bir keşif oldu.
1: Bir nedenden burada terk edilmiş. Ama izin ver sana daha iyi bir inceleme yapayım dostum. Çünkü bu fırsatı boşa harcayamayız. Enerjimizi boşa harcamamış oluruz. Suda ilerleriz.
2: Evet.
1: Yürümekten daha iyi.
2: Bir dağ nehri, sığ bir nehir olsa bile içinden geçebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ama ne kadar az şeyi atlattığımızı ve ne kadar tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu sen biliyorsun.
1: Hayır, elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışacağız ve bu şey kolaylaştıracak.
2: Peki sence yüzer mi bu?
1: Yüzmeli Rene, ama şuna bak. Harika bir tekneymiş gibi geliyor dostum. Daha detaylı incelemeliyim.
2: Peki bu deliği nasıl kapatacaksın?
1: O kadar büyük görünmüyor. Üzerine bir mantar veya terlik koyarız. Kauçuk. Eğer eritirsem belki mühürleyebilirim. Ayrıca küçük bir ateş de yapmamız gerekecek.
2: Tamam, o zaman ben gidip bir kürek bulacağım. Kürek işimizi tamam. Görecektir.
1: O zaman bir kürek yap. Ben de tamam. Burada biraz düzelteyim.
2: Tamam, ben gidiyorum.
1: Hadi burada buluşuruz.
2: Luciano yakında kanoyu tamir etmeye çalışacak ve ben de kürek yapmak için malzeme arayacağım. Çünkü bu kanoyu suya sokabilirsek bizi kurtaracaktır.
1: Önemli olan bunu burada düzeltmek çünkü bu bizim en iyi şansımız. Vatozlar, timsahlar ve kim bilir daha nelerle dolu bu nehirle yüzleşmek bu işleri halletmezsek kolay olmayacak. Yolumu bulmam gerekecek, bunu burada düzeltmem gerekecek.
2: Kürek olarak kullanılabilecek bir tahta bulmam gerekiyor. Dolayısıyla kabuğunu çıkarabileceğim bir araç aramam lazım. Buradaki orman bana uygun değil. Başka bir yere bakmalıyım. Hayır, aramaya devam etmeliyim. Bu bir kabak gibi görünüyor. Faydası olabilir. Bir ağaç kabuğu. Bu kısmın kürek görevi görebilir. Hemen üzerinde çalışmaya başlamalıyım. Ağacın kabuğu çok kolay kesilir. Eğer kenarı iyi olan bir bıçak alırsanız, suyu iyi tutmak için onu ihtiyacınız olan simetriye göre ayarlayabilirsiniz. Daha işlevsel olacaktır. Bütün bu yapının bozulmasına izin veremem. Bu yüzden burada sarmaşık aradım. Neyse ki Cerrado sert ve sağlam sarmaşıklar sunuyor. Burada sahip olduğum şeylerle, doğanın sağladığı kaynaklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tek korkum şu an uğraştığım bu yapının kullanırken dağılması.
1: Kanodaki kadar sert bir odun parçası bulmam gerekiyor çünkü bu bir mantar gibi oturmalı ve deliği tamamen kapamalı. Delikten biraz daha büyük olmalı ki sıkı bir şekilde geçsin. İçine koyarken biraz zorluk yaşamalıyım. İyi bir şekilde oturduğundan emin olmalıyım. İşte çok sıkı oturuyor. İhtiyacım olan şey bu.
2: Merhaba dostum.
1: Nasılsın? Harika bulmuşsun.
2: En iyi şekilde yapmaya çalıştım. Yine de bu kısmı biraz daha toparlamam gerek.
1: Standart, gayet sağlam değil mi?
2: Evet evet. Nasıl ama?
1: Elimden geleni yapıyorum. Eritmek için ateş yakacağım.
2: Yakınlarda medeniyet bulur muyuz sence?
1: Dostum, buradaki kano bunun bir göstergesi bile olabilir değil mi? Ama eğer aşağı inmek istiyorsak nehir bizi oraya götürür. Nehir genişleme eğiliminde. Sonunda bir yer bulacağız. Hayatta kalma protokolü daha iyi bir şansa, medeniyet bulma olasılığına sahip olmak için nehrin aşağısına inmektir. Tamam. Dostum, iyi ki bıçak baktaşını getirmişim.
2: Gerçekten de hayat kurtarıyor. Evet,
1: evet, işimizi çok kolaylaştırıyor.
2: Ne düşünüyorsun dostum?
1: Önce lastiğin nasıl yanacağını görmek için test ediyorum. Bu terlik eritip kanoyu mühürlemeyi denemek ve bu kanoda daha iyi bir verimlilik sağlamak isteyeceğim türden bir lastikten yapılmış. Amacım bu mantarın etrafını güzelce mühürlemek. Kendimi incitmemek için bu küçük çubuğu spatula olarak kullanıyorum. Burası iyice kapatılırsa sızıntı bu mühürde duracak. Lastik pek iyi değil. Bütün sorun yırtık ve kullandığım malzemede değil mi? Çok da iyi sayılmaz.
2: Kilimiz var. Kili kullanarak da mühürleyebiliriz.
1: Buraya kesinlikle kil koyacağım. Lastiğin çok iyi bir bileşik olmadığını ve mühürlemek için en iyi malzeme olmadığını fark ettim. Ancak bunu tamamlayacak bir şeye ihtiyacım var. Kil, oyun hamuru gibi oldukça esnek. Su bu malzemeyi etkilediğinde bozulması uzun zaman alır. Tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Tamam. Şimdi bunu ters çevirme zamanı. Şuna bak Rene. Şu deliğin büyüklüğüne bak kardeşim. Ama artık içeriye tek giriş noktası kapalı. Evet, çevir. Her şey yolunda. Bu ilk test. Bak bakalım nasıl olmuş.
2: Tamam.
1: Bir test edip bakalım.
2: Tamam tamam, ben kürek çekeyim. Sen de ön tarafa bak. Kano neredeyse hazır durumda.
1: Bu senin.
2: Güvenimi bilmiyoruz ama en iyi şansımız bu.
1: Başlayalım. Güzel, hareket ediyor.
4: edeceğiz.
1: Ama bunu hareket ettirmek için iki kişi gerekir.
2: Bırak. Bu nehrin aşağısına gidelim. Çünkü tek alternatifimiz orası. Nehrin aşağısına inip bir medeniyet bulursak güvende oluruz.
1: Şu ana kadar kanoya yaptığım onarımlar işe yarıyor gibi görünüyor. İlerleme kaydediyoruz.
2: Kıyılarda sık bitki örtüsü, kuşlar ve timsahlar var.
1: Tehlikeli bir yolculuk. Evet, şimdi buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız dostum. Bu işin sonu yok. Bu kano bundan sonraki ilerlememizin temelini teşkil edecek. Bu kano gücümüzün büyük bir kısmını kurtaracak. Bizi sorunlar ve tehlikelerle dolu bu kıyılardan uzaklaştırmış olacak.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
13: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
12: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
14: Anne! Bu benim olsun mu?
15: Olsun canım.
16: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bu benim olsun mu ya?
14: İşte ta buralara kadar gel.
15: Anne ben alayım mı bunu?
14: Anne bunu.
15: Bunu?
14: Bunu.
15: Bu.
16: Bu.
14: Bunu.
15: Anne bunu.
14: Al kızım al. Sana almıştım.
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi.
17: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Enerjiden tasarruf etsek de tehlike asla sıfır değildir. Ne zamandır bu nehirdeyiz?
7: Galiba birkaç saattir.
6: Dostum, henüz bir medeniyet belirtisi göremiyorum. Dere kenarında çöp yok. Çanta veya kamp malzemesi görmedim.

0: kan.
1: Dostum, bu kano gittikçe daha da hızlı su doluyor. Burada ne kadar dayanacağımızı bilmiyorum. Görüyor musun?
0: Nasıl? Çok mu fazla su geliyor?
1: Evet evet, çok su geliyor.
0: Olabildiğince çok boşaltmaya çalış. Yaptığım mühür zayıflamaya başladı. Yani her geçen dakika daha fazla su geliyor. Kanonun neredeyse tamamı suyla doldu.
1: Bu nedir? İleride bir açıklık mı var öyle?
0: Dostum, orada bir giriş var.
1: Bu kano parçalanmadan önce oraya ulaşmaya çalışalım.
0: Hadi gidelim.
1: Hadi bakalım.
0: Yüzmek hiç hoşuma gitmiyor.
1: Böyle bir nehirde ne kadar taşıyabileceğini bilmediğimiz, her an batabilecek bir kanoyla yolculuk yapmak çok streslidir. Şuradan girmeyi deneyelim dostum.
0: Burada bir giriş var.
1: Hadi gidelim. Pekala, hop. Kanoyu burada durdurmaya çalış. Amacım nehri terk etmek değil, ama kano batarken nehrin ortasında hazırlıksız olmaktansa bir yerde durup bir şeyler yapmalıyız.
0: Protokol büyük nehri terk etmek değildir. Nehrin aşağısına inmek her zaman daha iyidir. Ama sanırım zaten 10 kilometreden fazla kano yolculuğu yaptık. Yorgunum, bu işe yarıyor. Enerji tasarruf sağlıyor ama bir süre sonra yorucu oluyor, değil mi? Bizim de yemek yememiz lazım. Fena halde susadım. Bu sorunu artık çözmeliyiz dostum.
1: Bak, bu tekniği durdurup kurutsak, burada bir yer bulup bir barınak yapsak ve yarın nehirden aşağı inmeye devam etsek nasıl olur dostum?
0: Öyle de yapabiliriz dostum.
1: Pekala. Hadi o zaman keşif yapalım.
0: Kanoyu dışarı çekelim mi?
1: Kanoyu bir boşaltalım ama önce.
0: Buradaki fikir bir barınak yapmak. Yarın geri dönüp kanoyu tamir ederiz. Bu botu düzelttikten sonra yolculuğa devam ederiz.

0: Oh. Dikkat et, dikkat et. Biri kaçtı. Tutamadım. Sabitledin mi? Dikkatli ol. İşte tamam.
1: Tehlikeli. Tam olarak da bu işte. Bakın burada nasıl işaretlenmiş. Burada yaban domuzu var.
0: Tabanı çiziyor değil mi?
1: Evet, bunlar çok yakından geçiyor. Ve tehlikeli. Çünkü bu izi görürsen yaban domuzunun buradan geçtiği ve Pekari'nin saldırdığı anlamına gelir. Hızlıca yukarı evet. Çıkıp korunaklı bir yer bulmalıyız.
0: Haklısın. Suya da yakın evet. Değil mi? Su içmeye bu tarafa gelecek.
1: Yaban domuzu sürüsüyle karşılaşmak istemem. Yol iyice ezilmiş. Birçok hayvanın buradan geçtiği belli oluyor.
0: Tehlikeli bir yolculuk.
1: Kesinlikle buradan geçiyorlar. Bak. Öne, burası gerçekten tehlikeli dostum. Şuna bak. Dikkat etmezsen bittin. Bir sürü timsah var. Bu yerden geçmek bence tehlikeli. O suya düşmek ölmek demek.
0: Bence de. Dostum, hava cehennem gibi sıcak. Neredeyse günün sonuna geldik ve sıcaklık azalmıyor.
1: Sığınacak bir yere ihtiyacımız var dostum.
0: Hem de hemen.
1: Hemen. Şuraya baksana. Yaban domuzunun izini sen de görüyor musun?
0: Bir sürü yaban domuzu var.
1: Bir avcı olarak jaguarlar beni ilgilendirmiyor. Yaban domuzu beni endişelendiriyor. Eğer alçak bir sığınak yaparsak...
0: Ben yükseğe gidelim
1: diyorum. Çok büyük sorun yaşarız. Anlıyorsun
0: değil mi? Bana oradaki izleri gösterdiğinde bunu zaten düşündüm dostum. Yerden olabildiğince yükseğe çıkmalıyız.
1: Olabildiğince yükselmemiz gerekiyor. Hadi bir yer arayalım.
0: Hızlı olmalıyız. Şimdiden barınağı nasıl yapacağımı düşünüyorum. Artık hata payımız yok. Zaman kaybedemeyiz.
1: Tigre, ben su ve avlanma konusunu düşünürüm. Sen barınağı ve ateşi halletmeye çalış dostum. Sen ihtiyacın olan neyse söyle. Gerisini ben hallederim.
0: Evet. Buradan daha yukarı çıkacağımızı pek sanmıyorum.
1: Evet evet, burası iyi.
0: Tamam.
1: Unutma, yaban domuzlarına dikkat et. Genellikle öğleden sonra ortaya çıkarlar.
0: Ben de yılanlardan korkuyorum dostum. Bu ortam çok kuru ve çok sıcak. Bu tarafta kalacağım. Buraya gelip işime orada başlayacağım. Tamam.
1: Tamam, hadi sen hadi git. Bakalım. Bol şans. Bu fırsattan yararlanıp biraz su alıp kaynatacağım. Böyle içmek güvenli değil.

0: Aa, buradaki dağılmış tapir kemikleri tek bir şeye işaret ediyor. Kesinlikle burada bir yaban domuzu var. Bunu kullanarak bizi savunacak ve yiyecek elde edecek bir araç yapacağım.
1: Barınak yapmak için uygun bir yer bulmaya çalışıyorum. Sorun şu ki yaban domuzları buranın çok yakınından geçiyor. Şuna bakın. Bir yaban domuzu bu ağaca sürtünerek kaşınmış. Barınak kesinlikle yüksekte olmalı. Bir yer buldum. Bu ağacı şuradaki ağaca bağlayacağım. Bir kiriş buradan oraya geçecek. Bir başka kiriş ya da direk buradan şuraya geçecek. Burada bir şeyi kazıkla sabitleyebileceğim kadar büyük bir boşluk var. Bir sonraki adım bu zemini temizlemek olacak. Evet, iyice temizlemem gerek. Aman tanrım, şuna bakın. Endişem buydu. Yılanlar bu yere sık sık uğruyor. Bu barınağı yerden yüksekte yapmamın bir nedeni de işte bu manzara.
0: Kendimi savunmamı sağlayacak bir silah yapmak için odun arıyorum. Bir jaguar, başka bir hayvan ve özellikle de bir yaban domuzuna karşı. Ayrıca bir mızrak gibi bir trident yapmayı da planlıyorum. Bakalım bir timsah yakalayabilecek miyim? Hayatımda ilk kez neolitik bir silahla timsah avlamaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? İşte bu kısım timsahın boynuna geçecek. Kaçamayacak ve ucu ona saplanacak. Bu silah şimdilik tamamlandı. Artık savaşmaya hazır. Basit, etkili ve ölümcül bir silah oldu.
1: Bu yapıyı yerden yüksek yapıyorum. Zor kısımsa bütün bu parçaları tek başıma yerleştirmek. Kirişleri yerinde tutup bağlamayı yapmam gerekiyor. Rene başka işlerle meşgul. Bu yüzden önce çok basit bir bağ yapmam gerek. Böylece parça yerinde kalacak ve ben de daha hassas bir şekilde çalışmaya başlayabileceğim. Bu bitki malzemesi çok esnek olmadığından kare düğüm tercih ediyorum. Bu sarmaşık oldukça kırılgan. Gerçekten ağırlığımı ve Rene'nin ağırlığını koyabileceğim bir sistem gerekiyor. Bu ağırlık düğümü çalıştıracak. Yani bütün sistemi kilitleyecek.

Timsahlar titreşimlere karşı çok hassastır. Yerde yatan bu hayvanlar kulakları dikkatli bir şekilde çevreyi dinler. Herhangi bir titreşimi pullarıyla hissederler. Bu timsaha yaklaşırken çok ama çok dikkatli olmalıyım. Çünkü dişleri çok keskin, kuyrukları da bıçak gibi kesebilir.

0: Burada bir timsah yakalamak tahmin ettiğimden çok daha zor. Sadece timsaha odaklanmayı bırakmalıyım. Çünkü burada başka hayvanlar da var. Bir şekilde bugün bir hayvan avlamak zorundayım. Burada bir hayvanı hareket ederken gördüm ama battı.
1: Lanet olsun.

0: Bir yılan balığı yakalamak bir timsah yakalamaktan daha tehlikeli olabilir. Elektrikli bir yılan balığı 500 volta kadar şok verebilir. Bu da bir insanı bayıltır. Fakat böyle bir balığı avlamak yarın iyi besleneceğimizi garanti ediyor. Bu balığın yağ miktarı ihtiyacımız olan enerjiyi bize sağlayacak.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
4: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bu benim olsun mu ya?
7: İşte taburalara kadar gel.
10: Anne ben alayım mı bunu?
6: Anne bunu.
10: Bunu.
6: Bunu.
10: Bu.
8: Bu.
10: Bunu.
6: Anne bunu.
10: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama... ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Efsane Azur, buharı otomatik ayarlar. Steam Glide Elite tabanı kolayca kayar, Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
7: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu siz?
8: Seccadede kaç tane çok var.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Digre.
1: Dinozor mu yakaladın?
0: Bak aç kalmayacağız dostum.
1: Vay canına, bunu yiyebilirim.
0: Çok sevimli değil mi? İşte bizi doyuracak olan bu. Nasıl buldun?
1: Gereken enerjiyi sağlayacak. Ben çok susadım dostum.
0: Sana su getirdim, merak etme dostum.
1: Susuzluktan ölüyorum. Böyle de içebilirdim.
0: Henüz filtreden geçirmedim.
1: Ama en iyisi kaynatarak
0: içmek. Hayır. Riski almamalısın. En iyisi ateşi yakıp suyu kaynatarak içmek. Ben de susuzluktan ölüyorum.
1: Bu şeyi buraya götür, yoksa alıp içeceğim. Ateşle ben ilgilenirim. Sen de buradaki samanla ilgilenirsin.
0: Tamam.
1: Ateş için malzeme toplayacağım. Geri gelip ateşi yakacağım, tamam mı? Tamam. İşte burası ideal malzeme. Ateşe ihtiyacımız var ki gece ışığımız ve gece güvenliğimiz olsun. Ayrıca yılan balığını pişirebilmek için de gerekiyor. Bu malzemeyi biraz ezip gideceğim. İşte bu şekilde eziyorum. Hazır. Tamam. Suyu oraya koy.
0: Buraya bırakıyorum. İşte böyle.
1: Güzel.
0: Ben de şu balığı halledeyim. Ateş böyle yanmaya devam edecek.
1: Bana bırak. Gerisi bende.
0: Aha, artık yemek yiyelim. Bu tür bir durumda bir hayvanın eti çok önemlidir. Etin sağladığı proteinler, karbonhidratlar ve elektrolitler hayatta kalmamız ve yeterince beslenmemiz için çok ama çok önemlidir. Ve bugün çok şanslıyız. İşte Tigre.
1: Güzel yapmışsın dostum.
0: Evet.
1: Bak.
0: Güzel oldu.
1: İyi görünüyor. Ama henüz hazır değil. Şu anda en doğru baharat açlık.
0: Açlık dostum.
1: Ne gündü ama, değil mi? Fena bir gündü. Buradayız. Renezao orada suyunu içiyor. Gerçekten zor bir gün geçirdik. Aslında buradaki yeri küçümsedik, değil mi?
0: Buradan çabucak gitmemiz gerekiyor.
1: Katılıyorum. Artık geceyi burada geçirmenin ve şafak söktüğünde mümkün olduğunca çabuk buradan gitmenin vakti geldi Rene.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Yılan balığını yemenin vakti geldi. İşte uzun zamandır beklediğimiz o an. Bisiklet zincirleri kadar yağlı bir et.
0: Yağlı ve enerji veren türden.
1: Evet, ben de biraz alacağım. Bakalım nasıl bir tadı var. Şuna bak. Dostum. Bu gerçekten yayın balığını hatırlatıyor. Epey kılçık var, değil mi? Bu gerçekten de çok güzelmiş. Az sonra nöbetlere başlayacağız. Bu ateşi canlı tutmak ve herhangi bir yırtıcı hayvanın bize yaklaşmasını engellemek için sırayla nöbet tutmamız gerekecek.

0: Lanet olsun.
1: Kardeşim geri dön. Rene, buraya geri dön. Başka hayvanlar olup olmadığını bilmiyoruz. Zaten ateşimiz bizi koruyacak.
0: Ne olduğunu görmek istiyorum. Yaban domuzumu, pekalimi göremedim. Tamam mı dostum?
1: Ben bir hırlama sesi duydum.
0: Ama merak ediyorum. Yaban domuzuna benzemiyordu. Pekali gibi başka bir domuz türü var gibiydi.
1: Tuhaf bir sesi
0: var. Sanki başka bir şeydi. Bence bu bir pekali ya da bir beyaz dudaklı domuzdu. Ama evet. Beyaz dudaklı domuzlar sürü
1: beni
0: halinde gezer.
1: Beni korkutan şey de bu. Bunlar tehlikeli varlıklar.
0: Ateş böcekleri de var.
1: Artık uyumak istiyorum dostum. Yarın sabah mümkün olduğu kadar çabuk buradan evet. Çıkmaya çalışalım.
0: Tek çıkış yolu nehrin yukarısı.
1: O zaman yapalım. Bir planımız var. Amacımız buradan sağ kurtulmak.

0: Bu şekilde uyumak imkansız. En iyi yol geceyi bu hayvanı izleyerek geçirmek.
1: Ne düşündüğümü bilmek ister misin? Hala burada, yakınımızda.
0: Gün ağrıyor ve çok zor bir geceydi. Bu nehirden yukarı çıkmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir şekilde medeniyetin bir izini bulmak zorundayız.
1: Ne kadar zor bir geceydi.
2: Çok zor.
1: Biraz yüzümü yıkamak için buraya, nehire geldim. İşte şurada. Şuraya bak. Ne buldum? Tam orada bir timsah. Burası kesinlikle kolay bir yer değil.

0: Amacımız çıkıp etrafı araştırmak ve sonra durup kanoyu tamir edip nehirden aşağı inmeye devam etmekti, değil mi?
1: Dostum, bu asıl amacımızdı ama ya bu kano dayanmazsa ve tekrar batarsak? Ya hemen yanı başımızda ne bileyim bir kulübe varsa, birisi burada yaşıyorsa ve biz farkında bile değilsek, en azından şunu yapalım. Yüksek bir yere tırmanayım. Oradan bir göz atayım. Çünkü bir medeniyet varsa oradan görebilirim. İşte o zaman işler bizim için çok daha iyi olabilir. Ne dersin?
0: Ah, pekala Tigre.

0: Nasıl da sıcak bir yer.
1: Bu ağaç seni. Bu en iyi seçenek dostum. İşte bu ağaca tırmanacağım. Bana bir el atar mısın? Harika. Süper. Tamam. Harika. Vay canına.
0: Dikkat et.
1: Burada çok karınca varmış. Burası çok pürüzsüz.
0: Dikkatli ol. Sıkı tutun dostum. Sakatlanmanı istemem. Söyler misin? Bir şey görebiliyor musun bari?
1: Evet görüyorum dostum. Hatta çok iyi görüyorum.
0: Öyle mi?
1: Burası bir savan rene.
0: Bu seni mutlu mu etti?
1: Tabii ki mutluyum dostum. Bu ormandan, bu vahşi doğadan çıkmak ve eve dönmek istiyorum. Bir de güneşi buradan görebiliyorum. Şimdi her şeyi çözdüm rene. Nerede olduğumuzu anladım dostum. Doğu arkamda kalıyor.
0: Orman ne kadar büyük peki?
1: Burası oldukça sık ağaçlı ama sanırım 15 dakika daha yürürsek bu ormanlıktan çıkmış oluruz.
0: Yaklaşmışız desene. Hadi aşağı in de gidelim.
1: Bu taraftan gideceğiz.
0: Bir bakalım ama sana söyleyeyim Tigre. Savan zor bir yerdir. Oraya varalım ve durumu değerlendirelim.

0: This place, it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan.

0: şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Tam o anda bir yudum.
8: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
5: Her işin bir korkması var.
6: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
7: Ne 11?
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
10: Anne! Bu benim olsun mu?
11: Olsun canım.
12: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bu benim olsun mu ya?
11: İşte ta buralara kadar gel.
10: Anne ben alayım mı bunu?
14: Anne bunu.
10: Bunu?
14: Bunu.
10: Bu?
12: Bu.
10: Bunu. Anne bunu.
11: Al kızım al.
10: Sana almıştım.
15: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama... ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank,
4: kartım hadi. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Lanet olsun. Ama çok mutluyum dostum. Çünkü nihayet ufku görebileceğimiz temiz bir arazi gördük. Şu anda hissettiğim yorgunluğa rağmen beni biraz neşelendirdi.
1: Evet, temiz arazi yürümeyi kolaylaştırıyor. Ağaç yok. Temiz arazide her şey daha kolay olur. Ama eğer o savan beklediğimiz gibi değilse geri dönmek zorunda kalacağız dostum.
0: Eğer işler orada çok zorlaşırsa aynı fikirde olurum. Bu iyi bir seçenek dostum. Çünkü burada en azından ne olduğunu biliyoruz. Ama savanada sadece arazinin açık olduğunu biliyoruz ve uzağı görebiliyoruz. Bir uçak geçerse sinyal verebiliriz. Burada yakınımızda bir uçak geçse hiçbir şey göremeyiz. Bence en iyi seçeneğimiz o savana.
1: Evet haklısın ama ben o kadar iyimser olamayacağım, anlıyor musun Tigre?
0: Gidelim bu taraftan.

0: Dostum, önümüz çok aydınlık. İşte savan.
1: Çıktık. Güzel. Artık şansımız çok daha fazla. Sonunda.
0: Bence ölme ihtimalimiz de hala yüksek.
1: Öyle mi? Neden?
0: Diğer tarafta ne olduğunu bilmeden oraya nasıl gidebiliriz ki?
1: Burası tarım arazisi olabilir. Bir atlı buradan geçerse ben çalılığın içinde olduğumda onu göremem. O da bizi göremez.
0: Tamam tamam, sana katılıyorum.
1: Kolombiya savanalarının batısında çiftlikler olduğunu biliyorum. Buradan çıkmalıyız.
0: En büyük korkumla, en büyük fobimle yüzleşme zamanı geldi. Böyle bir yerden daha önce de geçtim. Kolombiya savanlarını biliyorum. Saatlerce yürüyebiliriz. Ne medeniyet ne de su bulma ihtimalimiz var.
1: Şuna bak. Ölü bir hayvan daha buldum.
0: Mezarlık gibi. Bu kadar çok ölü hayvan olması çok şaşırtıcı. Gerçekten ilk defa karşılaşıyorum.
1: Burada her adım attığımızda bir iskelet buluyoruz. Birçok ölü hayvan var. Susuzluktan mı yoksa bir yırtıcı saldırısından mı öldüklerini bilmiyoruz. Bu yüzden her şey burada karmaşık. Güneş acımasız. Eridim dostum. Canlı canlı eriyorum. Çok yoruldum. Sıcaktan eriyorum. Çok yoruldum.
0: Ağzım kurudu. Buradaki sıcak dayanılmaz boyutta. Ama dayanmak zorundayız.
1: Suyu al. Bu tarafta bir çıkış yolu bulmak zorundayız.
0: Bu geçiş gerçekten çok zorlu. Bitkin durumdayız. En azından ben bitkinim. Gerçekten zorlanıyoruz. Dürüst olayım. Sabrımı kaybediyorum. Çok susadım. Su bulamıyorum, medeniyet de bulamıyorum.
1: Hayatımızın geri kalanını burada yürüyerek geçireceğimiz ve hiçbir şey bulamayacağımız bir durum mümkün değil. Şimdi bu savanadan geçiyoruz ve sıcak dayanılmaz bir boyutta. Hayatımda hiç bu kadar susuz hissetmemiştim. Çok yoruldum. Bu terle minerallerimi kaybediyorum ve bunları telafi edemiyorum. Şu anda gerçekten suya ihtiyacım var. Rene, oraya bak.
0: Su bulduk.
1: Vay canına.
0: Su, dostum.
1: Gel. Vay canına.
0: Her yer hayvan kaynıyor. Hadi koş.
1: Hayvanları boş versene. Suyu her türlü içeceğim. Sadece kapibara değilmiş.
0: Timsahlara baksana.
1: Şunlara bak, lanet olsun.
0: Yemek.
1: Ama su da var.
0: Su da var, su. Evet.
1: Su ve yemek. Şu kokuya bak. İğrenç bir su.
0: Gerçekten de iğrenç bir su gibi görünüyor.
1: Hayvanlar buraya idrarlarını ve dışkılarını yapıyor dostum.
0: İçi kapibara dışkısı.
1: Son derece iğrenç, tiksindirici bir su bulduk. Suyu temizlemeden içersek veya temizleme işlemini yanlış yaparsak ölümcül patojenlerin vücudumuza girmesine engel olamayız. Bu suyu içmenin bir yolunu bulmalıyız dostum. Bunu yapmak zorundayız.
0: Temizle, kaynat, filtrele. Tek çare ateş yakmak Tigre. Çok hızlı bir şekilde ateş yakmalıyız.
1: Tamam. Ben ateşi yakarım. Sen de suyu toplama işini halledersin.
0: Acele edelim.
1: Burada ateş yakabilmemiz için malzeme toplayacağım. Şu işi bir an önce halledelim.
0: Pekala. Buradaki astar suyu filtrelemek ve kaynatmak için çok işimize yarayacak.

0: Plan şimdi ateş yakmak. Bu kadar susamasaydım öyle bir suyu asla içmezdim. Ama ateş yakacağım. Daha fazla malzeme toplamak ve en az 3 büyük sinyal ateşi yapma fırsatını kullanacağım. Eğer çiftliğin diğer tarafında olsaydım, hayvanlarımı toplarken buradan duman görseydim, büyük ihtimalle hizmeti bırakıp çiftlikte bir yangın başlamış olup olmadığını kontrol ederdim. İşte burada 3 sinyal ateşini kuracağım. Bu uluslararası bir yardım çağrısı işareti. Sadece bir ateşim olursa bir hava aracı bu durumu yardım çağrısı olarak anlamayabilir. 3 ateş kurduğumda aralarına mesafe koyduğumda bu dünya çapında bir şeyi ifade eder. Birisi yardıma ihtiyaç duyuyor.
1: Ah dostum. İşte temiz su.
0: Artık içilebilir değil mi?
1: İçilebilir.
0: Hala güvenemiyorum dostum.
1: O zaman kaynatırız. Şimdi kaynatma işlemine başlayalım.
0: Tamam, hadi.
1: Neyse ki buradaki otlar kuru değil
0: mi? Kuru olması daha iyi. Kuru olmasaydı çok kötü olurdu dostum.
1: Bence de.
0: O zaman yanardık. Biraz daha yakacak odun getireyim.
1: Tavayı neden bunun üstüne koymadığımı biliyorsun değil mi?
0: Tabii ki.
1: Çünkü bir taşla iki kuş vurmak istiyorum. Bu bir acil durum. Acelemiz var. Koru alacağım, suyu korla ısıtacağım ve aynı zamanda kömür toksin tutucusu olarak çalıştıracağım. Yani bakterileri evet. Öldüreceğim ve o sudaki fenolik bileşikleri dışarı çıkaracağım.
0: Bu ateşi oradaki ateşlere taşıyabilmek için kalan torba aslarını buraya saracağım. Bunu yapmam lazım. Ben gidiyorum. Eren'e, bunun burada işe yaraması lazım dostum. Bu bizim son umudumuz ihtiyar.
1: İşe yarıyor dostum, duman görüyorum. Tigre, buradaki suyu bitireceğim.
0: Tamam.
1: İşte su şimdi gerçekten suya benziyor. Şüphesiz susuzluğumuzu giderecek. Bu duman da zaten gökyüzünü kaplıyor.
0: İşe yarayacak dostum. Daha fazlasını yapamayız.
1: Rüzgar sağa doğru esiyor.
0: Umarım bu tam olarak nerede olduğumuzu işaret eder dostum. Birisi bunu görmeli ve gelip kontrol etmeli. Ona kesinlikle ihtiyacımız var. Bir şekilde dikkat çekecektir.
1: Bu iğrenç su çay gibi kokuyor.
0: Elimizden daha fazlası gelmez. Başka suyumuz yok. Bunu bulduğumuz için Tanrı'ya şükredelim. Tadı iyi değil dostum ama yine de...
1: Korkunç ama elimizde başka yok.
0: Su sudur. Hava değişmek üzere dostum, şuna baksana.
1: Evet.
0: Duyuyor musun?
1: Güzel, umarım yağmur yağmadan ve buradaki tüm eğlencemizi mahvetmeden önce... Birileri duman sinyalimizi görebilir.
0: Umarım bu duman işe yarar dostum. Çünkü burada şiddetli yağmur başlarsa ateşi devam ettiremeyeceğim. Buradaki ateşten ne kurtarabilirsem kurtarmaya çalışacağım.
1: Bunu yapmak için tavayı alayım.
0: Şuraya bak Rene, baksana. Kurtulduk dostum. Başardık.
1: Dostum benim.
0: Sonunda duman işareti yapmak bizi kurtardı. Duman işareti işte bu yüzden çok önemli.
1: Her şey yolunda.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba dostum. Merhaba. Kurtarıldık. İlk kez bir at üzerinde bir adamın görüntüsü beni bu kadar mutlu ediyor. Başardık dostum. Oho.
0: Evet.
1: Evet
0: dostum,
1: başardık.
0: Dostum, bu gerçekten de ne büyük bir nimet ama.
1: İşe yaradı.
0: Ateş yakmamız işe yaradı Rene.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck yeah, Hausgeräte.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
6: Ne on bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
7: Ne istersen ne on bir.
8: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
7: Tatilse Setur.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Anne! Bu benim olsun mu?
14: Olsun canım.
15: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bu benim olsun mu ya?
13: İşte ta buralara kadar gel.
14: Anne ben alayım mı bunu?
13: Anne bunu. Bunu.
14: Bunu.
13: Bu.
15: Bu.
13: Bunu. Anne bunu.
14: Al kızım al.
13: Sana almıştım.
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
5: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışan
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Doğu Teksas'tayız. Burası hayatımda gördüğüm en güzel gün doğumlarından birine sahip. Sıcak bir gün olacağını biliyoruz, uzun bir gün olacağını da. Ama doğa böyle göründüğünde işe başlamak her zaman güzel bir gün olacağının habercisidir.
1: Texas, Paris. Pine Woods'un batı kıyısında gizlenmiş bu etkileyici manzara, kırsalın ustaları için sahneyi hazırlıyor.
2: Texas hakkında ne düşünüyorsun Tishan?
3: Sıcak. Daha sıcak görmedin sen.
0: Evet, havanın ne kadar sıcak olduğunu konuşmak için saat 1'i bekleyelim. Şimdi burada yaptığımız şey aslında bir düğün mekanı. Buraya bir kütük ev inşa edeceğiz ve burası gelin suiti olacak. Paris'te olmaktan daha romantik bir şey yoktur. Özellikle de konu gelin suiti ise.
1: Düğün mekanı inşaatını başlatmak için ekip 12 sıra kütükten oluşan yaklaşık 5,5-7,5 metrelik eski usul bir kütük ev getirdi. Ancak bu gelin suitini Texas'ın yaz güneşi altında iyi günde kötü günde demeden inşa edecekler.
0: Durum şu çocuklar, bugün havanın 36 derece olması bekleniyor ama hissedilen 42 olacakmış. Bu temel bir kez ısınmaya görsün ortalık hemen fırın gibi olur. Bu yüzden bugün işe mümkün olduğunca erken başlamak istedim.
4: Hadi şunları indirelim ve birbirinden ayıralım. Johnny, şu makineye geç bakalım.
3: Hallediyorum.
5: Hadi işe koyulalım. Ben şunu çözdüm.
3: Onu fırlatmak ister misin?
5: Sen ne zaman hazırsan.
1: Ekipler sıcağa yakalanmamak için Texas güneşi iyice yükselmeden işi bitirmeye çalışıyor. Ancak daha yolun başında Sherman potansiyel bir aksilik fark ediyor.
4: Bazı etiketlerin uçup gittiğini hissediyorum çünkü zamanla kuruyorlar. Etiket nereli 2 yıl oldu. Kuruyup rüzgarla birlikte kopup gidiyorlar. Gördüğünüz gibi şuradakilerden biri çoktan gitmiş.
3: Texas'a gitmiştim ama Paris, Texas'a hiç gelmedim. Şimdi bildiğimiz Texas gibi görünüyor.
0: Neyin nereye geleceğini çözmemiz lazım. Boşaltılacak birkaç römorkumuz var. Gördüğünüz gibi parçalar her yere dağılmış durumda. Bu sabah asıl amacımız organize olmak ve her parçanın nereye ait olduğunu bulmak.
3: Oldukça iyi görünüyorlar.
4: Evet, fena ev değil.
5: Şimdi tüm kütükleri ayırmaya çalışıyoruz.
0: Johnny ne zaman bu iş makinelerine binse içeride klimayı açıyor ve bize tek kelime bile etmiyor. Bunda klima var mı emin değilim ama bir bakmaya değer. Yani en son isteyeceğim şey T-Shaw'nın makineye binip klimayı bulması olur. Ekibin en yenisinin klimayı kapaması. Bu korkunç olurdu. Bir de hiçbir şey söylemediğini düşünsenize. Johnny bir hafta boyunca kliması olduğunu söylemeden çalışabilir. Texas'ın göbeğindeyiz. Herkes dışarıda kan ter içinde kalmış. Su yetmiyor. Elektrolit dengenizi korumaya çalışıyorsunuz ve Johnny orada öylece keyif çatıyor. Çıtını çıkarmıyor. Sonra eve dönüş yolunda bir öğreniyorsun ki bütün hafta kliması varmış. Ben o kadar sıcaklamadım ki. Bunu bize her seferinde yapıyor. Bakıyorum burada hiç klima görünmüyor. Evet. Bir saniye. Dur bakayım. Evet, arka taraftan üflüyor. Arka kısımdan hava geliyor. Evet, geliyor. Ve ne kadar soğuk olacağını da kontrol edebiliyorsun. Bu harika oldu. Bütün hafta bunu ben kullanacağım. Size ne yapmayacağımı söyleyeyim. Johnny'ye bunun kliması olduğunu söylemeyeceğim.

0: Etiket var mı onda?
1: Hayır.
0: Şunun
1: etiketli kısmı yukarı bakıyor.
0: O kütük senin taban kütüğün olacak. Anladın değil mi? Taban kütüğü.
1: Taban kütüğü, evet.
0: Yani sağlam katman. Şunların üzerinde etiket var mı hiç?
2: Hayır, hiç etiket yok.
0: Hadi canım. Şimdilik burada sadece bir kütük var. Bunda bir etiket var, R12. Ama hemen yanındaki diğer kütüktekilerin hepsi kopmuş. Bu etiketler sadece birkaç ay dayanıyor. Bir yolunu bulup çözeceğiz.
3: Hiç etiket kalmamış. Resmen bir bulmacaya döndü iş. İlerledikçe neyin nerede olduğunu çözeceğiz. Biraz sinir bozucu olacak. Elimde resmi olmayan bir yapboz varmış gibi.
1: Şurası bir zamanlar 7 numaraymış gibi duruyor.
2: Bir zamanlar mı?
1: Evet.
0: Rakamlar biraz netleşmeye başladı. Şu an 18 kütüğümüz var ve sadece 3 etiket.
4: Boş verin çocuklar. Etiketler zaten abartılıyor değil
0: Kesinlikle.
4: Mi?
0: Kesinlikle.
5: Buraya gelip kütükleri etrafa yaymaya başladığımızda hiçbirinde etiket olmadığını fark ettik. Neden kaybolduklarını da anlamış değiliz. İnekler mi kemirdi bilmiyoruz. Yoksa koruyucu cila mı o özel kağıda aşındırdı onu da bilmiyoruz. 20 küsür yıllık iş hayatımızda ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Yani şimdiye kadar 500 bina yaptık. Hepsinde etiketler sapasağlam dururdu.
6: Etiketlerin olmaması bu işin biraz dedektiflik gerektireceği anlamına geliyor.
5: Aslında kütüklerin üzerindeki kentikler bize yolu gösterecek. Önce kütüğün uzunluğunu belirleyeceğiz. Sonra fotoğraflara bakıp etiketin kütüğün tam olarak neresinde durduğuna bakacağız. Mesela şu kütüğe bakın. Burada bir kağıt etiket. Şurada da bir düğme etiket varmış. Oysa şundakinde etiket tam çentiğin üzerindeydi. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Açı ölçerler kullanarak ve etiketlerin yerlerine bakarak neyin ne olduğunu çözebiliriz.
7: Fotoğraflardaki budak yerlerine ve çatlaklara bakıp onları hizalayabiliriz. Kütüklerle fotoğrafları eşleştirmek lazım. Yapılabilir bir şey.
5: Bize yardımcı olacak bir sürü ipucumuz var. Bizim için her şey o kadar da karanlık değil.
6: Etiketler her bir kütüğün binadaki yerini belirler. Bu kritik unsur olmadan ekip kütük ev kuruluyken çekilmiş eski fotoğraflara güvenmek zorunda kalacak.
4: Biraz deneme yanılma yoluyla ilerleyeceğiz.
0: Johnny yine fotoğraf avcılığı oynamaya başladı.
7: Evet, budaklar, çatlaklar veya kütüğü tanımlamamıza yardımcı olacak. Her türlü karakteristik özelliği arıyoruz. Bu sabah burada kütük dedektifliği yapmaya çalışıyoruz.
3: Taban kütüklerinin yerleri belli. Yerleştirmesi en kolay kütükler onlar olacak çünkü altları düz. Sadece üstlerinde çentik var, o yüzden yerlerinden eminiz.
4: Onları bir kez yerine oturttuk mu, gerisini açı ölçerlerle kontrol ederek ve seçerek ilerleyeceğiz.
8: Bu bizim ilk kütüğümüz. Taban kütüğü. Bu açı ölçerleri normalde çentikleri kopyalamak ve ölçmek için kullanırız. Ama bugün hangi çentiğin nereye uyduğunu bulmak için daha çok kullanacağız. Bu açıyı sabitleyeceğim ve şuradaki kısa kütüklerden hangisinin buraya uyacağına bakacağım. Çünkü sanırım burada bir kapı eşiği vardı.
0: Dışarı doğru it.
6: Tam bir gizem. Ancak taban kütüğü yerleştiğine göre ilk sırayı deneme vakti geldi.
0: Bunun R1 olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki fotoğrafta büyük bir çatlak görünüyor. Ayrıca iki budak var. Sherman açı ölçerle kontrol etti. Açılar birbirini tutuyor.
8: Bu çift çentikli bir kütük ve bu uçların görünüşüne bakılırsa buraya ait olduğunu düşünüyoruz. Şuradaki küçük çatlak fotoğraflarla uyuşuyor gibi. Bir deneyeceğiz. Olursa olur. İşte bu. Mükemmel.
5: Evet, şimdilik iyi gidiyor.

0: Anne! Bu benim olsun mu?
1: Olsun canım.
2: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bu benim olsun mu ya?
1: İşte taburalara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
0: Bunu?
5: Bunu.
0: Bu?
2: Bu.
0: Bunu? Anne bunu.
4: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet!
15: Aman tanrım!
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Dostlarımla Teksas'ta bir küçük ev inşa ediyorum. Daha ne isterim ki?
17: Teksas Paris'te kırsalın ustaları ipucu aramaya devam ediyor.
18: Pekala, şurada bir etiket ve tam şurada da bir etiket olması gerekiyordu. Bu kütük o olabilir. Sanırım bu doğru parça. Evet, ta kendisi. Evet, herhalde öyledir.
17: Ortada ne bir plan ne de bir etiket varken... iki katlı eski usul bir kütük evi dizerek... bir gelin suiti inşa etmeye çalışıyorlar. Kırsalın ustaları için tam bir kadim gizem hikayesi.
19: Göremiyor musun?
18: Bunun altının düz olması lazım.
19: İşte bu, tamamdır.
18: İşte buradaki parça.
19: Hadi, evet.
17: Ancak kavurucu yaz güneşi bu dedektiflerin enerjisini sömürmeye başladı.
20: Bugün çok fazla su molası verdik. Gerçekten çok fazla.
18: Hava şu an 36 derece. Yani o taban döşemesinin olduğu yerde aşağıdan vuran ısıyla sıcaklık 42 dereceyi buluyor. Nem ve uğraştığımız diğer her şeyde katınca hissedilen kesinlikle 40 derecenin üzerinde.
19: Bence Teksas Paris gerçekten ama gerçekten çok sıcak. Bana silecek lazım. Eskiden sileceklerin dışarıda olması gerektiğini düşünürdüm ama içeriden silmeleri lazım.
20: Biliyor musunuz, sanırım ilk defa maden ocağındaki günlerimi özledim. Çünkü orası en azından serin.
19: Bu kesinlikle o değil.
17: Her bir kütüğü tek tek tanımlamak zor bir iş olabilir. Ancak Sherman ve Johnny'nin yıllara dayanan deneyimi... ve modern teknolojinin küçük bir yardımı var. Kulübenin eski fotoğraflarını rehber olarak kullanıyorlar.
19: Bence budur Cani.
16: Bak, tam şuradan aşağı inen bir çatla var. Her
19: bu
16: neyse
19: o.
16: İşte o.
19: Ben makineyi getireyim. Hey, tamam, bu burada. Sen kütükleri bulmaya devam et.
16: Tamam.
19: Şu arkadaki kütüğe bir askı takıverin.
21: Eskiler kütükleri nasıl ayırt ediyordu Cani, biliyor musun?
16: Hayır.
21: Akıllı telefon mu kullanıyorlardı?
16: Hayır. Fotoğrafı görüyorsun. Elimizde bir fotoğraf var. Hepsinde kurumadan kaynaklı çatlak izleri var. Şuradaki izler. Kuruyup çatladığı yerler. Ve bu çatlaklar belli bir açıyla duruyor. Bu da fotoğraftakiyle birebir örtüşüyor. O yüzden ön tarafa bunu koyacağız.
21: Cani, sanki kırsalın dedektifi gibisin. Bu gizemleri birer birer çözüyorsun.
17: Johnny Jet iş başında. Bu gizemi kütük kütük çözüyor.
16: Ön köşe.

0: ön taraf.
1: Kötükev yükselmeye devam ederken müşteriler çalışmaları kontrol etmek için uğruyor.
2: Sıcak, dikkatli ol.
3: Evet.
2: Çok sıcak. Evet, neler oluyor?
4: Merhabalar, nasılsınız efendim?
2: Harikayız, sizi görmek çok
5: sizi
2: güzel.
5: Sizi de öyle.
4: Sizi görmek harika.
2: İşte buradayız dostum.
4: Gerçekten çok güzel görünüyor.
2: Evet, şimdilik gayet iyi gidiyoruz.
5: Muazzam görünüyor.
4: Burayı satın aldığımızda ne kadar oldu? 15 yıl mı? Ağaçların arasındaki şu noktayı çok sevmiştik. Buraya bir şeyler inşa etmek istiyorduk ama ne yapacağımızı bilemiyorduk. Sonunda burayı bir düğün mekanı yapmaya karar verdik ve dedik ki iki katlı eski bir kütük ev burada şahane durur. Tam istediğimiz şey olur çünkü biz eski eşyaları gerçekten çok seviyoruz. Bence buraya çok yakışacak.
2: Bunun doğal görünmesi için rengin şu tonlarda tam buralarda olması lazım diyebilirim. Evet, orada istediğiniz derz dolgusu rengi bu.
5: Evet, hoşuma gitti.
4: Mark'tan daha fazla kütük ev almayı planlıyorum. Her seferinde daha mükemmelini yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
5: Harika olacak.
4: Bana uyar.
2: Tekrar kontrole gelin, bekliyoruz.
4: Geleceğim.
2: Jenna ve Cody çok iyi insanlar. Bazen sırf onlar gibi insanlarla tanışabilmek için bu işi yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Ve bence bu çiftliğin insanların anı biriktireceği bir yere dönüşeceği için çok heyecanlılar. Bu harika bir his. Burada kendimizi iyi hissediyoruz.
0: Bugün dedektiflik bende. Aramızda herkes forklift kullanır. Millet herkesin o koltuğa oturduğunu görmez ama herkes kullanır. Madem bu alette klima yok, umurumda bile değil. Hiç niyetim yok binmeye. Aslına bakarsanız bugün en sıcak iş o. Camlar rüzgarı kesiyor. Bir de o motorun sıcağının tam üstünde oturuyorsun. Yani anlayacağınız, bugünün kahramanı ben değilim.
3: Yo yo, öylesin. En zor işi sen yapıyorsun usta. Asıl kahraman sensin. Senin bu detaylara doğuştan bir yeteneğin var.
0: Bence...
3: Kütüğün üzerindeki o küçük detaylara dikkat edince işi çözüveriyorsun.
0: Evet.
3: Cidden şu an işin en önemli kısmı bu.
0: Kütükleri dizilmesi için bulup çıkarmalıyız.
3: Şu takoz oradan alalım. Bak, bu doğru uzunlukta. Evet. Bunlar bir çift olabilir. Bakalım açıları aynı mı? Evet, evet. Sanırım arkadaki kütüğün eşini buldum.
0: Pekala.
3: Kumarbaz biri değilimdir ama her şeyin tıkırında gitmesini istiyorsan bazen risk alman gerekir. Doğru kütüğü seçersek ve yerine uyarsa işi hızlandırırız. Bazen riskler büyük olduğunda biraz zar atmak gerekir. Burası da yanıyor. Bence riskler oldukça yüksek.
1: Tamamlandığında Paris, Teksas'taki bu gelin suiti 600 dönümlük devasa bir çiftliğin parçası olacak. Burası Jenna Sanders'ın bu etkileyici bahçeyle ilgilendiği yer. Yani tam da Graham Ferguson'ın olmak istediği yer.
3: Merhaba Jenna.
5: Merhaba Graham.
3: Bahçeniz de pek güzelmiş.
5: Teşekkür ederim.
3: Bamyalar harika görünüyor. Toplanmaya hazırlar mı?
5: Evet, sanırım bugün itibariyle hazırlar.
3: Bunların turşusunu da yapıyor musunuz?
5: Evet. Salatalıkları ne yapıyorsak aynını bamyalara da yapıyoruz.
3: Bunlar ne çeşit salatalık?
5: Sanırım bostan salatalığı.
3: Evet.
5: Şunun gibi işte, bak bu biraz büyükçe. Ben turşu yapmak için küçük salatalıkları severim. Sanki öyle daha iyi oluyorlar. Tatları daha yerinde oluyor.
3: Evet, ben de öyle severim. Büyükler bazen yumuşayıp pelte gibi olabiliyor.
5: Kesinlikle. Bizimkilerin güzel olması şart.
3: Ben salatalıkları tam olgunlaşmadan toplamayı da severim. Böylece bitki yeni meyve vermeye devam eder. Bak, şurada küçük bir tane var. Boyu fena değil. Bu bahçeden oldukça salatalık çıkıyor size.
5: Çıkıyor gerçekten. Bazen günde 20 litrelik bir kova doluyor. Bazen bir günde 12 kavanozluk koca bir kasa yapıyoruz diyebilirim. Gerçekten çok iyi.
3: Bu çok iyiymiş. 12 kavanoz beni kışın yarısına kadar götürür.
5: Evet. Şimdi önce bunları güzel bir yıkayacağız. Sonra da turşu kurmaya başlayacağız.
3: Harika.
5: Önce güzelce bir yıkayalım. Her birini şöyle çevire çevire. Sonra da
3: Hı-hı.
5: Hop kovaya.
3: Keyifliymiş. Kendimi memlekette gibi hissettim. Evet, burada çiftlikte çalışmak ve Texas'ın bu yüzünü görmek çok güzel oldu.
5: Şimdi bunları buraya bütün olarak atıyorum. Normalde 3 diş koyarız ama bu kadar da yüklerse 2 tane yeter.
3: Şöyle biraz sarımsak aroması versin
5: tabii
3: diye.
5: Tabii sarımsak da olmazsa olmaz. İçine kurutulmuş kırmızı biber de atıyorum. Acı seviyorsanız 2-3 tane koyabilirsiniz tabii.
3: Aha.
5: Sonra pul biber ve dereotu tohumu ekliyorum. Çoğu kişi dereotunun kendini kullanır ama biz tohumunu tercih ediyoruz. Bence lezzeti çok daha güzel oluyor. Tadını değiştiriyor resmen.
3: Doğru.
5: Ve uçlarını da tam şuradan kesiyorum. Denemek ister misin?
3: Tabii.
5: Başta eğlencelidir. Hepimiz heyecanlanırız. Ama her gece bunu yapmak zorundasınız. Ya da her gece bahçeyi toplayıp turşu kuracak birini bulmalısınız. Yoksa iş çığırından çıkar yetişemezsiniz.
3: Tam zamanlı iş yani.
5: Evet.
3: Bak bakalım yanlış mı kesiyorum?
5: Mükemmel kesiyorsun.
3: Yanlış yaparsam sen devralırsın.
5: Yok yok gayet iyisin. Biz hep geniş ağızlı kavanoz kullanırız çünkü benim elim dar ağızlara girmiyor.
3: Hı hı.
5: Bu da önemli bir mesele tabii.
3: Dereotu meselesi.
5: Evet, bu büyük bir mesele. Hem de turşulu olanından. Sonra istediğim boyuta göre ayırıyorum. Genelde büyük olanları en alta koyarım. Diğer türlü küçük olanları alta koyup büyük olanları üste koymaya çalışırsanız kavanozunuzu tamamen dolduramazsınız.
3: Hmm. Yani asıl mesele onları oraya olabildiğince sıkıca
5: istiflemek. Doldurmalısın ki turşu suyu girdiğinde her yer o tadı alabilsin.
3: Evet, iyice bastırmak evet. Lazım yani.
5: Dop dolu olmalı.
3: Ağzına kadar.
5: İşte böyle. Tamam mı bak, malzemeler işte böyle en altta kalmalı, görüntüsü bu. Şimdi Cody'yi çağıracağım çünkü turşu suyunun hazırlanmasını o bilir.
4: Nasılsın dostum?
3: Merhaba dostum.
4: Yoksa turşulardan ne haber mi demeliyim?
3: Nasılsın?
4: Gayet iyiyim. Şunun altını tam şuraya kadar açalım.
3: Karışımı kaynama noktasına getiriyorsun.
4: Şunu tut bakalım, oraya boşalt.
3: Demek bu suyu ısıtarak tuzu falan iyice çözdürüyorsun.
4: Sadece tuzu, evet. Bizde şeker yok.
3: Şeker yok, güzel. Ben de tariflerde pek şeker sevmem.
4: Kapağını da kapattın mı tamamdır, hazır.
3: Şuraya bırakabilir miyim?
4: Tabii, olur. Harika, işte oldu.
3: Çok iyiymiş çocuklar. Bu turşular şahane görünüyor. Peki ne zaman yiyebileceğiz bunları?
4: Yaklaşık bir hafta sürer. Nasıl sevdiğine de bağlı tabii. Bir haftalıkken hala taze salatalık tadı gelir ama yeterince fermente olmuştur. Güzel.
3: Şu an tadabileceğimiz bir şey var mı?
4: Şurada hazır var. Buyur, çekinme.
3: Hmm, çok iyiymiş.
5: Çok güzel.
4: Çok iyi.
3: Bunları bizimkilerle de paylaşayım.
4: Tabii ki.
3: Tamamdır. Artık işe döneyim. Her şey için sağ olun.
5: Rica ederiz. Uğradığın için teşekkür ederiz.
3: Memnun oldum.
4: Ben de öyle.
3: Görüşmek üzere dostum.
4: Görüşürüz dostum.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Kırsalın ustaları Kuzeydoğu Teksas'ta Çamlık Ormanları'nın batı ucundalar. Mark ve Tişan bu fırsatı değerlendirip bu coğrafyanın neler sunduğunu keşfe çıkıyor.
2: Bizim oralarda büyük çiftlik olmadığını hiç fark ettim mi? Hep küçük çiftlikler
12: evet,
2: var.
12: Evet, bizde çiftlik olur. Peki farkı ne?
2: Konumu bence.
12: Konum mu? Evet, mantıklı.
2: Bence Mississippi'nin batısındaki her yer büyük çiftlik sayılır. Tishon daha önce arazi aracıyla tura çıkmamıştı. Tishon'u dışarı çıkarıp dünyanın belki de bir daha hiç uğramayacağı köşelerini göstermeye çalışıyoruz.

0: Tamamdır dostum.
1: Bu harikaydı.
0: Bu kadar adrenalin yeter.
1: Bence direksiyonda ben olsaydım adrenalin çok daha yüksek olur.
0: Öyle mi? O zaman bir de tek başına denem.
1: Cidden mi?
0: Bilirsin işte.
1: Kendimi riske atarak.
0: Sana güveniyorum ama bir noktadan sonra güven kalmıyor.
1: Sağ ol.
0: Yani bence ilk kez yeni bir yere gittiğinizde yapılacak en iyi şey dışarı çıkıp etrafta dolaşmak, neyin farklı göründüğüne bakmaktır. Bazen benzerlikler bulursun, bazen de ufak tefek farklar görürsün.
1: Aslında ben büyük bir fark biliyorum.
0: Neymiş o?
1: Daha yok.
0: Değil mi? Evet. Bu gerçekten büyük bir fark.
1: Evet, kesinlikle büyük fark.
0: Pekala. Bizim memleketteki meşe ağaçlarını biliyorsun
1: evet.
0: Değil mi? Düz ve heybetli olurlar ama buna direk meşesi derler.
1: Yaprakları da bayağı farklı değil mi?
0: Yapraklar biraz farklı olsa da hala o meşe havası var, anladın mı?
1: Evet.
0: Yapraklarına evet. Dikkat edersen bunun bir meşe olduğunu anlarsın. Bir de buralarda sana batabilecek çok fazla bitki var. Dikkat et.
1: Isırabilecek de herhalde.
0: Isıranı da çoktur, dikenlisi de. Bak mesela şunun üzerindeki dikenleri görüyor musun ha?
1: Evet.
0: Buna ballı harnut derler. Bizim oralarda kara akasyadır.
1: Ondan çok iyi yakacak odun.
2: Öyledir ama buradaki ballı harnut farklıdır. Çünkü tohum zarfları 20-25 santim kadar büyür. Bizim oradakilerse ancak 10 santim falan olur.
1: Evet.
0: Bir de çok yapış yapıştırlar. Zaten o yüzden adı ballı harnut. Tishon'un buraya gelip sadece çalışıp sonra eve dönmesini istemedim. Doğu Teksas'ı biraz tecrübe etsin istedim. Buna toprağın yapısını anlamak, burada ne tür ağaçlar yetiştiğini ve hangi meyvelerin bulunduğunu görmek de dahil. Bence çalıştığın yerde bağ kurmak çok önemli. Eskiler kesinlikle o bağı kurmuşlardı ve bence o geleneği yaşatmak bizim görevimiz. İşimiz sadece binaları restore etmek değil, aynı zamanda öğretmek, eğitmek ve bilgiyi geleceğe taşımak. Ormanda biraz yürüdükten sonra şimdi daha rahatlamış hissediyor musun?
1: Evet.
0: Hazır rahatlamışken dönüşte arabayı sen sür, tamam mı?
1: Evet, evet, evet. Tamamdır. Ama sen varken çok gazlamam, merak etme.
3: Şantiyeye geri dönersek?
4: Bugün iyi iş çıkaracağız. Kütükleri dizeceğimiz için keyfim yerinde, güzel bir gün olacak.
3: Güzel olan bir diğer şey ise Mark ve ekibinin bu kadim bulmacayı çözmek için artık ellerinde daha detaylı fotoğrafların olması.
0: Şimdi diyorum ki fotoğraflar artık hepimizde var değil mi?
4: Evet.
0: Bugün ilerleme açısından biraz daha iyi olacağız çünkü bir sistem kurduk. Ne yaptık? Bu evin Pensilvanya'da sökülürken çekilen arşiv fotoğraflarını ve depo alanında dizili fotoğraflarını tek tek inceledik. Şunu fark ettik, bazı kütüklerde iki etiket var. Bazılarının solunda, bazılarının sağında etiket var. Bunları bulduğumuz fotoğraflarla karşılaştırdığımızda bugün çok daha rahat ilerlememiz lazım. Çünkü yapboz parçalarını artık iyi tanıyoruz. Bence her birimiz elimizdeki fotoğraflara bakarak evin bir bölümünü sahiplenirsek bu işi halledebiliriz.

0: Çatalların ucundakini dışarı çek.
1: Gayet güzel oturdu. Kulübenin dış cephesiyle tam hizada duruyor. Zaten bu kulübede hedeflediğimiz şey de bu. Şu anda gördüğünüz gibi her şeyin olabildiğince sıfıra sıfır, pürüzsüz durması. Evet, güzel oldu.
2: Hangi kütüğün hangisi olduğunu belirlememe yardımcı olan pek çok şey var. Bunlardan biri de Texas'ta evi ilk kurduğumuzda çektiğimiz fotoğraflar. Ama bana en çok yardımcı olan özellik şunlar. Yani cidden bunlar inanılmaz.
3: Yanlış anlamayın, burada boş boş sosyal medya videosu çekmiyorum.
2: Aslına bakarsan oraya video çekmeyi seviyorum. Evet, hemen şu deliklere bakıyorum. Mesela tam şuradakine, evet. Burada iki delik var. Bak, fotoğrafta da tam burada iki delik görünüyor. Bunu eledim, şunlarla eşleşti, tamamdır. Sırf bu iki kütüğün kendine has özellikleri sayesinde bu yapboz parçalarını bir isim ve numarayla birleştireceğim.
4: Eski ve tecrübeli ekip üyeleri etiketli kütüklerin peşine düşerken çaylaklar ilk kez gözetimsiz bir şekilde kendi kulübelerini dizme fırsatını yakalıyor.
0: Çalışıyor olmalarına sevindim. İyi iş çıkarıyor gibi görünüyorlar. Yani işin başından ayrılmıyorlar. Hey hey, bir takoz lazım.
5: Hava iyice kararmaya başladı. Galiba sağlam bir fırtına geliyor.
2: Havayı gördükçe biraz endişeleniyorum çünkü gökyüzü dünkünden çok daha karanlık. Umarım bir gün kavurucu sıcak, ertesi gün bardaktan boşanırcasına yağmur yemeyiz. Evet, bardaktan boşanırcasına. Bizim buralarda öyle derler.
6: Telefon ıslanırsa hoş olmaz. En iyisi cebime koyayım.
1: Açıkçası yağmur harika hissettiriyor. Dünkü o sıcak günden sonra bu hava ilaç gibi geldi.
7: Biraz çiselemesinden zarar gelmez.
4: Çiselemek mi? Texas'ta hiç sanmam.
0: Hey, hadi içeri kaçalım.

0: Teksas'ın o şiddetli yağmuru dindi. Çocuklar gelin suiti kulübesinin gizemini çözmek için işe geri dönüyor. İpuçlarını takip ederek yapbozun bir sonraki parçasını buldular. Ama bir sorun var.
1: Bu kütük tam şuradan biraz çürümüş. Kertlik kısmının kopmasına neden olmuş. Bize 5,5 metre lazım. Eğer o boyda bir kütük bulabilirsek bu kütüğün tamamını değiştirebiliriz.
2: Boyu ne kadar?
1: Burada 5 metre var.
2: Tamam.
1: Evet.
2: Bunun yüzeyi 28 santim. O yüzden işimizi göreceğini sanmam. Bakayım, 5,5 metre demiştim.
1: Tamam, bak oraya uyar. Boyu yeterli. Muhtemelen tam senin durduğun yere kadar olan 5,5 metrelik kısmı yeterince düzdür.
2: Evet. 5,5 tam da bu bozuk yere denk geliyor.
1: Biraz kaviste duruyor ama bir şekilde uydururuz. Eğer derz arasına otururken alttan değerse orayı biraz yontarız, olur biter.
2: Tamamdır.
1: Değiştireceğimiz kütüğü seçtik. Sherman muhtemelen onu uygun boyda kesecek. Sonra eski kütüğü üzerine koyup kertiyi aynen ona aktaracağız. En sağlam yöntem bu.
3: 5,5 metre.
4: Tam olarak 5 metre 70 santim olmalı.
1: Kertiklerin birebir uyması çok önemli. Yeni bir parça yaparken kertiklerin orijinaline olabildiğince yakın olmasını istersiniz.
0: Boyu biraz kısaltıldıktan sonra yeni kütük kertilmeye hazır hale geliyor.
1: Değiştireceğimiz kütüğü seçtik. Sherman muhtemelen onu uygun boyda kesecek. Sonra eski kütüğü üzerine koyup kertiyi aynen ona aktaracağız. En sağlam yöntem bu.
3: 5,5 metre.
4: Tam olarak 5 metre 70 santim olmalı.
1: Kertiklerin birebir uyması çok önemli. Yeni bir parça yaparken

0: Orijinal kütüğü referans olması için bir şablon gibi üzerine koyuyorlar. Sherman'la yan yana çalışmak tam da yeni çocukların ihtiyacı olan şey.
1: Tam hizada, sıfıra sıfır
2: tamamdır,
1: olmalı.
2: Tamamdır bende o iş. Bu benim için iyi bir fırsat. Daha önce şablon kalıplarla kerti kaçmıştım ama hiç böyle kalıp olmadan göz kararı ve el yordamıyla yapmamıştım. Bunu öğrenmek efsane olacak.
1: Pekala Sean, hazır başla.
0: T-Sean ve Evan için sahada öğrenmek, kırsalın ustası olma yolundaki eğitimlerinin en kritik parçası.
2: Hangi düğmenin ne işe yaradığını bilmiyorum.
3: Ben sana göstereyim. Şuradaki yeşil düğmeye bas.
0: En iyi hocalardan paha biçilemez bir eğitim.
2: Tamamdır.
0: Ama iyi bir öğrenci olmak için dikkatinizi vermeniz gerekir.
1: Hey hey! Kısa kesiyorsun. Çizginin şu tarafından gitmen lazım.

0: Güzel görünüyor. Bakalım yerine nasıl oturacak?
1: Gerçekler ortaya çıkıyor.
2: Bakalım olacak mı?
1: Hop. Acele etme.
3: Tişan, sana doğru geliyor mu hiç?
2: Evet, yaklaşık bir...
1: Bu tarafa doğru yavaşça indir.
0: Evet, iyice oturtmamız gerekecek.
4: Bugünkü ders, kütüklerin birbirine kusursuz uyumuyla sona eriyor.
0: Tamamdır. Bu kadar.
1: Şu kertik mükemmel duruyor. Şuna bak. Araya bir kağıt parçası bile sokamazsın.
2: Tam şurada olmalıydılar. Biraz geri kaldı. Harika. Hadi şunları kenara alalım da asıl istediğimize geçelim.
5: Evet.
2: Tishan bizim için birkaç kütük seçiyor. Artık forklift'te biraz tecrübe kazandı. Yaklaşık bir yıldır kullanıyor. İşi çözmeye başladı. Şuna bak, çocuk harika iş çıkarıyor. Kendine güveniyor, hiç tedirgin değil. Römorka o kadar yanaşmaktan hiç korkmuyor. Ben aşağı o çamurun içine sürerken gerilmiştim ama Tishan gitti ve halletti. İşte özgüven budur.
5: Hey, şunu da almamı ister misin?
2: Evet, git onu al ve az önce indirdiğinin yanına getir.
5: Tamamdır.
2: Yağmurda o koca makineleri kullanırken lastikleri ne kadar büktüğüne dikkat etmen gerekir. Zemin yumuşakken tekeri ne kadar kırarsan o kadar gömülürsün. Görüyorum ki hala öğreneceği birkaç ufak şey var. Tekerlekleri biraz fazla sert kırıyor ama neyse ki zemini çok fazla dağıtmıyor. Kütüğe zarar vermediği ve forklifti saplamadığı sürece devam etsin. İyi iş çıkardı. Bu çocukların makineleri kullanırken veya motorlu testere sallarken kendi başlarına iş yapmaya alışmaları yükümüzü çok hafifletiyor. İkisi de çok iyi işçi ve çok şey öğreniyorlar. İyi iş çıkardı değil mi Evan?
3: Fena değil dostum. Johnny onunla gurur duymalı.
2: Evet.
4: Yeni kütük hazır olduğuna göre artık bu kulübeyi dizme vakti geldi.
1: Tut şunu. Tamam. Evet. Biraz dışarı çık. Bana göre gayet iyi.
6: Bugün bizim için çırak yetiştirme günüydü. Bir tür oryantasyon günü yaptık. Çünkü Teksas'ta sorumluluğu onların omuzlarına yüklememiz gerekiyordu. Elimizde bir tane uzun kütük, bir tane de bozuk kütük vardı. Buralarda yüzlerce mil ötede başka kütük bulma şansımız yoktu. Eğer Tishan ve Evan o kesimleri yanlış yapsaydı başımız büyük belaya girerdi. Ama neyse ki dikkatlerini verdiler. Neyse ki şehir dışındayken ve iş bitirmeniz gereken böyle yerlerde yanınızda isteyeceğiniz türden çalışkan çocuklar.
5: Tam imzaladım.
1: Güzel duruyor.

0: This place, it stays with me.
1: Bu benim olsun mu?
2: Anne, ben bunu alıyorum.
1: Anne, bunu.
3: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir, bir mutluluk
1: getir. Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
1: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
7: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: İso.
2: Canım karım.
1: Ula, senin ne işin var burada?
2: Ula Asu, senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
1: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
2: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
8: Albayrak Finans, Albayrak Grubu'nun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
9: yarına güvenle planlar. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
11: Philips'in en iyi kahve makinesi Cafe Aromis'le tanışın. Brew Extract teknolojisiyle kahve çekirdeklerinden gelen zengin ve yoğun aroma. Yeni Philips Cafe Aromis. Her kahvede kendi mükemmelini bul.
12: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
13: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
17: Carrefour'sa online markete özel klasik ton balıklarında bir alana bir bedava. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
18: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. İki Bellona, Bellona. Sütaşayla,
19: sütaşayla. Döneri gördüğün an
20: bir de sütaş ayran.
19: Gelsin sütaş ayran.
21: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
22: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
23: Philips Aqua Plus 8000. Süpürür, siler, temizlikte süper. Precision Power başlıkla zemini tanır, gücünü kendi belirler. Aqua Plus modülüyle etkili ıslak siler. Philips Aqua Plus 8000.
24: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
25: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
26: Ooo, mükemmel. Olaysın Gemini.
0: Maç heyecanını banla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyif.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu bilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
2: Sana yakışanı tak.
3: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
4: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
3: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
4: Çekil, çekil.
3: Filtresiz.
5: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Soluksuz.
6: Burada biraz kaos var.
3: Kapsam ağlarının dışında.
7: Çiftlik hayatı böyle.
6: İyi gidiyoruz.
8: Kenara çekilin.
9: Hayata hoş geldin.
3: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Kırsalın ustaları için tarihi yapıları restore etmek bir ticaretten çok daha fazlası. Amerikan öncülerine bir saygı duruşu. Ve yol onları nereye götürürse götürsün her zaman geçmişe tutkuyla bağlı insanlar buluyorlar. Virginia Abington'da Mark ve Graham kasaba merkezindeki demirci dükkanında öncü ruhunu yaşatan Emmett Yeary'i ziyaret etti.
11: Emmett, burası gerçekten etkileyici. Ama şu gördüğüm çok daha etkileyici.
12: Teşekkür ederim. Beğendiğinize sevindim.
11: Yani şimdiye kadar çok müze gezdik, çok şey gördük ama...
13: Burası şimdiye kadar gittiğim tüm müzelerden daha iyi.
11: Siz gerçek bir koleksiyoncusunuz. Sadece birkaç antikaya sahip olmakla onları takdir etmek arasında fark var. Ama siz eşi benzeri olmayan parçaların koleksiyonerisiniz.
12: Elleriyle çalışan o insanları, yani ilk öncüleri anmamız gerekiyor. Sıradan bir öncü, demircilikten anlamalıydı, marangozluk bilmeliydi, hayvanlara nasıl bakılacağını bilmeliydi. Bu insanların kısıtlı zamanda ve yaşadıkları o sert koşullarda elektrik yok, su yok. Bu kadar çok şeyi bilmek zorunda olmaları insanı hayrete düşürüyor. Tüm bunlara rağmen başarmaları, sebat etmeleri ve bunu sonraki nesle aktarmaları muazzam.
11: Bu yerin en sevdiğiniz parçası hangisi?
12: Muhtemelen örs.
11: Şuna bak.
12: Örsü, evet, örsü seviyorum. Evet. Bunların ikisi Budden marka. Brooklyn'de üretimlerini 1925'te durdurdular.
13: Eski ve kaliteli olanlardandı değil mi bunlar?
12: Evet. Örslerin Cadillac'ı sayılırdı. Senin de dediğin gibi tınısı güzeldir. Kulağa hoş gelir.
13: Körükler hala çalışıyor
12: evet, mu? Evet elbette. Şöminelerde kullanılan körüklerin aksine bunlar çift haznelidir. Hava hem üst hem alt kısma dolar. Böylece kesintisiz bir hava akışı sağlarsınız.
13: Vay
12: yani canına. Zamanında gerçek bir icattı.
11: Bu blok biçimleme için mi?
12: Evet.
11: Aa dostum bu harika bir şeymiş.
12: Bu eski bir biçimleme bloğu. Onu bana arkadaşım hediye etti.
11: Gerçekten iyiymiş.
13: Aha.
11: Bunu kullanarak farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Yani bununla kaşık yapabilirsiniz. Pek çok farklı şey yapılabilir. Bak orada bir tane var.
12: Görüyorsun. Şurası kaşık ve kase için. Şurası da daha küçük bir kaşık için. Şurası
13: evet,
12: da
13: çok doğru.
12: Bir
13: doğru.
12: Kürek için uygun.
11: Dostum burası efsane. Resmen burada yaşayan bir tarih müzesi var. Çok teşekkür ederiz.
12: Ben teşekkür ederim.
11: Gelip buraları görmek bizim için büyük zevkti. Sen Abington için gerçek bir hazinesin.
12: Teşekkürler.
11: Kimsenin aksini söylemesine izin verme.
12: Bunu onlara senin söylemeni istiyorum.
13: Sağ ol Ahmet. Bu işi yapmaya devam et dostum.
12: Siz de öyle çocuklar. Hepinize teşekkürler.
10: Şantiyeye geri döndüğümüzde uzun kütüklerin sonuncusu yukarı çıkıyor.
11: İşin tuhaf tarafı şu, üzerinde etiket olan iki kütük en üstteki iki kütüktü. Yani binada tanımlanması en kolay iki kütük hangisi derseniz bunlardı. Etiketi sadece bunlara yapıştırmışlar. Son bir büyük uzun kütüğümüz kaldı. Eminim Johnny onun nereye gideceğini çözmüştür.
14: Aynen. Evet.
11: Kütüklerin havada yükseldiğini ve temelin etrafının boşaldığını... Görmek insana kendini çok iyi hissettiriyor. Gerçekten güzel.
14: Tamam bana doğru gel. Seninki iyi oturdu mu?
13: Evet benimki hizalı.
10: Pencere ve kapı çerçevelerini oluşturmak için ara kütükler ekleniyor.
14: Çak gitsin.
10: Bu eski öncü yapbozunu çözmek için bazı modern araçlar kullanmak gerekti.
14: Bu hafta biraz teknolojiden faydalanmam gerekti. Cep telefonumu Hayatım boyunca hiç bu hafta olduğu kadar kullanmamıştım. Elimizdeki fotoğraflar sayesinde evi kurduk. Her şey yolunda. Kırsalın ustaları için imkansız diye bir şey yok.
10: Doğu Teksas'ta gizem dolu bir hafta oldu. Ama eksik ipuçlarına rağmen bu devasa iki katlı öncü yapbozu neredeyse tamamlandı. Tamamlandığında bu gelin süiti iki katlı bir yaşam alanı, yaklaşık 30 metrekarelik bir salon ilavesi ve üstü kapalı bir veranda sunacak.
14: Acele etme.
10: Yapbozun son parçası yerleştirilmeye hazır.
14: Tamam işte son kütük.
13: İşte bu. Beklediğim an buydu.
7: Yukarı basalım.
13: Biraz daha mı?
7: Hayır. Çivileyelim.
14: Ve son çivi. Uzun bir süreçti. Etiketi yoktu ama son kütüğü yerleştirmek yaşadıklarımızdan sonra bir ödül gibi geldi doğrusu. Harikaydı. Herkes birlikte çalıştı ve ev güzel yükseldi. Bence sonuç herkesi şaşırttı.
11: Çocuklar, inanılmaz bir iş çıkardınız. Çok iyi oldu. Dişan, ben alt köşe vidalarını almaya gittim. Bir saat yoktum. Geldiğimde bütün parçaları yerine oturtmuşsunuz.
13: Evet.
11: Şimdi de vidalanıyor, bu harika.
13: Değil mi?
11: Hiç boş durmamışsınız.
13: Şimdi tek yapmamız gereken takozları koymak. Sonra işimiz tamam.
11: Evet, harika görünüyor. Çok iyisin Tishon.
13: Sen de öylesin Mark.
11: Sherman'ın hakkında ne derse desin aldırış etme.
10: Gitmeden önce ekibin son bir adımı var. Ek destek için kütüklerin arasına takoz yerleştirmek.
14: 9 santimetre mi?
13: Evet. Başladığımızda her tarafta parçalar vardı ve tam bir keşmekeş içindeydik. Hiç etiketimiz yoktu. Ama şimdi kulübe bir araya geldi ve gerçekten iyi görünüyor. Şimdi de 7 santimlik bir tane.
7: Gençler yukarıda Graham'le çalıştılar. Garip bir şekilde bu kez makinenin başında Johnny değil ben vardım. Graham içerideki iki gençle birlikte gerçekten muazzam bir iş çıkardı bence.
14: Herkes birbiriyle uyumlu çalıştı. Dishon, Ryan, Evan, onlara ne yapacaklarını söylemenize gerek kalmıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Takım olmak böyle bir şeydir.
8: Nasıl gidiyor Mark? Bu harika bir şey dostum. Tamamlandığı için çok heyecanlıyım. İçini bitirip kullanmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Muazzam oldu. Sen ne düşünüyorsun?
15: Evet, tek kelimeyle vay canına dedim. Fotoğrafları görmek, gerçeğini görmekle kıyaslanamaz bile. Bu mükemmel.
11: Beğendiniz mi bari?
8: Dostum bayıldım.
15: Çok sevdim.
11: Evet, kurulunca güzel oldu.
15: Ve çok büyük. Bu kadar büyük olacağına dair hiçbir fikrim yoktu.
11: Gerçekten mi? İsterseniz bir kısmını geri sökelim.
15: Hayır, çok sevdim. Böyle harika.
8: Büyük olması daha iyi.
11: Hadi gelin içine bakalım.
15: Vay canına.
11: Devasa.
15: Evet.
8: Buradaki tek kütük ev bu sanırım. Hatta tüm bölgedeki tek ev olduğuna garanti verebilirim. Özellikle bu kadar eski olması. Düşünsenize şu kalasların büyüklüğüne bakın. Öncüler bu ağaçları kesip evi inşa ettiğinde bu ağaçlar zaten en az 200 yaşındaydı. Yani karşınızda aslında 400 yıllık bir yapı duruyor. En azından ahşabı 400 yıllık. Bunun yerine hiçbir şeyi tutamaz. Muazzam dostum, gerçekten çok heyecanlıyım.
11: Güzel.
8: Siz bu işin kitabını yazmışsınız. Yani
15: bu işin kitabı yazılır.
11: Evet, bayağı büyük bir iş.
8: Harika.
11: Bu lafı bir gün kullanırım.
8: Kitabını yazmak, evet.
15: Lütfen kullan.
8: Tabii.
15: Ben bunu her gün duyuyorum.
11: Bu hafta tamamen bir yapbozu birleştirmekle ilgiliydi. Etiketsiz bir kulübemiz, dayanılmaz sıcaklarımız ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmur vardı. Bu bizim için her zaman hatırlayacağımız ve anılarımızı sevgiyle yad edeceğimiz bir takım çalışmasıydı. Bence bu kulübede evlenip kalan herkes bizim burada eğlendiğimiz kadar eğlenecek.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Bellona da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
8: Carrefour'sa online markete özel el yüz cilt bakım ürünlerinde %70 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi.
11: Annenizin çok istediği pırlantası yolu girdik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a. Sana
12: yakışanı tak. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
14: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun. Bambim var benim.
16: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
15: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.

0: gelecek. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans, yarını
3: güvenle planlar. Anne!
4: Bu benim olsun mu?
5: Olsun canım.
6: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bu benim olsun mu ya?
5: Ta buralara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?
3: Anne bunu.
4: Bunu?
3: Bunu.
4: Bu?
6: Bu.
4: Bunu. Anne bunu.
8: Al kızım al.
4: Sana almıştım.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
0: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkisi de büyük bir savaşta gibi görünüyor Stu. Şampiyon ona bir yer bakalım diyor. İplere sıkıştırdı ve kombine yumruklarla nefes aldırmıyor işte. Bir tane daha.
1: Aman karım. Rocky Kroki durumunda. Ayakta duracak hali kalmadı. Sallanıyor ama hakem devam etmesine izin verdi. Apollo'dan arka arkaya kombinasyonlar. Rocky nasıl dayanıyor anlamadım Bill.
0: Artık kendini koruyacak hali de kalmadı.
1: Böyle devam edemez. Hakemin durdurması lazım Bill.
2: Hadi Rocky. Yapabilirsin. Hadi kalkabilirsin. Yaparsın da geldi.
3: Yerde kal dedim.
1: Apollo ellerini kaldırdı. Zafer dansı yapıyor.
2: Hadi Rocky. Hadi kalkabilirsin.
4: Gel bakalım.
2: Kalk hadi kalkabilirsin. 5, 6, 7, 8, 9.
4: Tamam iyiyim. Gel.
1: Apollo buna inanamıyor.
4: Gel hadi gel.
5: Tamam tamam ayrılın.
1: Şampiyon kaburgasını tutarak yürüyor. Sanırım kırıldı.
5: İyi misin şampiyon?
4: Yok bir şey iyi. İyi.
6: Kaburganda kırık var.
4: İdare edin. Göremiyorum gözümü aç. Kes şunu.
3: Bunu yapmak istemiyorum.
4: Kes. Hadi. Kes.
3: İşte bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Ey şampiyon hiç kanamam var. Maçı durduracağım.
4: Maçı durdurmayacaksın dostum. Durdurursan öldür. Onu yenebilirim biliyorum.
0: Karaciğerine çalın.
3: Ölmeni istemiyorum.
4: Ağzımı ver.
3: Hadi bırak dövsün adamı.
2: Beni dinle bak. Sol yumruğunla karaciğerine çalışmalısın. Sol yumruğunla alttan sürekli çalış tamam mı? Onu yenebilirsin. Yaparsın Rak hadi.
1: Gong çaldı. 15. ve son round başlıyor.
4: Artık direnmeyelim. Yeni de bitsin şu.
0: Şampiyon onu uyarıyor Stu.
4: Deset de bitsin.
1: Şampiyon yeniden zorlanmaya başladı. Bu arada sağ tarafını ve kaburgalarını koruduğu açıkça belli oluyor.
0: Olamaz. Rocky'den sert bir sol ve sağ.
1: İşte bunu kimse beklemiyordu.
0: Ağzından gelen kana bakın.
1: Şampiyon kan tükürmeye başladı. Rocky'den muazzam bir sağ yumruk. Rocky seriye aldı. Sağlı sollu devam ediyor.
5: Bitir işini Rock.
1: Kalabalığın sesini dinleyin. Kaburgalara bir sol daha. Çeneye bir sağ. Şimdi şampiyonu iplere dayadı. Şampiyon zor durumda.
5: Hey!
4: Bu işin revanş olmayacak. Asla revanş olmayacak.
5: Bırak! Ayrıl!
4: Bitsin, istemiyorum.
5: Ayrılın!
7: Rocky zoru başardın ve 15 round dayandın. Nasılsın?
4: Çok iyiyim.
7: 15. roundda gong çalınca ne hissettin? Round sonuna geldiğinde neler düşündün? Bir daha yapabilir misin lütfen?
8: Hanımlar, beyler. Lütfen Rocky. Dinleyin. Az önce izlediğiniz maçta
9: Rocky.
8: Tarihinde görülmüş en büyük cesaret ve dayanma gücüne hep birlikte tanık olmuş durumdayız. Bu inanılmazdı. Gerçekten inanılmaz.
4: Ekleyin.
8: Beyler, hakemler maç sonucunu gol çokluğuyla belirledi. Hakemlerin kararına göre Apollo Creed 8'e 7 puanla bu maçın galibi oluyor.
0: Boksemer istiyor. Ne diyorsun?
4: Rövanş olmayacak. Rövanş filan olmayacak.
1: Onu duydunuz sevgili seyirciler.
5: Rocko! Giremezsin.
2: Bırak o benim arkadaşım Rocko.
5: Sen arkadaşım.
2: Ceketini yırtıyor sol.
5: Pekala. Buradan gidiyoruz Rocko.
8: Teşekkürler.
4: Eşsiz
8: Ödre.
5: Biz birlikte olduğumuz
4: nerede?
5: İçin
8: çok teşekkür ederiz.
4: Seni seviyorum.
8: Ve bu maçın galibi
4: Apollo Creed. Seni
9: seviyorum. Seni kırdığımda da seveceğim. Oh seviyorum seni.

0: Açılın!
1: Rakip açılın olma! Diyorum.
0: Çıkarın onları buradan. Herkesi boşaltın. Açılın da nefes alsın. Hadi buraya getirin.
1: Rakip bir açıklamaya.
2: Şuraya otur rakip.
1: Kazanacağım düşün.
3: Bilmiyorum.
1: Hadi bir şey söyle.
3: Bilmiyorum. Kelimelerle aramıyor değil.
0: Geri çekin.
4: Rakip. Kazanacağını düşündüğün oldu mu?
3: Bilmiyorum.
0: Bırakın nefes alsın.
5: Doktor nerede?
3: Burnum nasıl? Mikineci gibi mi?
0: O kadar kekildi. Artık onu rahat
2: geri çekilin.
1: Yediğin en kötü dayak bu muydu?
2: Bana bak. Gitmezsen tamam, daha kötüsünü
4: yiyecek. Son roundda neler düşündün?
3: Keşke okula devam etseydim diye düşündüm.
5: Beyninde hasar oluştu mu?
3: Pek sanmıyorum.
6: Benden uzak durun.
7: Benden uzak durun.
6: Uzak durun.
7: Hey Aygır. Aygır. İtalyan Aygır'ı. Taş gibi bir kafan var Aygır. Çok şanslısın. Ve bir mucize gerçekleştirdin. Dünyanın en şanslı adamısın.
3: Şanslı mı görünüyorum?
7: Kimse benimle boy ölçüşemez. Kalk o iskemlenden de şu dövüşü olmaz, bitirelim artık.
5: Olmaz, otur lütfen.
3: Bu ciddi mi konuşuyor bu?
1: Seni Gong mu kurtardı?
7: Gong'un ne önemi var? Onu her şekilde, her yerde yenebilirim.
4: Rövanş mı olacak?
7: Nerede, ne zaman isterse. Beni duydun mu?
3: Rövanş olmayacak dememiş miydin?
7: Ne zaman, nerede istersen.
4: Rövanş milyonlar kazandırabilir.
3: Resmi olarak artık emekliyim.
7: Benden kaçmaya çalışma, sana bir fırsat verdim. Şimdi daha büyük bir şans vereceğim.
3: Ne çok enerjin var. Bir şey kanıtlaman gerekmiyor.
0: Hakemlerin ne dediği umurumda bile değil. Dövüşü bu adam kazandı.
7: Sadece şanslı olduğunu göstereceğim. Tekrar dövüşeceğiz serseri. Beni burada bırakıp gidemezsin. Hemen geri dön.
3: Adrian.
5: Evet.
3: Eve gitsen iyi olur. Bir süre tedavi görmem gerekiyor.
5: Ben burada kalmak istiyorum.
3: Hayır, Poli ile eve gidip biraz uyusan çok daha iyi olur canım.
5: Seni seviyorum.
3: Ben de seni.
5: Seni seviyorum.
3: Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz Mek. Galiba küçük bir sorun var. Burnumu düzeltebilir misiniz?
8: Eski haline getiririz. Beni endişelendiren şu gözün.
3: Gözlerim muhteşemdir. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu gece bizi izlemeliydiniz Böler. Harika iş çıkardık. Tahminimden çok iyiydim. Kimse bu kadar...
2: Onu 10. round'da yakaladın. 15. round'da işi bitmişti.
3: Böyle mi düşünüyorsun?
2: Güven bana, oradaydım. Yüzün nasıl Rak?
3: Bilmiyorum, nasıl görünüyor?
2: Böyle olsun istemezdim. Rak'i senden bir iyilik istiyorum. Arkadaşın Gazzo en büyük hayranlarından. Eski işini bana vermesini söyler misin?
3: Tahsilat işini mi?
2: Sayılarla aram iyidir.
3: Doğru. Tamam, merak etme. Burada işim biter bitmez eski işimi sana vermesini söyleyeceğim.
2: Harika. Minnettarım.
9: Burada ne işim var? Ziyaret saati sona erdi. Artık gitmelisin. Hemen.
3: Görüşürüz Pauli.
2: Tamam. Seninle gurur duyuyoruz Rak.
3: Öyle mi?
2: Elbette.
9: Hadi.
2: Ben bu gece iyiyim.
3: Öyle görünüyorsun.
9: Hadi dışarı. Bu gece nasılsın bakalım?
3: Çok yakışıklıyım. Tadı güzelmiş.
9: Oğlum imza için başımın etini yedi.
3: Elbette.
9: Şöyle yazar mısın iyi dostum? Charlie Flynn'a.
3: Ellerim ağrıyor.
9: Sorun değil.
3: Bu benim ilk imzam.
9: Teşekkürler.
3: Bir şey değil. İyi dostum Charlie Flynn. Kimsin acaba? Hey Apollo.
7: Kim o?
3: Benim Rocky. Dinle. Bir şey sorabilir miyim?
7: Evet, sorabilirsin.
3: Elinden geleni yaptın mı?
7: Evet. Yaptım.
3: Teşekkür ederim.
10: Bu yıl güzel geçecek, iyi misin?
3: Evet, dışarıda olmak
10: önümüzdeki
3: harika.
10: Önümüzdeki yıl $300,000 kazanacaksın.
3: Öyle mi?
2: Vergiler çıktıktan sonra.
10: Hayır, bu işten karlı çıkacaksın. Ciddiyim, dinle beni.
11: Kafamı imza atar mısın?
3: Tabii, elbette.
11: Harika.
3: Sakın havalara girme. İmzam biraz elim ağırdır. Böyle. Alçılar çıkınca tüy gibi hafifleyeceksin.
2: Şu kalemi alabilir miyim evlat? Harika. Anlaşmayı imzalara ki bu standart bir anlaşma.
3: Bununla ilgili biraz daha konuşalım mı?
2: Bu standart bir anlaşma.
3: Hırdavatla mı ilgili peki
2: bu? Balyozlar, çiviler, aküler öyle şeyler işte.
10: Her çeşit ticari sadece eşya bunlar.
3: İşte ne olursa. Da
2: 300 bin dolar kazanacaksın. Fırsat varken değerlendir. Evet. 20 dakikada bitecek.
3: Haklısın, insanlar unutur.
2: Şimdi para kazanma zamanı. İmzala. Sadece 2 saniyeni alır.
3: Bak,
2: standart bir anlaşma
3: sana.
2: İşte.
3: Tamam, imzalarım ama şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
2: Nereye gidiyorsun? Daha önemli
3: bazı
2: ne olabilir ki?
3: Bazı işleri hareket döneceğim. Bunları sonra konuşuruz seninle, tamam mı?
2: Beni mutlaka ara. Arayacak mısın?
3: Tamam, tamam.
2: Sen mi arayacaksın? Numaran var mı?
3: Tamam, bir yerden bulur, ben sizi ararım.
2: Tamam, öyle olsun. Sen ara. Al şunu. Beyni hasar görmüş.
3: Hastaneden çıkıp o haplardan kurtulmak harika bir şey. Sürekli yatmaktan bacaklarım tutulup ağrımaya başlamıştı. Bacaklarım çekiliyormuş gibi hissettim yani. Dışarıda olmak harika gerçekten.
5: Hayvanat bahçesinde ne işimiz var?
3: Hayvanat bahçelerini severim. Özel yerlerdir. Kar yağdığında her yer temizlenir ve temiz kokarlar. Sen sevmez misin yani? Ha?
5: Burayı severim.
3: Evet, ben de. Bir şey soracağım sana. Önümüzdeki 40-50 yıl içinde ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Ne demek bu?
3: Muhtemelen benimle evlenmeyi düşünmüyorsundur.
5: Ne dedin?
3: Benimle evlenmek istemezsin diyordum.
5: Hayır, seninle evlenmek isterim.
3: Öyle mi?
5: Evet.
3: Kabul mü?
5: Evet.
3: Söz veriyorum, iyi biri olacağım. Yanlış bir şey yapmam. Küvette kesinlikle saçımı bırakmam. Her şey harika olacak, biliyor musun? Her şey güzel olacak. Hey, biz evleniyoruz. Gelmek ister misiniz? Hafta sonu boşsanız davetiye yollayacağım size. Harika değil mi?
5: Çok komiksin.
12: Rocky Balboa, bu kadını ömrünün son gününe kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
3: Evet, etmez miyim?
12: Adriana Pennino, bu adamı ömrünün sonuna kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
5: Evet.
3: Teşekkür ederim.
12: O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin.
3: Şunu artsam daha iyi olur.
5: Evet.
12: Pekala. Mutluluklar dilerim. Tanrı sizi kutsasın.
3: Sağ ol peder. Güzel konuştun. Seninle gurur duyuyorum.
2: Harika.
3: Her şey harika olacak. Görürsün.
2: Mutluluklar diliyorum.
3: Teşekkürler Tony. Çok naziksin. Bence şansa ihtiyacım olmayacak.
13: Herak, pes şapı ortak olur musun?
3: Olmaz. Reklamlarda oynayacağım.
13: Reklam mı? Aklını mı kaçırdın?
3: Evet. Beyin sarsıntısı yüzünden. Evet. Peder, peki, bu aile. İşlerde çok iyi.
2: Teşekkür
3: değil mi?
14: İkinize de bol
5: teşekkür
14: şans.
5: Teşekkür ederiz.
3: Sağ ol Mick.
14: Salona dönmem gerekiyor. İyi bir iki öğrenci var.
3: Gerçekten iyiler mi?
14: Evet, oldukça iyiler.
3: Tamam, görüşürüz Mick. Geldiğin için sağ ol.
15: Bir şeyler içmenin vakti geldi. Affedersiniz.
3: Güzel törendi.
15: Bir dakika ödünç alabilir miyim?
3: Harikaydı.
15: Çok güzelsin Adrian.
3: Gerçekten çok güzel oldu.
15: Dinle, bu dövüşünde ne kadar kazandın? Yani vergilerden sonra kalan.
3: 37 bin civarında.
15: Vergiler seni öldürür.
3: Evet, karanlığı öyle.
15: Sokağa bak atacaksın.
3: Dostum, bu yani sırası mı şimdi? Yeni evlendim.
15: Biliyorum, senin adına sevindim. Peki inşaatlarıma yatırım yapmaya ne dersin?
3: İnşaatlarına mı?
15: Evet, apartmanlar.
3: Bence işe yaramazlar.

0: Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hey Rock, nasıl gidiyor?
1: Aa, nasıl olsun, az önce evlendim işte.
0: Tebrikler, tebrik ederiz.
1: İçecek bir şeyleriniz var mı?
0: Evet dostum, şurada bir şeyler olacak.
1: Şarkıya devam edin, hoşuma gitti.
0: Tamam, onun için bir şeyler söyleyelim.

0: Kim bunlar?
1: Mahallenin iki ayaklı müzik kutuları hep şarkı söylerler. Bu kadar hafif olduğunu bilmiyordum.
0: Bilmiyor muydun?
1: Hayır, bilseydim her yere taşırdım seni.
0: Yoruluyor musun?
1: Hayır, kolumda kuş gibisin.
0: Evlendiğimize inanamıyorum.
1: Evlendik, kanıtı cebimde.
0: Her şey çok hızlı oldu.
1: Evet, ama bunun olacağını biliyordum, emindim.
0: Neyi biliyorum?
1: Seni ilk kez gördüğümde kendime dedim ki... Bu kızda utangaçlık hastalığı olsa da o şapkayla süveterin altında kaç süveter vardı, 20 miydi?
0: Hayır, 3 tane.
1: Philadelphia'daki 3 süveterli en güzel kız dedim. Evet, tam olarak öyle dedim yani.
0: Ciddi misin?
1: Evet. İşte evimize geldik. Hey Batkıs, in oradan aşağı. Yatacak başka yer bul hadi. Yardım edeyim, ister misin? Hey, şunu çıkarayım mı? Böyle daha iyisin. Sen başıma gelen en iyi şeysin, biliyor musun? Ha? Ciddiyim. Başıma gelen en güzel şey sensin.
0: Senin için hep öyle mi olacağım?
1: Evet.
0: Umarım benden...
1: Ne?
0: Asla bıkmazsın.
1: Hayır. Beni başından atamazsın.
0: Umarım hiçbir şey değişmez.
1: Seninle ilgili hiçbir konuda asla değişmeyeceğim.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.

0: İşte bu kadar.
1: Güzel araba rak.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşte belgeler.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir seçimdi.
0: Teşekkürler, seni ben kutluyorum. De seni. Güzel değil mi?
2: Ona ihtiyacımız yoktu.
0: Yapma Adrian, artık reklam işine giriyorum. Ödeyebiliriz, sorun değil yani.
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: Bana mı soruyorsun?
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: En iyilerden biriyim. Gel seni gezdireyim de nasıl kullanıyorum gör. Cinderella ile bal kabağı gibi olacak.
2: Peki bu arabayı kullanabilir misin?
0: Tabii kullanırım. Uçak ve buldozerler kullandım ben. Fırsat ver seni de uçurayım bebeğim. Geldik. Adrian, bak şuna. Bak şuna. Bu sana yakışır değil mi? Ne diyorsun buna?
2: Paltom var, istemiyorum.
0: Çok güzel. Kaplanlı siyah montu gördün mü? Hayvanları ikimiz de severiz. Siyah favori rengimdir yani. Almak ister misin? Bak, başkası kapmadan alalım diyorum. Ne diyorsun Adrian?
3: Bence ona çok yakışacak.
0: Evet ama bu da mükemmel.
2: Biraz tamam. Pahalı değil mi?
0: Yapma. İyi vakit geçirmek istemiyor musun ha? O zaman iyi bir saat lazım. Bunu da Polly'ye alayım diyorum. Bunları
2: tamam,
0: alıyoruz.
2: Peki kendine?
0: Kendime evet. Mi?
2: Kendine
0: saatlerden
2: de.
0: Anlamam ama tamam, ben de alayım bari.
3: Güzel seçim.
0: Batkus için güzel bir şey var mı acaba?
3: Tabii ki var. Beğendin mi?
0: Şuna bak. Hey Batkus, tasmana harika görünüyor değil mi? Gloria, daha küçük bir şey yok mu?
3: Var. Şu nasıl?
0: Evet. Şuna bakın. Gördün mü? Klas diye buna derim işte.
3: Beğendin mi?
0: Alalım mı?
3: Evet. Güzel seçim. Tamam.
0: İyi misin Batkus? Güzel ev. İlk bakışta çok güzel görünüyor ha. Tuğlalara bak Adrian.
2: Kocam tuğla uzmanıdır.
0: Tuğlalar yeni mi?
4: Evet, burası seçkin bir semttir.
0: Öyle mi? Burayı beğeneceksin. Tuğlaları sevdim. Güzel yapılmışlar. Posta kutusunu da beğendim. Sayıların toplamı neredeyse 9 ediyor. Hoşuma gitti. Uğurlu. Vay canına. Güzel ev, güzel. Bak Adrian, kum torbası için harika bir yer. Bir gün sana torbayla nasıl çalışılacağını öğretirim, tamam mı?
2: Su tesisatı bakır mı?
4: Altta ve üstte çelik. Öyle mi? Evdeki her şey çelikle desteklenmiştir.
0: Tamam.
4: Cilalı döşeme sağlam meşeden.
0: Evet, çok güzel.
4: Bayan Balboa, mutfağı göstereyim. Beğeneceğinizden eminim.
0: Sağlam. Bunu bilmek güzel. Adrian, şurası tam radyoya göre, gördün mü? Basamaklar da güzelmiş.
2: Mutfak çok geniş.
0: Mutfak çok güzel.
2: Çok hoş.
0: Evet.
2: Çok güzel mutfak. Yıllık vergileri ne kadar?
4: 1500.
2: 1500 mü?
0: Adrian, hoşuma gitti kelepir malı, hemen anlarım ben.
2: Affedersiniz, kocamla konuşmam gerekiyor. Konuşabilir miyiz?
0: Elbette, başka randevum yok zaten.
2: Rocky, o adamın işini kolaylaştırıyorsun.
0: Dert değil.
2: Banka ipotek için %9,5 faizle 16 bin dolar verecek.
0: Önemli değil. Bence evi şimdi alalım.
2: Daha yukarı bile çıkmadık.
0: Bunlar ayrıntı. Eminim güzeldir.
2: Ayrıntı mı? Emin misin?
0: Kesinlikle. Anlaştık mı? Tamam, evi alacağız. Çatısı akmasa iyi olur. Sana söylemek istediğim... affedersin, biraz uzaklaşır mısın? Karıma bir şey söyleyeceğim de.
4: Tamam. Sorun değil.
0: Evet. Etrafta biri varken böyle konuşmak aptalca ama bütün bunlar, yani bu ev, meşe döşeme, çelik tesisat ve harika bir mutfak. Yani sen burada olmadıktan sonra hiçbirinin bir anlamı olmaz elbette. Benim için bir şey ifade etmezler diyorum.
2: Bir şey söylemen gerekmez.
0: Öyle mi? Dım dım dım dım dım dım dım. Hadi gidip kutlayalım.
5: Hadi kaç bakalım.
6: Yavaş olun çocuklar. Yavaş.
5: Versene.
7: Meryem, hayatım, şunu dinle. Orada kimseyi dövmedin. Boks bilen herkes şike olduğunu anladı. Bu da Londra'dan. Kendine şampiyon diyorsun ama sahtekarsın. Dövüş hileliydi, canın cehenneme.
6: Onları okuyacağına çocuklarla oynasana.
7: Şunu dinle, o serseriyi 15 round oyalamak için ne kadar verdin?
6: Neden boş vermiyorsun?
7: Boş mu vereyim?
0: Tamam hadi bir daha deneyelim.
8: Iskalayıp duruyorsunuz.
0: Yapma da at hadi. Bana bakın siz de çok şımardınız. Hadi topu fırlat Smith'li. En iyi akışını göreyim. Seni bekliyorum. Hadi bir tane daha. At hadi bekliyorum.
8: Kazandı.
0: Tamam bu sayılmaz. Sadece ısınıyordum. Şimdi hazır mısın? Dikkat et o tarafa vuracağım. Hadi.
8: Hop. Vay canına. O nasıl vuruştu?
0: Artık kör olmadığımı biliyorsunuz. Devam et Smith'li.

0: Hı? Tamam mı?
1: Tamam.
2: Evet, işte bu, başardın Hadrian. Evet evet, böyle olacağını biliyordum. Uyandığında yüzünde bir gülümseme vardı. Bugün özel bir şeyler olacak dedim. Farklı olacağını biliyordum yani. Oğlumuz yakışıklılığını ve aklını senden, sol yumruğunun gücünü benden alırsa felaket biri olur. Ha, hayır hayır, kız olursa peki? Ya bebek kızsa?
1: Evet.
2: Bak, bunu hiç düşünmemiştim işte.
1: Kesinlikle benden farklı olur. Utangaç olması gerekmez.
2: Doğru.
1: Ona şan ve dans dersleri alırız.
2: Evet. Peki her gün yeni bir elbiseye ne dersin? Okula başladığında erkekleri uzak tutmak için koruma gerekir tabii. Küçük olanların neredeyse hepsi baş belasıdır, bilirsin.
1: Erkek olursa babası gibi olmasını isterim.
2: Ailede bir aptal sence yeterli değil mi? Yine de asla dövme yaptıramaz. Köşe başlarında dikilemez ve benim gibi çeteci kıyafetleri giyemez. Senin gibi biri olmak zorunda yani.
1: Hayır, senin gibi.
2: Hayır, senin gibi.
1: Senin gibi.
2: Yo yo, senin gibi.
1: Senin gibi.
2: Adrian, çocuğumuz olacak değil mi?
3: Nasılsın Raki?
2: Harikayım.
3: Öyle mi? Seni aramak için birkaç ay yaralarının iyileşmesini bekledik.
2: Hı, anladım.
3: Evet, artık harika görünüyorsun.
2: Öyle mi?
3: Endişelenme, birlikte çok para kazanacağız.
2: Güzel.
3: Evet, Smart Yield oyuncak şirketiyle anlaşma yaptım. Onları Hı-hı. duymuş muydun?
2: Hayır.
3: Belki Bayan Raki biliyordur. Onları duydunuz mu?
1: Hayır.
3: Öyle mi? Şu anda bir numaralar. Hı-hı. Çocuklar için tekmelenebilir ve vurulabilir Raki bebekler yapmak istiyorlar. Hı-hı. Onu dövüp her şeyi yapabilirsin.
2: Akıllıca.
3: Kesinlikle. İstediğin kadar dövebilirsin. Aha. Harika bir fikir ve çok para kazanacağız. Aha. Tamam mı?
2: Aha.
3: Hazır mı?
4: E işte bitti.
2: Nasıl görünüyorum?
3: Mükemmelsin.
5: Harika.
2: Edri, nasıl görünüyorum?
1: Farklı.
3: Sansasyonel. Hadi başlayalım.
2: Tamam.
5: Biraz tuhaf durmadı mı?
3: Harika olacak.
1: Biraz rahat
2: ol. Tamam. Nasıl görünüyorum? Aptal gibiyim değil mi?
1: Evet.
2: Deodoranın var mı?
1: Hayır, yok.
2: Affedersiniz.
4: Tamam. Hazırız, başlayalım Arthur. Kafese gir Rak. Provada yaptığımız gibi. Başlıyoruz. Herkes hazır olsun. Evet.
6: Kızlar, daha canlı görünün. Hadi tatlım.
4: Kızım.
6: Evet.
4: Biraz daha yukarı. Evet.
6: Işıkları ayarlayın.
4: Göster. İşte böyle.
6: Sihir zamanı. Canlı durun.
4: Plaket hazır.
6: Başlayın.
7: Biz tıraş losyonu. Çekim bir.
4: Motor.
2: Şimdi mi?
4: Başla.
2: Sabahları onu yüzüme sürüyorum ve daha eleksi kokuyorum.
4: Eleksi kokuyorum mu dedin? Kestik. Orada erkeksi kokuyorum yazıyor. Görmedin mi?
2: Görüyorum.
4: Oku o zaman.
2: Affedersiniz.
4: Başlıyoruz çocuklar.
2: Yanlış okuduğumu biliyorum ama gerçekten erkeksi kokmuyor. Sizce bu şey erkek gibi mi kokuyor? Bence hayır yani.
4: Bitirdin mi?
2: Özür dilerim.
6: Pekala, baştan
7: herkes
6: alıyoruz.
7: Herkes sessiz olsun. Biz tıraş losyonu. Çekim 2.
4: Motor.
2: Sabahları yüzüme onu sürüyorum ve yüzüme ferahlık veriyor.
4: Kestik. Motor.
2: Biz tıraş losyonu kadınları vahşileştirecek.
4: Kestik. Motor.
2: Hayvanların kralı olmak ve bir orman faresi gibi kokmak... Yok, fare değil, kedi.
4: Kestik.
2: Kedi miydi? Ağzından kaçtı.
4: Motor.
2: Öğleden sonra arkadaşlarımla buluşmadan önce sürüyorum ve gittiğim tüm vendorlar...
4: Kestik. Kesin, bu saniye atlıyoruz, diğer sete geçeceğiz, hadi.
6: Malzemeleri taşıyın.
2: Yapabilirim.
4: Tabii tabii, eminim. Şimdi çık kafesten.
2: Randevu derken dilim
4: sakıncası yoksa randevu işi önceki çekimde kaldı.
2: Elbette.
4: Altı üstü 4 saat harcadık. Arthur, yeniden organize olalım. Diğer sete geçiyoruz, tamam mı?
2: Burada çok heyecanlandım. Provada harikaydı. Değil mi?
4: Ha, bu arada kızlar üstünü mutlaka değiştirsin, tamam mı? Gardıropla ilgilenenler nerede? He?
8: Aquapark mı, deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.

0: Bu benim olsun mu?
1: Anne ben bunu alıyorum.
0: Anne bunu.
2: Bunu.
1: Bu.
0: Bunu.
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam,

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikeli...
0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var,

0: 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk KOP'ta sadece 265 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bu benim olsun mu?
5: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
6: Bunu.
5: Bu.
4: Bunu.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
12: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
17: basit. Pekala, onu ıslatın. Arthur, geri çekil lütfen. Plaket.
18: Biz tıraş losyonu, şampiyon adayı, çekim 7.
17: Doğru yapmaya çalış. Motor.
19: Merhaba, adım Rocky Balboa. İtalyan aygırıyım. Amerikan rüyası olduğumu söylüyorlar aslında. Yeniden başlayabilir miyim?
17: İnanamıyorum, kestik. Hayır, çekmeye devam et. Sen de şu aptal kartlarını oku hadi.
19: Aptal kartları mı?
17: Lütfen devam et.
19: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Beyin özürlü değilim. İsterseniz şaşkın deyin ama ben beyin özürlü değilim. Sadece konuşma şeklim böyle.
17: Ne fark var arada? Yazdığı şekilde okuyamaz mısın yani?
19: Okumam doğru olmaz. Burada her şey yanlış zaten.
17: Yanlış olan ne?
19: Kaba birisin, çabalıyorum ama kabalık ediyorsun sen. Haksız mıyım Adrian?
20: Doğru.
19: Karımın önünde bu hale düştüğüm için gerçekten aptal olmalıyım.
17: Bırakmak mı istiyorsun? E bırak o zaman. Çıkıp git. Git buradan. Seninle çalışmayı başından beri istememiştim zaten. Hepimizin zamanını boşa harcadın bayım. Öğleden sonramızın tamamı boşa geçti. Leonard. Leonard. Nereye gidiyorsun? Giderken onu da yanında götür Leonard. Bu adamı da yanında götür. Profesyonel değil ve ben sadece profesyonellerle çalışırım. Yazıyı okuyamadığı için binlerce dolar zarar ettik.
19: Beni lanetleyecek zamanınız yok dedi soyguncu. Tamam beyler tüfeklerinizi alın ve yüzlerinizi sıkıca örtün diye devam etti. Nasıl oldu?
20: Güzel.
19: Ciddi misin?
20: Hı hı.
19: Düzgün okursam iyi bir ofis işi bulabilirim. Devam edeyim mi?
20: Sabırsızlanıyorum.
19: Tamam. Brad Lincoln örtü yok Smokey dedi. Kanyona gitsek iyi olur.
20: Güzel okuyorsun.
19: Sağ ol, sen de yalancısın.
20: Teşekkür ederim.
21: Liseyi kaça kadar okudunuz Bay Balboa?
19: Birinci sınıfa kadar.
21: Son bir soruda suç kaydınız var mı?
19: Övünülecek bir şey yok yani.
21: Bedensel ağır işler ilginizi çeker mi acaba?
19: Alın teriyle yapılan işlere karşı değilim ama sizin gibi ofis işi yapabilir miyim merak ediyorum.
21: Dürüst olabilir miyim? Kimse size ofis işi teklif etmez. Fazlasıyla rekabet var. Neden dövüşmüyorsunuz? İyi bir boksör olduğunuzu okumuştum.
19: Evet, bir gecede yüzüne hiç 500 yumruk yedin mi sen? Bir süre sonra acıtıyor. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim.

0: Minnettarım.
1: Bay Balboa.
0: Evet.
1: Üzgünüm, size göre işimiz yok.
0: Emin misiniz?
1: Sıradaki.
2: Bak dostum, gerçekçi ol. Lise diploman yok, yeterliliklerin yok. Asgari ücretle işçilik yapmayı düşünmen gerekiyor.
3: Hadi dostum, devam et. Saatlerdir bekliyoruz zaten.
0: Anladığım kadarıyla istesem başka iş bulabilirim ama istiyor muyum peki? Çalışırken mutsuz olacağım bir iş istiyor muyum ben ha? Özellikle paraya ihtiyacımız varken. Köpeğim bile dertlerimi dinlemiyor. Gel bakalım. Bazen keşke köpek falan olsaydım diyorum. Bir öpücük ver.
4: Sadece et taşıma işi var.
5: Et taşımaktan daha iyi bir şey yok mu?
4: Elimdeki tek iş bu. Şirket kısıntıya gitti. Rocky, ödemeler de haftadan haftaya olacak, tamam mı?
0: Bana uyar. Ne zaman başlayabilirim?
4: Yarına ne dersin?
0: Bugüne ne dersin?
4: Tamam, ağır bir teslimat geliyor.
0: Harika. Hey
4: Pali, görmeyeli zayıflamışsın dostum.
0: Evet, çok kilo vermiş değil mi?
5: Teşekkürü boş ver.
3: Teşekkür ederim Pali. Sen de saate teşekkür etmemiştin.
6: Hadi sallanmayın. Ola vereceğiz daha.

0: Hey, bütün gün gördüğüm en güzel şey.
1: Yorgun görünüyorsun.
0: Hayır, yüzüm öyle görünüyor. Ben iyiyim.
1: Sıcak bir banyo ister misin?
0: Hayır, kendimi harika hissediyorum. Bak, çalışırken düşündüm de yarın işten sonra seni bir yerlere götürebilirim. Dışarıda bir şeyler yapmak ister misin ha?
1: Bakarız.
0: Ben isterim. Karnın nasıl?
1: Fena değil.
0: Güzel. Harika göründüğünü biliyor musun?
1: Gel hadi. Gel.

0: Burak, eski dost gibisiniz ha?
1: Eski dost bu kadar yakın olmaz.
0: Bence de öyle.
2: Hey! Hey Rock!
1: Beni mi çağırdın Frank?
2: İşten çıkarmam lazım.
1: Neden? Çok çalışıyorum, iyi iş çıkarıyorum.
2: Evet ama iş gücünü azaltmak zorundayız. Sen başlayalı çok olmadı. Kıdemini az.
1: Düşük ücretle çalışmayı kabul etsem?
2: Yapamam, hayır. Sendika kuralları.
1: Sendika. Bugünü tamamlayayım mı?
2: Ha tabii. Rocky, üzgünüm dostum.
1: Evet, ben de.
3: Sendeki hikayeler kitaplarda yok, biliyor muydun? İşte eniştem Rocky, çak bakalım. Eniştem beni ziyarete gelmiş.
1: Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
3: İyidir. Eski mekandan bakıyorsun.
1: Evet. Bak, arabayı almak ister misin?
3: Onu sevdiğini sanıyorum.
1: Artık ihtiyacım kalmadı. Gözüm kötü. Sağ dönüşleri yapamıyorum. Çöp kutularını falan deviriyorum.
3: Sorun mu var? Para mı lazım?
1: Yok, işler yolunda. Bu araba sana çok yakışır. Şuna baksana.
3: Bak, yardıma ihtiyacın varsa söyle, yeter.
1: Hayır, yardıma ihtiyacım yok Pauli. Arabayı alacak mısın?
3: Alırım. Neden kafayı kullanıp yeniden dövüşmüyorsun?
1: Boş ver, artık dövüşmem gerekmiyor. Arabayı alacak mısın? Taksitlerini de üstleneceksin.
3: Olur. Kız kardeşim seni zorluyor mu? Zorluyorsa dişini kır.
1: Saçma övdüğün için sağ ol Pauli ama dişlerini bu haliyle seviyorum. Tamam. İşte bir araban oldu. Al. İyi arabadır. Sağlığın için de emniyet kemerini tak.
3: Gideceğin yere bırakayım mı?
1: Hayır. Görüşürüz.
3: Hey, kız kardeşime selam söyle. Arabaya ihtiyacınız olursa haber vermen yeterli.
4: İştesin sanıyordum. Ne zaman geldin?
1: Hayır. Artık çalışmıyorum. Beni bugün işten attılar.
4: Oo. Ne oldu?
1: Bilmiyorum. Ben sadece... Kimsenin hatası değil de bütçede kısıntı yapmaya başlamışlar.
4: Ne yapacaksın?
1: Bilemiyorum. Ben dövüşmeyi düşünüyordum.
4: Gözün ne olacak? Doktor dövüşmemelisin dedi.
1: Hayır hayır. Dövüşmememi önerdi. Ben de önerisine uydum işte.
4: Kör olabilirsin.
1: Kör filan olmam. Gerçekten iyi görüyorum. Gözlerim kartal gibi keskin.
4: Dövüşmek zorunda değilsin. Başka şeyler yapabilirsin.
1: Bak, ben dövüşmeyi bilirim. İyi olmayabilirim ama işim bu benim.
4: Rocky, söz vermiştin. Artık dövüşmeyecektin. Paraya ihtiyacımız varsa bir iş bulabilirim.
1: Bunu yapmak zorunda değilsin.
4: Sorun değil. Eski işimi geri alabilirim. Pet shop'ta yarım gün çalışırım.
1: Aileyi geçindirmesi gereken benim.
4: Sadece bir süreliğine.
1: Ya oradaki hayvanlardan bir hastalık kaparsan?
4: Saçmalama. Evcil hayvanlarda hastalık yok. Çalışmak istiyorum.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
4: Evet. Paraya ihtiyacımız var. Bebeğimiz olacak.
1: Tamam. Belki de haklısındır. En iyisini sen bilirsin. Yemeği hazırlar mısın? Acıkmaya başladım. Biraz daha çalışıp gelirim.
4: Tabii.

0: Kim var orada?
1: Pazarlamacı.
0: Rocky sen misin? Hey! Sana anahtar verdiğimi hatırlamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Kayıp çocuk geri dönmüş. Gel hadi. Yanındaki ne? Uzay canavarıyla mı geziyorsun artık?
1: O Batkus köpeğim. Kulağında ne var?
0: Bu mu? Aptalca sözler artık daha iyi duyuyorum. Buraya köpeği göstermek için mi geldin?
1: Hayır. Dolabımı geri alabilir miyim?
0: Tanrım, aklından ne geçiyor?
1: Dövüşmek.
0: Dövüşmek mi? Kör olmak mı istiyorsun?
1: Hayır, kör olmayacağım, hayır.
0: Ne dediğimi duydun mu?
1: Evet, gözüm harika, sorun yok yani.
0: Dile, her boksör son bir şansı olduğunu düşünür. Unut bunu, boks kariyerin bitti evlat senin.
1: Bu doğru mu?
0: Evet, kesinlikle doğru.
1: Kariyer için çalış derdin, tam başlayacağım, bitti diyorsun.
0: Derdin ne senin evlat, şaşırdın mı? Dünya şampiyonunu paçavraya çevirdin. Mutlu olmalısın.
1: Belki bu sefer daha iyisini yaparız.
0: Aa, ya daha kötüsü olursa.
1: Yapma Mick. Son seferinde sana bir iyilik yaptım. Bu sefer sen yapacaksın.
0: Tanrım, beni bir türlü anlamıyorsun. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bir test. Şimdi tam buraya burnumun ucuna bakacaksın.
1: Tamam.
0: Bir test yapacağım.
1: Burnuna bakacağım.
0: Burnuma bak. Parmağım burnuma yaklaşınca söyle, tamam mı?
1: Küçük parmağını görebiliyorum.
0: İyi.
1: Söyledim, sorun yok.
0: Bekle. Diğer gözünü deneyeceğiz. Şimdi buraya bak. Ve söyle.
1: Gördüm.
0: Hiçbir şey görmüyorsun. Creed yüzünün yarısını çökertmiş. Unut bu işi evlat. Yüreğin var ama artık mücadele edecek halin yok. Bunu unut gitsin.
1: Bu doğru mu?
0: Kesinlikle doğru.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Belki de artık senin mücadele edecek halin kalmamıştır.
0: Doğru. Doğru. Bak. Geldiğini göremedin bile değil mi? Evet. Hem de benim gibi içi geçmiş bir adamdan geldi. Şampiyon sana neler yapar bir düşün.
1: Bilmiyorum, kötü yaralar.
0: Hayır, kalıcı hasar verir. Sakatlar.
1: Dinle Mick. Artık dövüşemeyeceksem belki burada sana yardım edebilirim.
0: Burada mı? Evet tabii ama biliyorsun evlat, burada kral gibisin. Seni avlu taşırken görmelerini ister misin? Kendine saygın da olacak.
1: Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum tabii. Bu çevrede olmam lazım.
0: Peki evlat. Yarın gel o zaman.
1: Sağ ol Mick.

0: Bakın, ne dersiniz bilmiyorum ama bu maçın tanıtımı için daha fazla reklam yapılmasını istiyorum.
1: Hey, aynı paraya daha iyi bir boksörle anlaşabiliriz. Neden Balboa'nın peşindesin? Neden?
0: Çünkü hala onun kazandığını düşünen insanlar var. Beni şikeyle suçluyorlar. Sahtekar olduğumu söyleyip okulda çocuklarıma hakaret ediyorlar.
1: Gerçeği ister misin?
0: Evet, gerçeği söyle.
1: İşin doğrusu o maçta şansı yaver gitti. Artık işi tamamen bitti. 6 aydır boş boş dolanıp duruyor. Değerli hiçbir antrenör onunla çalışmaz, tamam mı? Bana kalırsa artık yeni birilerini bulalım. Unut o aptalı.
0: Sence o maçta onu dövdün mü?
1: Kazanan sendin.
0: Kazandım ama onu yenemedim. Neden korkuyorsun Tony?
1: Dürüstçe mi?
0: Evet, dürüstçe.
1: O bize göre biri değil. Ona daha önce hiçbir adamın yemediği kadar yumruk attığını gördüm. Ama yorulmadan peşinden gelmeye devam etti. Bizim hayatımızda böyle bir adama yer yok. Ne hissettiğini biliyorum. Ama bırak peşini. Bırak gitsin. Şampiyon sensin.
0: Teşekkür ederim. Halkla ilişkilerden sorumlusun değil mi? Yeni bir kampanya başlat. Bu adamı ortaya çıkartmak için kamuoyunda bir şeyler yapın. Gururunu kırın. Etrafındaki insanlar konuşmaya başlasın, tamam mı?
2: Eğer söylediğin aşağılama taktiğini kullanırsak kötü adam durumuna düşersin.
0: Bak, ringe çıkartacak her şeyi yapın.

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
4: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da.

0: ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu?
3: Bunu?
2: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
6: Hazırsanız son ses açıyorum.
7: Al işte.
8: Özgüvenin
9: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
4: Ölmüş anne, ölmüş.
5: Burada biraz kaos var.
4: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ne haber?
1: Hey.
0: Ne var?
1: Cesaretin nerede?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Beni duydun.
0: Nedir bu? Apollo Creed korkak tavuğa karşı. Çok komik değil mi?

0: Hey Chico, beni dinle, beni dinle. Neden sırıtıyorsun? Neden bu kadar mutlusun? Bak geleceğim. Biraz gürle, farkı göreceksin. Güçlü ses çıkardığında İncil'de de yazdığı gibi manevi gücün artar. Yumruklarınla da gülersin. Hey Rock, Rock, buraya gel. Bu Latin aptala nasıl yumruk atıldığını göster, o da öğrensin bari. İşte bu ya, çirkin bakış ve gürlemek. Hey John, kovaları boşalsın, ağzına kadar dolmuşlar, görmüyor musun?
1: Tamam John, tamam.
0: Bırak yapsın.
1: Sorun değil, ben hallederim.
0: Uğraşma, bırak.
1: Sorun değil.
2: Dayı bekle biraz. Tamam al.
1: Affedersin.
2: Hey. Affedersinden daha sert bir şey bilmez misin sen?
1: Tamam. Gerçek boksör gibi vur. Tavuk gibi değil. İşte böyle.
0: Aferin sana. Devam et, devam et, devam et. Durma.
3: Merhaba Rock.
1: Merhaba Tony. Nasılsın?
3: Beni bırak. Asıl sen nasılsın? Bu çöplükte çalıştığını duydum. Ne yapıyorsun? Söylesene.
1: Süpürüyorum. Tükürük kovalarını döküyorum.
3: Sen hademe değilsin Rock. Böyle bir işe ihtiyacın yok. Ayrıca İtalyansın. Gel ve benimle çalış.
1: Peki ne iş yapacağım? Eskisi gibi tahsilat işi mi yoksa?
3: Başka iş de olabilir. Bahis işine gir. Açık havada olursun. Burası kokuyor.
1: Teklifin için teşekkürler Tony ama artık öyle işler yapamam.
3: Sağlık sorunlarıma. Dinle, gitmem lazım. Kafana takma şampiyon.
1: Tamam, görüşürüz.
3: Şu adamı hatırladın mı?

0: Hey! Bu akşam kulüptekiler nasıl?
1: Aa, herkes iyi. Günün nasıl geçti?
0: Çok eğlendik. Harikaydı. Yardım edeyim mi?
1: Evet.
0: Tamam, ver bakalım. Belki evde kalıp karnını dinlendirsen daha iyi olur ha?
1: Sadece yarım gün. Paraya ihtiyacımız var.
0: Evet, belki de haklısın. İşte oldu. Bunu sevmedim. Yulaf unu isterim ben. Dinle. Neden bunları bırakıp eve gitmiyoruz? Sana bir iki espri yaparım, sen de gülersin. Ha?
1: Olabilir.
0: Bu hayata gülmek gerekir. Ne dersin? Olabilir mi?
1: Evet.
0: Belki mi?
1: Belki.
0: Belki mi? Tamam, o zaman hemen gidelim.
1: Tamam.
0: Tamam. Hey Adrian.
1: Evet.
0: Dinle şunu. İnekler neden zil takar?
1: Neden?
0: Boynuzlarıyla kapı çalamazlar. Hoşuna gitti mi? Hayır mı? Okulda buna çok gülerlerdi. Herkesi kırıp geçirirdim.
2: Hey! İyi süpürüyorsun ahbap.
1: Sana mı söyledi?
0: Galiba beni biriyle karıştırdı. Gidelim.
2: İtalyan tavuğu.
0: Hayatınız o kadar kolay ki. Burada ne yapıyorsunuz ha? Aranızdan biri bugün hareket etti mi? Kavanozla yaşamak nasıl? Arada bir egzersiz yapmalısın. Bir şeyler yemek ister misin ha? Al bakalım. Hadi kaf, hey Link. Orada rahat mısın ha? Ha? Televizyon izlemek ister misin ha? Televizyonu açayım mı?
3: Los Angeles Rams uzatmalarda korsanları 13'e 10 mağlup etti.
0: Hey Batkus, ne haber? Gel buraya oğlum, gel. Ha? Bugün neler yaptın bakayım? Ha? Bugün kimseyi havladın mı? Ha? Adrian, bazen Batkus'a bakınca normal bir köpek olmadığını düşünüyorum.
1: Sence nasıl bir köpek?
0: Bilmiyorum, ona dikkatli bakınca bana sıradan bir köpekmiş gibi gelmiyor.
3: Bugün Apollo Creed'in sarayı andıran spor salonundaydım. Şampiyon her zamanki gibi Rocky Balboa için lafını esirgemedi.
4: Pek çok insanın kendine İtalyan aygırı diyen korkak tavukla rövanş maçına çıkmamı istediğini biliyorum. Ama o benimle ringe çıkacak kadar şerefli biri değil. Aygır değil, tavuğun teki.
3: Bunun cesaretle ilgili olduğunu sanmıyorum. Resmi olarak emekliye ayrıldı.
4: O aptal saklanıyor. Benimle yüzleşmek istemiyor. Korkuyor. İkimiz de biliyoruz.
3: Apollo, bence gözü dışında başka şeyler var. Hakem kararıyla gelen zaferde sen de şüphe altında kaldın. Ben de pek çok kişi gibi berabere evet. Kaldığınızı sanmıştım.
4: O senin fikrin. Artık rövanşa hazırım. Böylece sıradan ve sadece şansı yaver giden bir sıradan boksörün karşımda 5 dakika dayanacak yeteneği olmadığını kanıtlayabilirim. Adam kaçıyor, saklanıyor, yüzleşmek istemiyor. Sana söylüyorum rakip, Amerikalılar bilsin istiyorum. Dünya öğrensin istiyorum. Seninle karşılaşmaya hazırım. Nerede ve ne zaman istiyorsa. Kendine İtalyan aygırı diyen bu adamı deviririm. Tabii beni arayacak cesareti varsa. Beni ödemeli ara. Ara beni. Paran yoksa yollayayım.
3: Bu resmi bir maç olacak. Boksöre karşı yumruk torbası. Herkes onları yeniden ringde görmek istiyor. Ama bir sorun var. Rocky Balboa nerede? Röportajımızın sonuna geldik de stüdyo.
5: Sağlık serseri.
0: Şöyle bir düşündüm de, artık reklam filmi çekemiyorum. Kesimhanede de çalışmıyorum. Boksa devam etmeliyim.
1: Boksu bıraktım demiştin.
0: Evet. Sanırım yine bir hiç olmaya başladım.
1: Benim için öyle değilsin.
0: Kendime göre. Buramda.
1: Üstesinden geleceğiz.
0: Sorun burada. Zor koşullarda geçinmemizi istemiyorum. İyi şeylere sahip olmalısın. Çocuğumuzun da iyi şeyleri olmalı.
1: Sahip olacağız.
0: Bence şimdi ihtiyacımız var. Ne dersin?
1: Rocky, lütfen. Bir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
0: Bildiğim tek iş bu.
1: Yapmanı istemiyorum.
0: Bildiğim tek şey. Adrian. Senden asla kadın olmaktan vazgeçmeni istemedim. Lütfen sen de benden erkek olmaktan vazgeçmemi isteme. Lütfen.

0: O serserinin kafasını kırmalıyız.
1: Kesinlikle.
2: Rocky.
1: Üzgünüm.
0: O zaman...
1: Yapalım şu işi.
3: Apollo, rövanş için yer belirlendi mi?
4: Philadelphia Spectrum'da olacak. Yaşadığı şehrin olanları görmesini istiyorum. Philadelphia'lıların, Amerikalıların, tüm dünyanın onu iki roundda yendiğimi görmesini istiyorum. Bu maçtan sonra kalan parçalarını incelemek için laboratuvar gerekecek. Bunu garanti ediyorum.
5: Peki, Spectrum'daki dövüş için ne diyorsun?
1: Şey, orada olmasına çok sevindim.
5: Neden?
1: Çünkü evime neredeyse 10 dakika mesafede.
6: Apollo, ilk maçta rakibinin solak olması yüzünden devrildiğini söyleniyor. Solunu kullanması seni şaşırttı mı?
4: Solaklığıyla ilgisi yok. Dövüşü hafife almıştım ve bu adam şanslıydı. Ama bu sefer herkes gerçek Apollo Creed'i görecek. Dünya Apollo'nun gerçek gücünü görecek. Yıldırım gibi hızlıdır ve yakalanmaz. Oyunsuz, hilesiz sonuç alır.
6: Rocky.
5: Rocky, bu kez Apollo'ya karşı şansın var mı?
1: Bilmiyorum, gözü dönmüş gibi. Mick'le elimizden geleni yapacağız işte.
7: Yumruklarına dayanamaz.
4: Bu da kim? Al Capone mu?
7: Olsaydım bilirdin.
4: Çoğunuz benden hoşlanmayabilir ama sorun değil. Ama Apollo Creed Kasım'da Şükran Günü'nde muhteşem bir törende onu kendi şehrinde yenecek. Onu Şükran Günü hindisi gibi yiyeceğim.
2: Rocky, payına düşen rakam büyük. O parayla ne yapacaksın?
1: Yapmam gereken ilk şey kiramı ödemek. Ayrıca yapılacak işleri düşünürken bir liste hazırladım. Birkaç şapka istiyorum, bir motosiklet ve Adrian için birkaç şişe parfüm. Güzel kokmayı seviyor. Sonra birkaç Muppet Show oyuncağı. Bilirsiniz, Fazim, minik kuş. Bir de şu kurbağa, adı Kermit miydi?
0: Bilmiyorum.
1: Bir de belki kilise için bir heykel. Sana da bir kar küreme makinesi Pauli. Öyle şeyleri seversin.
7: Evet.
8: Rocky şampiyonu yerecek bir şey söylemeyecek misin?
1: Yermek mi? Evet. Harika biri.
3: Biraz eğlenmeye ne dersin?
4: Burası sana sik gibi mi görünüyor? Kasım'da benim olacaksın.
1: Çok sinirli.
0: Kimin o bu arada? Nasıl hızlı hareket ettiğine bak. O direği gözüne yapıştırıveriyor.
1: Evet.
0: Onunla yeniden dövüşmek cesaret ister evlat.
1: Bana güvenmiyor musun?
0: Gönlümü. Stilin kolayca tahmin edilebilir. Solak dövüşçülerin hatası buradadır. Çoğunlukla yüzlerini öne getirirler. Sağları iyi olmadığı için sollarını vurmaya çalışırlar. Solaklara maç izni verilmemeli.
1: Daha önce niye söylemedin?
0: Duygularını incitmek istemedim. Bak şimdi. Mucize gerçekleştirmek için Rocky, her şeyi değiştirmen gerekiyor. Sahilini kullanmayı öğrenmelisin. Bu Apollo'yu şaşırtacak ve kötü gözünü de koruyacak. Tamam mı?
1: Artık sahille dövüşmeyi öğrenemem. Hayır.
0: Öğrenemem ne demek? Yapamam yok. Öğrenemem yok. Seni öyle dövecek ki şu halinden daha çirkin olacaksın. Dile. Maça sahille başlarsın. Sonra birden değiştirir ve tarihi yazarsın. Ama önce hızlanman gerek. Çok hızlı olmalısın. Yağ gibi kayacak bir hıza ihtiyacımız var. Bize gereken hız. Sana bacaklarını hızlandırmayı öğreteceğim evlat. O pis şeyi giymek zorunda mısın?
1: Şans getirdiğini biliyorsun.
0: Sineklerden başka bir şey getirdiği yok. Şimdi beni dikkatlice dinle. Senden şu tavuğu kovalamanı istiyorum Rocky.
1: Neden tavuk kovalayayım canım? Utanç verici.
0: Çünkü ben kovalamanı istiyorum. Eskiden eğitime tavuk kovalayarak başlardık. Bu ufaklığı yakalamayı başarabilirsen tamam. Yıldırımı bile durdurabilirsin Rocky.
1: Yemek için fazla kartlaşmadan yakalamayı tercih ederim ben.
0: Senden daha kart değil. Şimdi yakala şu tavuğu hadi.
1: Ben çiftçi değil, boksör.
0: Peki başlıyoruz. Hadi yakala şunu. Yakala yakala yakala. Hadi derdin de senin olmuyor mu? Yakala hadi. Koş. Peşinden koş koş. Koş. Hadi yakala şunu. Ne oldu? Kızına yetişemiyor musun? Hadi koş peşinden, yakala şunu artık. Ne oldu? Nefesin mi kesildi? Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Bir tavuğu bile yakalayamıyor musun? Küçük bir kız gibisin.
1: Kızarmış tavuğa döndüm böyle.
0: Hadi hadi hadi. Uyan artık. Hadi devam et. Hareket. Hareket. Yumruk at.
7: Meyrak, kız kardeşimin nesi var?
1: Ah, onunla konuşursan sevinirim. Bu işten hoşlanmadı ve ağlamaya başladı. Dövüşmemi istedim.
0: Bu evcime tavırlarda ne oluyor? İşinle ilgili, tamam mı? Acele kadar devam et. Hiç durmadan 500 kere. Beni duydun mu? 500 kere.
1: Öbür kolumu kullanmak istiyorum.
0: Denersen kökünden keserim. Anladın mı?
7: Bir şeyler yaparım.
1: Umarım yaparsın. Minnettar kalırım.
0: Affedersin, sohbetiniz evet. Bitti mi? Devam edebilir miyiz? Çok iyi olacak. Şimdi vur torbaya. Vur. Acele kadar devam et. Vur hadi.
1: 3,
0: evet. 500 tane istiyorum. Durmadan devam et.
1: Kaçta kaldım? 7 mi 8 mi?
9: Devam et. Devam et. Bir iki, bir iki. Hadi, hadi. Devir şunu. Daha sert, daha sert. Vur, vur. Devam et. Midesine çalış. Evet. Kaldır bacakları. Hadi, kaldır şunları. Kaldır. Daha hızlı. Hızlı, hızlı. Tempo. Tempo. Hadi.
4: Ayağa kalk. Birini daha getirin.
9: Antrenman boksörlerine daha yumuşak vur.
4: Bana başkasını getir dostum.
0: Tempo. Neyin var? Sana göre daha mı hızlı? O küstah pişman edeceksin. Geçen sefer kazanmamız gerekirdi ama bu kez korkunç olacaksın evlat. Yağ gibi olmalısın. Hızlı bir İtalyan aygırı. Yıldırımı yutacaksın. Şimşeği dağıtacaksın. Seni kafese koymamız gerekecek.
1: Biraz ara verelim, olur mu?
0: Ara mı? Ne arası? Nereye gidiyorsun? İşimiz bitmedi. Hey, sana nereye gidiyorsun dedim. Boşuna konuşuyorum değil mi?

0: Debo, debo. Yakala o serseriyi.
1: Hızlı, daha hızlı.
0: Küçücük adamı yakalayamıyor musun?
1: Olmuyor mu? Yolunu aç. Sana gelmesin sana. Vur, vur. Daha hızlı. Ölü gibisin. Şu küçük hız topunu yakalayabilirsen, Kridi de rahatça yakalarsın. Hadi kıpırda artık.
2: Ah tanrım.
0: Tempo. Hey ölü balık, buraya gel.
2: Hey, hasta mısın evlat? Evlat. Neyin var senin?
3: Yok bir şey.
2: Bak, ne diyeceğim sana. 45 dakikalık dövüş için 45 bin dakika sıkı çalışman gerek. 45 bin saat. Bu da durmadan bir ay demek. 10 hafta, günde 10 saat dinle. Ama daha bir saat bile çalışmadan. Çalışmak için ne beklediğini bilmiyorum. Ne bekliyorsun? Ha?
3: Bilmiyorum.
2: Keyfim bilir.
4: Merhaba Rocky.
3: Merhaba Pauli, nasılsın?
4: Senin için biraz endişeleniyorum.
3: Neden?
4: Aklın başında değil gibi.
3: Saçmalama, iyi gidiyorum. Bak ne diyeceğim, maçta benim köşemde çalışıp ringde olmak ister misin?
4: Ne, öldürülmeni mi isteyeyim ha?
3: Yapma Paul, iyi.
4: Kardeşim yüzünden suçluluk duyuyorsun, aklın karışık.
3: Düzelecektir.
4: Hayır, düzelmeyecek.
3: Sorun yok Paul, tamam mı?
4: Tamam falan değil.
3: Adrian'ı kendi haline bırak.
5: Tamam güzel. Karnını koru.
0: Şişt evlat. Şunu taşırmasın. Çünkü kova taşımak sana daha çok yakışıyordu.
3: Ne demek bu şimdi?
0: Benzin istasyonunda işe yeni girmiş çocuk gibi çalışıyorsun. Hatta o bile senden daha iyi çalışır.
3: Duş alsam iyi olacak Mick.
0: Abi, iyi fikir.
5: Daha az.
0: Kafanı soğuk suya sok.
5: Hadi daha.
0: İyice bekle.
5: Evet işte böyle. Hadi.
4: Hey Adrian, neredesin?
6: Polly.
4: Evet Polly, ne yapıyorsun böyle?
6: Ne demek bu?
4: Ne yapıyorsun diyorum.
6: Hangi konuda?
4: Adamın kafasını karıştırıp duruyorsun.
6: Saçmalama, onu korumaya çalışıyorum.
4: Nasıl yapacaksın? Sincapları besleyerek mi? He? Sana böyle mi öğrettim? Yardımın lazım ama onu terk ediyorsun. Buna inanamıyorum.
6: Bana hiçbir şey öğretmedin Polly. Bir şey öğretmedin ve Rocky'yi incitmedin.
4: Aklını karıştırdın. Farkında değil misin?
6: Ne saçmalıyorsun? Öyle bir şey yapmadım.
4: Bahane üretme. Senin yüzünden işi bitecek.
6: Bu doğru değil. Böyle konuşma.
4: Konuşuyorum. Git ve ona işlerin yolunda de.
6: Yolunda değil Polly. Kör olursa sen çeker gidersin ama ben yapamam.
4: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Adrian, neyin var?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Kalinin Belek.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: Brexit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Trend Yol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Philips'in en iyi kahve makinesi yeni Philips Cafe Aromis.
3: Bu benim olsun mu?
4: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
5: Bunu.
4: Bu.
5: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane. Setur
10: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
11: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz.
12: World puanlı taksitleri de sıkıştırınca
13: tatile hazırız.
14: Bu kadar artık şov.
10: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
15: Tatilse Setur.
16: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Yeni Philips OneUp elektrikli mopla tanışın, geleneksel paspasla vedalaşın. Zeminleri sadece tertemiz suyla siler, kirli suyu hapseder. OneUp'la temizlikte sınıf atla.

0: Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, 3 kalp bir arada.
2: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
8: Al işte.
9: Özgüvenin
10: ses getirdi.
7: Teşekkürler.
11: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
12: Volkswagen.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekin.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
5: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
6: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
7: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
8: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
9: Seccadede kaç tane çok var burada.
10: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Cesaretine ne oldu?
12: Derdin ne Mick?
11: Derdim mi?
12: Evet.
11: Soru sende evlat. Yüreğinde büyük bir sorun var. Söylesene, içinde hiçbir şey kalmadı mı? İçeride sıradan bir serseri gibi çalıştığının farkında mısın?
12: Serseri mi?
11: Evet, serseri.
12: Belki de haklısın, içimde bir şey kalmamıştır.
11: Tamam o zaman. Benim vaktimi de boşa harcayıp durma. Duydun mu? Git layık olduğun bahis tahsilatçılığına dön. Yine eskisi gibi yaşa. Hiç olmaya devam et. Ama bir daha asla buraya dönme. Çünkü artık yaşlandım. Seni gibi bir serseri için değerli vaktimi harcayamayacak kadar yaşlıyım. Korkak herif.
13: Hey Rak, seni yolun karşısında çağırıyorlar.
12: Ne olmuş?
13: Karın hasta.
12: Adrian.
14: Doktor Silver, ortopedi servisinden bekleniyorsunuz.
15: Bay Balboa. Ben Doktor Cooper. Bebek şu anda iyi durumda ama erken doğum oldu.
16: Cinsiyeti ne?
15: Erkek oldu.
16: Tanrım, bunu nasıl becerdin?
12: Şey, peki Adrian nasıl? Şu anda nerede?
15: Şey, bazı sorunlar var.
12: Ne gibi?
15: Eşiniz buraya geldiğinde kanaması vardı. Erken doğum genellikle kendini zorlamaktan ve aşırı yorgunluktan olur. Ani kan kaybı yüzünden de şu anda komada.

0: Edrin benim. Çok hasta olduğunu söylediler. Ama inanmak istemiyorum. Belki sadece yorgunsundur. Hiçbir şey için endişelenme. İstediğin kadar uyu, tamam mı? Uyandığında burada olacağım.
1: Hadi gel Rocky. Burada yapabileceğim bir
0: şey. Hayır, gelemem.
1: Gidip oğlunu yakından görelim.
0: Olmaz, Edrin'le birlikte göreceğiz. Tamam mı? Oğlumuzu birlikte göreceğiz. Edrin'le birlikte.

0: Bay Balboa, ziyaret saati sona erdi.
1: Sessiz olurum, kalamaz mıyım?
0: Üzgünüm. Hastane kuralları.
2: Burada elimizden bir şey gelmez.
1: Kiliseniz var mı?
0: Evet, var.
1: İyi geceler.

Meral evlat. Saat sabahın 3'ü. Önce evine gittim. Kayınbiraderim oradaydı. Bana burada olduğunu söyledi. Saat 3 oldu evlat. Adrian, yani eşin, iyi bir kız. İkiniz için de gerçekten çok üzgünüm. Maalesef elden bir şey gelmiyor. Ama sana bir tek şey söylemek istiyorum. Bir daha da tekrarlamayacağım. Evet Rocky, bir şansın daha var. Bu ikinci bir şans. Bahsettiğim dünyanın en büyük unvanı. Sen de bunun için dünyanın en tehlikeli boksörüyle dövüşüp savaşacaksın. Ama şu anda bildiği gibi kafan iyi çalışmıyor Rocky. Bu dövüş çok yakında gerçekleşecek ve sen hazır değilsin. Form tutmakta zorlanıyorsun. Tanrı aşkına söyler misin? Neden ayağa kalkıp daha önce olduğu gibi bu adamla hak ettiği şekilde dövüşmüyorsun? İlk dövüş muhteşemdi. Ama onun önüne böyle yatamazsın. Nasıl diyeyim? Zavallı bir sokak köpeği gibi uzanamazsın. Çünkü senin suratını darmadağın edecek. İnan bana, bu doğru. O adam kazanmak falan istemiyor. Seni gömmek istiyor, gömmek. Aşağılamak istiyor. Dünyaya ilk başta olanların sadece tesadüf olduğunu kanıtlamak istiyor. Senin için serserinin şansı yaver gitti dedi, biliyor musun? Evet ha. Şu anda kızdım ve böyle kutsal bir yerde ağzımı bozmak istemiyorum. Ama bence sen bunlardan fazlasına sahipsin. Çok daha fazlasına. Ama eğer bırakmak istersen, eğer vazgeçmek istersen, inan bana, ben de vazgeçebilirim. Burada mı kalmak istiyorsun? Seninle kalacağım. Evet, seninle kalacağım. Ve dua edeceğim. Kaybedecek neyim var?

Çiftliğe giden başka yol, kestirme bir patika yoktu. Ama Merrill hayır var dedi. Çocukken yaşlı bir adamın sınırda sığırları gütmesine günlerce yardım etmiştim. Beni duyuyor musun Adrian? Dinlemeye devam et lütfen, olur mu? Boris kahvaltıdan sonra ekibin diğerlerini takip etmek için yola koyulmasını seyretti. Cora ve Kay, Bud'ın diğerlerinden 15 dakika önce vadiye girdiklerini gördü. Son dakikada kız Olga'ya dönüp bir soru sordu ve "Söylesene kim bu Mason?" dedi. Olga "Bekle" deyip atları ahıra doğru götüren Marvel'ın peşinden gitti.

Bak Adrian, bunu da senin için yazdım. Bilmiyorum hoşuna gider mi? Dinle bak, okuyacağım şimdi, tamam mı? Buz pateni yaptığımızı hatırla. Senin harika olduğunu düşünmüştüm. Ama bir anda kaydın. Düşmek üzereydin ve seni tutmaya çalıştım. Bu seninle ilk kez dışarı çıkışımızdı. Ondan sonraki her gün muhteşemdi. Bak Adrian, bunu da senin için yazdım. Bilmiyorum hoşuna gider mi? Dinle bak, okuyacağım şimdi, tamam mı? Buz pateni yaptığımızı hatırla. Senin harika olduğunu düşünmüştüm. Ama bir anda kaydın.

Nereye gidersen git, Atlantic City'ye ya da karların içine. Hiçbir şey için endişelenme. Çünkü bu yüzüğü taktığım sürece senin için hep orada olacağım.

0: uyanacağını biliyordum. Şükürler olsun. Tanrım şükürler olsun.
1: İkinciyi isteyen var mı? Adrian, şişesi $6.
0: Gerek yok, artık içmiyorum.
2: Bebeği hala görmedin mi?
0: Hayır canım, birlikte ben görmek gördüm. İçin bekledim.
1: Çocuk bir harika, kolları onunki gibi Mickey.
3: İşte geldi.
1: Ha, bakın işte geldi.
0: Olamaz.
3: İşte annem.
4: Bu kadar çık mı?
0: Hadi ama. Evet. İnanamıyorum. Bizim mi?
2: Evet.
0: Gerçekten bizim mi?
2: Teşekkür.
0: Boş versene, bütün işi sen yaptın. Adrian bunu başardığına inanamıyorum.
2: İnan bana, başardık.
0: Olamaz. Adı bile yok daha. Ne diyeceğiz ona?
1: Polly harika bir isim.
0: Evet, aslında Polly iyi bir isim.
2: Babasının adını versek?
0: Rocky Junior mı? Bunu evet. Gerçekten ister misin?
2: Evet.
0: Adrian, bu gördüğüm en güzel bebek. Harika iş çıkardın.
2: Çok yorgun görünüyorsun. Neden biraz uyumuyorsun?
0: Hayır. Kendimi harika hissediyorum. Dinle, düşündüm de artık Creed'le dövüşmemi istemiyorsan geçinmek için başka bir yol bulabiliriz.
2: Yapmanı istediğim bir tek şey var.
0: Neymiş?
2: Buraya gel.
0: Ne?
2: Kazan. Kazan.
4: O zaman ne bekliyoruz? Hadi kazanalım.

0: Hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Kan da çek! Kıpırda! Daha hızlı! Hızlı! İşte bu! Evet!
1: Evet!
0: Daha hızlı! Yıldırımı yakala!
1: Hadi!
0: Hadi!
1: Hadi bir tane daha olsun!
0: 59'dasın!
1: Hadi devam et! Hadi! Hadi! 44! 45! 46! Evet! 47! 48! 49! 50!

0: 46, 47.
1: Kaldır, kaldır. Bir daha. Sağ, sağ, sağ.
0: Bravo.
2: Yakaladım. İşte hız bu. İşte bu.
1: Hızlan. Hızlan. Hızlan.

0: Ja.
1: Kaldır! Kaldır! Kaldır devam et! Devam et! Hadi! Kaldır! Kaldır! At suyağları vücudundan! Hadi! Kaldır! 27! 28! 29! Devam!
2: 41! 42!

Hadi gelin bakalım.

0: İyi akşamlar, ben Bill Baldwin. Size Philadelphia Spectrum'dan sesleniyorum. Rocky Balboa, dünya şampiyonu Apollo Creed'e karşı. Bu akşamki partnerim, sevgili dostum Steve Na.
1: Teşekkürler Will. Bu geceki büyük karşılaşmayı izleyenler bence kelimenin tam anlamıyla gerçek bir savaş görecek.
2: Hiçbir şey için endişelenme. Her şey yolunda. Gitmem lazım. Adrian, keşke doktorun bu maça gelmene izin verseydi.
3: Keşke.

0: This place, it stays with me.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Roborock Saros Z70 robot süpürge 74.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
5: Her işin bir korkması var.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
9: Bu benim olsun mu?
10: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
11: Bunu.
10: Bu.
11: Bunu.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
20: Üst düzey bir meydan okuma.
19: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
21: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
19: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Ve Bebek Anneler Gününüzü kutlar.
1: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Al işte.
4: Özgüvenin
5: ses getirdi.
1: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
11: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
12: tak. Sen doğru adamsın, bir numarasın. Şampiyonsun, en iyi sensin. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler seni seviyor. En iyi sensin, bir numarasın, şampiyonsun. O adam senin, parçalı onu, o senin. O serserinin seninle ringe çıkmaması gerekiyordu. Ama bu gece ona kim olduğunu göstermeni istiyorum. Ona kim olduğunu göster.
13: Geliyor! Bebek için ona yardım et, olur mu? Tamam mı?
14: Her şeyle ilgilenir.
13: Ben yokken bütün sorumluluk sende, anlaşıldı
14: mı? Git artık, kendi maçına geç kalacaksın.
5: Her şey yolunda gidecek.
13: Artık gidip dövüşsem iyi olacak.
5: Seni seviyorum.
13: Ben de seni seviyorum.
14: O serserinin ciğerini patlattı.
13: Adrian keşke gelebilseydin.
14: Doktor hayır dedi. Ringde dikkatli ol.
13: Kendine dikkat et.
5: Bol şans.
15: Şampiyon basına yaptığı açıklamada kariyerinde hiç bu kadar formda olmadığını söyledi.
16: Daha hızlı. Daha hızlı.
15: Rocky Balboa'nın kazanma şansı 1/5. Philadelphia'da büyümüş bir sokak dövüşçüsü. Bakalım 10 ay önceki inanılmaz başarıyı tekrarlayabilecek mi?
16: Bildiğiniz gibi şampiyondan gerçekten dayak yedi.
13: Carmine. Hey, Peder Carmine. Peder Carmine. Evde misiniz? Cevap verin. Peder Carmine. Hey Peder Carmine.
17: Sen de kimsin?
13: Benim Rocky Balboa.
17: Rocky.
13: Evet.
17: Aklını mı kaçırdın? Senin çok da statlı olman gerekiyordu.
13: Maça gidiyorum ama düşündüm ki belki bana küçük bir iyilik yaparsınız.
17: Söylesene, ne iyiliği?
13: Maçla ilgili bir iyilik. Artık ailem ve bebek var. O yüzden beni kutsamanızı istedim. Böylece bu gece dayak yesem bile sonuç çok kötü olmaz. Bir şeyler yapabilir misiniz?
17: Baba, oğul ve kutsal ruh adına Tanrı seni kutsasın.
13: Teşekkür ederim Peder. Gitmeliyim. Çok geç kaldım. Kilisede görüşürüz. Kendinize iyi bakın.

0: lanet olsun.
1: Merhaba Raki.
2: Boşanlar Raki.
0: Lan yoksa kafanı kıracağım. Aklını mı kaçırdın? Nerede kaldın? Maçımız var, unuttun mu? Meraktan öldüm. Çabuk soyun hadi. Herkes bekliyor.
3: Stu, bu maçla ilgili çok söylenti var.
4: İçlerinde en çok konuşulanı Apollo'nun kan dökerek maçı çabuk bitirmek istediği. Böylece ilk maçtaki şans faktörü doğrulanacak.
5: Yıldırım gibi. Daha sert. Daha sert. Evet, daha sert. Evet.
6: Ye onu.
5: İşini bitir. İşim. Parçala. Parçala. İşim. Gebert onu. İşim. Diğerini sök. İşim. O senin.
0: Vakit geldi evlat.
6: Hadi bitirelim şu işi.
7: Tamam, hazırım.
6: Şimdiden başım ağrımaya başladı.
0: Hayır, kondisyonun mükemmel. Çok iyi durumdasın.
6: Sen de iyi görünüyorsun.
0: Teşekkürler ama nefesini dövüşe sakla.
6: Hey Mick.
0: Evet.
6: Hey Mick.
0: Evet.
6: Belki sonra fırsatım olmaz diye şimdi söyleyeceğim. Senin için çok çalışacağım, tamam mı?
0: Teşekkürler.
6: Bornoz güzel değil mi? İlk maçta giydiğinden daha iyi. Hatırlasana, berbattı.
0: Güzelmiş, kusursuz.
6: Evet, çok hoşuma gitti.
0: Benim de. Hadi bakalım.
3: Rocky Balboa ringe doğru ilerliyor.
4: Evet, Rocky Balboa.
8: Rocky!
4: İtalyan aygırı diye tanıyor, ringe doğru gidiyor.
8: Biliyorum.
4: Yetenekleri bu kadar kısıtlı bir boksörün bu denli sevilmesi şaşırtıcı. Spektrumdaki seyirciler Rocky'nin ismini haykırmaya başladı. Burada bir haydi destekçisi var. Balboa sarı siyah bir bornoz giymiş. Geçen maçta et deposunun kırmızı bornozunu giymişti. Okul müsameresine katılmış gibi görünüyordu.
3: 31 yaşındaki Rocky ring hakemi Lou Filippo ile el sıkışıyor. Artık şampiyonun ringe gelmesini bekliyoruz. Burası Rocky'nin hayranlarıyla dolu. Bu kadar İtalyanı bir anda görmemiştim ben.
4: Sen söyledin, ben değil.
8: Rocky! Rocky!
0: Bu insanlar senin işin bu.
6: Minnettarım.
0: Burası hazır mı?
6: Galiba.
0: Pekala, bu bizim gecemiz.
4: Seyircinin ıslıklarına bakılırsa şampiyon spektruma geliyor.
3: İşte şampiyon Apollo Creed. Geçen sefere göre çok daha kararlı ve galibiyete odaklı görünüyor.
0: Bu Apollo, sen kimi bekliyordun?
6: Belki gelemez diyordum.
9: Tüm zamanların şampiyonu.
4: Şampiyon şimdi ringe çıkıyor. Oldukça ciddi ve çok kararlı görünüyor. Rocky kendine fazla güvenmiyor gibi.
9: Tüm zamanların en usta, en güçlü, en iyi boksörü.
10: İşim bitti dostum. İşim bitti.
0: Seni kızdırmasına izin ver.
6: Sen kızar mıydın?
0: Evet.
11: İyi akşamlar hanımlar beyler. Philadelphia Spectrum'a hoş geldiniz. Birazdan gecenin karşılaşması başlayacak. Dünya ağır sıklet şampiyonluğu için tam 15 round. Siyah köşede büyük dövüşçülerin doğduğu muhteşem şehir Philadelphia'da doğup büyümüş olan 92 kilo ağırlığında İtalyan aygırı Rocky Balboa!
6: Bornoza
12: hadi.
11: Kırmızı köşede ise modern dünyanın hiçbir köşesinde tanıtılmasına gerek olmayan 100 kilo ağırlığında ring dövüşünün gerçek ustası. Bugüne kadar namağlup unvanını koruyan, eşi benzeri olmayan dünya ağır sıklet şampiyonu, efsane sporcu Apollo Creed. Ring hakemi Lou Filippo talimatları verecek.
13: Sana güveniyoruz Rocky. Kaçmasına sakın izin verme.
14: Pekala beyler. Kuralları söyleyeceğim ve onlara uymanızı bekleyeceğim. Belden aşağı ve böbreklere vurmak yok.
10: Tamam.
14: İki elle vurmayın. Nakav durumunda köşenize gidin ve ben gel diyene kadar bekleyin. Anlaşıldı mı? Bu kadar beyler. Temiz dövüşün.
13: Bitir işini Rock.
10: Sonun geldi.
1: Canını okurak.
0: Bol şans evlat.
6: Çok öfkeli.
0: Bize ne? Gözünü koru yeter. Ne olursa olsun sana söyleyene kadar sol yumruğunu kullanma. Aklı ol hadi.
6: Tamam.
8: Eray, bol şans.
6: Teşekkür ederim.
0: Seni hemen bitirmeye çalışacak, unutma. Bu roundu atlatırsan gerisi senindir.
6: Anladım.
0: Kim olduğunu göster.
3: Bu işi burada bitti. Onu yere sar hadi. Rocky Balboa dua ederken şampiyon köşesinde dans ediyor. 100 yılın karşılaşmasına saniyeler kaldı. Gong çaldı ve süper rövanş başlıyor.
4: Şampiyon hızlı geldi. Birkaç sağ sol yumruk attı ve maçın hakimiyetini ele geçirdi. Parmak uçlarında ve ringin çevresinde dans ediyor. Rocky ise sağ kart almış ve sağ yumruğuyla dövüşüyor.
3: İnanamıyorum. Fredelkyalı solak boksör sağ yumruğuyla dövüşüyor. Demir onu Rocky!
0: Attığı direklere dikkat et. Gözünü koru. Hadi ne duruyorsun? Hadi.
12: Yapacak hadi. Bu kadar mı?
8: Ayrılın.
10: Devrilmeye hazır mısın?
4: Şampiyondan iyi bir sağ. Bir tane daha. Bir sağ daha. Rakibini köşeye sıkıştırdı. Üç sıkı sağ yumruk attı. Şimdi Balboa saldırıyor. Kafaya sol, bir de sağ. Balboa çok yumruk aldı ama kondisyonu iyi görünüyor. Kolay kolay pes edeceğe benzemiyor. Şampiyondan bir sağ yumruk. Bir tane daha. Balboa'nın şimdi başı dertte. Şampiyon açılmaya başladıkça sağlı sollu yumruklar atıyor. Muhteşem bir sağ kroşe. Şampiyon arka arkaya vurmaya devam ediyor. Bir aparkat, bir kroşe. Balboa yerde.
0: Ayağa kalk.
4: Balboa yerde. Balboa yerden kalkamıyor.
3: Dönüşe bakılırsa Bollo ilk karşılaşmada yaralanan sol gözüne vurmuş.
4: O maçta göz kapağını kesmişlerdi.
11: Bir... Bitir işini Rocky.
0: Peşinden git.
4: Balboa kalkıyor.
6: Tamam.
3: Şampiyon tekrar içeri girmeye başlıyor ve arka arkaya sağlı sollu yumruklar indiriyor. Balboa güzel direk ve şimdi karşı hattaya geçiyor. Balboa şampiyonu ringin köşesine yasladı. Apollo bunu beklemiyordu ve çok şaşırdı. Balboa yeniden darbe alıyor. Şampiyondan sol ve sağ yumruklar geliyor. Bir sol daha. Apollo rakibini sağlı sollu sert darbelerle krok yumruğuna getirdi ama gong çalıyor.
4: Sanki birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlar.
5: Güzel round. Aferin sana.
6: Buna inanamıyorum.
4: Neye?
6: Yine burnumu kırdı.
4: Balboa bu katliama dayandığına göre forma girmiş olmalı. Burada gerçek bir kıyım yaşanıyor.
5: Gardını değiştirmesi şaşırttı mı?
10: Hiçbir şeye şaşırmadı.
5: O zaman haklı onu.
0: Canını acıtamaz, duydun mu? Canın acımaz çünkü sen dayanıklısın.
5: Sakın ona yumuşak davranma. O adam tehlikeli biri. Tehlikeli. Çok tehlikeli.
10: Asıl tehlikeli. Adam çok güçlü.
0: Hayır, senin kadar değil. Onu yenebilirsin. Çünkü sen bir aygırsın. Güçlü olan sensin, hızlısın. 90 kiloluk İtalyan aygırısın. Devir onu, ez geç hadi.
6: Ben bir tankım.
0: Aferin
6: onu
0: sana.
6: Onu ezeceğim.
5: İlk roundda
10: kuşum bir geber.
5: İşini bitir oğlum.
3: İkinci round başlıyor. Şampiyon hızlıca öne çıkıyor. Sol yumrukla başlıyor. Sol ve bir sol daha. İçeriye bir sol, kafaya bir sol. Şimdi geliyor. Sağ yumruğu tetikte. Doğru zamanı bekliyor ve rakibinin gelmesini istiyor. Ama şimdi Balboa atağa geçiyor.
10: Beni incitemezsin. Bana zarar veremezsin.
8: Ayrılın. Ayrılın, ayrılın.
4: Şampiyon üstüne gelmesi için onu tahrik ediyor.
10: Çok yavaşsın.
3: Tanrım, Balboa ıskaladı.
10: Gel. Kameralarınızı hazırlayın. Bunu yakından çekin. Şimdi işi bitecek. İşte geliyor.
4: Balboa düşüyor.
11: Rocky! Ayağa kalk!
3: Balboa ikinci kez yeri boyluyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
10: Sakın kalkma. Orada kal. Orada kal aptal. Size söyledim.
6: Aferin sana. Aferin sana.
8: Yedi.
0: Gözünü koru evlat. Saldır. Aşağı çalış. Karaciğere.
1: Bu adamın...
10: Söylemiştim. Söylemiştim.
3: İşte şampiyon geliyor ve kararlı görünüyor.
4: Unutma. Şampiyon sert başladı. Bir sol bir sağ. Onu köşeye sıkıştırdı.
3: Hayır. Balboa karşıya daha geçiyor. Bu direnci nereden buluyor? Şampiyonu karşı köşede şaşırtıp tuzağa düşürdü. Şimdi sağlı sollu yumruklarla onu bunaltıyor.
0: Devam.
10: gelin. Gel hadi.
14: Köşelerinize.
10: Yıkılmadım, ayaktayım. Köşelerinize.
3: Bu round harikaydı. Geri şekilde birbirlerine sataşıyorlar. Round sona erdi ama birbirlerini kızdırmak için her şeyi yapıyorlar. Seyirciler bu roundda 3. Dünya Savaşı'na hazırlansa iyi olur.
10: Yere düşmeyeceğim.
0: Aferin sana. Haklı olun. Hadi evlat. İş başına hadi.
10: Hadi, hadi. Dans mı edeceğiz böyle?
14: Ayrılın, ayrılın. Ayrılın, hadi.
0: Hadi Lucky.
3: Şampiyon yine güçlü sabrı sol yumruklarla Balboa'nın yüzüne çalışıyor. Bu round Creed için iyi geçti.
4: Creed puan almaya devam ediyor.
0: Hadi Lucky.
10: Dayan evlat.
1: Haklı onu devir.
4: Apollo Creed için iyi geçen bir roundda puanları topluyor.
0: Devam et. Allah aşkım.
4: Balboa tekrar geliyor. Şampiyonun gövdesine sağlı sollu yumruklar indiriyor. Apollo'nun canı yanmış olmalı.
3: Apollo Balboa'yı dövüyor.
0: Vücuduna çalış.
4: Apollo bir round daha kazandı. Bu roundda da Balboa'yı köşeye sıkıştırmayı başardı.
0: Hadi!

0: kabloya veriyorum. Apollo Creed'in şu anda aklından geçenleri tahmin etmek imkansız. İlk kez bir round kaybetti. Devam et Rock!
1: Aferin, devam et! Gördün mü Bill? Balboa çok iyi direniyor.
2: Beni dinle. Ellerini yukarıda tut. Gardını indirme. Saldır ve hızlı hareket et. Adam yakında seni mahvediyor. Vur ona ve uzaklaş. Yıldırım ve şimşek.

0: yumruk yedi demiştim ama şimdi daha kötü dayak yiyor. Apollo Creed için bir round daha.
1: Tamam, son gözü kapandı. Artık onu haklama zamanı. Ondan uzak dur. Nefes bile aldın be evlat. Haklanı.
2: Gel bakalım.
1: Gel. Gel.
0: Baba köşeye sıkıştı ve yine dayak yiyor. Şampiyon bir round daha aldı.
3: Oh, my God.

0: Şu an onu puanla yeniyorsun, anladın mı? Saldır be kaç. Nakavt edeceğim diye uğraşma onu artık. Devireceğim. Devireceğim diye yaklaştıkça zarar veriyor.
1: Gözünde durumda.
2: İdare eder.
3: Onu böyle yenemezsin, anladın
2: ne
3: mı?
2: Ne yaptığını biliyorum.
4: Herak, dövüş sırasını biraz daha zorlanırsan.
2: Sakın durdurmaya kalkma.
3: Bırak durdurayım maçı. Adam seni resmen öldürüyor evlat.
2: Hayat benim.
5: Apollo önde. Bu roundda ondan uzak durabilirse unvanını koruy.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Patron, gel oğlum buraya.
2: Ya.
3: Hemen döneceğim tatlım.
1: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
4: Patron, dur.
1: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
3: Pardon canım, nerede kalmıştık?
5: Sen var ya sen.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
9: Her şeyin bir ideali var.
10: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
11: Her işin bir Korkmaz'ı var.
12: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
14: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanda da olabilir.
7: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
8: Seccadede kaç tane çok var.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Sadece saldır ve kaç, anladın mı? Vur ve kaç. Sadece 3 dakika dayan.
11: Şimdi evet. Asıl yumruklarına da geç.
12: Takdimden vazgeçmeyeceğim.
11: Evet ama yok oluyorsun.
12: Numaralara ihtiyacım yok. Değiştirmeyeceğim.
11: Tamam. Planın neyse onu uygula. Artık hazır, güven bana.
10: Lacroft için uğraşma, onu zaten mahvettin.
13: 15. ve son round için ringin ortasına geliyorlar.
14: Seni devireceğim.
15: Hadi dene öyleyse.
13: İşte başlıyor. Bakalım Creed şimdi ne yapacak? Creed hızla Babon'un üstüne gitmeye başladı. Lacroft istiyor. Şampiyon sol yumruklarla devam ediyor.
16: Apollo Balboa'yı dövüyor.
13: Şampiyon onu yumruklarla köşeye sıkıştırdı.
16: Balboa şampiyonun üstüne şimşek gibi indi. Arka arkaya yumruklarla onu şaşırttı. Creed böyle bir şey beklemiyordu. Son roundda Balboa şampiyonun nefesini kesti ve onu resmen dövmeye başladı. Şampiyon şu anda çaresiz durumda. İtalyan aygırından arka arkaya çok sert sol...
10: Hemen uzakta Jordan!
13: Şampiyon kendini toparlamaya çalışıyor ve karşı yumruklarla cevap veriyor. Şampiyon sol yumruklarını ardarda indiriyor.
10: Uzaklaş.
13: Baştan uzak dursaydı bu maçı kazanmıştı. Ama şimdi büyük bir hırsla rakibinin üstüne gidiyor. Durmaya niyeti yok.
16: Balboa'dan sert bir direk ama şampiyonuna cevap veriyor.
13: Şuna bak Bill.
16: İki rakip birbirine acımasız şekilde vuruyor.
10: Uzak dursun.
13: Şampiyon yeni dayağa rağmen ondan uzaklaşmıyor.
16: Buna nasıl dayandıklarını anlamak mümkün değil.
13: Bir Creed, bir Balboa. Bir Creed, bir Balboa.
16: İnanılmaz bir maç oluyor sevgili seyirciler. İki boksör resmen burun buruna. Şampiyonun neden Balboa'nın dövüştüğünü anlamıyorum. İkisinin de...
10: Evet, demir onu.
16: Sürekli vuruyorlar.
13: Balboa'dan müthiş bir sol kroşe.
16: Apollo ayakta duramıyor. İki. Creed unvanını koruyacak gibi görünüyor.
13: Ayağa kalkamazlarsa sonuç belli. Creed otomatik olarak unvanını koruyacak.
10: Kalk dostum.
3: Kalk. Kalk evlat.
16: Beş.
3: Ayağa kalk.
13: Balboa bir kez daha kalkmayı denedi.
10: Ayağa kalk.
13: İki boksörün de ayakta duracak gücü yok ama ikisi de tüm gücüyle çabalıyor. Bu maçın sonunu ayağa kalkan belirleyecek.
16: Yedi.
10: Ayağa kalk.
13: Gücüyle düşmemek için direniyor.
16: İki boksör de hakemin sayımı bitmeden ayağa kalkıyor. Boksörler ipten kuvvet alarak
13: hakem son sayıda.
16: Seyirciler çıldırmış durumda.
13: Şampiyon kaymaya başladı. Şampiyon yerde.
16: Knockout. İnanamıyorum. Başardı. Rocky Balboa şampiyonu yere serdi ve dünyayı şaşkına çevirdi. Dünya Aksik'te top şampiyonu artık Rocky Balboa.
17: Hanımlar, beyler, şok edici bir sonuçla karşı karşıyayız. Nefes nefese geçen maçı 15. round'da knockout'ta kazanıp dünyanın yeni ağır siklet şampiyonu olan boksör karşınızda Rocky Balboa.
18: Bol şans.
12: Affedersiniz, izninizle. Bunu gerçekten başardığıma inanamıyorum. Apollo'ya teşekkür etmek istiyorum. Dövüştüğün için teşekkürler Apollo. Mickey, beni çalıştırdığın için teşekkür ederim.
19: Seni seviyorum.
12: Ben de sizi seviyorum. Her şeyden çok Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Çocuğumun doğduğu günü saymazsak... Bu hayatımın en muhteşem akşamı. Şu anda evde beni izleyen eşime de bir şey söylemek istiyorum. Hedley'im! Başardım!
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum.
16: Tebrik ederim evlat.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: Ebebek.
1: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Peki Teoman, 30 yıl oldu biz tanışalım. Vademiz ne zaman dolar sence?
8: Vallahi Sabahcığım, ben vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum ben. Getir Finans'ta günlük hesapta yüksek faiz var mesela.
7: Bakacağım, merak et.
9: Her gün kazandıran iyi faizli hesap Getir Finans'ta. Getir Finans,
10: aman finans. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
10: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
17: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
16: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
17: Çekil, çekil.
16: Filtresiz.
18: Ölmüş anne, ölmüş.
16: Soluksuz.
19: Burada biraz kaos var.
16: Kapsam ağlarının dışında.
7: Çiftlik hayatı böyle.
19: İyi gidiyoruz.
0: Kenara çekilin.
9: Hayata hoş geldin.
16: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
0: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
6: Bak televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
6: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
6: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: İkisi de büyük bir savaşta gibi görünüyor Stu. Şampiyon ona bir yer bakalım diyor. İplere sıkıştırdı ve kombine yumruklarla nefes aldırmıyor. İşte bir tane daha.
1: Aman tanrım. Rocky Cookie durumunda. Ayakta duracak hali kalmadı. Sallanıyor ama hakem devam etmesine izin verdi. Apollo'dan arka arkaya kombinasyonlar. Rocky nasıl dayanıyor anlamadım Bill.
0: Artık kendini koruyacak hali de kalmadı.
1: Böyle devam edemez. Hakemin durdurması lazım Bill.
2: Hadi Rocky. Yapabilirsin. Hadi kalkabilirsin. Yaparsın be geldi. Gel de kal dedim.
1: Apollo ellerini kaldırdı. Zafer dansı yapıyor.
2: Hadi Rocky. Hadi kalkabilirsin.
3: Gel bakalım.
2: Kalk hadi kalkabilirsin. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz.
3: Tamam iyi, iyi. Gel.
1: Apollo buna inanamıyor.
3: Gel hadi, gel.
4: Tamam, tamam ayrılın.
1: Şampiyon kaburgasını tutarak yürüyor. Sanırım kırıldı.
4: İyi misin şampiyon?
3: Yok bir şey, iyi. İyi.
5: Kaburganda kırık var.
3: İdare edin. Göremiyorum, gözümü aç. Kes şunu.
6: Bunu yapmak istemiyorum.
3: Kes. Hadi. Kes.
6: İşte bu hiç hoşuma gitmedi.
5: Hey şampiyon, hiç kanamam var. Maçı durduracağım.
3: Maçı durdurmayacaksın dostum. Durdurursan öldür. Onu yenebilirim biliyorum.
0: Karaciğerine çalın. Önleri
6: istemiyorum.
3: Ağzını ver.
6: Hadi. Bırak dövsün adamı.
4: Beni dinle bak. Sol yumruğunla karaciğerine çalışmalısın. Sol yumruğunla alttan sürekli çalış tamam mı? Onu yenebilirsin. Yaparsın Rocky hadi.
1: Gong çaldı. 15. ve son round başlıyor.
3: Artık direnmeyin ben. Yeni de bitsin şu işi.
0: Şampiyon onu uyarıyor Stu.
3: Deset de bitsin.
1: Oo, şampiyon yeniden zorlanmaya başladı. Bu arada sağ tarafını ve kaburgalarını koruduğu açıkça belli oluyor.
0: Olamaz. Rocky'den sert bir sol ve sağ.
1: İşte bunu kimse beklemiyordu.
0: Ağzından gelen kana bakın.
1: Şampiyon kan tükürmeye başladı. Rocky'den muazzam bir sağ yumruk. Rocky seriye aldı. Sağlı sollu devam ediyor.
4: Bitir işini Rock.
1: Kalabalığın sesini dinleyin. Oh, kaburgalara bir sol daha. Çeneye bir sağ. Şimdi şampiyonu iplere dayadı. Şampiyon zor durumda.
3: Bu işin revanşı olmayacak. Asla revanşı olmayacak.
4: Rock, ayrıl.
3: Bitiriz,
4: ayrılın.
7: Rocky zoru başardın ve 15 round dayandın. Nasılsın?
3: Çok iyiyim.
7: 15. roundda gong çalınca ne hissettin? Round sonuna geldiğinde neler düşündün? Bize anlatabilir misin lütfen?
8: Hanımlar, beyler. Lütfen
9: Rocky.
8: Dinleyin. Az önce izlediğiniz maçta
9: Rocky.
8: Gong tarihinde görülmüş en
9: büyük
8: cesaret ve dayanma gücüne hep birlikte tanık olmuş durumdayız. Bu inanılmazdı. Gerçekten inanılmaz.
3: Ekleyin.
8: Beyler,
9: Rocky!
8: Hakemler maç sonucunu oy çokluğuyla belirledi. Hakemlerin kararına göre
3: Ekleyin!
8: Apollo Creed 8'e 7 puanla bu maçın galibi oluyor.
0: Boksörler Ekleyin! Ne diyorsun?
3: Rövanş olmayacak.
0: Peki neden?
3: Rövanş falan olmayacak.
1: Onu duydunuz sevgili seyirciler.
3: Ekleyin!
4: Roka! Giremezsin.
1: Bırak o benim arkadaşım.
4: Herkesin arkadaşı.
1: Ceketini yırtıyorsun.
4: Pekala. Buradan gidiyoruz Rafa.
1: Teşekkürler.
3: Eşsiz.
8: Biz birlikte olduk.
3: Şapkan nerede?
8: Çok teşekkür ederiz.
3: Seni seviyorum.
8: Ve bu maçın galibi
3: Apollo Creed. Seni
9: seviyorum. Seni kırkımla da seveceğim. Oh, seviyorum seni.

0: Açılın!
1: Rakip açılın olma! Diyorum.
0: Çıkarın onları buradan, herkesi boşaltın! Açılın da nefes alsın! Hadi buraya getirin!
2: Rakip bir açıklamaya!
1: Şuraya otur Rakip!
2: Kazanacağım düşün.
3: Bilmiyorum.
2: Hadi bir şey söyle.
3: Bilmiyorum. Kelimelerle aramıyor değil.
0: Geri çekil.
4: Rakip. Kazanacağını düşündüğün oldu mu?
3: Bilmiyorum.
0: Bırakın nefes alsın.
5: Doktor nerede?
3: Burnum nasıl? Nikilinki gibi mi?
0: O kadar kötü değil. Artık onu rahat
1: geri çekilin.
2: Yediğin en kötü dayak bu muydu?
1: Bana bak. Gitmezsen tamam, daha kötüsünü yiyeceksin.
4: Son roundda neler düşündün?
3: Keşke okula devam etseydim diye düşündüm.
5: Beyninde hasar oluştu mu?
3: Pek sanmıyorum.
6: Ben de uzak durun. Benden uzak durun. Uzak durun. Hey Aygır. Aygır. İtalyan Aygır'ı. Taş gibi bir kafan var Aygır. Çok şanslısın. Ve bir mucize gerçekleştirdin. Dünyanın en şanslı adamısın.
3: Şanslı mı görünüyorum?
6: Kimse benimle boy ölçüşemez. Kalk o iskemlenden de şu dövüşü
5: olmaz,
6: bitirelim artık.
5: Olmaz. Otur lütfen.
3: Bu iş ciddi bitecek. Mi konuşuyor bu?
2: Seni Gong mu kurtardı?
6: Gong'un ne önemi var? Ona her şekilde, her yerde yenebilirim.
4: Rövanş mı olacak?
6: Nerede, ne zaman isterse. Beni duydun mu?
3: Rövanş olmayacak dememiş miydin?
6: Ne zaman, nerede istersen.
4: Rövanş milyonlar kazandırabilir.
3: Resmi olarak artık emekliyim.
6: Benden kaçmaya çalışma. Sana bir fırsat verdim. Şimdi daha büyük bir şans vereceğim.
3: Ne çok enerjin var. Bir şey kanıtlaman gerekmiyor.
0: Hakemlerin ne dediği umurumda bile değil. Dövüşü bu adam kazandı.
6: Sadece şanslı olduğunu göstereceğim. Tekrar dövüşeceğiz serseri. Beni burada bırakıp gidemezsin. Hemen geri dön.
3: Edwin.
5: Evet.
3: Eve gitsen iyi olur. Bir süre tedavi görmem gerekiyor.
5: Ben burada kalmak istiyorum.
3: Hayır, Polly ile eve gidip biraz uyusan çok daha iyi olur canım.
5: Seni seviyorum.
3: Ben de seni.
5: Seni seviyorum.
3: Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz Mek. Galiba küçük bir sorun var. Burnumu düzeltebilir misiniz?
7: Eski haline getiririz. Beni endişelendiren şu gözün.
3: Gözlerim muhteşemdir. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu gece bizi izlemeliydiniz Böler. Harika iş çıkardık. Tahminimden çok iyiydim. Kimse bu kadar...
1: Onu 10. raundda yakaladın. 15. raundda işi bitmişti.
3: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Güven bana, oradaydım. Yüzün nasıl Rak?
3: Bilmiyorum, nasıl görünüyor?
1: Böyle olsun istemezdim. Rakki, senden bir iyilik istiyorum. Arkadaşın Gazzo en büyük hayranlarından. Eski işini bana vermesini söyler misin?
3: Tahsilat işini mi?
1: Sayılarla aram iyidir.
3: Doğru. Tamam, merak etme. Burada işim biter bitmez eski işimi sana vermesini söyleyeceğim.
1: Harika. Minnettarım.
8: Burada ne işim var? Ziyaret saati sona erdi. Artık gitmelisin. Hemen.
3: Görüşürüz Pauli.
1: Tamam. Seninle gurur duyuyoruz Rak.
3: Öyle mi?
1: Elbette.
8: Hadi.
1: Ben bu gece iyiyim.
3: Öyle görünüyorsun.
8: Hadi dışarı. Bu gece nasılsın bakalım?
3: Çok yakışıklıyım. Tadı güzelmiş.
8: Oğlum imza için başımın etini yedi.
3: Elbette.
8: Şöyle yazar mısın iyi dostum? Charlie Flynn'a.
3: Ellerim ağrıyor.
8: Sorun değil.
3: Bu benim ilk imzam.
8: Teşekkürler.
3: Bir şey değil. İyi dostum Charlie Flynn. Kimsin acaba? Hey Apollo.
6: Kim o?
3: Benim Rocky. Dinle. Bir şey sorabilir miyim?
6: Evet, sorabilirsin.
3: Elinden geleni yaptın mı?
6: Evet. Yaptım.
3: Teşekkür ederim.
9: Bu yıl güzel geçecek, iyi misin?
3: Evet, dışarıda olmak
9: önümüzdeki
3: harika.
9: Önümüzdeki yıl $300,000 kazanacaksın.
3: Öyle mi?
9: Vergiler çıktıktan sonra.
10: Hayır, bu işten karlı çıkacaksın. Ciddiyim, dinle beni.
11: Kafamı imza atar mısın?
3: Tabii, elbette.
11: Harika.
3: Sakın havalara girme. İmzam biraz
11: elim
3: ağırdır. Alçılar çıkınca tüy gibi hafifleyeceksin.
9: Şu kalemi alabilir miyim evlat?
11: Harika.
9: Anlaşmayı imzala rakip. Bu standart bir anlaşma.
3: Bununla ilgili biraz daha konuşalım mı?
9: Bu standart bir anlaşma.
3: Hırdavatla mı ilgili peki bu?
9: Balyozlar, çiviler, aküler, öyle şeyler işte.
10: Her çeşit ticari eşya bunlar. İşte
3: ne olursa. Da
9: $300,000 kazanacaksın. Fırsat varken değerlendir.
3: Evet.
9: 20 dakikada bitecek.
3: Haklısın, insanlar unutur.
9: Şimdi
11: ne kafamı imza atar mısın?
3: Tabii, elbette.
11: Harika.
3: Sakın havalara girme. İmzam biraz
11: elim
3: ağırdır.
11: Böyle.
3: Alçılar çıkınca tüy gibi hafifleyeceksin.
9: Şu kalemi alabilir miyim
11: evlat? Harika.
9: Anlaşmayı imzala rakip. Bu standart bir anlaşma.
3: Bununla ilgili biraz daha konuşalım mı?
9: Bu standart bir anlaşma.
3: Hırdavatla mı ilgili peki
9: Balyozlar,
3: bu?
9: Balyozlar, çiviler, aküler.

0: Göreceğim bunları sonra tamam. Konuşuruz seninle, tamam mı?
1: Beni mutlaka ara. Arayacak mısın?
0: Tamam tamam.
1: Sen mi arayacaksın? Numaran var mı?
0: Tamam, bir yerden bulur, ben sizi ararım.
2: Tamam öyle olsun, sen ara. Al şunu, beyni hasar Sence görmüş. De.
0: Hastaneden çıkıp o haplardan kurtulmak harika bir şey. Sürekli yatmaktan bacaklarım tutulup ağrımaya başlamıştı. Bacaklarım çekiliyormuş gibi hissettim yani. Dışarıda olmak harika gerçekten.
3: Hayvanat bahçesinde ne işimiz var?
0: Hayvanat bahçelerini severim. Özel yerlerdir. Kar yağdığında her yer temizlenir ve temiz kokarlar. Sen sevmez misin yani? Ha?
3: Burayı severim.
0: Evet, ben de. Bir şey soracağım sana. Önümüzdeki 40-50 yıl içinde ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Ne demek bu?
0: Muhtemelen benimle evlenmeyi düşünmüyorsundur.
3: Ne dedin?
0: Benimle evlenmek istemezsin diyordum.
3: Hayır, seninle evlenmek isterim.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Kabul mü?
3: Evet.
0: Söz veriyorum, iyi biri olacağım. Yanlış bir şey yapmam. Küvette kesinlikle saçımı bırakmam. Her şey harika olacak, biliyor musun? Her şey güzel olacak. Hey, biz evleniyoruz. Gelmek ister misiniz? Hafta sonu boşsanız davetiye yollayacağım size. Harika değil mi?
3: Çok komiksin.
4: Rocky Balboa, bu kadını ömrünün son gününe kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
0: Evet, etmez miyim?
4: Adriana Pennino, bu adamı ömrünün sonuna kadar eşin olarak kabul ediyor musun?
3: Evet.
0: Teşekkür ederim.
4: O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin.
0: Şunu açsam daha iyi olur.
3: Evet.
4: Pekala. Mutluluklar dilerim. Tanrı sizi kutsasın.
0: Sağ ol peder. Güzel konuştun. Seninle gurur duyuyorum.
5: Harika.
0: Her şey harika olacak. Görürsün.
5: Mutluluklar diliyorum. Mutluluklar dilerim.
0: Teşekkürler Tony. Çok naziksin. Bence şansa ihtiyacım olmayacak.
6: Herak, Pet Shop'a ortak olur musun?
0: Olmaz. Reklamlarda oynayacağım.
6: Reklam mı? Aklını mı kaçırdın?
0: Evet. Beyin sarsıntısı yüzünden. Evet. Peder bu işlerde çok iyi.
5: Teşekkür
0: değil mi?
5: İkinize de bol
3: Teşekkür
5: şans.
3: Teşekkür ederiz.
0: Sağ ol Mick.
5: Salona dönmem gerekiyor. İyi bir iki öğrenci var.
0: Gerçekten iyiler mi?
5: Evet, oldukça iyiler.
0: Tamam, görüşürüz Mick. Geldiğin için sağ ol.
7: Bir şeyler içmenin vakti geldi. Affedersiniz.
0: Güzel törendi.
7: Bir dakika ödünç alabilir miyim?
0: Harikaydı.
7: Çok güzelsin Adrian.
0: Gerçekten çok güzel oldu.
7: Dinle, bu dövüşünde ne kadar kazandın? Yani vergilerden sonra kalan.
0: 37 bin civarında.
7: Vergiler seni öldürür.
0: Evet, karanlığı öyle.
7: Sokağa
0: bak
7: atacaksın.
0: Dostum, bu yani sırası mı şimdi? Yeni evlendim.
7: Biliyorum, senin adına sevindim. Peki inşaatlarıma yatırım yapmaya ne dersin?
0: İnşaatlarına mı?
7: Evet, apartmanlar.
0: Bence işe yaramazlar.

0: Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hey Rock, nasıl gidiyor?
1: Aa, nasıl olsun, az önce evlendim işte.
0: Tebrikler, tebrik ederiz.
1: İçecek bir şeyleriniz var mı?
0: Evet evet dostum, şurada bir şeyler olacak.
1: Çarpıya devam edin, hoşuma
0: gitti. Tamam, onun için bir şeyler söyleyelim.

0: Evlendiğimize inanamıyorum.
1: Evlendik, kanıtı cebimde.
0: Her şey çok hızlı oldu.
1: Evet. Ama bunun olacağını biliyordum, emindim.
0: Neyi biliyorum?
1: Seni ilk kez gördüğümde kendime dedim ki... bu kızda utangaçlık hastalığı olsa da... o şapkayla süveterin altında... kaç süveter vardı, 20 miydi?
0: Hayır, 3 tane.
1: Philadelphia'daki 3 süveterli en güzel kız dedim. Evet, tam olarak öyle dedim yani.
0: Ciddi misin?
1: Evet. İşte evimize geldik. Hey Bat kız, in oradan aşağı. Yatacak başka yer bul hadi. Yardım edeyim ister misin? Hey, şunu çıkarayım mı? Böyle daha iyisin. Sen başıma gelen en iyi şeysin, biliyor musun? Ha? Ciddiyim. Başıma gelen en güzel şey sensin.
0: Senin için hep öyle mi olacağım?
1: Evet.
0: Umarım benden...
1: Ne?
0: Asla bıkmazsın.
1: Hayır. Beni başından atamazsın.
0: Umarım hiçbir şey değişmez.
1: Seninle ilgili hiçbir konuda asla değişmeyeceğim.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.

0: Kim bunlar?
1: Mahallenin iki ayaklı müzik kutuları hep şarkı söylerler. Bu kadar hafif olduğunu bilmiyordum.
0: Bilmiyor muydun?
1: Hayır, bilseydim her yere taşırdım seni.
0: Yoruluyor musun?
1: Hayır, kolumda kuş gibisin.

0: İşte bu kadar.
1: Güzel arabalar.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşte belgeler.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir seçimdi.
0: Teşekkürler,
1: seni
0: ben de
1: kutluyorum.
0: Seni. Güzel değil mi?
2: Ona ihtiyacımız yoktu.
0: Yapma Adrian, artık reklam işine giriyorum. Ödeyebiliriz, sorun değil yani.
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: Bana mı soruyorsun?
2: Kullanmayı biliyor musun?
0: En iyilerden biriyim. Gel seni gezdireyim de nasıl kullanıyorum gör. Cinderella ile bal kabağı gibi olacak.
2: Peki bu arabayı kullanabilir misin?
0: Tabii kullanırım. Uçak ve buldozerler kullandım ben. Fırsat ver seni de uçurayım bebeğim. Geldik. Adrian, bak şuna. Bak şuna. Bu sana yakışır değil mi? Ne diyorsun buna?
2: Paltom
0: ne diyorsun?
2: Var, istemiyorum.
0: Çok güzel. Kaplanlı siyah montu gördün mü? Hayvanları ikimiz de severiz. Siyah favori rengimdir yani. Almak ister misin? Bak, başkası kapmadan alalım diyorum. Ne diyorsun Adrian?
3: Bence ona çok yakışacak.
0: Evet ama bu da mükemmel.
2: Biraz tamam. Pahalı değil mi?
0: Yapma. İyi vakit geçirmek istemiyor musun ha? O zaman iyi bir saat lazım. Bunu da Polly'ye alayım diyorum. Bunları
2: tamam,
0: alıyoruz.
2: Peki kendine?
0: Kendime
2: evet.
0: Mi?
2: Kendine
0: saatlerden
2: de.
0: Saatlerden anlamam ama tamam, ben de alayım bari.
3: Güzel seçim.
0: Batkus için güzel bir şey var mı acaba?
3: Tabii ki var. Beğendin mi?
0: Şuna bak. Hey Batkus, tasmana harika görünüyor değil mi? Gloria, daha küçük bir şey yok mu?
3: Var. Şu nasıl?
0: Evet. Şuna bakın. Gördün mü? Klas diye buna derim işte.
3: Beğendin mi?
0: Alalım mı?
3: Evet. Güzel seçim.
2: Tamam.
0: İyi misin Batkus? Güzel ev. İlk bakışta çok güzel görünüyor ha. Tuğlalara bak Adrian.
2: Kocam tuğla uzmanıdır.
0: Tuğlalar yeni mi?
4: Evet, burası seçkin bir semttir.
0: Öyle mi? Burayı beğeneceksin. Tuğlaları sevdim. Güzel yapılmışlar. Posta kutusunu da beğendim. Sayıların toplamı neredeyse 9 ediyor. Hoşuma gitti. Uğurlu. Vay canına. Güzel ev, güzel. Bak Adrian. Kum torbası için harika bir yer. Bir gün sana torbayla nasıl çalışılacağını öğretirim, tamam mı?
2: Su tesisatı bakır mı?
4: Altta ve üstte
0: öyle
4: çelik.
0: Mi?
4: Evdeki her şey çelikle desteklenmiştir.
0: Tamam.
4: Cilalı döşeme, sağlam meşeden.
0: Evet, çok güzel.
4: Bayan Balboa, mutfağı göstereyim. Beğeneceğinizden eminim.
0: Sağlam. Bunu bilmek güzel. Adrian, şurası tam radyoya göre, gördün mü? Basamaklar da güzelmiş.
2: Mutfak çok geniş.
0: Mutfak çok güzel.
2: Çok hoş.
0: Evet.
2: Çok güzel mutfak. Yıllık vergileri ne kadar?
4: 1500.
2: 1500 mü?
0: Adrian, hoşuma gitti kelepir malı, hemen anlarım ben.
2: Affedersiniz, kocamla konuşmam gerekiyor. Konuşabilir miyiz?
0: Elbette, başka randevum yok zaten.
2: Rocky, o adamın işini kolaylaştırıyorsun.
0: Dert değil.
2: Banka ipotek için %9,5 faizle 16 bin dolar verecek.
0: Önemli değil, bence evi şimdi alalım.
2: Daha yukarı bile çıkmadık.
0: Bunlar ayrıntı, eminim güzeldir.
2: Ayrıntı mı? Emin misin?
0: Kesinlikle. Anlaştık mı? Tamam, evi alacağız. Çatısı akmasa iyi olur. Sana söylemek istediğim... affedersin, biraz uzaklaşır mısın? Karıma bir şey söyleyeceğim.
4: Elbette. Tamam. Sorun değil.
0: Evet. Etrafta biri varken böyle konuşmak aptalca ama bütün bunlar... Yani bu ev, meşe döşeme, çelik tesisat ve harika bir mutfak. Yani sen burada olmadıktan sonra hiçbirinin bir anlamı olmaz elbette. Benim için bir şey ifade etmezler diyorum.
2: Bir şey söylemen gerekmez.
0: Öyle mi? Dım dım dım dım dım dım. Hadi gidip kutlayalım.
5: Hadi kaç bakalım.
6: Yavaş olun çocuklar. Yavaş.
7: Meryem, hayatım, şunu dinle. Orada kimseyi dövmedin. Boks bilen herkes şike olduğunu anladı. Bu da Londra'dan. Kendine şampiyon diyorsun ama sahtekarsın. Dövüş hileliydi, canın cehenneme.
6: Onları okuyacağına çocuklarla oynasana.
7: Şunu dinle, o serseriyi 15 round oyalamak için ne kadar verdin?
6: Neden boş vermiyorsun?
7: Boş mu vereyim?
8: Yeah.
0: Tamam hadi bir daha deneyelim.
1: Iskalayıp duruyorsun.
0: Yapma rahat hadi. Bana bakın siz de çok şımardınız. Hadi topu hadi, fırlat hadi, Simitli. En iyi akışını göreyim seni bekliyorum. Hadi Rekip bir tane daha. At hadi bekliyorum.
1: Kazandı.
0: Tamam bu sayılmaz sadece ısınıyordum. Şimdi hazır mısın? Dikkat et o tarafa vuracağım. Hadi.
1: Hop. Vay canına. O nasıl vuruştu?
0: Artık kör olmadığımı biliyorsunuz. Devam et Simitli.

0: Hı? Tamam mı?
1: Tamam.
2: Evet, işte bu, başardın Hadrian. Evet, böyle olacağını biliyordum. Uyandığında yüzünde bir gülümseme vardı. Bugün özel bir şeyler olacak dedim. Farklı olacağını biliyordum yani. Oğlumuz yakışıklılığını ve aklını senden, sol yumruğunun gücünü benden alırsa felaket biri olur. Hayır, kız olursa peki? Ya bebek kızsa?
1: Evet.
2: Bak, bunu hiç düşünmemiştim işte.
1: Kesinlikle benden farklı olur. Utangaç olması gerekmez.
2: Doğru.
1: Ona şan ve dans dersleri alırız.
2: Evet. Peki her gün yeni bir elbiseye ne dersin? Okula başladığında erkekleri uzak tutmak için koruma gerekir tabii. Küçük olanların neredeyse hepsi baş belasıdır, bilirsin.
1: Erkek olursa babası gibi olmasını isterim.
2: Ailede bir aptal sence yeterli değil mi? Yine de asla dövme yaptıramaz. Köşe başlarında dikilemez ve benim gibi çeteci kıyafetleri giyemez. Senin gibi biri olmak zorunda yani.
1: Hayır, senin gibi.
2: Hayır, senin gibi.
1: Senin gibi.
2: Yo, senin gibi.
1: Senin gibi.
2: Adrian, çocuğumuz olacak değil mi?
3: Nasılsın Rocky?
2: Harikayım.
3: Öyle mi? Seni aramak için birkaç ay yaralarının iyileşmesini bekledik.
2: Anladım.
3: Evet, artık harika görünüyorsun.
2: Öyle mi?
3: Endişelenme, birlikte çok para kazanacağız.
2: Güzel.
3: Evet, Smart Yield oyuncak şirketiyle anlaşma yaptım. Onları duymuş muydun?
2: Hayır.
3: Belki Bayan Rocky biliyordur. Onları duydunuz mu?
1: Hayır.
3: Öyle mi? Şu anda bir numaralar. Çocuklar için tekmelenebilir ve vurulabilir Rocky bebekler yapmak istiyorlar. Onu dövüp her şeyi yapabilirsin.
2: Akıllıca.
3: Kesinlikle. İstediğin kadar dövebilirsin. Aha. Harika bir fikir ve çok para kazanacağız. Aha. Tamam mı?
2: Aha.
3: Hazır mı?
4: İşte bitti.
2: Nasıl görünüyorum?
3: Mükemmelsin.
5: Harika.
2: Edri, nasıl görünüyorum?
1: Farklı.
3: Sansasyonel. Hadi başlayalım.
2: Tamam.
5: Biraz tuhaf durmadı mı?
3: Harika olacak.
1: Biraz rahat ol.
2: Tamam. Nasıl görünüyorum? Aptal gibiyim değil mi?
1: Evet.
2: Deodoranın var mı?
1: Hayır, yok.
2: Affedersiniz.
4: Tamam. Hazırız, başlayalım Arthur. Kafese gir Rock. Provada yaptığımız gibi. Başlıyoruz. Herkes hazır olsun. Evet.
6: Kızlar, daha canlı görünün. Hadi tatlım.
4: Kızım.
6: Evet.
4: Biraz daha yukarı. Evet.
6: Işıkları ayarlayın. Göster.
4: İşte böyle.
6: Sihir zamanı. Canlı durun.
4: Plaket hazır.
6: Başlayın.
7: Biz tıraş losyonu. Çekim bir.
4: Motor.
2: Şimdi mi?
4: Başla.
2: Sabahları onu yüzüme sürüyorum ve daha eleksi kokuyorum.
4: Eleksi kokuyorum mu dedin? Kestik. Orada erkeksi kokuyorum yazıyor. Görmedin mi?
2: Görüyorum.
4: Oku o zaman.
2: Affedersiniz.
4: Başlıyoruz çocuklar.
2: Yanlış okuduğumu biliyorum ama gerçekten erkeksi kokmuyor. Sizce bu şey erkek gibi mi kokuyor? Bence hayır yani.
4: Bitirdin mi?
2: Özür dilerim.
6: Pekala, baştan
7: herkes
6: alıyoruz.
7: Herkes sessiz olsun. Biz tıraş losyonu. Çekim 2.
4: Motor.
2: Sabahları yüzüme onu sürüyorum ve yüzüme ferahlık veriyor.
4: Kestik. Motor.
2: Biz tıraş losyonu kadınları vahşileştirecek.
4: Kestik. Motor.
2: Hayvanların kralı olmak ve bir orman faresi gibi kokmak... Yok, fare değil, kedi.
4: Kestik.
2: Kedi miydi? Ağzından kaçtı.
4: Motor.
2: Öğleden sonra arkadaşlarımla buluşmadan önce sürüyorum ve gittiğim tüm vendorlar...
4: Kestik. Kesin, bu saniye atlıyoruz, diğer sete geçeceğiz, hadi.
6: Malzemeleri taşıyın.
2: Yapabilirim.
4: Tabii, eminim. Şimdi çık kafesten.
2: Randevu derken dilim
4: sakıncası sürtür. Yoksa randevu işi önceki çekimde kaldı.
2: Elbette.
4: Altı üstü 4 saat harcadık. Arthur, yeniden organize olalım. Diğer sete geçiyoruz, tamam mı?
2: Burada çok heyecanlandım. Provada harikaydı. Değil mi?
4: Bu arada kızlar üstünü mutlaka değiştirsin, tamam mı? Gardıropla ilgilenenler nerede? He?

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
6: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Hesap 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
14: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
15: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
16: Bak ne var orada.
15: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.

0: siz de MediaMarkt'a gelin. Çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
11: Bambim var benim.
12: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
13: Sütaş labneyi.
14: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
16: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Aslı senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: Yonesans. Made in Mad.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Pekala, onu ıslatın. Arthur, geri çekil lütfen. Plaket.
3: Biz tıraş losyonu, şampiyon adayı, çekim 7.
2: Doğru yapmaya çalış. Motor.
4: Merhaba, adım Rocky Balboa. İtalyan aygırıyım. Amerikan rüyası olduğumu söylüyorlar aslında. Yeniden başlayabilir miyim?
2: İnanamıyorum, kestik. Hayır, çekmeye devam et. Sen de şu aptal kartlarını oku hadi.
4: Aptal kartları mı?
2: Lütfen devam et.
4: Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Beyin özürlü değilim. İsterseniz şaşkın deyin ama ben beyin özürlü değilim. Sadece konuşma şeklim böyle.
2: Ne fark var arada? Yazdığı şekilde okuyamaz mısın yani?
4: Okumam doğru olmaz. Burada her şey yanlış zaten.
2: Yanlış olan ne?
4: Kaba birisin. Çabalıyorum ama kabalık ediyorsun sen. Haksız mıyım Adrian?
5: Doğru.
4: Karımın önünde bu hale düştüğüm için gerçekten aptal olmalıyım.
2: Bırakmak mı istiyorsun? Bırak o zaman. Çıkıp git. Git buradan. Seninle çalışmayı başından beri istememiştim zaten. Hepimizin zamanını boşa harcadın bayım. Öğleden sonramızın tamamı boşa geçti. Leonard. Nereye gidiyorsun? Giderken onu da yanında götür Leonard. Bu adamı da yanında götür. Profesyonel değil ve ben sadece profesyonellerle çalışırım. Yazıyı okuyamadığı için binlerce dolar zarar ettik.
4: Beni lanetleyecek zamanınız yok dedi soyguncu. Tamam beyler, tüfeklerinizi alın ve yüzlerinizi sıkıca örtün diye devam etti. Nasıl oldu?
5: Güzel.
4: Ciddi misin? Hı-hı. Düzgün okursam iyi bir ofis işi bulabilirim. Devam edeyim mi?
5: Sabırsızlanıyorum.
4: Tamam. Brad Lincoln örtü yok Smokey dedi. Kanyona gitsek iyi olur.
5: Güzel okuyorsun.
4: Sağ ol, sen de yalancısın.
5: Teşekkür ederim.
6: Liseyi kaça kadar okudunuz Bay Balboa?
4: Birinci sınıfa kadar.
6: Son bir soruda, suç kaydınız var mı?
4: Övünülecek bir şey yok yani.
6: Bedensel ağır işler ilginizi çeker mi acaba?
4: Alın teriyle yapılan işlere karşı değilim ama sizin gibi ofis işi yapabilir miyim merak ediyorum.
6: Dürüst olabilir miyim? Kimse size ofis işi teklif etmez. Fazlasıyla rekabet var. Neden dövüşmüyorsunuz? İyi bir boksör olduğunuzu okumuştum.
4: Evet, bir gecede yüzüne hiç 500 yumruk yedin mi sen? Bir süre sonra acıtıyor. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim, minnettarım.
7: Bay Balboa.
4: Evet.
7: Üzgünüm, size göre işimiz yok.
4: Emin misiniz?
7: Sıradaki.
8: Bak dostum, gerçekçi ol. Lise diploman yok, yeterliliklerin yok. Asgari ücretle işçilik yapmayı düşünmen gerekiyor.
9: Hadi dostum devam et. Saatlerdir bekliyoruz zaten.
4: Anladığım kadarıyla istesem başka iş bulabilirim ama istiyor muyum peki? Çalışırken mutsuz olacağım bir iş istiyor muyum ben ha? Özellikle paraya ihtiyacımız varken. Köpeğim bile dertlerimi dinlemiyor. Gel bakalım. Bazen keşke köpek falan olsaydım diyorum. Bir öpücük ver.
10: Sadece et taşıma işi var.
9: Et taşımaktan daha iyi bir şey yok mu?
10: Elimdeki tek iş bu. Şirket kısıntıya gitti. Rocky, ödemeler de haftadan haftaya olacak, tamam mı?
4: Bana uyar. Ne zaman başlayabilirim?
10: Yarına ne dersin?
4: Bugüne ne dersin?
10: Tamam, ağır bir teslimat geliyor.
4: Harika.
10: Ey Pali, görmeyeli zayıflamışsın dostum.
4: Evet, çok kilo vermiş değil mi?
9: Teşekkürü boş ver.
4: Teşekkür ederim Pali. Sen de saate teşekkür etmemiştin.
11: Oh, my God. Sallanma yer. Ona vereceğiz daha.

0: Hey, bütün gün gördüğüm en güzel şey.
1: Yorgun görünüyorsun.
0: Hayır, yüzüm öyle görünüyor. Ben iyiyim.
1: Sıcak bir banyo ister misin?
0: Hayır, kendimi harika hissediyorum. Bak, çalışırken düşündüm de yarın işten sonra seni bir yerlere götürebilirim. Dışarıda bir şeyler yapmak ister misin? Ha?
1: Bakarız.
0: Ben isterim. Karnın nasıl?
1: Fena değil.
0: Güzel. Harika göründüğünü biliyor musun?
1: Gel hadi. Gel.

0: Hey Rock, eski dost gibisiniz ha?
1: Eski dost bu kadar yakın olmaz.
0: Bence de öyle.
2: Hey! Hey Rock!
1: Beni mi çağırdın Frank?
2: İşten çıkarmam lazım.
1: Neden? Çok çalışıyorum, iyi iş çıkarıyorum.
2: Evet ama iş gücünü azaltmak zorundayız. Sen başlayalı çok olmadı. Kıdemin az.
1: Düşük ücretle çalışmayı kabul etsem?
2: Yapamam, hayır. Sendika kuralları.
1: Sendika. Bugünü tamamlayayım mı?
2: Ha tabii. Rocky, üzgünüm dostum.
1: Evet, ben de.
3: Sendeki hikayeler kitaplarda yok, biliyor muydun? İşte eniştem Rocky, çak bakalım. Eniştem beni ziyarete gelmiş.
1: Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
3: İyidir. Eski mekandan bakıyorsun ha?
1: Evet. Bak, arabayı almak ister misin?
3: Onu sevdiğini sanıyorum.
1: Artık ihtiyacım kalmadı. Gözüm kötü. Sağ dönüşleri yapamıyorum. Çöp kutularını falan deviriyorum.
3: Sorun mu var? Para mı lazım?
1: Yok, işler yolunda. Bu araba sana çok yakışır. Şuna baksana.
3: Bak, yardıma ihtiyacın varsa söyle, yeter.
1: Hayır, yardıma ihtiyacım yok Pauli. Arabayı alacak mısın?
3: Alırım. Neden kafayı kullanıp yeniden dövüşmüyorsun?
1: Boş ver, artık dövüşmem gerekmiyor. Arabayı alacak mısın? Taksitlerini de üstleneceksin.
3: Olur. Kız kardeşim seni zorluyor mu? Zorluyorsa dişini kır.
1: Saçma övdüğün için sağ ol Pauli ama dişlerini bu haliyle seviyorum. Tamam. İşte bir araban oldu. Al. İyi arabadır. Sağlığın için de emniyet kemerini tak.
3: Gideceğin yere bırakayım mı?
1: Hayır. Görüşürüz.
3: Hey, kız kardeşime selam söyle. Arabaya ihtiyacınız olursa haber vermen yeterli.
4: İştesin sanıyordum. Ne zaman geldin?
1: Hayır. Artık çalışmıyorum. Beni bugün işten attılar.
4: Oh. Ne oldu?
1: Bilmiyorum. Ben sadece... Kimsenin hatası değildi. Bütçede kısıntı yapmaya başlamışlar.
4: Ne yapacaksın?
1: Bilemiyorum. Ben dövüşmeyi düşünüyordum.
4: Gözün ne olacak? Doktor dövüşmemelisin dedi.
1: Hayır. Dövüşmememi önerdi. Ben de önerisine uydum işte.
4: Kör olabilirsin.
1: Kör filan olmam. Gerçekten iyi görüyorum. Gözlerim kartal gibi keskin.
4: Dövüşmek zorunda değilsin. Başka şeyler yapabilirsin.
1: Bak, ben dövüşmeyi bilirim. İyi olmayabilirim ama işim bu benim.
4: Ah Rocky, söz vermiştin. Artık dövüşmeyecektin. Paraya ihtiyacımız varsa bir iş bulabilirim.
1: Bunu yapmak zorunda değilsin.
4: Sorun değil, eski işimi geri alabilirim. Pet shop'ta yarım gün çalışırım.
1: Aileyi geçindirmesi gereken benim.
4: Sadece bir süreliğine.
1: Ya oradaki hayvanlardan bir hastalık kaparsan?
4: Saçmalama. Evcil hayvanlarda hastalık yok. Çalışmak istiyorum.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
4: Evet. Paraya ihtiyacımız var. Bebeğimiz olacak.
1: Tamam. Belki de haklısındır. En iyisini sen bilirsin. Yemeği hazırlar mısın? Acıkmaya başladım. Biraz daha çalışıp gelirim.
4: Tabii.

0: orada!
1: Pazarlamacı.
0: Rocky sen misin? Hey! Sana anahtar verdiğimi hatırlamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Kayıp çocuk geri dönmüş. Gel hadi. Yanındaki ne? Uzay canavarıyla mı geziyorsun artık?
1: O Batkus köpeğim. Kulağında ne var?
0: Bu mu? Aptalca sözleri artık daha iyi duyuyorum. Buraya köpeği göstermek için mi geldin?
1: Hayır. Dolabımı geri alabilir miyim?
0: Tanrım, aklından ne geçiyor?
1: Dövüşmek.
0: Dövüşmek mi? Kör olmak mı istiyorsun?
1: Hayır, kör olmayacağım, hayır.
0: Ne dediğimi duydun mu?
1: Evet, gözüm harika, sorun yok yani.
0: Dile, her boksör son bir şansı olduğunu düşünür. Unut bunu, boks kariyerin bitti evlat senin.
1: Bu doğru mu?
0: Evet, kesinlikle doğru.
1: Kariyer için çalış derdin, tam başlayacağım, bitti diyorsun.
0: Derdin ne senin evlat, şaşırdın mı? Dünya şampiyonunu paçavraya çevirdin. Mutlu olmalısın.
1: Belki bu sefer daha iyisini yaparız.
0: Aa, ya daha kötüsü olursun.
1: Yapma Mick. Son seferinde sana bir iyilik yaptım. Bu sefer sen yapacaksın.
0: Tanrım, beni bir türlü anlamıyorsun. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bir test. Şimdi tam buraya burnumun ucuna bakacaksın.
1: Tamam.
0: Bir test yapacağım.
1: Burnuna bakacağım.
0: Burnuma bak. Parmağım burnuma yaklaşınca söyle, tamam mı?
1: Küçük parmağını görebiliyor.
0: İyi.
1: Söyledim, sorun yok.
0: Bekle. Diğer gözünü deneyeceğiz. Şimdi buraya bak. Ve söyle.
1: Gördüm.
0: Hiçbir şey görmüyorsun. Creed yüzünün yarısını çökertmiş. Unut bu işi evlat. Yüreğin var ama artık mücadele edecek halin yok. Bunu unut gitsin.
1: Bu doğru mu?
0: Kesinlikle doğru.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Belki de artık senin mücadele edecek halin kalmamıştır.
0: Doğru.
1: Ha?
0: Doğru. Bak. Geldiğini göremedin bile değil mi? Evet. Hem de benim gibi içi geçmiş bir adamdan geldi. Şampiyon sana neler yapar bir düşün.
1: Bilmiyorum, kötü yaralar.
0: Hayır, kalıcı hasar verir. Sakatlar.
1: Dinle Mick. Artık dövüşemeyeceksem belki burada sana yardım edebilirim.
0: Burada mı? Evet tabii ama biliyorsun evlat, burada kral gibisin. Seni avlu taşırken görmelerini ister misin? Kendine saygın da olacak.
1: Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum tabii. Bu çevrede olmam lazım.
0: Peki evlat. Yarın gel o zaman.
1: Sağ ol Mick.

0: Bakın, ne dersiniz bilmiyorum ama bu maçın tanıtımı için daha fazla reklam yapılmasını istiyorum.
1: Hey, aynı paraya daha iyi bir boksörle anlaşabiliriz. Neden Balboa'nın peşindesin? Neden?
0: Çünkü hala onun kazandığını düşünen insanlar var. Beni şikeyle suçluyorlar. Sahtekar olduğumu söyleyip okulda çocuklarıma hakaret ediyorlar.
1: Gerçeği ister misin?
0: Evet, gerçeği söyle.
1: İşin doğrusu o maçta şansı yaver gitti. Artık işi tamamen bitti. 6 aydır boş boş dolanıp duruyor. Değerli hiçbir antrenör onunla çalışmaz, tamam mı? Bana kalırsa artık yeni birilerini bulalım. Unut o aptalı.
0: Sence o maçta onu dövdün mü?
1: Kazanan sendin.
0: Kazandım ama onu yenemedim. Neden korkuyorsun Tony?
1: Dürüstçe mi?
0: Evet, dürüstçe.
1: O bize göre biri değil. Ona daha önce hiçbir adamın yemediği kadar yumruk attığını gördüm ama yorulmadan peşinden gelmeye devam etti. Bizim hayatımızda böyle bir adama yer yok. Ne hissettiğini biliyorum. Ama bırak peşini. Bırak gitsin. Şampiyon sensin.
0: Teşekkür ederim. Halkla ilişkilerden sorumlusun değil mi? Yeni bir kampanya başlat. Bu adamı ortaya çıkartmak için kamuoyunda bir şeyler yapın. Gururunu kırın. Etrafındaki insanlar konuşmaya başlasın, tamam mı?
2: Eğer söylediğin aşağılama taktiğini kullanırsak kötü adam durumuna düşersin.
0: Bak, ringe çıkartacak her şeyi yapın.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
1: yarını güvenle planlar. Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
4: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de. İptal.

0: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
1: her işin bir Korkmaz'ı var.
2: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei

0: değerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam,

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
4: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
5: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
6: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanda da olabilir.
7: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
8: Seccadede kaç tane çok var.
9: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ne haber?
1: Hey.
0: Ne var?
1: Cesaretin nerede?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Beni duydun.
0: Nedir bu? Apollo Creed korkak tavuğa karşı. Çok komik değil mi?

0: Hey Chico, beni dinle, beni dinle. Neden sırıtıyorsun? Neden bu kadar mutlusun? Bak diyeceğim. Biraz gürle, farkı göreceksin. Güçlü ses çıkardığında İncil'de de yazdığı gibi manevi gücün artar. Yumruklarınla da gülersin. Hey rock, rock, buraya gel. Bu Latin haftada nasıl yumruk atıldığını göster, o da öğrensin bari. İşte bu ya, çirkin bakış ve gürlemek. Hey John, kovaları boşaltsana, ağzına kadar dolmuşlar, görmüyor musun?
1: Tamam John, tamam.
0: Bırak ben yapsın.
1: Sorun değil, ben hallederim.
0: Uğraşma, rock.
1: Sorun değil.
2: Dayı bekle biraz. Tamam al.
1: Affedersin.
2: Hey. Affedersinden daha sert bir şey bilmez misin sen?
1: Tamam. Gerçek boksör gibi vur. Tavuk gibi değil. İşte böyle.
0: Aferin sana. Devam et, devam et, devam et. Durma.
3: Merhaba Rock.
1: Merhaba Tony. Nasılsın?
3: Beni bırak, asıl sen nasılsın? Bu çöplükte çalıştığını duydum. Ne yapıyorsun? Söylesene.
1: Süpürüyorum, tükürük kovalarını döküyorum.
3: Sen hademe değilsin Rock. Böyle bir işe ihtiyacın yok. Ayrıca İtalyansın. Gel ve benimle çalış.
1: Peki ne iş yapacağım? Eskisi gibi tahsilat işi mi yoksa?
3: Başka iş de olabilir. Bahis işine gir. Açık havada olursun. Burası kokuyor.
1: Teklifin için teşekkürler Tony ama artık öyle işler yapamam.
3: Sağlık sorunlarıma. Dinle, gitmem lazım. Kafana takma şampiyon.
1: Tamam. Görüşürüz.
3: Şu adamı hatırladın mı?

0: Hey! Bu akşam kulüptekiler nasıl?
1: Aa, herkes iyi. Günün nasıl geçti? Aa,
0: çok eğlendik. Harikaydı. Yardım edeyim mi?
1: Evet.
0: Tamam, ver bakalım. Belki evde kalıp karnını dinlendirsen daha iyi olur ha?
1: Sadece yarım gün. Paraya ihtiyacımız var.
0: Evet, belki de haklısın. Heh, işte oldu. Bunu sevmedim. Yulafını isterim ben. Dinle. Neden bunları bırakıp eve gitmiyoruz? Sana bir iki espri yaparım, sen de gülersin. Ha? Ha?
1: Olabilir.
0: Bu hayata gülmek gerekir. Ne dersin? Olabilir mi?
1: Evet.
0: Belki mi?
1: Belki.
0: Belki mi? Tamam, o zaman hemen gidelim.
1: Tamam.
0: Tamam. Hey Adrian.
1: Evet.
0: Dinle şunu. İnekler neden zil takar?
1: Neden?
0: Boynuzlarıyla kapı çalamazlar. Hoşuna gitti mi? Hayır mı? Okulda buna çok gülerlerdi. Herkesi kırıp geçirirdim.
2: Hey! İyi süpürüyorsun ahbap.
1: Sana mı söyledi?
0: Galiba beni biriyle karıştırdı. Gidelim.
2: İtalyan tavuğu.
0: Hayatınız o kadar kolay ki. Burada ne yapıyorsunuz ha? Aranızdan biri bugün hareket etti mi? Kavanozla yaşamak nasıl? Arada bir egzersiz yapmalısın. Bir şeyler yemek ister misin ha? Al bakalım. Hadi kaf, hey Link. Orada rahat mısın ha? Ha? Televizyon izlemek ister misin ha? Televizyonu açayım mı?
3: Los Angeles Rams uzatmalarda korsanları 13'e 10 mağlup etti.
0: Hey Batkus, ne haber? Gel buraya oğlum, gel. Ha, bugün neler yaptın bakayım? Ha? Bugün kimseyi havladın mı? Ha? Adrian, bazen Batkus'a bakınca normal bir köpek olmadığını düşünüyorum.
1: Sence nasıl bir köpek?
0: Bilmiyorum, ona dikkatli bakınca bana sıradan bir köpekmiş gibi gelmiyor.
3: Bugün Apollo Creed'in sarayı andıran spor salonundaydım. Şampiyon her zamanki gibi Rocky Balboa için lafını esirgemedi.
4: Pek çok insanın kendine İtalyan aygırı diyen korkak tavukla rövanş maçına çıkmamı istediğini biliyorum. Ama o benimle ringe çıkacak kadar şerefli biri değil. Aygır değil, tavuğun teki.
3: Bunun cesaretle ilgili olduğunu sanmıyorum. Resmi olarak emekliye ayrıldım.
4: O aptal ayrıldım. Saklanıyor. Benimle yüzleşmek istemiyor. Korkuyor. İkimiz de biliyoruz.
3: Apollo, bence gözü dışında başka şeyler var. Hakem kararıyla gelen zaferde sen de şüphe altında kaldın. Ben de pek çok kişi gibi berabere evet. Kaldığınızı sanmıştım.
4: O senin fikrin. Artık rövanşa hazırım. Böylece sıradan ve sadece şansı yaver giden bir sıradan boksörün karşımda 5 dakika dayanacak yeteneği olmadığını kanıtlayabilirim. Adam kaçıyor, saklanıyor, yüzleşmek istemiyor. Sana söylüyorum rakip, Amerikalılar bilsin istiyorum. Dünya öğrensin istiyorum. Seninle karşılaşmaya hazırım. Nerede ve ne zaman istiyorsa kendine İtalyan aygırı diyen bu adamı deviririm. Tabii beni arayacak cesareti varsa beni ödemeni ara. Ara beni, paran yoksa yollayayım.
3: Bu resmi bir maç olacak. Boksöre karşı yumruk torbası. Herkes onları yeniden ringde görmek istiyor. Ama bir sorun var. Rocky Balboa nerede? Röportajımızın sonuna geldik ve stüdyoya.
5: Sağlık serseri!
0: Şöyle bir düşündüm de artık reklam filmi çekemiyorum. Kesimhanede de çalışmıyorum. Boksa devam etmeliyim.
1: Boksu bıraktım demiştin.
0: Evet. Sanırım yine bir hiç olmaya başladım.
1: Benim için öyle değilsin.
0: Kendime göre. Buramda.
1: Üstesinden geleceğiz.
0: Sorun burada. Zor koşullarda geçinmemizi istemiyorum. İyi şeylere sahip olmalısın. Çocuğumuzun da iyi şeyleri olmalı.
1: Sahip olacağız.
0: Bence şimdi ihtiyacımız var. Ne dersin?
1: Aa, Rocky, lütfen. Bir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
0: Bildiğim tek iş bu.
1: Yapmanı istemiyorum.
0: Bildiğim tek şey. Adrian. Senden asla kadın olmaktan vazgeçmeni istemedim. Lütfen sen de benden erkek olmaktan vazgeçmemi isteme. Lütfen.

0: O serserinin kafasını kırmalıyız.
1: Kesinlikle.
2: Rocky.
1: Üzgünüm.
0: O zaman...
1: Yapalım şu işi.
3: Apollo, rövanş için yer belirlendi mi?
4: Philadelphia Spectrum'da olacak. Yaşadığı şehrin olanları görmesini istiyorum. Philadelphia'lıların, Amerikalıların, tüm dünyanın onu iki roundda yendiğimi görmesini istiyorum. Bu maçtan sonra kalan parçalarını incelemek için laboratuvar gerekecek. Bunu garanti ediyorum.
5: Rocky, Spectrum'daki dövüş için ne diyorsun?
1: Şey, orada olmasına çok sevindim.
5: Neden?
1: Çünkü evime neredeyse 10 dakika mesafede.
6: Apollo, ilk maçta rakibinin solak olması yüzünden devrildiğini söyleniyor. Solunu...
4: Ya Spectrum'da olacak. Yaşadığı şehrin olanları görmesini istiyorum. Philadelphia'lıların, Amerikalıların, tüm dünyanın onu iki roundda yendiğimi görmesini istiyorum. Bu maçtan sonra kalan parçalarını incelemek için laboratuvar gerekecek. Bunu garanti ediyorum.
5: Rocky, Spectrum'daki dövüş için ne diyorsun?
1: Şey, orada...

0: Ucu hafife almıştım ve bu adam şanslıydı. Ama bu sefer herkes gerçek Apollo Creed'i görecek. Dünya Apollo'nun gerçek gücünü görecek. Yıldırım gibi hızlıdır ve yakalanmaz. Oyunsuz, hilesiz sonuç alır.
1: Rocky!
2: Rocky, bu kez Apollo'ya karşı şansın var mı?
3: Bilmiyorum, gözü dönmüş gibi. Mick'le elimizden geleni yapacağız işte.
4: Yumruklarına dayanamaz.
0: Bu da kim? Al Capone mu?
4: Olsaydım bilirdim.
0: Çoğunuz benden hoşlanmayabilir ama sorun değil. Ama Apollo Creed Kasım'da şükran gününde muhteşem bir törende onu kendi şeklinde yenecek. Onu şükran günü hindisi gibi yiyeceğim.
5: Rocky payına düşen rakam büyük. O parayla ne yapacaksın?
3: Yapmam gereken ilk şey kiramı ödemek. Ayrıca yapılacak işleri düşünürken bir liste hazırladım. Birkaç şapka istiyorum, bir motosiklet ve Adrian için birkaç şişe parfüm. Güzel kokmayı seviyor. Sonra birkaç Muppet Show oyuncağı. Bilirsiniz Fazim, Minik Kuş. Bir de şu kurbağa, adı Kermit miydi?
6: Bilmiyorum.
3: Bir de belki kilise için bir heykel. Sana da bir kar küreme makinesi Pauli. Öyle şeyleri seversin.
4: Evet.
7: Rocky şampiyonu yerecek bir şey söylemeyecek misin?
3: Yermek mi? Evet. Harika biri.
8: Biraz eğlenmeye ne dersin?
0: Burası sana sirk gibi mi görünüyor? Kasım'da benim olacaksın.
3: Çok sinirli.
6: Kimin o bu arada? Nasıl hızlı hareket ettiğine bak. O direği gözüne yapıştırıveriyor.
3: Evet.
6: Onunla yeniden dövüşmek cesaret ister evlat.
3: Bana güvenmiyor musun?
6: Gönlümü. Stilin kolayca tahmin edilebilir. Solak dövüşçülerin hatası buradadır. Çoğunlukla yüzlerini öne getirirler. Sağları iyi olmadığı için sollarını vurmaya çalışırlar. Solaklara maç izni verilmemeli.
3: Daha önce niye söylemedin?
6: Duygularını incitmek istemedim. Bak şimdi. Mucize gerçekleştirmek için Rocky, her şeyi değiştirmen gerekiyor. Sahilini kullanmayı öğrenmelisin. Bu Apollo'yu şaşırtacak ve kötü gözünü de koruyacak. Tamam mı?
3: Artık sahille dövüşmeyi öğrenemem. Hayır.
6: Öğrenemem ne demek? Yapamam yok. Öğrenemem yok. Seni öyle dövecek ki şu halinden daha çirkin olacaksın. Dile. Maça sahille başlarsın. Sonra birden değiştirir ve tarihi yazarsın. Ama önce hızlanman gerek. Çok hızlı olmalısın. Yağ gibi kayacak bir hıza ihtiyacımız var. Bize gereken hız. Sana bacaklarını hızlandırmayı öğreteceğim evlat. O pis şeyi giymek zorunda mısın?
3: Şans getirdiğini biliyorsun.
6: Sineklerden başka bir şey getirdiği yok. Şimdi beni dikkatlice dinle. Senden şu tavuğu kovalamanı istiyorum Rocky.
3: Neden tavuk kovalayayım canım? Utanç verici.
6: Çünkü ben kovalamanı istiyorum. Eskiden eğitime tavuk kovalayarak başlardık. Bu ufaklığı yakalamayı başarabilirsen tamam. Yıldırımı bile durdurabilirsin Rocky.
3: Yemek için fazla kartlaşmadan yakalamayı tercih
6: fazla konuşma.
3: Ederim ben.
6: Senden daha kart değil. Şimdi yakala şu tavuğu hadi.
3: Ben çiftçi değil boksör.
6: Peki başlıyoruz. Hadi yakala şunu. Yakala yakala yakala. Hadi derdi de senin olmuyor mu? Yakala hadi. Koş. Peşinden koş koş. Koş. Hadi yakala şunu. Ne oldu? Kızına yetişemiyor musun? Hadi koş peşinden yakala şunu artık. Ne oldu? Nefesin mi kesildi? Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Bir tavuğu bile yakalayamıyor musun? Küçük bir kız gibisin.
3: Kızarmış tavuğa döndüm böyle.
6: Hadi hadi hadi. Uyan artık. Hadi devam et. Hareket. Hareket. Yumruk at.
4: Meyrak. Kız kardeşimin nesi var?
3: Onunla konuşursan sevinirim. Bu işten hoşlanmadı ve ağlamaya başladı. Dövüşmemi istemiyor.
6: Bu evcimen tavırlarda ne oluyor? İşinle ilgili tamam mı? Acele kadar devam et. Hiç durmadan 500 kere. Beni duydun mu? 500 kere.
3: Öbür kolumu kullanmak istiyorum.
6: Denersen kökünden keserim. Anladın mı?
4: Bir şeyler yaparım.
3: Umarım yaparsın. Minnettar kalırım.
6: Affedersin sohbetiniz evet. Bitti mi? Devam edebilir miyiz? Çok iyi olacak. Şimdi vur stormaya. Vur. Acana kadar devam et. Vur hadi.
3: 3,
6: evet. 4. 500 tane istiyorum. Durmadan devam et.
3: Kaçta kaldım? 7 mi 8 mi?
8: Devam et. Devam et. 1-2. Hadi hadi. Devir şunu. Daha sert. Daha sert. Vur. Vur. Devam et. Midesine çalış. Evet. Kaldır bacakları. Hadi kaldır şunları. Kaldır. Daha hızlı.

0: Hızlı. Tempo. Tempo.
1: Hadi.
2: Ayağa kalk. Birini daha getirin.
1: Antrenman boksörlerine daha yumuşak vur.
2: Bana başkasını getir dostum.
3: Tempo. Neyin var? Sana göre daha mı hızlı? O küstah pişman edeceksin. Geçen sefer kazanmamız gerekirdi ama bu kez korkunç olacaksın evlat. Yağ gibi olmalısın. Hızlı bir İtalyan aygırı. Yıldırımı yutacaksın. Şimşeği dağıtacaksın. Seni kafese koymamız gerekecek.
4: Biraz ara verelim olur mu?
3: Ara mı? Ne arası? Nereye gidiyorsun? İşimiz bitmedi. Hey, sana nereye gidiyorsun dedim. Boşuna konuşuyorum değil mi?

0: Depo, depo. Yakala o serseriye. Hızlı, daha hızlı. Küçücük adamı yakalayamıyor musun? Olmuyor mu? Yolunu aç. Sana gelmesin sağla. Vur, vur, daha hızlı. Ölü gibisin. Şu küçük kız topunu yakalayabilirsen, Creed'i de rahatça yakalarsın. Hadi kıpırda artık. Ay tanrım, depo. Hey ölü balık, buraya gel.
1: Hey. Hasta mısın evlat? Evlat. Neyin var senin?
2: Yok bir şey.
1: Bak ne diyeceğim sana. 45 dakikalık dövüş için 45 bin dakika sıkı çalışman gerek. 45 bin saat. Bu da durmadan bir ay demek. 10 hafta günde 10 saat dinle. Ama daha bir saat bile çalışmadan. Çalışmak için ne beklediğini bilmiyorum. Ne bekliyorsun? Ha?
2: Bilmiyorum.
1: Keyfim bilir.
3: Merhaba Rocky.
2: Merhaba Pauli, nasılsın?
3: Senin için biraz endişeleniyorum.
2: Neden?
3: Aklın başında değil gibi.
2: Saçmalama, iyi gidiyorum. Bak ne diyeceğim, maçta benim köşemde çalışıp ringde olmak ister misin?
3: Ne, öldürülmeni mi isteyeyim ha?
2: Yapma Pauli, iyi.
3: Kardeşim yüzünden suçluluk duyuyorsun, aklın karışık.
2: Düzelecektir.
3: Hayır, düzelmeyecek.
2: Sorun yok Pauli, tamam mı?
3: Tamam falan değil.
2: Adrian'ı kendi haline bırak.
4: Tamam güzel. Karnını koru.
1: Şişt evlat, şunu taşır mısın? Çünkü kova taşımak sana daha çok yakışıyordu.
2: Ne demek bu şimdi?
1: Benzin istasyonunda işe yeni girmiş çocuk gibi çalışıyorsun. Hatta o bile senden mi? Daha iyi çalışır.
2: Duş alsam iyi olacak Mick.
1: Hadi, İyi fikir.
4: Daha az.
1: Kafanı soğuk suya sok.
4: Hadi bakalım, hadi daha.
1: İyice bekle.
4: Evet işte böyle. Hadi, hadi.
3: Hey Adrian, neredesin?
5: Polly.
3: Evet Polly, ne yapıyorsun böyle?
5: Ne demek bu?
3: Ne yapıyorsun diyorum.
5: Hangi konuda?
3: Adamın kafasını karıştırıp duruyorsun.
5: Saçmalama, onu korumaya çalışıyorum.
3: Nasıl yapacaksın? Sincapları besleyerek mi? He? Sana böyle mi öğrettim? Yardımın lazım ama onu terk ediyorsun. Buna inanamıyorum.
5: Bana hiçbir şey öğretmedin Polly. Bir şey öğretmedin ve Rocky'yi incitmedin.
3: Aklını karıştırdın. Farkında değil misin?
5: Ne saçmalıyorsun? Öyle bir şey yapmadım.
3: Bahane üretme. Senin yüzünden işi bitecek.
5: Bu doğru değil. Böyle konuşma.
3: Konuşuyorum. Git ve ona işlerin yolunda de.
5: Yolunda değil Polly. Kör olursa sen çeker gidersin ama ben yapamam.
3: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Adrian, neyin var?

0: This place, it stays with me.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte taburalara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
5: Bunu?
1: Bunu.
5: Bu?
3: Bu.
5: Bunu. Anne bunu.
6: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans, yarını
4: güvenle planlar. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
5: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira. Bulunmaz, ben
6: bilirim, ben bilirim. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fister ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Annenizin çok istediği fırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
9: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde Altın Yıldız, DS Damat, Kiyalı ve Tudors'ta 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya. Setur
11: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
12: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
13: Bu kadar artık show.
11: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
14: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, KOP'ta sadece 265 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
17: Bu benim olsun mu?
18: Anne ben bunu alıyorum.
17: Anne bunu.
19: Bunu.
18: Bu.
19: Bunu.
20: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
21: Yol Essence Made in Med.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde Lefties, Stradivarius ve Bershka markalarında yeni sezon ürünlerini kaçırma. Hadi uygulamaya.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
24: Cesaretine ne oldu?
25: Derdin ne Mick?
24: Derdim mi?
25: Evet.
24: Soru sende evlat. Yüreğinde büyük bir sorun var. Söylesene, içinde hiçbir şey kalmadı mı? İçeride sıradan bir serseri gibi çalıştığının farkında mısın?
25: Serseri mi?
24: Evet, serseri.
25: Belki de haklısın, içimde bir şey kalmamıştır.
24: Tamam o zaman. Benim vaktimi de boşa harcayıp durma. Duydun mu? Git layık olduğun bahis tahsilatçılığına dön. Yine eskisi gibi yaşa. Hiç olmaya devam et. Ama bir daha asla buraya dönme. Çünkü artık yaşlandım. Seni gibi bir serseri için değerli vaktimi harcayamayacak kadar yaşlıyım. Korkak herif.
26: Hey Rak, seni yolun karşısında çağırıyorlar.
27: Ne olmuş?
26: Karın hasta.
27: Hadi Rayın.
28: Doktor Silver, ortopedi servisinden bekleniyorsunuz.
29: Bay Balboa.
0: Ben Doktor Cooper. Bebek şu anda iyi durumda ama erken doğum oldu.
1: Cinsiyeti ne?
0: Erkek oldu.
1: Tanrım, bunu nasıl becerdin?
25: Şey, peki Adrian nasıl? Şu anda nerede?
0: Şey, bazı sorunlar var.
25: Ne gibi?
0: Eşiniz buraya geldiğinde kanaması vardı. Erken doğum genellikle kendini zorlamaktan ve aşırı yorgunluktan olur. Ani kan kaybı yüzünden de şu anda komada.

0: Adrian benim. Çok hasta olduğunu söylediler. Ama inanmak istemiyorum. Belki sadece yorgunsundur. Hiçbir şey için endişelenme. İstediğin kadar uyu, tamam mı? Uyandığında burada olacağım.
1: Hadi gel Rocky. Burada yapabileceğim bir
0: şey. Hayır, gelemem.
1: Gidip oğlunu yakından görelim.
0: Olmaz, Edrin'le birlikte göreceğiz. Tamam mı? Oğlumuzu birlikte göreceğiz. Edrin'le birlikte.

0: Bay Balboa, ziyaret saati sona erdi.
1: Sessiz olurum, kalamaz mıyım?
0: Üzgünüm. Hastane kuralları.
2: Burada elimizden bir şey gelmez.
1: Kiliseniz var mı?
0: Evet, var.
1: İyi geceler.

Merhaba evlat. Saat sabahın 3'ü. Önce evine gittim. Kayınbiraderim oradaydı. Bana burada olduğunu söyledi. Saat 3 oldu evlat. Adrian, yani eşin, iyi bir kız. İkiniz için de gerçekten çok üzgünüm. Maalesef elden bir şey gelmiyor. Ama sana bir tek şey söylemek istiyorum. Bir daha da tekrarlamayacağım. Evet Rocky, bir şansın daha var. Bu ikinci bir şans. Bahsettiğim dünyanın en büyük ünvanı. Sen de bunun için dünyanın en tehlikeli boksörüyle dövüşüp savaşacaksın. Ama şu anda bildiğin gibi kafan iyi çalışmıyor Rocky. Bu dövüş çok yakında gerçekleşecek ve sen hazır değilsin. For tutmakta zorlanıyorsun. Tanrı aşkına söyler misin? Neden ayağa kalkıp daha önce olduğu gibi bu adamla hak ettiği şekilde dövüşmüyorsun? İlk dövüş muhteşemdi. Ama onun önüne böyle yatamazsın. Nasıl diyeyim? Zavallı bir sokak köpeği gibi uzanamazsın. Çünkü senin suratını darmadağın edecek. İnan bana, bu doğru. O adam kazanmak falan istemiyor. Seni gömmek istiyor, gömmek. Aşağılamak istiyor. Dünyaya ilk başta olanların sadece tesadüf olduğunu kanıtlamak istiyor. Senin için serserinin şansı yaver gitti dedi, biliyor musun? Evet ha. Şu anda kızdım ve böyle kutsal bir yerde ağzımı bozmak istemiyorum. Ama bence sen bunlardan fazlasına sahipsin. Çok daha fazlasına. Ama eğer bırakmak istersen, eğer vazgeçmek istersen, inan bana, ben de vazgeçebilirim. Burada mı kalmak istiyorsun? Seninle kalacağım. Evet, seninle kalacağım. Ve dua edeceğim. Kaybedecek neyim var?

Çiftliğe giden başka yol, kestirme bir patika yoktu. Ama Merrill hayır var dedi. Çocukken yaşlı bir adamın sınırda sığırları gütmesine günlerce yardım etmiştim. Beni duyuyor musun Adrian? Dinlemeye devam et lütfen, olur mu? Bruce kahvaltıdan sonra ekibin diğerlerini takip etmek için yola koyulmasını seyretti. Cora ve Kay, Bud'ın diğerlerinden 15 dakika önce vadiye girdiklerini gördü. Son dakikada kız Olga'ya dönüp bir soru sordu ve "Söylesene kim bu Mason?" dedi. Olga "Bekle" deyip atları ahıra doğru götüren Marvel'ın peşinden gitti.

Bak Adrian, bunu da senin için yazdım. Bilmiyorum hoşuna gider mi? Dinle bak, okuyacağım şimdi, tamam mı? Buz pateni yaptığımızı hatırla. Senin harika olduğunu düşünmüştüm. Ama bir anda kaydın. Düşmek üzereydin ve seni tutmaya çalıştım. Bu seninle ilk kez dışarı çıkışımızdı. Ondan sonraki her gün muhteşemdi. O yüzden bilmeni istiyorum ki nereye gidersen git, Atlantic City'ye ya da karların içine. Hiçbir şey için endişelenme. Çünkü bu yüzüğü taktığım sürece senin için hep orada olacağım.

0: uyanacağını biliyordum. Şükürler olsun. Tanrım, şükürler olsun.
1: İkinci isteyen var mı? Adrian, şişesi $6.
0: Gerek yok, artık içmiyorum.
2: Bebeği hala görmedin mi?
0: Hayır canım, birlikte ben görmek gördüm. İçin bekledim.
1: Çocuk bir harika, kolları onunki gibi Mickey.
3: İşte geldi.
1: Ha, bakın işte geldi.
0: Olamaz.
3: İşte annem.
4: Bu kadar çık mı?
0: Hadi ama. Evet. İnanamıyorum. Bizim mi?
2: Evet.
0: Gerçekten bizim mi?
2: Teşekkür.
0: Boş versene, bütün işi sen yaptın. Adrian bunu başardığına inanamıyorum.
2: İnan bana, başardık.
0: Olamaz. Adı bile yok daha. Ne diyeceğiz ona?
1: Polly harika bir isim.
0: Evet, aslında Polly iyi bir isim.
2: Babasının adını versek?
0: Rocky Junior mı? Bunu evet. Gerçekten ister misin?
2: Evet.
0: Adrian, bu gördüğüm en güzel bebek. Harika iş çıkardın.
2: Çok yorgun görünüyorsun. Neden biraz uyumuyorsun?
0: Yok, hayır. Kendimi harika hissediyorum. Dinle, düşündüm de artık Creed'le dövüşmemi istemiyorsan geçinmek için başka bir yol bulabiliriz.
2: Yapmanı istediğim bir tek şey var.
0: Neymiş?
2: Buraya gel.
0: Ne?
2: Kazan. Kazan.
4: O zaman ne bekliyoruz? Hadi kazanalım.

0: Hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Kan da çek! Kıpırda! Daha hızlı! Hızlı!
1: İşte bu! Evet!
0: Evet! Daha hızlı! Yıldırımı yakala!
1: Hadi!
0: Hadi!
1: Hadi bir tane daha olsun!
0: 59'dasın!
1: Hadi devam et! Hadi! Hadi! 44! 45! 46! Evet 47! 48! 49! 50!

0: Kaldır! Kaldır! Kaldır, devam et! Devam et! Hadi! Kaldır! Kaldır! At yağları vücudundan! Hadi! Kaldır! 27! 28! 29! Devam!
1: 41! 42! 43! 46! 47!
0: Kaldır! Kaldır! Bir daha! Sağ, sağ, sağ!
2: Bravo!
0: Yakaladım! İşte hız bu! İşte bu! Hızlan! Hızlan! Hızlan!

0: İyi akşamlar, ben Bill Baldwin. Size Philadelphia Spectrum'dan sesleniyorum. Rocky Balboa, dünya şampiyonu Apollo Creed'e karşı. Bu akşamki partnerim, sevgili dostum Steve Na.
1: Teşekkürler Will. Bu geceki büyük karşılaşmayı izleyenler bence kelimenin tam anlamıyla gerçek bir savaş görecek.
2: Hiçbir şey için endişelenme. Her şey yolunda. Gitmem lazım. Adrian, keşke doktorun bu maça gelmene izin verseydi.
3: Keşke.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Golf Belek.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei

0: değerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
3: Her işin bir Korkmaz'ı var.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge. Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Flying Tiger, Bellamezon ve Fit

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Anne! Bu benim olsun mu?
4: Olsun canım.
5: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bu benim olsun mu ya?
4: İşte ta buralara kadar gel.
0: Anne ben alayım mı bunu?
3: Anne bunu.
7: Bunu?
3: Bunu.
7: Bu?
5: Bu.
3: Bunu. Anne bunu.
0: Al kızım al. Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
19: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
17: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
19: Çekil, çekil.
17: Filtresiz.
20: Ölmüş anne, ölmüş.
17: Soluksuz.
4: Burada biraz kaos var.
17: Kapsam ağlarının dışında.
21: Çiftlik hayatı böyle.
4: İyi gidiyoruz.
19: Kenara çekilin.
20: Hayata hoş geldin.
17: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Sen doğru adamsın, bir numarasın. Şampiyonsun, en iyi sensin. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler seni seviyor. En iyi sensin, bir numarasın, şampiyonsun. O adam senin, parçala onu, o senin. O serserinin seninle ringe çıkmaması gerekiyordu. Ama bu gece ona kim olduğunu göstermeni istiyorum. Ona kim olduğunu göster.
23: Geliyor! Bebek için ona yardım et, olur mu? Tamam mı?
24: Her şeyle ilgileniriz.
23: Ben yokken bütün sorumluluk sende, anlaşıldı
24: mı? Git artık, kendi maçına geç kalacaksın.
25: Her şey yolunda gidecek.
23: Artık gidip dövüşsem iyi olacak.
25: Seni seviyorum.
23: Ben de seni seviyorum.
24: O serserinin ciğerini patlat.
23: Adrian keşke gelebilseydin.
24: Doktor hayır dedi. Ringde dikkatli ol.
23: Kendine dikkat et.
25: Bol şans.
26: Şampiyon basına yaptığı açıklamada kariyerinde hiç bu kadar formda olmadığını söyledi.
27: Daha sert. Daha hızlı.
26: Rocky Balboa'nın kazanma şansı 1/5. Philadelphia'da büyümüş bir sokak dövüşçüsü. Bakalım 10 ay önceki inanılmaz başarıyı tekrarlayabilecek mi?
27: Bildiğiniz gibi şampiyondan gerçekten dayak yedi.
23: Carmine. Hey, peder Carmine. Peder Carmine. Evde misiniz? Cevap verin. Peder Carmine. Hey Peder Carmine.
28: Sen de kimsin?
23: Benim Rocky Balboa.
28: Rocky.
23: Evet.
28: Aklını mı kaçırdın? Senin çok da satlı olman gerekiyordu.
23: Maça gidiyorum ama düşündüm ki belki bana küçük bir iyilik yaparsınız.
28: Söylesene ne iyiliği?
23: Maçla ilgili bir iyilik. Artık ailem ve bebek var. O yüzden beni kutsamanızı istedim. Böylece bu gece dayak yesem bile sonu çok kötü olmaz. Bir şeyler yapabilir misiniz?
28: Baba, oğul ve kutsal ruh adına Tanrı seni kutsasın.
23: Teşekkür ederim peder. Gitmeliyim. Çok geç kaldım. Kilisede görüşürüz. Kendinize iyi bakın.

0: Lanet olsun.
1: Merhaba Rakip.
2: Boşanlar Rakip.
3: Şey meksin.
0: Lan yoksa kafanı kıracağım. Aklını mı kaçırdın? Nerede kaldın? Maçımız var, unuttun mu? Ben aktarı öldüm. Çabuk soyun hadi. Herkes bekliyor.
4: Stu, bu maçla ilgili çok söylenti var.
5: İçlerinde en çok konuşulanı Apollo'nun kan dökerek maçı çabuk bitirmek istediği. Böylece ilk maçtaki şans faktörü doğrulanacak.
6: Yıldırım gibi. Daha sert. Daha sert. Evet, daha sert. Evet.
7: Ye onu.
6: İşini bitir. İşim. Parçala. Parçala. İşim. Gebert onu.
7: İşim.
6: Diğerini sök. İşim. O senin.
0: Vakit geldi evlat.
8: Hadi bitirelim şu işi.
9: Tamam, hazırım.
8: Şimdiden başım ağrımaya başladı.
0: Hayır, kondisyonun mükemmel. Çok iyi durumdasın.
8: Sen de iyi görünüyorsun.
0: Teşekkürler ama nefesini dövüşe sakla.
8: Hey Mick.
0: Evet.
8: Hey Mick.
0: Evet.
8: Belki sonra fırsatım olmaz diye şimdi söyleyeceğim. Senin için çok çalışacağım, tamam mı?
0: Teşekkürler.
8: Bornoz güzel değil mi? İlk maçta giydiğinden daha iyi. Hatırlasana, berbattı.
0: Güzelmiş, kusursuz.
8: Evet, çok hoşuma gitti.
0: Benim de. Hadi bakalım.
4: Rocky Balboa ringe doğru ilerliyor.
5: Evet, Rocky Balboa.
10: Rocky!
5: İtalyan aygırı diye tanıyor, ringe doğru gidiyor.
10: Biliyorum.
5: Yetenekleri bu kadar kısıtlı bir boksörün bu denli sevilmesi şaşırtıcı. Spektrumdaki seyirciler Rocky'nin ismini haykırmaya başladı. Burada bir hayli destekçisi var. Balboa sarı siyah bir bornoz giymiş. Geçen maçta et deposunun kırmızı bornozunu giymişti. Okul müsameresine katılmış gibi görünüyordu.
4: 31 yaşındaki Rocky ring hakemi Lou Filippo ile el sıkışıyor. Artık şampiyonun ringe gelmesini bekliyoruz. Burası Rocky'nin hayranlarıyla dolu. Bu kadar İtalyanı bir arada görmemiştim
5: ben. Sen söyledin, ben değil.
10: Rocky!
0: Bu insanlar senin işin burada.
8: Minnettarım.
0: Burası hazır mı?
8: Galiba.
0: Pekala, bu bizim gecemiz.
5: Seyircinin ıslıklarına bakılırsa şampiyon spektruma geliyor.
4: İşte şampiyon Apollo Creed. Geçen sefere göre çok daha kararlı ve galibiyete odaklı görünüyor.
0: Bu Apollo, sen kimi bekliyordun?
8: Belki gelemez diyordum.
11: Tüm zamanların şampiyonu.
5: Şampiyon şimdi ringe çıkıyor. Oldukça ciddi ve çok kararlı görünüyor. Rocky kendine fazla güvenmiyor gibi.
11: Tüm zamanların en usta, en güçlü, en iyi boksörü.
12: İşim bitti dostum. İşim bitti.
0: Seni kızdırmasına izin ver.
8: Sen kızar mıydın?
0: Evet.
13: İyi akşamlar hanımlar beyler. Philadelphia Spectrum'a hoş geldiniz. Birazdan gecenin karşılaşması başlayacak. Dünya ağır sıklet şampiyonluğu için tam 15 round. Siyah köşede büyük dövüşçülerin doğduğu muhteşem şehir Philadelphia'da doğup büyümüş olan 92 kilo ağırlığında İtalyan aygırı Rocky Balboa.
14: Bekliyor dansını göster.
13: Kırmızı köşede ise modern dünyanın hiçbir köşesinde tanıtılmasına gerek olmayan 100 kilo ağırlığında ring dövüşünün gerçek ustası. Bugüne kadar namağlup unvanını koruyan, eşi benzeri olmayan dünya ağır sıklet şampiyonu, efsane sporcu Apollo Creed. Ring hakemi Lou Filippo talimatları verecek.
15: Sana güveniyoruz Rocky.
10: Cehenneme
15: kaçmasına sakın izin verme.
16: Pekala beyler. Kuralları söyleyeceğim ve onlara uymanızı bekleyeceğim. Belden aşağı ve böbreklere vurmak yok.
12: Tamam.
16: İki elle vurmayın. Nakav durumunda köşenize gidin ve ben geldiğine kadar bekleyin. Anlaşıldı mı? Bu kadar beyler. Temiz dövüşün.
15: Bitir işini Rock.
9: Sonun geldi.
14: Canını oku Rock. Hadi.
0: Bol şans evlat.
14: Hadi be.
8: Çok öfkeli.
0: Bize ne? Gözünü koru yeter. Ne olursa olsun sana söyleyene kadar sol yumruğunu kullanma. Aklı ol hadi.
9: Tamam.
16: Eray, bol şans.
9: Teşekkür ederim.
0: Seni hemen bitirmeye çalışacak, unutma. Bu roundu atlatırsan gerisi senindir.
9: Anladım.
0: Kim olduğunu göster.
4: Bu işi burada bitti. Onu yere sar hadi. Rocky Balboa dua ederken şampiyon köşesinde dans ediyor. 100 yılın karşılaşmasına saniyeler kaldı. Gong çaldı ve süper rövanş başlıyor.
5: Şampiyon hızlı geldi. Birkaç sağ sol yumruk attı ve maçın hakimiyetini ele geçirdi. Parmak uçlarında ve ringin çevresinde dans ediyor. Rocky ise sağ gard almış ve sağ yumruğuyla dövüşüyor.
4: İnanamıyorum. Fredelkia'da solak boksör sağ yumruğuyla dövüşüyor. Demir onu Rocky!
0: Attığı direklere dikkat et. Gözünü koru. Hadi ne duruyorsun? Hadi.
1: Yapacak hadi. Bu kadar mı?
16: Ayrılın.
9: Devrilmeye hazır mısın?
5: Şampiyondan iyi bir sağ. Bir tane daha. Bir sağ daha. Rakibini köşeye sıkıştırdı. Üç sıkı sağ yumruk attı. Şimdi Balboa saldırıyor. Kafaya sol, bir de sağ. Balboa çok yumruk aldı ama kondisyonu iyi görünüyor. Kolay kolay pes edeceğe benzemiyor. Şampiyondan bir sağ yumruk. Bir tane daha. Balboa'nın şimdi başı dertte. Şampiyon açılmaya başladıkça sağlı sollu yumruklar atıyor. Muhteşem bir sağ kroşe. Şampiyon arka arkaya vurmaya devam ediyor. Bir aparkat, bir kroşe. Balboa yerde.
1: Ayağa kalk.
5: Balboa yerde. Balboa yerden kalkamıyor.
4: Dönüşe bakılırsa Bollo ilk karşılaşmada yaralanan sol gözüne vurmuş.
5: O maçta göz kapağını kesmişlerdi.
13: Bir... Bitir işini Rocky.
0: Peşinden git.
5: Balboa kalkıyor.
9: Tamam.
4: Şampiyon tekrar içeri girmeye başlıyor ve arka arkaya sağlı sollu yumruklar indiriyor. Balboa güzel direk ve şimdi karşı hattaya geçiyor. Balboa şampiyonu ringin köşesine yasladı. Apollo bunu beklemiyordu ve çok şaşırdı. Balboa yeniden darbe alıyor. Şampiyondan sol ve sağ yumruklar geliyor. Bir sol daha. Apollo rakibini sağlı sollu sert darbelerle krok idamına getirdi ama gong çalıyor.
5: Sanki birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlar.
6: Güzel round. Aferin sana.
9: Buna inanamıyorum.
0: Neye?
9: Yine burnumu kırdı.
5: Balboa bu katliama dayandığına göre forma girmiş olmalı. Burada gerçek bir kıyım yaşanıyor.
6: Gardını değiştirmesi şaşırttı mı?
9: Hiçbir şeye şaşırmadı.
6: O zaman haklı onu.
0: Canını acıtamaz, duydun mu? Canın acımaz çünkü sen dayanıklısın.
6: Sakın ona yumuşak davranma. O adam tehlikeli biri. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Asıl tehlike benim.
9: Adam çok güçlü.
0: Hayır, seni kadar değil. Onu yenebilirsin. Çünkü sen bir aygırsın. Güçlü olan sensin. Hızlısın. 90 kiloluk İtalyan aygırısın. Demir onu. Ez geç hadi.
9: Ben bir tankım.
0: Aferin
9: onu
0: sana.
9: Onu ezeceğim.
6: İlk roundda.
1: Bunu şimdi göbek.
6: İşini bitir oğlum.
4: İkinci round başlıyor. Şampiyon hızlıca öne çıkıyor. Sol yumrukla başlıyor. Sol ve bir sol daha. İçeriye bir sol, kafaya bir sol. Şimdi geliyor. Sağ yumruğu tetikte. Doğru zamanı bekliyor ve rakibinin gelmesini istiyor. Ama şimdi Balboa hatağa geçiyor.
1: Beni incitemezsin. Bana zarar veremezsin.
16: Ayrılın. Ayrılın, ayrılın.
5: Şampiyon üstüne gelmesi için onu tahrik ediyor.
1: Çok yavaş.
4: Tanrım, Balboa ıskaladı.
1: Kameralarınızı hazırlayın. Bunu yakından çekin. Şimdi işi bitecek. İşte geliyor.
5: Balboa düşüyor.
13: Rocky! Ayağa kalk!
4: Balboa ikinci kez yeri boyluyor ve ayağa kalkmaya çalışıyor.
1: Sakın kalkma. Orada kal. Orada kal aptal. Size söyledim.
8: Aferin sana. Aferin sana.
16: Yedi.
0: Gözünü koru evlat. Saldır. Aşağı çalış. Karaciğere.
14: Bu adamın...
1: Söylemiştim. Söylemiştim.
4: İşte şampiyon geliyor ve kararlı görünüyor.
5: Unutma. Şampiyon sert başladı. Bir sol bir çağ. Onu köşeye sıkıştırdı.
4: Hayır. Balboa karşıya geçiyor. Bu direnci nereden buluyor? Şampiyonu karşı köşede şaşırtıp tuzağa düşürdü. Şimdi sağlı sollu yumruklarla onu bunaltıyor.
0: Devam.
1: Gel hadi.
16: Köşelerinize.
1: Yıkılmadım ayaktayım. Köşelerinize
4: hadi. Bir round harikaydı. Geri şekilde birbirlerine sataşıyorlar. Round sona erdi ama birbirlerini kızdırmak için her şeyi yapıyorlar. Seyirciler bu roundda 3. Dünya Savaşı'na hazırlansa iyi olur.
1: Yere düşmeyeceğim.
0: Aferin sana. Haklı olun. Hadi evlat. İş başına hadi.
3: Hadi, hadi.
7: Dans mı edeceğiz burada?
16: Ayrılın, ayrılın. Ayrılın, hadi.
0: Hadi Rocky.
4: Şampiyon yine güçlü sabre sol yumruklarla Balboa'nın yüzüne çalışıyor. Bu round Creed için iyi geçti.
5: Creed puan almaya devam ediyor.
0: Hadi Rocky.
3: Hadi evlat.
14: Haklı onu devir.
5: Apollo Creed için iyi geçen bir round daha. Puanları topluyor.
0: Devam et. Allah'ım.
5: Balboa tekrar geliyor. Şampiyonun gövdesine sağlı sollu yumruklar indiriyor. Apollo'nun canı yanmış olmalı.
4: Apollo Balboa'yı dövüyor.
0: Vücuduna çalış.
5: Apollo bir round daha kazandı. Bu roundda da Balboa'yı köşeye sıkıştırmayı başardı.
0: Hadi!

0: Bu roundu baboya veriyorum. Apollo Creed'in şu anda aklından geçenleri tahmin etmek imkansız. İlk kez bir round kaybetti. Devam et Rock!
1: Aferin, devam et! Gördün mü Bill? Balboa çok iyi direniyor.
2: Meridin, ellerini yukarıda tut. Gardını indirme. Saldır ve hızlı hareket et. Adam yakında seni mahvediyor. Vur ona ve uzaklaş. Yıldırım ve şimşek.

0: yere.
1: Buna önce çok yumruk yedi demiştim ama şimdi daha kötü dayak yiyor. Apollo Creed için bir round daha.
2: Tamam, son gözü kapandı. Artık onu haklama zamanı. Ondan uzak dur. Nefes bile aldım evlat. Haklanı.
3: Gel bakalım.
2: Gel. Gel.
4: Baba köşeye sıkıştı ve yine dayak yiyor.
1: Şampiyon bir round daha aldı.
5: Şampiyon!

0: Şu an onu puanla yeniyorsun, anladın mı? Saldır be kaç. Nakavt edeceğim diye uğraşma onu artık. Devireceğim. Devireceğim diye yaklaştıkça zarar veriyor.
1: Gözünde durumda.
2: İdare eder.
3: Onu böyle yenemezsin, anladın
2: ne
3: mı?
2: Ne yaptığını biliyorum.
4: Erak, dövüş sırasında biraz daha zorlanırsan.
2: Sakın durdurmaya kalkma.
3: Bırak durdurayım maçı. Adam seni resmen öldürüyor evlat.
2: Hayat benim.
0: Şu an onu puanla yeniyorsun, anladın mı? Saldır be kaç. Nakavt edeceğim diye uğraşma onu artık. Devireceğim diye yaklaştıkça zarar veriyor.
1: Gözünde durumda.
2: İdare eder.

0: varsa unvanını koruyun.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Bakın.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patates.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
8: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
8: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
7: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
12: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
17: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
18: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu bulduk. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
5: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
6: Dikkat çekil.
7: Ölmüş anne, ölmüş.
8: Burada biraz kaos var.
9: Hayata hoş geldin.
5: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
11: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
12: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
13: Bir taban da kontrol edelim. Bir paket lazım. Tabanla da olabilir.
14: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
15: Seccade de kaç tane çok var burada.
16: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
4: Peki kuryelerimden haberi var mı?
5: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
8: Bakın

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Sadece saldır ve kaç, anladın mı? Vur ve kaç. Sadece 3 dakika dayan.
3: Şimdi geç. Asıl yumruklarına da geç.
4: Taktiğimden vazgeçmeyeceğim.
3: Evet ama yok oluyorsun.
4: Numaralara ihtiyacım yok. Değiştirmeyeceğim.
3: Tamam. Planın neyse onu uygula. Artık hazır, güven bana.
2: Lacroft için uğraşma, onu zaten mahvettin.
5: 15. ve son round için ringin ortasına geliyorlar.
6: Seni devireceğim.
7: Hadi dene öyleyse.
5: İşte başlıyor. Bakalım Creed şimdi ne yapacak? Creed hızla Babon'un üstüne gitmeye başladı. Knockout istiyor. Şampiyon sol yumruklarla devam ediyor.
8: Apollo Balboa'yı dövüyor.
5: Şampiyon onu yumruklarla köşeye sıkıştırdı.
8: Balboa şampiyonun üstüne şimşek gibi indi. Arka arkaya yumruklarla onu şaşırttı. Creed böyle bir şey beklemiyordu. Son roundda Balboa şampiyonun nefesini kesti ve onu resmen dövmeye başladı. Şampiyon şu anda çaresiz durumda. İtalyan aygırından arka arkaya çok sert sol...
3: Hemen uzakta Jordan!
5: Şampiyon kendini toparlamaya çalışıyor ve karşı yumruklarla cevap veriyor. Şampiyon sol yumruklarını ard arda indiriyor.
3: Uzaklaş.
5: Baştan uzak dursaydı bu maçı kazanmıştı. Ama şimdi büyük bir hırsla rakibin üstüne gidiyor. Durmaya niyeti yok.
8: Balboa'dan sert bir direk ama şampiyonuna cevap veriyor.
5: Şuna bak Bill.
8: İki rakip birbirine acımasız şekilde vuruyor.
3: Uzak dursun.
5: Şampiyon yeni dayağa rağmen ondan uzaklaşmıyor.
8: Buna nasıl dayandıklarını anlamak mümkün değil.
5: Bir Creed, bir Balboa. Bir Creed, bir Balboa.
8: İnanılmaz bir maç oluyor sevgili seyirciler. İki boksör resmen burun buruna. Şampiyonun neden Balboa'nın boksörüne dönüştüğünü anlamıyorum. İkisinin de...
3: Evet, devir onu!
8: Sürekli vuruyor mu?
5: Balboa'dan müthiş bir sol kroşe.
8: Apollo ayakta duramıyor.
9: İki.
8: Creed unvanını koruyacak gibi görünüyor.
5: Ayağa kalkamazlarsa sonuç belli. Creed otomatik olarak unvanını koruyacak.
3: Kalk dostum.
10: Kalk. Kalk evlat.
9: Beş.
5: Balboa bir kez daha kalkmayı denedi.
3: Ayağa kalk bırak.
5: İki boksörün de ayakta duracak gücü yok ama ikisi de tüm gücüyle çabalıyor. Bu maçın sonunu ayağa kalkan belirleyecek.
9: Yedi.
3: Ayağa kalk.
5: Gücüyle düşmemek için direniyor.
8: İki boksör de hakemin sayımı bitmeden ayağa kalkmaya çalışıyor. Boksörler lütfen kuvvet alarak
5: hakem son sayıda.
8: Seyirciler çıldırmış durumda.
5: Şampiyon kaymaya başladı. Şampiyon yerde.
9: Knockout.
8: İnanamıyorum. Başardı. Rocky Balboa şampiyonu yere serdi ve dünyayı şaşkına çevirdi. Dünya Arsik'te top şampiyonu artık Rocky Balboa.
11: Hanımlar beyler, şok edici bir sonuçla karşı karşıyayız. Nefes nefese geçen maçı 15. round'da knockout'la kazanıp dünyanın yeni Arsik'le şampiyonu olan boksör karşınıza Rocky Balboa.
12: Bol şans.
4: Affedersiniz, izninizle. Bunu gerçekten başardığıma inanamıyorum. Apollo'ya teşekkür etmek istiyorum. Dövüştüğün için teşekkürler Apollo. Mickey, beni çalıştırdığın için teşekkür ederim.
13: Seni seviyoruz.
4: Ben de sizi seviyorum. Her şeyden çok Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Çocuğumun doğduğu günü saymazsak... Bu hayatımın en muhteşem akşamı. Şu anda evde beni izleyen eşime de bir şey söylemek istiyorum. Adrian, başardım.
14: Seni seviyorum. Seni seviyorum.
13: Tebrik ederim evlat. Harikaydın.
15: Aferin evlat.
13: Evet.
15: Afiyet.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz ne?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni sezonuyla Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
5: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Altın madenciliğinin dehası.
1: Masanın üstünde tam 3 milyon dolar duruyor.
0: Parker Schnabel sıradaki büyük vurgunun peşinde.
1: İnanılmaz. İşte budur.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerinde
1: madencilikle ilgili çok büyük anlaşmazlıklar var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip kendi gözlerinle görmek. İnanılmaz. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa bu fırsatları değerlendirmek isterim doğrusu.
2: Bak şuraya bak, bildiğin altın.
1: Şu canavarlara bak. Yine de çelik yedek ölçüsü verdim tabii. Bu benim için bir ilk.
2: Bu inanılmaz dostum.
3: Oldukça büyük.
1: Kaya madenciliği sektörüne girmenin bir yolunu bulmayı çok isterim.
3: Sanırım erimiş altın göreceğiz. Günde 5 ila 6 kilo çıkarıyorlar.
1: Bu günün birinde benim de kurmak isteyebileceğim bir sistem.
2: Parker gerçekten aşık oldu. Kaya madenciliği sektörüne resmen tutuldu. Sanki o gücü istiyorum. O büyüklüğü istiyorum. Hepsini istiyorum diyor.
0: Pantanal bölgesi. 48 saat öncesi 30. gün.
1: Porto Velho ve Serra Pelada arasındayken bu kadarı da çok fazla diye tepki verdik. Kesinlikle garip. Ben yarı yasal ya da tamamen yasa dışı maden sahalarında bulunmak istemiyorum.
2: Evet, Serra Pelada süreci biraz yıpratıcıydı değil mi?
4: Orası bizi birazcık tüketti.
1: Evet.
2: Larissa galiba Portekizce'deki her kelimenin çevirisini yaptı.
0: Porto Velho ve Serra Pelada'daki maden aramalarının ardından Parker ve ekibi Brezilya kaya madenciliğinin merkezi olan Pocone'ye ulaşmak için Mato Grosso eyaleti üzerinden 1700 kilometre yol kat ediyor.
3: Hala uzun bir yolumuz var. Pocone ve çevresi Mato Grosso'da bir bölge ve eyaletteki altının çoğunu orası üretiyor.
1: Evet.
3: Orada kaya madenciliğiyle de ilgilenenler var.
1: Öyle mi?
3: Oraya gitmemiz gayet mantıklı.
1: Evet. Büyük bir halka açık şirket yerine tek bir kişiye ait devasa bir kaya madeni görmek harika olacak. Dört gözle bekliyorum.
0: Kaya madenciliği büyük para demek. Amerika'da çoğu maden büyük şirketler tarafından yönetiliyor. Ancak Pocone'de bölgeye bağımsız daha küçük ölçekli işletmeler hakim. Yılda ortalama değeri 190 milyon dolara aşan 3 ton altın üretiyorlar.
1: Kaya madenciliği sektörüne girmenin bir yolunu bulmayı gerçekten çok isterim. Pocone epey ilginç bir yere benziyor. Tam da her zaman nerede olduklarını merak ettiğim ölçekte bir kaya madeni. Çünkü daha önce hiç böyle bir yerde bulunmamıştım.
0: Kaya madenciliğinin kutsal topraklarına ulaşmak için ekibimiz dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Pantanal'dan geçiyor.
3: İnanılmaz. Buraya bayıldım.
0: Yaklaşık 17 milyon hektarlık bu rezerv Florida eyaletinden bile büyük ve 4700 farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
2: O da neydi öyle? Kayman timsahı. Aman tanrım.
0: Buna milyonlarca yakare kayman timsahı da dahil.
1: Çok güzel.
2: Şunlara baksana.
0: Yetişkinlerin boyu 3 metreye kadar çıkabiliyor. Ve balık, kuş, bazen de kapibara yiyerek hayatta kalıyorlar.
2: Tanrım, şu kapibaralara bak. Sence etraflarını sarıp, evet akşam yemeğimiz tam ortada duruyor, taze kalsınlar filan mı diyorlardır? Yok artık! Şuradaki bizi hiç sevmedi. Hem de hiç sevmedi. Şuna bak. Bu gerçekten harikaydı. Vay canına.
4: İçlerinden biri bana bakıyordu.
2: Şu seslere bak.
1: Güzeldi.
2: Bu yolculukta şöyle gerçek bir maceraya ihtiyacımız var. Haksız mıyım?
3: Hala gidecek çok yolumuz var.
4: Sanırım uyuyacak bir yer bulsak iyi olacak.
0: Ekip geceyi bir balıkçı köyünde geçirmeyi planlıyor.
3: Şurada birkaç ışık yanıyor.
1: Ne yapıyoruz?
3: Pekala.
2: Tanrım. Tamam, önce sen git Diego.
4: Tamam. İyi günler.
5: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Vay canına, neşesi yerinde.
3: Adınız nedir?
5: Yuka.
4: Yuka mı?
5: Evet.
1: Ben Parker.
5: Hoş geldin Parker.
2: Danny.
5: Hoş geldin.
2: Sağ ol.
3: Bak Yuka, biz buralarda bir gezideyiz. Çünkü Parker Alaska'da altın madenciliği yapıyor. Biz de bu bölgedeki altın arama işlerinin nasıl yürüdüğünü anlamak için bu geziye çıktık. Öyle mi? Vay canına.
2: Ne diyor?
3: Oğlunun eskiden altın madencisi olduğunu söyledi.
2: Vay canına, nerede?
5: Altın hakkında size daha fazla şey anlatabilir.
6: Evet.
3: Adın ne?
6: Luis Enrique.
3: Luis Enrique.
6: Pocon'da bir süre çalıştım.
3: Aa, öyle mi?
6: Evet, eskiden toprağı yıkardım. Bazen devasa bir su jeti yardımıyla bunu yapardım. Balyozla kırdığımız bazı kayalar olurdu. Sonra bu kayalar değirmene giderdi. Değirmen de onları ezip tavaya yollardı. Altın kayanın içinde kalıyordu. Bizim işimiz de buydu. 12 saat boyunca yıka, parçala. Bu tarz şeyler.
1: Çok iyiymiş.
2: Şuna bak.
6: Bunu yapan bir jaguardı.
4: Ciddi misin?
2: Ne?
4: Jaguar saldırısına uğramış.
2: Vay canına.
4: Kafatasını ezmeye çalışmış.
2: İnanılmaz.
4: Gördün mü? Gördün mü bunu? Gördün mü?
2: Aman tanrım.
5: Bir keresinde ona tam şurada saldırdı.
4: Jaguar bulmak için doğru yerde miyiz yani? Jaguar aramak için en uygun yer burasıymış.
2: Gerçekten.
4: Evet.
5: Yarın bunu sizinle yapabilirim. Sizi uyar mı?
4: Yarın sabah mı?
5: Evet, yarın sabah.
4: Yarın sabah değil mi?
2: Bekle, her şey çok hızlı gelişti. Nasıl yani? Bu adam yarın sabah bizi jaguar görmeye mi götürecek?
3: Evet.
1: Ben seninle Güney Amerika'da 6 ay geçirdik ve kedigillerden hiçbirini görmedik.
2: Çok doğru, evet.
1: Evet, bunu yapmalıyız.
2: Bakalım neler göreceğiz.
3: Hadi.
2: Bu ne kadar havalı bir şey böyle. Saat kaçta kalkmalıyız?
4: Sabah 6'da limanda olup yola çıkmış olmamız gerekiyormuş.
2: Harika. Tamam, çok güzel. En azından doğru yere gelmişiz değil mi?
4: Evet.
3: Evet.
2: Evet, küçük bir kaçamak yapmaya karar verdik. Nerede uyuyabiliriz?
5: Burada. Benimle gelir misiniz?
3: Ah, tamam. Onu takip edelim o zaman.
2: Yolculuğu çekerken her zaman biraz eğlenme fırsatı bulmaya ve ülkeye özgü bir şeyler yapmaya çalışırız. Ölmeden önce bir insan kesinlikle jaguarları vahşi doğada görmeli. Bu harika bir şey.
4: Burası gayet iyi. Hamaklarımızı asabiliriz değil mi?
2: Evet, kusursuz.
3: Heh, harika.
4: Buraya koyabiliriz bence.
3: İki şuraya, iki buraya.
2: İnanılmaz.
3: Aa, öyle mi? Gerçekten mi? Sorun olmaz mı? Aa, harika. Tamam, bize yemek yapabileceğini söylüyor.
2: Harika.
3: Evet, ihtiyacımız olan her şey var. Ekibimi Brezilya'nın bu kadar önemli bir yüzüyle tanıştırabilmek kendimi çok özel hissettiriyor. Brezilya'nın güzel tarafı işte bu.
2: Aa, yayın balığı.
4: Yayın balığı.
3: Aa.
1: Şöyle derin bir nefes almak ve o el değmemiş gerçek vahşi doğanın tadını çıkarmak gerçekten çok güzel.
5: Aa, evet, buyurun.
2: Tamam, aa, şuna bak.
3: Bunun adı da şey...
4: Neredeyse ülkenin yarısını arabayla geçtik ama evet, kesinlikle buna değdi.
2: Ah, bu çok iyi.
1: Dört gözle bekliyorum. Büyük bir jaguardan daha görkemli çok az şey var.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
3: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
4: Bir tabanı da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
5: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
6: Seccadede kaç tane çok var burada.
7: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Hadi gidelim. Jaguar'ları çok severim. O yüzden sabırsızlanıyorum.
9: İşte başlıyoruz.
10: 31. gün. Parker ve ekibi kaya madenciliğinin kutsal toprakları kabul edilen Pakonya'ya doğru giderken yol üstünde Pantanal'ın vahşi doğasında jaguar arıyor.
8: Bunun garanti bir şey olmasını istemezsiniz. Sonuçta bunlar vahşi hayvan. Haksız mıyım? Burası epey vahşi bir yer. Hiçliğin ortasındayız şu an.
10: Brezilya, dünyadaki jaguar nüfusunun yarısına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu uzman avcılar gizlenme konusunda çok iyiler ve insanlarla temastan kaçınıyorlar.
11: Ne?
9: Jaguar, jaguar.
11: Ne, nerede?
9: Hayır, burada değil. Şurada bak, şurada. Gördün mü?
11: Ha, işte.
9: Gördün mü?

0: Gözünü sana dikmiş Parker.
1: Üç. Üç, üç.
2: Üç mü?
3: Ha, şurada bir tane daha var.
2: Bir, iki ve... Bak Danny, tam şurada. Üç, bak.
0: Bir anne ve iki yavrusu. Onu kaybettim. Artık göremiyorum.

0: İşte orada, işte orada.
1: Nerede?
2: Aa, evet, işte tam şurada.
1: Ha, işte.
0: Şuna bak.
2: İşte orada, gördüm.
0: Evet, işte geliyor, işte geliyor. Aman tanrım. Üstündeki kaslara bak.
2: Bu harika. Ayrıca bu kadar sakin olmasına da şaşırdım doğrusu.
3: Yaklaşık 170 bin kilometre karelik Pantanal bölgesinde 5000'den fazla Jaguar koruma altında.
4: Bu tarafa geliyor.
0: Avlanmaya çıkmış. Aa, şuna bak, suya doğru iniyor.
3: Bu tehlikeli yırtıcı gezegendeki tüm kedigiller arasında en güçlü çene yapısına sahiptir.
0: Kesinlikle avlanıyor. Bir şey gördü. Bir şey gördü. Avına kilitlendi. Görüyor musunuz?
1: Bir kayman yakaladı. Aa!
2: Bu inanılmaz.
1: İnanılmaz. İnanamıyorum.
4: Büyük olanlardan. Hem de çok büyük.
1: Vay canına.
0: Vay be. Bu onu bir süre idare eder.
1: Pekala, Jaguar tamam, kayman o da tamam.
2: Tek eksiğimiz anakonda.
0: Evet,
1: evet, ben de anakonda görmek
0: istiyorum. Anakondanın seni yemesini izlemek isterdim.
2: Burada olmak ve bunu görmek gerçekten harika. Evet, büyük kedileri severim. Onlar çok havalı hayvanlar. Bu geziler altın madenciliği kısmından sonra güzel küçük bir mola oldu. Porto Velho ve Serra Pelada gibi yerlerde neyin yasal olduğu ya da neyin yasa dışı olduğu konusunda o kadar çok kafa karışıklığı var ki. Herkesin siyasi bir bakış açısı var. Hükümet kötü ya da bu yasal olmalı falan demenizi istiyorlar sizden. Madenciliğe dair kapsamlı bir bakış açısıyla düşünürsek eğer... Tabii ki bu işi yasa dışı yapmayın. Bu bazı bölgelerde karmaşık bir hal alabilir. O kadar basit olmadığını anlıyorum tabii ama... Mesela... Civa kullanmayın. Olmadık yerlerde madencilik yapmayın. Çünkü böyle yerler işte bu yüzden yok oluyor. Haksız mıyım? Hava kararıyor, gitsek iyi olacak. Yaptığımız onca gezi arasında açık ara en iyi gün bugündü. El değmemiş, gerçek Güney Amerika ormanı inanılmaz derecede güzeldi. Tekrar gelmeyi isterim.
1: Bu gezi bir çeşit dönüm noktası oldu. O kadar çok yasa dışı madencilik gördük ki artık yasa dışı madencilikten bıktık. Şu an doğanın içinde olmak zihnimizi açıyor. Böylece yolculuğumuza farklı bir yönde devam edebileceğiz.
2: Kafamızı dağıtmak için güzel bir mola oldu. Artık yola devam edebiliriz.
4: Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Okone'deki o büyük maden sahasına gidiyoruz.
3: Parker ve ekibi Pantanal'dan ayrılıp kaya madenciliğinin kutsal toprakları olan Pacone'ye doğru yola çıkıyor.
2: O zaman gidip bir bakalım hadi.
4: Hadi gidelim.
3: Milyonlarca yıl önce şu an Pacone kasabasının bulunduğu yerin çok aşağılarında bir tektonik plaka kendi üzerine katlanarak yüzeyin hemen altında devasa çatlaklar oluşturdu. Böylece altın bakımından zengin magma buraya sızdı ve katılaşarak kuvars damarlarına dönüştü. Yüzeyden kolayca ulaşılabilen bu milyonlarca dolarlık rezerv şu anda bölgedeki 30'dan fazla madeni besliyor. Bunların açık ara en büyüğü ise Salinas madeni.
1: Orada madenin sahibiyle buluşacağız.
5: Tamam.
1: Buralardaki altın madenciliği sektöründe epey ünlü biridir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Görünüşe göre sırf bizimle buluşmak için İsveç'ten uçup gelmiş.
0: İsveç'ten mi?
1: Hı hı.
0: Vay canına.
2: Söylenenlere göre burası bu bölgenin en büyük maden sahasıymış. Yani başlamak için iyi bir yer.
4: Yaklaşmış olmalıyız.
1: Sanırım.
4: Burası gibi.
1: Evet, bakın Salinas Gold Mineração.
4: Evet. Günaydın. Merhaba.
0: Bu akıl almaz bir şey.
4: Evet, burası.
0: Ne oluyor böyle?
2: Bu kadar güvenliğe bakılırsa burada çok fazla altın olmalı.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: İyi günler, biz neyi arıyoruz?
11: Parker ve ekibi efsanevi Pacone Altın Bölgesi'nde 54 yaşındaki Ney de Souza'nın sahibi olduğu Salinas Madeni'ni ziyaret ediyorlar.
12: Sanırım o.
13: Günaydın.
14: Günaydın.
13: Dilimizi biliyor musunuz?
14: Hayır, maalesef dilinizi bilmiyorum, kusura bakmayın.
12: Hikayemiz hakkında bilgi edineceksiniz, hadi gidelim.
15: Gidelim mi?
11: Devasa Salinas Madeni 500 hektarlık bir alanda bulunuyor.
12: Vay canına.
11: 600'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.
12: Büyük bir çukurmuş.
10: Şimdiye kadar gördüğüm en büyük maden işletmesi.
14: Bu inanılmaz.

0: Ne zamandır burada faaliyet gösteriyorlar?
1: 20 yıldır bu bölgedelermiş.
0: Vay canına.
2: Onun yaşlarında başlamıştım ve Brezilya'da nerede altın var dedilerse oraya gittim. Çok fazla altın bulma hayaliyle yollara düştüm.
3: Ney, genç ailesinin geçimini sağlamak için 19 yaşında bir mağazada madencilik ekipmanları satmaya başladı. Altın madenciliğine olan sevgisi onu Para eyaletindeki ormanların derinliklerine sürükledi ve orada az daha canından oluyordu.
1: Tam 51 kez sıtma geçirmiş. Ağırlığı 55 kiloya kadar düşmüş.
2: 32 yaşımdayken Pokhoni'ye geri döndüm. Başarıyı tam burada yakaladık. İlk etapta 8 ton altın çıkaracağımızı düşünüyorduk ama tam 34 ton çıkardık.
0: Vay be.
3: Ney'nin bugünkü değeri 2,4 milyar dolar olan 34 ton altını zamanla Pokhoni altın sektöründe önemli bir isim olarak ün kazanmasını sağladı. Böylece 2015 yılında Salinas madenini satın aldı.
0: Şurada ne yapıyorlar?
4: Bunların altın damarları olduğunu söylüyor.
0: Çukurun dibinde ana bir damar var gibi. Duvarlarda da sanki kaburga kemiklerini andıran uzantıları görebiliyorsun. Hepsini takip ediyorlar.
3: Pokhoni'nin 88 kilometre uzunluğundaki devasa damarı doğrudan Ney'nin arazisinden geçiyor. Bir omurgadan uzanan kaburgalar gibi yaklaşık 2 metre genişliğinde daha küçük damarlar da etrafa yayılıyor. Altın cevherinin kayadan patlatılarak çıkarıldığı birçok kaya madeninin aksine, Pokhoni iş makineleriyle kazılabilecek kadar yumuşak, gevşek bir tortul kaya yüzeyinin üzerinde yer alıyor.
5: Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Kirişin kesiminde damarla buluştuğu noktaya bakın. En çok altını orada bulursunuz.
4: Aha.
0: Anladım.
4: Evet, en yüksek
0: tenörlü kısım orası.
5: Evet.
0: Mı?
2: Bu çukur 3 kilometre uzunluğunda ama aslında sondaj yapılan ve aranan alan 10 kilometre. Bugün elimizde 85 ton var. Tahminen 85 ton, evet.
0: Vay canına, bu çok fazla.
3: Ney'nin sondaj testleri burada toplam 6 milyar dolar değerinde bir altın rezervi olduğunu gösteriyor. Bunun 2 milyar dolarlık kısmı şimdiden çıkarılmış bile.
6: Processamos, moer 11.000 tonelada dia.
1: Günde 11 bin ton işliyorlarmış.
0: Bu epey bir kaya demek. Kaya madenciliği ile ilgili asıl sorun şu. Finansal açıdan bu işte devasa bir giriş engeli var. Her şey elinizdeki rezerve bağlı. Ama iyi bir rezerviniz varsa bu tarz bir parayı bulmak da mümkün tabii. Özellikle de hiç patlama yapmak zorunda olmadıkları için maliyetleri
4: patlama
0: düşük.
4: Patlama olmadığı için maliyet düşük, öyle mi? Evet. Bizi tesisi görmeye davet ediyor.
0: Olur. Buradaki en büyük avantajlardan biri şu. Normalde kaya madenciliğinde sondaj yapmak ve kayaları patlatmak için çok para harcamanız gerekir. Ama buradaki kaya ekskavatörlerle rahatça kazılabilecek kadar yumuşak durumda. Bir yandan da duvarın çökmesini engelleyecek ve açık ocak madenciliği yapmaya olanak tanıyacak kadar da sert.
3: Ney, yönetici direktör Victor Mora ile birlikte sert kayadan çıkarılan altını maksimize etmek için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.
7: Então é a planta mais moderna, toda no touch screen, é a que tem menos gente trabalhando.
4: Diyor ki işlem kapasitesi açısından en büyüğüymüş, ayrıca en moderniymiş.
7: E é a planta onde a gente tem o lixiviador intensivo, que não usa mais nada de mercúrio já tem um ano e meio.
4: Siyanürle işlem yapıyorlarmış çünkü 1,5 yıldır civa kullanmamışlar.
0: Anladım.
3: Siyanür insanlar için son derece toksiktir. Yutulması halinde ölüme yol açabilir. Ancak Ney'nin ekibi altın çıkarmak için onu kullanmanın çevre dostu bir yolunu bulmuş.
4: Tesisi buradan kontrol ediyorlar.
3: Ney'nin siyanür tesisinde cevherli toprak bir dizi kırıcı ve elekten geçiriliyor. Sonrasında siyanür tankına ulaşıyor. Bu reaktif kimyasal hızla kayayı parçalıyor ve altını çözüp sıvı hale getiriyor. Ardından elektrikli bir çelik sünger altını tıpkı bir mıknatıs gibi çekiyor ve hapsediyor.
0: Bu değirmenin maliyeti ne kadarmış biliyor mu acaba?
7: Tudo isso aqui Hoje eu vou falar para você que uns 15 de dólar.
4: 15 mi? Tesis 15 milyon dolar edermiş.
0: Peki civa kullanırken geri kazanım oranları neydi ve bu sistemle şimdi ne oldu? Bunu da sorar mısın lütfen? Bakalım biliyorum.
7: In torno de 90% no mercúrio, hoje 98.
4: Civa kullandıklarında oran %90 civarındaymış. Şimdi siyanürle %98 olmuş.
0: Vay be.
4: Siyanür çok daha iyiymiş.
0: Bunun çok büyük bir yatırım olduğu ortada. Sonuçta %8 daha fazla altın çıkarıyorlar. Bu ek geri kazanımın, bu sistemlerin masrafını kolayca çıkaracağını düşünüyorlar mı peki?
4: Kesinlikle. Masrafını çok çabuk çıkardığını söylüyor.
7: O que demora é a mudança de chave, é o pensamento, né? Para você mudar mais passo, né?
4: Evet. Zaman alan şeyin yatırımın geri dönüşü değil, insanların bu konudaki zihniyetini değiştirme süresi olduğunu söylüyor. Yani bu bilinçlenme süreci çok ama çok yavaşmış.
7: Tudo um aprendizado, né?
4: Evet.
7: Você acaba gastando dinheiro, tempo porque você não conhece, né?
4: Bunun büyük bir öğrenme süreci olduğunu söylüyor. Çünkü öğrenmek için zaman harcıyorsunuz, elbette para harcıyorsunuz ama onlar için büyük bir dönüm noktası olmuş. Buna değmiş.
0: Burası bir gün aynından benim de kurmak isteyeceğim türden bir sistem. Ama burada olmak ve bunları görmek harika. Daha neler göreceğiz merak ediyorum.
3: Siyanür işleminin ardından altın 1100 Celsius'a kadar ısıtılıyor.
8: Vay canına. Şuna bak. Şimdi ne olacak?
4: Sanırım erimiş altın göreceğiz.
3: Erimiş sıvı önce bir aktarım haznesine, ardından da bir kalıba dökülüyor.

0: Saniyeler içinde kalıp eğiliyor ve külçe suyun içinde soğutuluyor. Geriye %99.9 oranında saf bir altın külçesi kalıyor.
1: 2 kilo 840 gram.
2: Ama her gün bundan daha fazlasını yapıyorlar değil mi?
1: Günde 5-6 kilo çıkardıklarını söylüyor.
0: 1250 gramlık her bir külçe yaklaşık 90 bin dolar değerinde. Neye günde ortalama 4 külçeye kadar üretim yapıyor. Bu da günlük üretimini 250 bin doların üzerine, yıllık üretimini ise 90 milyon dolar civarına çıkarıyor. Yani Parker'ın Yukon'daki madeninin 6 katından bile fazla.
2: Buranın değerini tahmin etmek bile istemiyorum.
1: Söyle o zaman. 400 milyon dolar.
2: Aşağı yukarı ben de o kadar düşünmüştüm.
1: Seni de davet ediyor. Ortak olarak. Sen parayı koyacaksın o deneyimini.
2: Parası olan taraf sensin ama. Sanırım burada bir iş kurmak istersek çok fazla para harcamamız gerekecek. Bana göre daha makul sayılabilecek bir bütçeyle bunu başaran birileri var mı görmek aslında çok iyi olurdu.
1: Bu civarda başka madenlerin de olduğunu söylüyor. Santa Rita işletmesindeki adamları tanıyorlarmış. Belki gidip bir bakabiliriz.
3: Parker gerçekten aşık oldu. Kaya madenciliği sektörüne kelimenin tam anlamıyla tutuldu. Sanki evet, hayatımda bundan biraz olsun istiyorum. O gücü istiyorum. O büyüklüğü istiyorum. Hepsini istiyorum diyor. Bence Parker'ın ne olursa olsun Brezilya'ya geleceği kesin gibi bir şey.
0: ...33. gün.
2: Yılda 500 kiloyla 1 ton civarında altın çıkardıkları kaya madenleri nerede? Ben asıl onları merak ediyorum. Onları görmek istiyorum.
1: Neyi bize bir numara verdi? Marcelo diye biri. Şimdi onu arayacağım. Alo, ben Larissa.
0: Parker, Neide Souza'nın Pakone'deki yılda 90 milyon dolarlık kaya madenine yaptığı ziyaretin ardından daha küçük ölçekli bir işletmenin izini sürüyor.
2: Neyin yerinde bir şeyler öğrenmek, buraları görmek ve onunla bu konuları konuşmak çok güzel. Ama burası beni aşıyor. Buraya benzer daha küçük çaplı işletmeler var, onlara bakacağım.
4: Evet, geldik. Evet.
1: Şu İsa heykelini duymuştuk.
3: Vay canına.
0: Santa Rita madeni 1980'lerdeki altına hücumda Pakone'ye ilk geldiğinde samandan bir kulübede yaşayacak kadar yoksul olan Sergio de Franca tarafından kuruldu.
3: İnanılmaz.
1: Evet, burası çok güzel.
0: 40 yıl sonra adını imkansız durumların azizesinden alan Santa Rita madeni 300'den fazla işçi istihdam ediyor ve yılda yaklaşık 7,5 milyon dolar kazandırıyor.
2: 3 ton ve üzerine büyük ölçekli, 30 kilonun altını ise küçük ölçekli kaya madenciliği olarak sınıflandırırdım. Daha önce hiç bu iki rakamın ortasında kalan bir kaya madeninde bulunmamıştım. Görünüşe göre tam da aradığım yere geldim.
3: Şuna bak, kendimi Rio'da gibi hissediyorum.
0: Sergio sadece 3 ay önce aniden hayatını kaybedince, işin başına bir gecede 35 yaşındaki damadı Marcelo Gueros geçti.
5: Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben Marcelo. Nasılsınız?
1: Marcelo. Merhaba.
5: Evet, ben Marcelo. Merhaba Parker.
2: Merhaba.
6: Vamos para dentro conhecer a mina.
1: Bizi sahayı görmeye davet ediyor.
4: Vay canına. Solunuza bakın.
1: Burası devasa.
2: Burada Marcelo ile beraberken karşıma daha fazla fırsat çıkacakmış gibi hissediyorum.
5: Burası ana çukurumuz. Buraya 6 yıl önce başlamıştık.
1: Öyle
5: evet.
1: Mi?
5: Bugün burada aşağı yukarı ortalama 65 metre derinliğe inmiş durumdayız. Şu anda bulunduğumuz durumdan hepimiz gerçekten memnunuz.
0: Marcelo'nun madeni, Pakone'nin altından geçen 88 kilometrelik altınlı kuvars damarının başka bir bölümüne denk geliyor.
4: Ne yapıyor o öyle?
2: Borunun ucunu yumuşatıyor. Böylece aparatları takıp bağlayabilecek.
1: Gördünüz değil mi?
4: Adam resmen dahi.
0: Su tamamen dışarı pompalandıktan sonra altın bakımından zengin kaya yerden kazılıp çıkarılabilecek kadar yumuşamış oluyor.
2: Daha önce sondaj ve patlama yapılması gerekmeyen bir kaya madeninde hiç bulunmamıştım. Bunları aradan çıkardığınızda işleyebileceğiniz tenör oranı çok daha düşük olabiliyor ya da kar marjınız artıyor. Normal tenör oranları ne peki? Ton başına kaç gram?
5: Aslında her kamyon tonlarca alıyor. Sefer başına 1 ila 10 gramdan bahsediyoruz. Yani 1 ila 10 gram arası altın çıkıyor.
1: Kamyon başına 10 mu?
5: Her 30 tonda 1. Aynen öyle.
1: Ha, tamam.
0: Madenin 24 saatte 2000 tondan fazla cevher işlemesiyle Santa Rita günde 42 bin dolara kadar üretim yapabiliyor.
1: Ekskavatörü kullanmak ister misin diye soruyor.
2: Onu bozmayacağımı düşünüyorsan olur.
5: Buyur geç.
2: Şu duvardan mı başlayayım yoksa şuradan mı başlayayım?
5: Buradan. Tamam mı?
2: Tamam.
5: Aynı şekilde.
2: Burada işleyen düzeni bozmak istemem.
0: İşleyişi kavramak için ekskavatörün başına geçen Parker, kamyonların Marcelo'nun işleme tesisine taşıması için altın cevheri barındıran yumuşak kayayı kazıyor.
2: Sıfırdan başlayıp, tek bir adamın işi alıp bu noktalara geldiği böyle hikayelere her zaman büyük saygı duymuşumdur. Kaya madenciliği uzun zamandır ilgimi çeken bir şeydi. Ama Kuzey Amerika'da bunu yürütmek gerçekten çok zor. Orta ölçekli kaya madenciliği diye bir şey yok. Kuzey Amerika'da muhtemelen 250 milyon dolardan daha aza kurulan bir kaya madeni işletmesi bulamazsınız. Buradaki işletmeler çok daha yüksek maliyetli. Yukon'da Marcelo'nun burada sahip olduğu gibi fırsatlara sahip değilsiniz. Görünüşe göre bunu denemek için Brezilya çok iyi bir yer.
4: Madenin sorumluluğunu almak nasıl bir his?
5: Doğruyu söylemek gerekirse birini kaybetmek her zaman çok zordur. Bu bizim için çok büyük bir sınav oldu. Hiç kolay değildi. Bu bir aile şirketi ve onun mirasını devam ettirmek zorundayız.
2: Umarım batırmamışımdır.
5: Gayet iyi.
2: İyi miydi?
5: İyiydi dostum, kusursuzdu.
2: Teşekkür eder.
1: Altını yani malzemeyi işledikleri tesisi görmeye gitmek ister misiniz diye soruyor.
2: Olur.
1: Tamam, olur, tamam. Gidelim.
5: Hadi gidelim.
4: Nasılsın, iyi misin? Merhaba.
0: Marcelo'nun eşi Alice, Sergio'nun kızı. İkisi birlikte Sergio'nun hayalini sürdürmek ve aile şirketlerini çocuklarına devredebilecekleri bir yer haline getirmek istiyor.
4: Oh, vay canına. Çok tatlı bir çocuk.
5: Bu ufaklık makineleri çok seviyor. Makinelere bayılıyor.
4: Belli. Şimdiden altın aramaya başlamış zaten.
2: Hayat gerçekten çok kısa. Biraz bocalıyorlar gibi bir his var. Sanki işleri bir arada tutmakta zorlanıyorlar. Gerçi tam da bilemiyorum ama. Bir işi tek kişi yönetiyorsa ve o kişi hayatını kaybederse kurumsal bilginin büyük bir kısmı onunla birlikte yok oluyor.
4: Çak bakalım, aferin.
2: Eminim ki bu işletmede de böyle sorunlar olmuştur. Büyük babam kereste fabrikalarını yönettiği dönemde şirketindeki en yetkili 3 kişinin bindiği uçak bir dağa çarpmıştı ve hepsi ölmüştü. Bütün yönetim ekibi gitmişti. Bu durum çok fazla soruna sebep olmuştu. O yüzden şu an yaşadıkları zorlukları anlıyorum. Bir şekilde atlatmak zorundasınız.
5: Burası ilk işlem aşamamız.
0: Sergio, kaya cevherini sahada işlemek için benzersiz sistem inşa etmiş. Sert kaya, santrifüje girmeden önce bir dizi çekiçli değirmen tarafından parçalanıyor. Su ve yer çekiminin etkisiyle daha hafif kayalar dönen varilin yanlarından dışarı atılırken, altın yüklü daha ağır malzemeler varilin dibine çöküyor. Bu işlem, Marcelo'nun günlük 2000 tonluk toprağı sadece 2 tonluk altın içeren konsantre bir malzemeye düşürüyor.
1: Bu çok ince bir altın. Konsantre malzeme kutuya giriyor ve ardından kutudan amalgamasyon merkezine gidiyor.
5: Oraya da bakmak ister misiniz?
2: Gerçekten çok ilginçti. Barrick veya Goldcorp gibi devasa şirketlerin elinde olmayan pek fazla kaya madeni görmemiştim. Bu tarz şeyler bana gerçekten çok ilginç geliyor.
4: Burası iştahını mı kabarttı Parker? Ne diyorsun?
2: Bu adamın projesine biraz para yatırırdım.
5: Şuradaki şeyleri görüyor musun? Bu malzemeyi kutudan alıp ayrıştıracağız.
1: Evet.
5: Şuradaki materyalleri kastediyorum.
1: Tamam.
5: Böylece masada işleyebileceğiz.
4: Ha, o da ne?
0: Marcelo kaya konsantresini bir siyanür tesisinden geçirmek yerine akarsu madenciliği için tasarlanmış bir altın masası kullanıyor.
2: Bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Bunun işleyen bir sistem olması çok zor. Bence çok zorlanacaklar. Ama umarım başarırlar.
4: Savaş davulu gibi ses çıkarıyor.
2: Bunlar aslında akarsu madenciliği için tasarlanmış epey hassas masalar. Daha önce böyle ezilmiş malzemelerle çalışan bir kaya madeninde kullanıldıklarını hiç görmemiştim. Bu hoşuma gitmedi. Şu an besleme hızı yüksek. Aslında yavaş ve sabit hıza ihtiyaçları var.
0: Marcelo genellikle sadece akarsu madenciliğinde kullanılan bir altın masası getirmiş.
5: Burada civa kullanımı çok yaygındır. Yani civa kullanarak altın elde etmek daha hızlı. Malzeme ekleyip karıştırıyorsunuz. Ve yaklaşık 30 dakika içinde altını alıyorsunuz.
2: Altın işte bu.
1: Aa, burada bir sürü küçük taş olduğunu görüyorsun. Senin dediğin de bu muydu?
2: Evet.
1: Altın içinde hapsolsa...
2: İçinde bir parça altın varsa onu alamazsın. Kendi işletmemizde bile masaları kullanmayı bıraktık. Çünkü yavaşlar. İnsanı fazla yoruyorlar ve dengesiz çalışıyorlar.
0: Altın masaları yer çekimi ve suyla çalışır. Daha hafif olan toprak eğimli masanın kenarlarından atık bölümüne itilirken, daha ağır olan altın ortadaki oluklarda birikir. Ancak sert kayalarda bulunan mikroskobik altın, atık kayayla neredeyse aynı ağırlıkta olabilir. Bu da Marcelo'nun altını suyla birlikte boşa akıtıyor olabileceği anlamına geliyor.
2: Pekala. Burada ne var görüyor musun?
0: Parker, ne kadar altının boşa gittiğini görmek için altın masasından akan suyu kontrol ediyor.
2: Sizin için de uygunsa şurada biraz eleyeceğim.
5: Tamam.
2: Bunu elemek çok zor olacak. O kadar ince ki.
4: Evet.
0: Altın tavanın dibine çökecek kadar ağır değil. İyice anlamına geliyor.
2: Pekala. Burada ne var görüyor musun?
0: Parker, ne kadar altının boşa gittiğini görmek için altın masasından akan suyu kontrol ediyor.
2: Sizin için de uygunsa şurada biraz eleyeceğim.
5: Tamam.
2: Bunu elemek çok zor olacak. O kadar iyi.

0: Yok artık.
1: Evet, bu noktada elemek resmen imkansız. Suyun yüzeyinde kalmaya çalışıyor.
2: Ancak bizim sistemimiz bu altını süzemiyor. Boşa giden çok fazla altın var.
1: İnanılmaz, öyle değil mi? Bu civarda bu büyüklükte kaç işletme var?
2: 25.
1: Bölgede bunlardan bir sürü varsa bir araya gelip siyanür kullanan merkezi bir sistem kurmaları harika olurdu bence. Çünkü sisteme sahip olmak ayrı şey, onu yönetecek uzmanlara sahip olmak ayrı şey. Bence kaynakları birleştirmek bu noktada işleri daha da ileri taşır. Eğer 10 kişiyi bu işe dahil edebilirseniz kişi başı $500,000 eder, öyle değil mi? Bence bu sistem kendi masrafını çok çabuk çıkarır.
3: Parker'ın Marcelo'ya önerisi bölgedeki diğer küçük madenlerle ortak olup kendilerine ait bir siyanür tesisi kurmaları.
0: O masalar hiç de ucuz değil ve bir noktada dönüp bakın neden sadece bir siyanür laboratuvarı kurmuyoruz ki diyebilirsiniz.
4: Siyanür sistemine geçmeniz gerektiğini söylüyorlar.
2: %100 katılıyorum. Siyanür sistemine geçeceğiz.
4: Tamam.
1: Keşke daha fazla yardımcı olabilseydim.
2: Bu kadarı da fazlasıyla yetti. Çok teşekkür ederiz. Önerdiğiniz her şeyi uygulamaya koyacağız. Her şey için sağ olun.
0: Parker'ın önerdiği kısa yol tam olarak bu. Sadece tüm bunları unutun. Bu masalardan kurtulun diyor. Çevre için civadan çok daha iyi olan bir siyanür laboratuvarı sistemi kurun. İşte çözümünüz bu.
1: Dürüst olmak gerekirse buraya gelip tahminen $4-5 milyon bir yatırımla son derece sağlam merkezi bir siyanür tesisi kurabilirsiniz. Ama eğer o kadar para harcayacaksam tüm paramı buna yatırmam gerekecek. Ve ben o topa girmek istemiyorum. Bu çok büyük bir yatırım olur. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Parker.
1: Dürüst olmak gerekirse buraya gelip büyük maden sahalarını sıfırdan inşa eden bu işletmeleri gördüğüme gerçekten çok sevindim. Bu kesinlikle üzerine çokça düşüneceğim, araştıracağım ve belki bir gün kendimin de yapacağı bir şey.
5: Kaya madenciliğiyle ilgilenmediğini sanıyordum. Ben öyle varsaymıştım.
1: İlginç olabilirdi. Aslında buna karşı değilim. Ama bu tür projeler çok nadir bulunuyor. O yüzden iyi düşünmek lazım.
5: Sanırım yatırımı da farklı değil mi?
1: Neyi ne demişti? 20-30 milyon mu demişti? Buna arama maliyetleri de dahil değil.
4: Evet.
1: İşte bu insanı batırır. Arama şirketleri tarafından resmen ateşe atılan paranın miktarı inanılmaz. Parayı alıp Las Vegas'a gitseniz daha iyi bence. Beni korkutan ya da beni bundan vazgeçiren şey de tam olarak bu işte. Görmediğimiz tonlarca akarsu madenciliği, yani karada yapılan bildiğimiz akarsu madenciliği yapıldığını da biliyorum.
4: Peixoto adında bir yer var. Peixoto de Azevedo. Orası da Mato Grosso'da ünlü bir bölgedir. Sistemi biraz farklı. Burada kaya madenciliği ağır basarken orada daha çok akarsu altını var.
0: Evet.
1: Orayı görmenin iyi olacağını düşünüyorum.
0: İşte bu tam bana göre bir toplantı. Bir bardak kahve ve kesinlikle alınan öyle kararlar.
4: Sağlığınıza.
0: Sıradaki durağımıza.
1: Teşekkür ederim.
4: Görüşürüz. Teşekkür ederim.
3: Parker'ın yolunun bir sonraki bölümünde.
4: Yılda aşağı yukarı 4 ton altın çıkardıklarını söylüyor.
1: Tüm Yukon'dan daha fazla akarsu altını buluyorlar.
0: Aman tanrım.
1: Şunun boyutuna bak. Burada büyük bir yerli halk topluluğu var.
6: Halkımın barış içinde yaşamasını istiyorum.
1: Buradaki tenör nasıldı?
4: Metrekare başına 5 gramdan fazla.
1: Bu gerçekten iyi. Biz her zaman yeni arazi arıyoruz. Bu bölge benim çok ilgimi çekti.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş.

0: ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Tam o anda bir loop.
10: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla loop bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzey Kutup Çemberi'nin 160 kilometre güneyinde, Nom Alaska'nın 130 kilometre kuzeyinde dünyanın en zengin altın sahalarından biri uzanıyor. Burası ince altın tabakalarıyla dolu bir yer. Ama bu arazide çalışmak neredeyse imkansız. Üç kuşaktan oluşan Hoffman ailesi, tundranın donmuş toprağının derinliklerinde gömülü olan altını çıkarmak için Mammoth Vadisi madeninin ünlü zengin toprağından 3000 ons altın elde etmeye çalışıyor. Pek çok kişi denedi ama çoğu başarısız oldu.
1: Çocuklar, Alaska'ya döndük. Deli gibi altın bulmak istiyoruz. Bunu henüz başaramadık. Yine zor olacak. Ama bu sezonun şimdiye kadarki en büyük sezon olacağına inanıyorum.
2: Tanrım, burada çok fazla altın var.
1: Bu yıl
2: var.
1: Büyük işler yapacağız.
0: Programın bu sezonunda...
3: Tamam.
1: Hadi gidelim.
0: Hoffmanlar geri döndü. Tüm zamanların rekorunu kırmak için birleştiler.
4: 130.2.
1: Vay canına.
0: Şimdi ana damarda ilerliyorlar.
3: Şuna bir bak.
5: Vay canına.
4: Aa evet.
0: Ama Mammoth Vadisi madeninde...
1: Yavaş ya.
3: Resmen siperler içindeyiz.
0: Altın kolayca gelmez.
5: Bu iyi görünmüyor.
0: Kazanılmak zorunda.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ve vaat edilen toprak tek bir şey vaat ediyor.
2: Buraya gelen herkes başarısız oldu. Herkes.
0: Bir savaş olacak.
6: O alanı artık kazmayın.
0: Sonuna kadar.
2: Daha önce hiç böyle bir hata yapmamıştım. Ve bir cevabım da yok.
1: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon, belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz, her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var. Orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Traitor ve Dakota, kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
7: 3 ay önce.
8: Harika, çok güzel.
0: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
2: Aracımız gidiyor millet.
0: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler... ...Traitor ve Dakota'yı çok önemli bir görev için... ...kayıp kazı alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
2: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
5: Aşmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonu da yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet. Kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
0: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
5: Çok iyi bir kesim olacak.
0: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
2: Biraz çakılımız var.
0: Kayıp kazı alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
1: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
9: Doğru.
1: Kim bilir? Bilmiyoruz.
2: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
1: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek. Hunter, siyah inciyi hazır hale getirmeni istiyorum.
3: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yazda olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
1: Tesise gelince, Framer, bu konuda ne yapmalısın?
10: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
5: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
11: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
1: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
4: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
9: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altınlı toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
2: Olur.
1: Tamam mı?
2: Bunu sevdim. Evet.
1: Hepinizin bu yazı hayatımızı değiştiren bir yaz olarak hatırlamasını istiyorum. Bu mümkün. Sizi seviyorum arkadaşlar, gerçekten. Ve sizinle çalıştığım için minnettarım. Hadi biraz altın bulalım. Ne dersiniz? Ha? Hadi şu işi yapalım dostum. Hemen şimdi söz verelim. Anlaşalım. Bir sürü altın bulalım.
3: Evet. Bu altın ve altın madenciliğinden daha büyük bir şey. Hep birlikte burada olmak önemli.
1: Güzel anılar biriktirelim. Çok altın bulalım.
3: Evet.
4: Güzel anılar.
12: Bu ikisi anlaşabilirse iyi. Artık ben de buradayım. Bence şansımız var.
1: Şaylak, sana ihtiyacımız var. Sen bizim tutkulumuzsun. Ailemizin bir arada olması harika. Babam bize hep neden ilk olarak bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse babam madenci olmasaydı çocuklarımın madencilik yapacağını pek sanmıyorum.
12: Bu çok iyi görünüyor. Şu an keseceğim son deliği işaretliyorum. Su püskürtme borusunu yerleştirmek ve kaynaklamaya başlamak için. Ekipmanımı hazırlamak için zaman harcıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Geçen yıl insanlar sürekli püskürtme borusuna çarpıyordu.
4: Lanet olsun.
12: Ve sonra suyun yandan aktığını gördüm. Yani bu yıl bu sorunu hiç yaşamayacağız. Bunu kurşun geçirmez yapacağız. 7P denen bir şey var. Önceden yapılan doğru hazırlık, berbat bir performansı önler. Yani ilk seferinde doğru olanı yapacağız. Sonra uğraşmak zorunda kalmayalım diye. Güzel bir deliğimiz oldu çocuklar. Tam buraya oturmalı. Gelecekte herhangi bir aksiliğin olmasını önleyecek bu. Hava eksi derecelere indiğinde dışarıda kaynak yapmak istemezsin. Sıcak kabinde kahve içmek istersin, değil mi? İçerideyiz beyler. Tam oturdu. Mükemmel. Evet. Yüzümde güzel bir gülümseme var. Şu an çok enerjiyim. Bu işi bitireceğiz.
4: Evet. Sanırım hazırız.
9: Evet. Hadi bunu deneyelim.
4: Tamam.
9: Suyu aç.
4: Su gelmiyor ama.
9: Evet, biraz zaman alıyor.
4: Aa, işte geliyor, geliyor.
9: Evet, titreşip titreşmediğine bak. İşte.
4: Kurulduktan sonra bu yerin kilit noktası olacağız. Biz olmadan 3000 ons olmaz. Beni bağırırken ya da heyecanlanırken fazla görmezsiniz. Ama 3000 hedefi yakalandığında mutlaka duyacaksınız, çünkü çok sevineceğim. Bu adamların eve daha fazla altın götürebilmesi demek. Ve benim mutluluğum da bu olacak. Bu yıl dostum.
9: Bu her gün gittikçe zorlaşan bir iş. Jack ve ben 40 yıl daha genç olmayı çok isterdik. Ama burası evimiz. Jack ve benim sevdiğimiz bu. Biliyorsunuz hiçliğin ortasındayız. Ailem yüzlerce kilometre uzakta. Bu çok zor. Ama her yıl Jack'le birlikte bunu yapabiliyorum. O ailemden bir parça gibi. Masada altın görmek insanı hiç bıktırmaz.
2: Kayıp kazı alanına gidiyorum. Toprağın çözülüp çözülmediğine ve altının çıkarılmaya hazır olup olmadığına bakacağım. Yani kayıp kesimi açmak için erken geldim. Duruma bakacağız. Altını toprağa yığmaya başlayacağız. Lanet olsun. Bu hiç iyi değil. Burası resmen bir felaket. Zeminin içinde çok fazla buz var. Açtığın anda her yer su doluyor. Adeta su dolu bir küvet gibi. Her yönden su geliyor.
0: Alaska büyük ölçüde tundra, yani donmuş zemin. Madenciler üst toprak katmanını kaldırdığında buz yaklaşık 24 saatlik güneşe maruz kalıyor. Buz çözüldükçe su yönetiminde sorunlar baş gösteriyor. Altın içeren toprak zamanında alınmazsa seyrelme tehlikesiyle karşı karşıya.
2: Bu kesimi bütün kış boyunca kafamda kurup durdum ama böyle görünmesini hayal etmemiştim. Durum bu. Bu yer gerçekten zorlayıcı, kolayca çözülmek istemiyor. Genellikle üst toprağı kaldırınca her şey kolaylaşır. Bu zeminde o kadar çok buz var ki seni sonuna kadar savaştırıyor. Ama şimdi ekskavatörü sokalım, çamurdan geçip geçmeyeceğine bir bakalım bence.
13: Sterling, beni duyuyor musun?
3: Evet, dinliyorum.
13: Alana bir ekskavatör getirir misin?
3: Anlaşıldı.
2: Bir şey yapmadan önce ekskavatörleri alana sokmalıyım. Bu çamurdan geçip geçemeyeceğimize bir bakmalıyım. Böylece durumun ne kadar kötü olduğunu anlayacağım. Bugün tam bir fiyasko olabilir ama bakalım ne olacak.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
15: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendin...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
4: tak. Çiftlik denince aklınıza ne geliyor?
5: Çok iyi şeyler hissetmiyorum.
4: Bir daha düşünün. Çiftlik hayatının en gerçek hali.
5: Çekil, çekil.
4: Filtresiz.
6: Ölmüş anne, ölmüş.
4: Soluksuz.
7: Burada biraz kaos var.
4: Kapsam ağlarının dışında.
8: Çiftlik hayatı böyle.
7: İyi gidiyoruz.
9: Kenara çekilin.
10: Hayata hoş geldin.
4: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet!
13: Aman tanrım!
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
15: Hazır mısın?
16: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
17: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
15: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
18: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trommele ve sabah kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
17: Tamam, hadi oraya takalım.
19: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
17: Tamam, aşağı gel.
19: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
17: Bayağı iyi.
15: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
17: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
15: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
18: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
20: İyisin dostum.
21: Alan tam bir karmaşa, her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
20: Peter, yukarı taraf.
21: Sterling.
20: Kendini biraz daha yukarı al ki içmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
16: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım. Tamam.

0: Why Jenner? Çamur ve balçık içindeyiz. Burada buz var, buz damarları var. Bu kocaman bir buz parçası. Yavaş, yavaş. Yavaş Dakota. Oradan çıkabilirsin. Temizsin. Oraya düşersen çıkamayabilirsin. Kayıp kesimin altını toprağını istiflemek için aylarca bekledik. Bu çok ciddi bir darbe. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Umarım Andy'nin bir planı vardır. Yavaş yavaş. Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına, çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri evet. Sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Çok sevilen Airwick ferahlığı, dekosfer, greyfurt ve portakal çiçeği ile kısa süre için şokta. Özel fiyatıyla Airwick ferahlığını kaçırma.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
7: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
9: Kim var?
8: Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Bankam Tombank kartım adil.
12: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
13: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
14: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
15: Bir taban da kontrol edelim.
16: Lazım.
15: Taban da olabilir.
16: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
17: Seccadede kaç tane çok var mı?
18: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Kayıp kazı alanındaki ağır çamur nedeniyle büyük bir aksaklık yaşayan TOT, ekibine hızlandırılan programı haber vermek zorunda.
20: Kazananken kaybedenler arasına geçtik. Çok hızlı. Bu konuyu ekibe bildirmek istemiyorum. Bu zor bir durum ve endişeleniyorum. Kramer.
21: Evet.
20: Tamam, işte mesele şu. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama 2 gün içinde çalışır hale gelmeniz gerekiyor.
21: Ne? 2 gün mü?
20: Her şey seyredirse, 100 metre başına bir onsa düşerse normalde çalışmak istediğimiz toprağın 2 katını işlemek zorunda kalacağız. Kazı alanı boyunca çamur akıyor. Yol yapmamız gerekiyor. Yani taşa ihtiyacımız var. Taş almanın tek yoluysa tesisi çalıştırmak. Şimdi taşa ihtiyacımız var. Ne yapmalıyız?
21: Ama o ayırıcı sistem üzerinde çalışmalıyız.
20: Ayırıcıyı unut, sonra hallederiz.
21: Aslında evet. Sparky subarlarından birini yaptı. 2 tane daha kaldı. Ben dağıtım kutusunu kuracağım. Tüm hortumları da hazırlamam gerekiyor.
20: Dağıtım kutusu konusunda yardımcı olurum. Şu subarlarını bitirelim.
21: Bana birkaç adam lazım adamım, çünkü şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor.
20: Geride kalırsan telsizle çağır. Hepimiz yardıma geliriz.
21: Bu küçük şeylerin hepsi zaman alır ve oyalanacak hiç zamanımız yok. Ben sadece bir kişiyim. Bir adama daha ihtiyacım var.
20: Şunu garanti ediyorum. Şimdi o taşı alıp o yolu yapmazsak 3000'in yanına bile yaklaşamayız. Bu şekilde olacak. Tamam mı?
21: Tamam. Tamam millet. Pekala.
20: Hey Hunter, buraya gel. Seninle konuşmak zorundayım.
22: Anlaşıldı. Hudson'la geliyoruz.
20: Bir şeyleri kaçırmaktan korkuyorum. Acele etmeye başladığında kötü şeyler olur. Bu böyledir. Peki. İyi bir ekibimiz var mı? Evet. Bunu başarabilirler mi? Daha önce yaptıklarını gördüm. Hey, dinleyin çocuklar, ciddi bir durum var. Kazı alanında su birikmesi var. Bu da altını toprağa 100 metre başına yaklaşık 3 onstan 1 onsa kadar seyreltiyor. Kazı alanı boyunca Yol yapmamız gerekiyor ve taş üretmeye başlamalıyız. İki gün içinde çalışır hale gelmeliyim.
0: Her zaman öngörülemeyen ve beklenmedik şeyler olacak. Sadece en hesaplı kararları aldığımızdan emin olmamız gerek. Günün sonunda babam sorumlu ve bu onun madeni. Ben de tabii ki elimden geldiğince işe katkı sağlamak istiyorum.
20: Senin yardımına da ihtiyacım var. Ne gerekiyorsa.
0: Evet, ne gerekiyorsa.
20: Herkes işe koyulsun. Ekipmanlara binin, çalıştırın, şakıl çıkarın. Biz şu an altın bile hedeflemiyoruz. Sadece taş istiyoruz.
0: Anladım.
20: Tamam, teşekkürler çocuklar, sizi seviyorum. İşi yapmak için doğru şeyler söylüyorlar. Ama yüzlerinde bir hayal kırıklığı var. Yine beklenmedik bir durumla karşılaştık. Buna uyum sağlayıp doğru olanı yapmak zorundayız. Şu an durum işte bu.
4: Burayı ölçtüm.
5: Harika, oradan da ölçebilir misin? Öbür tarafa geç. Şu an bu köşe bant parçalarını sıraya diziyorum. 6 santim, 6 santim kesiyorum. Artık yanımda Hudson var. Bunu bir araya getireceğiz.
4: 69.
5: Evet. Güzel. Su barlarını tutacak, braketler yapacağız. Böylece darbeye karşı korumuş olacağız. Süre oldukça kısıtlı ve hızla doluyor. Benim işim taşlama, kesme, kaynak. Çok hızlanırsam eğer parmağımı keserim. Olmaz. O yüzden dikkat ve güvenlik şart, bilirsiniz. Yani olabildiğince hızlı ama güvenli çalışırsın. Evet. Kısaca onlar bizim hızımıza ayak uydurmak zorunda.
21: Bugün gece gündüz çalışacağız ve umarım yarın gece bitirebiliriz. Dürüst olmak gerekirse buna yakın bile olup olmayacağımı bilmiyorum ama deneyeceğiz.
20: Hey Framer, beni duyuyor musun? Neredesin?
21: Malzeme sahasından Holy Roller'a çıkıyorum.
20: Çabuk ol. Tesisi açıp yeni dağıtım kutusunu test etmek istiyorum. Her şeyin çalışıp çalışmadığını görmek için bu bağlantı kutusunu test etmem gerekiyor. Muhtemelen düşündüğümüzden çok daha fazla toprak işleyeceğiz ve her şeyin hazır olduğundan emin olmalıyız. Çabuk ol Framer, acele et. Hadi Framer, sen manifoldun yanında ol.
21: Tamam.
20: Dakota'yı pompaya koy. Manifold oldukça iyi görünüyor. Tüm hortumlar iyi görünüyor. Çalıştır, hadi başlayalım.
21: Tamam Dakota, hadi çalıştır.
4: Anlaşıldı.
20: Su geliyor mu?
21: Evet.
20: Tamam.
21: Tamam, şu an rölantide. Birazdan su gelmeli.
20: İşte su var. Biraz düşük gibi. Dakota kaçta?
9: Evet. Binde bin. 0-0-0.
20: Tamam.
21: Sana 200 daha veriyorum.
20: Bana 200 yükle.
4: Anlaşıldı, çıkıyorum.

0: kaçak var.
1: Hey, burada kaçak var.
0: Küçük mü, büyük mü?
2: Küçük değil.
1: Kapatmamız gerekecek.
2: Tamam mı, hazır mısınız? Hepsini rölantiye al, sonra kapat.
1: Yavaş yavaş Sparks, su gelebilir. İçinde çatlak görmüyorum.
3: Tam burada, sızıntı şu bağlantıdan geliyor.
1: O bağlantıyı çıkaralım. Oraya yenisini takalım. Bahsettiğim şey buydu. Bu yüzden acele etmek istemedim. Geçen sezon gibi olmasını istemiyorum. Her şeyin doğru şekilde düzeltilmesini istiyorum. Daha fazla oyalanmayacağız.
0: Hadi çıkar onu.
1: Bunun bize ne kadar zaman kaybettirdiğini görüyor musun?
0: Adamlar sinirlense de umurumda değil. Bunu deneme amaçlı çalıştırmak zorundaydım. Yakında toprağı işlemeye başlamazsak toplanıp eve gidebiliriz. Altını toprak orada ne kadar uzun kalırsa içine o kadar çok su ve çamur girer. Aslında çalıştırmamız iyi oldu. Çünkü bir sızıntı varmış. Ben de şimdi işi bunlara bırakıyorum. Umarım halledebilirler.
1: Hareket etti mi?
3: Hayır.
0: Bütün gece sürebilir.
1: Bunu söksek mi bilmiyorum.

0: Holy Roller'ı kısa sürede çalışır hale getirmek zorunda olan Todd, gelinen durumu değerlendirmek için ekibi bir araya getiriyor.
1: Hey millet, hayal kırıklığı yaşadığınızı biliyorum. Ama bu yolu hızlıca yapmazsak mahvoluruz. Zamana baktığımızda, Framer, nasıl gidiyoruz?
2: Biraz gerideyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha hızlı gidemeyiz. Daha hızlandırırsak sadece zaman kaybederiz. Arızalar yaşarız.
3: Bence istediğin şey makul değil. Sadece Sparky'nin yapması gereken kaynak işi bile saatler, günler sürüyor. Ve elimizde sadece bir kaynakçı var. Üstelik bu tesisi bütün sezon çalıştırabilecek mi bunu bilmiyorum.
1: Evet, gerçekçi olmayan bir program ama uymak zorundayız. Bu bizim sezonumuz çocuklar. Bunu halletmek zorundayız.
4: Ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bir şekilde olacak. Öyle ya da böyle.
1: Beyler, beklediğimiz her dakika kaza alanı daha da kötüye gidiyor. Çamur içeri doluyor ve altınlı toprağı seyreltiyor. Buraya boşuna kayıp kesim denmiyor. Ama hızlanmazsak gerçekten hem bu alanı hem de bu sezonu kaybedeceğiz.
5: Bunu halletmeliyiz. Buraya gelip başarısız olan 40 kişi gibi mi olmak istiyorsunuz? Çünkü buraya gelen herkes başarısız oldu, herkes. Zeminin zengin olmadığından değil, nasıl yapılacağını bilmediklerinden. Ama biz biliyoruz.
2: Elimizden geleni yapacağız. Ne dediğini anlıyoruz Dakota, ben, Sparky.
1: Bugün Framer.
2: Tek sorun şu.
1: Hey, bugün.
2: Tekrar bozulmasın diye.
1: Bugün Framer.
6: Burada araya girmem gerekiyor çünkü bu adamları fena zorladığını çok iyi biliyorum. Ama beyler, siz de her zaman elinizi taşın altına koydunuz ve defalarca başarılı oldunuz birçok kez. Framer'ın pompalarda çalışıp normalde yapılmayacak işleri yaptığını gördüm. Tater'ın da onarılması imkansız sandığım şeyleri onardığını gördüm. Torunlarımın madende büyüdüğünü izledim. Siz bunu yapabilirsiniz. O yüzden beyler, sizden bunu Todd için değil belki ama benim için yapmanızı rica ediyorum. Çünkü bu benim son sezonum. Bu sezonu bitirmeyi başarabilirsem bir daha geri dönmeyeceğim. Bu sezonu bitirebilirsem artık geri dönmeyeceğim. Baştan beri benimle olan bir adam var. Yaşlı Turbur. Her şeyi ona devredeceğim. Artık gençleşmiyorum. Biliyorsunuz, 77 yaşındayım. 78 olacağım. Yaşlanıyorsun işte. Ve bu bir anda olmuyor, biliyorsunuz. Uzun zamanda olan bir şey. Ve fiziksel olarak da elbette 10 yıl önceki durumumda değilim. Olamam da. Yavaşlamam gerekiyor. Bu yüzden artık bu işi daha fazla yapamayacağım.
7: Bunu beklemiyordum. Benim için şok oldu.
5: Seni takdir ediyoruz.
1: Örnek olduğun için minnettarız.
8: Gerçekten öyle.
1: Hayata bakış şeklinde. Dedem iyi değildi. Babama iyi davranmadı. Ama sen bana... İyi davrandın ve çevrendeki herkese iyi davranıyorsun. Bilirsin işte.
6: Evet. Teşekkür ederim.
1: Evet.
6: Kazanan olarak ayrılmak istiyorum. Bugüne kadar şu anda bulunduğumuz yerden daha iyi bir yer görmedim. Sonrası size kalmış artık. Ben size güveniyorum.
5: Bu yüzden bu işe başladık. Jack'in hayali yüzünden. Hepimizin burada olma nedeni bu. Hadi bitirelim şu işi.
7: Daha önce de imkansız işler yaptık. Ve şu an iki günde bu tesise çalıştırmaktan başka seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Hadi işe koyulalım ve bunu Jack için yapalım.
2: Tamam.
3: Var gücümüzle çalışalım ve bunu yapalım.
5: Jack'in artık bunun bir parçası olmaması aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu bir motivasyon olmalı. Umarım bu durum herkesin içine işlemiştir. Bunu genelde şöyle söylersin. Jack için yapalım, Jack için yapalım. Çünkü onu yarın da görebileceğini sanırsın. Ama yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu an, bugün. Bugün var gücümüzle çalışıp işi bitirmemiz gerekiyor. Toprağı yerden çıkarıp tesisten geçirmek zorundayız. Onun için yapmalıyız.
7: Büyük babamın söylediklerine gerçekten şaşırdım. Doğrusu bu benim ve herkes için çok üzücü. Ama herkes için tek yapmamız gereken şey Jack'in son sezonunu büyük bir başarıya dönüştürmek. İyi işte.
8: Ne gerekiyorsa bugün mümkün olduğu kadar hızlı bitirelim. Hepsini tamamlayalım. Hadi başlayalım. Jack'i muhtemelen 10 yaşından beri tanıyorum. Bir daha buraya gelmeyeceğini duymak zor ve bu daha iyi bir sezon geçirmek için daha çok çalışmanı sağlıyor.
9: Ben zaten motive biriyimdir. Her gün canla başla çalışırım. Ama Jack'in emekli olacağını duymak içimde fazla bir ateş yaktı. Bu altını çıkarmak ve devam etmek zorundayız. Çünkü o sadece onların dedesi değil, benim de dedem. Tamam, bu kadar. Çalıştırın.
6: Bir şekilde bu adamların hepsi benim hayalime dahil oldu. Ve bu artık onların da hayali. O yüzden devam etmelerini istiyorum. Cesaret yoksa zafer de yoktur.
5: Gelmeye devam et.
1: Tam oraya.
0: Geçen sezondan kalan altınlı toprak işlenmeye hazır. Ekip Holy Roller'ı çalıştırıp resmen sezonu başlatmaya hazırlanıyor. Her ne kadar asıl amaç çakıl atıklarını elde etmek olsa da.
2: Onu üstüne at ve bunu çalıştıralım. Aa evet, güzel.
9: Pekala, hazırız.
1: Şu an asıl mesele altından çok çakıl. O çamurun etrafından geçecek bir yol yapmamız gerekiyor. Sparky, Sparky duyuyor musun?
7: Duyuyorum, söyle.
1: Yukarısı nasıl görünüyor?
9: Bayağı iyi. Bu sprey barlarda sıfır hata payı var.
7: Arıza yaşamamalıyız.
1: Altın madenimizde hataya yer yok, tamam mı?
7: Peki Tot, anlaşıldı.
2: Vay canına.
1: Tarver, hazır mısın?
10: Evet, %100 hazırız.
1: Framer, yukarıda iyi misin?
2: Tüm sprey barlar yerinde. Koruyucular takılı, çalışmaya hazır.
1: Tamam, Hunter hazır olunca haber ver.
10: Tamam, pompaya gidiyorum.
1: Hunter'ı aşağıda pompanın başına koydum. Şimdi sistemi yavaş yavaş devreye alacağım. Çok fazla su basıyoruz. Manifoldlara ve hortumlara ciddi basınç biniyor. Birçok şey ters gidebilir.
10: Pompanın başındayım.
9: Ne olacağını göreceğiz. Umarım yaptığımız düzeltme işe yarar.
1: Su hattından çekilin.
2: Herkes çekildi. Çalıştırabilirsin.
1: Tamam. Suyu yavaşça açalım.
10: Tamam, pompa açılıyor.
1: Pompa açık, pompa açık.
2: Durum iyi mi?
10: Evet, evet, evet.
1: Tamam, 1400'e çıkar.
10: Tamam, anlaşıldı.
9: Her şey iyi durumda.
2: Umarım öyledir.
1: Yukarısı nasıl görünüyor?
2: Burası iyi görünüyor, sızıntı yok.
1: O suyu çok güçlü bir şekilde haznenin içine basmak istiyorum. Yeni su barlarımızda bunun harika olacağını düşünüyorum. Ama şimdi göreceğiz. Sen ne diyorsun?
2: Mükemmel görünüyor. Yukarıda geçen yıldan çok daha fazla suyumuz var.
1: Ha, dostum. Bu beni heyecanlandırıyor.
10: Pompa 1400'de.
1: Gücü arttır.
11: Bence iyi görünüyor. Biraz toprak atabilirim.
12: Herkes elekten uzaklaşsın.
1: Dönüp dönmediğine bakın.
6: İşte bu.
9: Evet, şuna bakın. İşte bu. Harika.
1: Tamam, dönüyor.
9: Evet bebeğim.
1: Gerçekten çok iyi görünüyor. İşte başlıyoruz ilk kova. İlk kova, hadi.
9: Toprak giriyor.
1: İlk taşlar geliyor.
5: Her şey düzgün çalışıyor. Sadece o çakıl yığınının 10 katına ihtiyacım olacak. Yol yapabileyim diye tabii.
9: Görünüşe göre şu an her şey iyi çalışıyor. Su barları yerleşti. Geçen yıldan çok daha fazla su akıyor. Taşları gerçekten çok iyi temizliyor. Evet, porselen gibi. Bence bu sezon gerçekten iyi gidiyoruz.
13: Geçen yıl her gün bir lanet gibiydi. Bu sezonsa burada olmak her gün bir nimet gibi hissettiriyor. İçimde garip bir his var. Bu sezon istediğimiz her şey ve daha fazlası olacak gibi. Dedemin de bu sezonla gurur duyacağını, sonunda istediğimiz noktaya ulaştığımızı göreceğini düşünüyorum. Muhtemelen en iyi sezonumuzu geçireceğiz. Ve eğer bana kalırsa hedeflerimize ulaşmış olacağız ve herkes eve tatmin olmuş şekilde dönecek.
1: Hey millet, herkes salak kutusuna gelsin.
9: Tamam. İçinde ne var?
1: Şu ilkine bakın. Upper Dahl bölgesinde bu ilk temizlik. Altınla çok ilgilenmiyoruz aslında. Taşla ilgileniyoruz. Kaza alanında yol yapmak için o taşa ihtiyacımız var.
9: Altın pulları var adamım. Bayağı dolu gibi.
1: Ama umarım iyi altın vardır. Ekipmanı erkenden çalıştırmayı planlıyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Umarım iyi olur. Tamam, onları çekiçle kır. Bu noktaya gelmek için çok zaman harcadık. Çok acı ve ıstırap çektik. Sarın onları. Nazar değdirmek istemiyorum ama bence altınla çok ilgilenmiyoruz aslında. Taşla ilgileniyoruz. Kaza alanında yol yapmak için o taşa ihtiyacımız var.
9: Altın pulları var adamım. Bayağı dolu gibi.
1: Ama umarım iyi altın vardır. Ekipmanı erkenden çalıştırmayı planlıyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Umarım iyi olur. Tamam, onları

0: Çıkardık ve yıkadık.
1: İşte 3033 hedefine ulaşmak için gereken şey de bu. Ve bunu senin için yapmaya çalışıyoruz baba. Seni şimdiye kadar yaşamadığımız en büyük başarıyla uğurlamak isteriz.
2: Benim için yapma.
3: Senin için başaracağız.
2: Başarın.
1: Aslında çakıla ihtiyacımız vardı. Bu altınsa sadece bonus gibi. Bu kadar altın çıkması bile güzel. Baba, istersen bunu sen dök. Bakalım ne var.
2: Tamam, hadi bakalım.
4: Okay.
1: Tamam, say bakalım.
2: Tamam.
1: Herkes görsün.
2: 12, 20, 30, 40, 50, 54, 55.4.
1: Bunu sevdim.
2: Evet.
1: Memnunum.
2: Ben de sevdim, evet. Harika.
0: Birkaç külçe eder.
5: Ve içinden taş da çıkardık. Bence iyi bir başlangıç.
6: Holy Roller ağırlıklı olarak çakıl üretimi için çalıştırılsa da Hoffman ekibi yine de 55.4 ons altın elde etmeyi başardı. Bu yaklaşık 105 bin dolar ediyor. Bu rakam 3033 ons olan sezon hedefleri için iyi bir başlangıç ama daha yeni başlıyorlar.
1: Tamam. Şimdi herkes kayıp kaza alanında göreve başlasın.
0: Hadi altın toplamaya başlayalım.
3: Zamanı geldi.
1: Tamam çocuklar, işe geri dönelim.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Kurdu avcıları klasik arabalar.
1: İnsanın kulakları donar mı?
2: Evet.
0: Dostlarımız çekici üstü açık bir spor arabada doğa şartlarına meydan okuyorlar.
1: Harika bir araba.
2: Sürerken sana sarılmam gerekmesi hoşuna gitti mi? Gitti mi?
1: Hayır. Bunu sıfırdan mı yaptın?
0: El yapımı radyatör durumun ısısını arttırıyor.
1: Bu inanılmaz.
0: Bu ikonik araba bütçeyi oldukça aşmak üzere.
1: Ne kadar?
2: 3000.
1: Altında mı kaplayacaksın?
0: Drew Pritchard, Britanya'nın önde gelen dekoratif hurdacılarından.
1: Oh, şuna bak. İşte şimdi oldu.
0: Şimdi de klasik arabaların riskli dünyasına adım attı.
1: Evet, hepsini alıyoruz. Anahtarları ver. Antika ve klasik araba alma arasında bir benzerlik var. Önemli olan iyi tasarım. Evet, işte bu. Seviyorum çünkü gösterişli. Evet.
0: Drew'a klasik araba konusunda 25 yıllık tecrübesiyle araba satıcısı Paul Cowland yardım ediyor.
2: Bu arabaya uygun bir boya yaptıktan sonra mükemmel bir şey aldığını göreceksin. Drew'un bir vizyonu ve hayali var.
1: Bunun güzel bir 18. yüzyıl İngiliz mobilyası olduğunu hayal et.
2: Ben fikirlerinden bazılarını kıvama getirmeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta bu bir iş ve para kazanılmalı.
0: Tüm ülkeyi dolaşarak klasik arabalar satın alıyorlar.
1: 3,5.
2: 3,5.
0: Restore ediyorlar.
1: Çok güzel.
0: Ve satıyorlar.
1: Fiyata 1000 sterlin daha ekleyelim. Çok rahat satılır.
0: Paul ve Drew, Birleşik Krallığın her yanını dolaşıyorlar. Bugün eski bir İngiliz yarış arabası almak için kuzeye gidiyorlar.
1: Evet, Cumbria'dayız.
2: Çok güzel bir yer.
1: Evet, güzel.
2: Beni buraya muhteşem doğal güzellik dışında ne için getirdin?
1: Muhteşem doğal güzellik. Dondurucu soğuk.
2: Çok soğuk.
1: Çok
2: evet.
1: Soğuk.
2: Evet.
1: Soldan direksiyonlu üstü açık, kalorifersiz, 50'lerden kalan bir arabayı kullanmak için koşullar ideal dedim.
2: Aa, güzel.
1: Evet.
2: İyi, hangi araba?
1: MGTD.
0: Britanya savaştan sonra ihracat yapmak zorundaydı. 1949 model MGTD ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadı. Belki savaş öncesi bir tasarımı vardı

0: Ama küçük Teedy Amerika'da çok ünlü oldu. 4 sene içerisinde Birleşik Devletlere 24 bin adet gönderildi.
1: Charles adında birini görmeye gidiyoruz. Bir araba tutkunu.
2: Evet.
1: Ve bu Teedy'yi New Hampshire'dan getirtmiş. Bu arabalar Amerika'da çok tutmuş.
2: Evet öyle. Bence bir Teedy almak için güzel bir zaman. Fiyatların hiç böyle olduğunu görmemiştim. 20 bin lira kadar çıkıyorlar.
1: İnanamıyorum. Sahi mi? Ve adam 18.500 istiyor. Bu kadar etmesi için çok güzel olmalı. Satılık bir sürü benzeri var.
2: Yani farklı bir şey yapmalıyız. Yani biraz eğlenebiliriz, değil mi?
1: Evet, evet. Evet, evet. Buna varım. Beni tanırsın.
0: Araba tutkunu Charles O'Neill, küçük MGTD'sini satıp onun çapındaki bir insana daha çok uyacak bir araç almak istiyor.
3: Güzel bir araba. Sürüşü hoş ve bana göre biraz küçük. Artık eskisinden daha ağırım. Pek iri adamlara göre değil.
2: Merhaba Charles.
3: Günaydın.
2: Merhaba, ben Paul.
3: Merhaba, memnun oldum
2: ben
3: Paul.
2: De öyle.
3: Çok Charles memnun Drew. Oldum.
1: Bize göre merhaba, bir araban varmış.
3: Evet öyle.
1: Bakabilir miyiz?
3: Evet.
2: Rengi beğendim.
1: Evet.
2: Hoşuma gitti.
1: Çok güzel.
2: İtiraf etmelisin, çok hoş.
1: Evet, çıkarabilir misin?
3: Evet, çıkartırım.
1: Kapıyı kaldır. Evet, Teedy. Arabanın tasarımı yaşına göre oldukça eski. O yüzden bu ülkede eleştirildi. Tamponlar ve farlar sonradan düşünülmüşe benziyor. Yan paneller. 50'li yıllarda yan paneller mi vardı? Ama şimdi iş değişik. Artık herkesin sevdiği bir çekiciliği var. Direksiyon değişmiş. Göğsü yeni yapılmış. İçerisi genelde orijinal. Çok güzel renkli, çekici göstergeleri var. Göğsü yapılmış, aşırıya kaçılmış. Göğsün değişmesi gerekiyor. İyice zımparalayıp sonra bolca cila sürmemiz gerekecek.
2: Burada göçük var, bunu onarmak gerek. Zor olacaktır çünkü düzgün yapması para ister.
1: Evet. Radyatör kaplamasında garip, onarımı zor bir göçük var. Sağ üst köşede. Bence yenisini bulmaya değil, onu onarmaya bakmalıyız. Bunu denemek zorundayız.
2: Bence bu arabada değişme ve restorasyona çok fazla para harcamamalı. Boyayı elden geçir. Birkaç estetik değişimle, çok şey yapmadan büyük bir görünüm değişimi elde et.
0: Paul, otomobilin ufak kozmetik değişimlerle satılmaya hazır olacağını düşünmesine rağmen, Drew'un farklı planları var.
1: Bu ızgara rengi mükemmel.
2: Evet.
1: İçerisi de buna uymalı. Bence bunu kaporta renginden biraz değiştirip iki ton yakalamalıyız.
2: Öyle mi?
1: Belki bu renk. Ama bunu kullanacağımdan
2: yeşil
1: emin değilim.
2: Yeşil ve bej mi?
1: Belki daha farklı bir renk olabilir.
2: Umarım. Çünkü bu arabayı ne satar biliyor musun? Boyasının orijinal renkte olması.
0: Paul daha etkili bir çözüm bulduğunu düşünüyor.
2: Şu da işe yarar. Amerika'da bu şekilde birkaç araba gördüm. Aero koruma, 1950 model gentleman yarışçı. Ne dersin?
1: Hayır, asla olmaz.
2: O zamanlar MGDT mükemmel bir yarış arabasıydı. Bu araba için fikrim fazla para harcamadan birkaç aksesuar eklemek. Üstü sökülür, aero cam takılır. Belki jant kapakları sökülür. Yapması kolay ve karlı olur. İyi görünür ama Drew bunu istiyor mu? Hayır. Aptal bir renge boyamak için çok para harcamak istiyor. Para harcamak için para harcıyorsun.
1: Hayır, boyası berbat.
2: Öyle ama 1000 sterline düzeltirim. Bu renk kalır, 1000 papele düzelir. Ama boyatırsan 2000'den fazla gider.
1: Evet, bunu yaparız ve ayrıca
2: yarış arabası mı yaparız?
1: Yarış arabası tamam. Yaparız.
2: Tipik bir Drew Pritchard hareketi değil mi? Evet, fikirlerimden bazılarını, yarış aksesuarlarını kabul etti. Ama arabanın yarısını da boyamayı kabul ettik. Masraf kısmak buraya kadarmış.
1: Bence Paul'ün yapacakları ve renk değişimiyle güzel görünümlü bir araba olacak. Ve eminim rahatça satılacak. Deneme sürüşü yapalım.
2: Hadi gel.
1: Tavanı indirsek mi?
2: Bence tavan açık gitmeliyiz. Böyle daha da güzel görünüyor. İçine tırmanabilirsin.
1: İyi misin?
2: Evet, iyiyim bak.
1: Ah, bacağımı içeri alırken kırdım. Tanrım, çok ufak.
2: Çok dar.
1: Çok yer kapladın ama bu araba uçuyor.
2: Vay, sana vay. Sürerken sarılmamı sevdin mi? Söyle, sevdin
1: hayır.
2: mi?
1: Hayır. İşte karşında İngiltere. Şuna bak, ne güzel.
2: Şuna bak. Daha İngiliz olabilir mi? İngiliz yarış yeşili MG ve güzel bir İngiliz taşra manzarası.
1: Kullanması çok kolay bir araba. Bakımını bir kaşık ve biraz tahtayla yapabilirsin. Hiç zorluğu yok aslında.
2: Bunun fiyatı 18,5. Bütçeye uyup mantıklı gitmemiz gerek.
1: Her şeyi 4000'e çıkarabilir miyiz?
2: Evet, masrafıyla 22-23 bini bulur. Bundan para kazanabiliriz. Fazla masraf yapmasak yeter. Pazarlık şapkanı tak bakalım.
1: Hadi bebeğim.
2: Güzel gidiyor.
1: Evet.
4: That was fun.
2: Eğlenceliydi. Evet. Soğuk ama eğlenceliydi.
3: Umarım hoşunuza gitmiştir beyler.
2: Evet, gitti.
1: Bunlardan kullanmayalı epey oldu. Değişiklik yok. Güzel şekilde yaşlanmış. Güzel bir numune. Biraz ayar gerek. Bence işimize yarar. 18 bin olur mu?
0: Drew ve Paul 1950'lerden kalma bu otomobilin cazibesine kapıldılar.
1: Çok basit, kolay, hafif. Rahatlatıcı bir şekilde eğlenceli.
0: İki adamın da bu arabanın diğerlerinden ayrılması için kendi fikirleri var. Ama önce Drew'un arabayı alması gerekiyor.
1: Güzel bir numune. Biraz ayar gerekecek. Bence işimize yarar. 18 bin olur mu?
3: 18 bin sterlin olur.
1: Harika. Tamamdır.
3: Tebrikler, teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
2: Bence bu arabaya 3-4 binden fazla masrafa gerek yok. Bundan sonra bile arabadan kâr edebiliriz.
1: Bir şeyin gerçek potansiyelini gösterme konusunda iyiyim. Bunu da hallederim. Az parayla güzel iş çıkartacağım, bundan eminim.
0: TD, Kuzey Galler'deki atölyeye getirildi. Drew, araba için planlarını uygulamaya başladı.
1: Bu TD'lerden piyasada çok var. Diğerlerinin arasından sıyrılan bir şey yapmalıyız. Paul'ün onu bir yarış arabasına çevirme fikri var. Bence bu harika bir fikir. Bu şekilde de çok kullanılmışlar. Özellikle Amerika'da. Burada güzel görünen bir tane var. Tekerlekleri böyle yapacağız. Jant kapaklarını çıkartıp tekerlekleri farklı renge boyayacağız. Buradaki çamurlukları sökeceğiz. Siyah olmalarını istiyorum. Evet, harika olacak. Göğüs ahşaptan ama bu göğsü çıkartacağız. Alüminyum göğüs yaptıracağız. Bence gerçekten mükemmel olacak. Ve ayrıca şu ızgarayı da değiştireceğim. Buradaki dikey bölümü gördünüz mü? Bunları çıkartacağım. Daha farklı bir ızgara koyacağım. Aslında burada bir fotoğrafı var. İşte burada. Aslında çok para harcamayacağız ama farklı bir lige girecek. Bence bu çok istenen ve genç alıcılara hitap eden bir araba olacak.
0: Tamirhanede Drew'un planı hayata geçiriliyor. Çamurluklar çıkarıldı, boyanmaya hazır. Kötü şekilde cilalanmış gösterge paneli de çıkartıldı. Paul ona yarış temalı bir makyaj yapacak.
2: Bence o korkunç ahşap göğüs çıkınca arabada büyük bir değişim olacak. Ted adında bir adamla görüştüm. Metalden bir şey yapacak. Böylece araba 1940'ların mutfaklarından çok yarış arabasına benzeyecek.
0: Paul, metal işleri uzmanı Ted Edley ile görüşmeye gidiyor.
5: Motor işinde herhalde 18 yaşımdan beri çalışıyorum. Genelde panel işi ve üretim yapıyorum. Ama sanat eserleri ve heykeller de yapıyorum. Eğer bir araba için bir çamurluk ya da başka bir şekil yapıyorsanız, bu şekiller kolayca bir sanat eserine dönüşebiliyor. Özellikle de eski 30'lardan kalma arabalara bakarsanız bazı şekiller gerçekten harikadır.
2: Merhaba. Sen Ted olmalısın.
5: Evet, merhaba.
2: Merhaba dostum, adım Paul.
5: Nasılsın bakalım?
2: Memnun oldum.
5: Evet, ben de.
2: Drew'un bunun için hayali alüminyumdan yapıp ahşap göğüsten kurtulmak. Arabanın ruhuna uymuyor. Sen ne yapardın Ted?
5: Evet, düz alüminyum ve cilalı bir merkez kullanabiliriz. Ama belki pres yapabilir miyiz diye düşündüm.
2: Oo, evet.
5: Çok aşırı değil.
2: Evet, evet.
5: Çok az, bir parça, 4 santimden falan bahsediyorum.
2: Evet, bu restorasyon değil, modifikasyon oluyor ama bence çok zevkli olacağından herkes bayılacaktır. Nasıl başlarsın? Bu göğsü yaparken ilk işin ne olur?
5: Tabii ki ilk işim bütün bunları çıkarmak olacak. Göğsün ana gövdesini keseceğim. Sonra da kenarını tamamen döneceğim.
0: Ted işe büyük bir alüminyum tabakayla başlıyor.
5: İlk olarak çizmek gerek.
2: Bu panel önemli. Bu üstü açık bir araba. Park ettiğimiz zaman herkesin ilk bakacağı yer göğüs olacaktır.
0: Alüminyum şekil alırken Ted bir dövme makinesi kullanarak metali eğmeyi düşündüğü yere bir kıvrım ekliyor.
5: Evet, şimdi buradan ve buradan dönerek süsleyeceğiz. Sadece bir çekiç ve meşale kullanacağız.
2: Ted alüminyumun üstünde tavlama denen eski bir numara kullanacak. Alüminyumun moleküler yapısını değiştirecek, böylece daha rahat çalışacak.
5: Bu şekilde alüminyumda çok yumuşak bir nokta elde ediyorsunuz. Ufalanacak parçalar ufalanacak, uzayacaklar uzayacak. Çok basit.
2: Çok güzel. Ted işi kolaymış gibi gösteriyor ama değil. Eğer fazla ısı verirseniz alüminyum erir. Tam çalışabilecek ama mahvetmeyecek sıcaklıkta olmak zorunda.
5: Şimdi çevresinden dolaşıp kenarı döneceğim. Sadece bir çekiçle işimizi bitireceğiz. Ve işte oldu.
2: Çok güzel oldu değil mi?
0: Ted'in el yapımı alüminyum parçası 550 sterlin tutacak.
2: Bugünün iyi tarafı, Drew'un hayalini iyi bir fiyata gerçekleştirdik. Hiç yapılmamış bir şeyi yaptık. İyi bir sonuç.
0: Ted ile ilgili işler ilerlerken ekibimiz bir başka arabayla ilgili bilgiler aldı. Drew ve Paul gibi iki hatchback fanatiği bu işe çok sevindiler.
2: Bir 205 GTI.
1: 1.9.
2: Evet.
1: Yapılan en iyi hatchback.
2: Bende 16 volt bir araba var. Andy adındaki bir bağlantım harika bir Fransız hatchback ile ilgili aradı. Harika bir Williams.
0: 90'lı yılların başında bir Formula 1 takımını dünya şampiyonluğuna ulaştıran bu şirket, ufak bir arabada bir rally arabası üretti. Otomobilin seri üretimine geçildiğinde ilk 2500 adedi özel numaralandı. Ve 25 sene sonra bu numaraları taşıyan araçlar çok büyük değer kazandı.
2: İyileri 15 binden gidiyor.
1: Öyle mi?
2: Bu arada 7'ye satıldık.
1: Çok fena durumda olmalı.
2: Emek istiyor o kesin ama adam parçalar tam ve 26 numara diyor.
1: Kaç tane içinden?
2: 392 İngiliz arabası sağdan direksiyon.
1: Şimdi ilgimi çektin. 26.
2: Evet, 26 numara.
1: Yani sağdan direksiyonlu yaptıkları ilk
2: kesinlikle
1: hafta.
2: Kesinlikle öyle.
1: Hay canına.
0: Hertfordshire'da oturan araba satıcısı Andy Jackson'ın bu efsanevi hatchback'te biraz geçmişi var.
6: 93'te motor alanındaki ilk işimi Preston'daki bir tamircide aldım. O zamanlar bu araba yeni çıkmıştı. O yüzden bu arabaya yatkınlığım çok büyüktür. Muhteşem bir hatchback. Gerçekten çok iyi.
0: Andy bu arabayı uzun süreli bir restorasyon projesi olarak almış. Ama çok emek gerektirmesi, zaman azlığı yüzünden atölyesinin köşesinde tozlanmaya bırakmış.
6: Başka birinin bundan keyif alması mantıklı geldi. Belki birkaç sene sonra başka bir tane daha alabilirim diye düşünüyorum.
2: Sen Andy olmalısın.
6: Evet.
2: Merhaba, ben Paul.
6: Paul, memnun oldum.
2: Sonunda tanışabildik.
6: Evet, gerçekten.
2: Bu Drew.
1: Memnun oldum.
6: Ben de öyle. İyi misiniz?
1: İyiyiz.
2: Samanlığım var. Şimdiden
6: evet,
2: sevdim.
6: Evet. Gelin de bir bakın.
2: Bu işi çok sevdim.
1: Evet.
2: Oo,
1: evet. Dışarıdan belli olmayan ufak bir tamirhane. Açıldı ve hop. İçeride güzel şeyler var.
2: En sevdiğimiz oyunu oynayalım.
1: Tamam.
2: Örtünün altında ne var? Bu en kolayı.
1: Bu belli.
6: Sence nedir?
1: 356.
6: İyi tahmin.
1: Bir 356 cc var. Sağdan direksiyonlu. Çok ender rastlanır. Aa evet. Hay canına.
2: Hemen anladım. İşini bilen düzgün bir adamdı. Ve elinde güzel şeyler vardı. Bunu görmeye geldik değil mi?
1: Aa evet.
2: Kafam biraz dağıldı da.
1: Hatırladım evet.
6: İşte bunu görmeye geldiniz.
1: Aa.
2: Oldukça iyi.
1: Çıkarabilir miyiz?
6: Tabii ki.
1: Oh, soğuk mu? Parmaklara dikkat. Harika görünüyor, harika görünüyor. Bir arabaya bakar ve seversin. İşte bu çok ilginç. Şuradaki çamurluk çok hoşuma gitti, oturaklı. Bu arabanın tasarımı çok güzel. Ufak bir bulldog gibi, şöyle oturuyor. Uf, hadi gel. Ama sevdiğim yanı kaslı yapısı oldu. Kaputtaki eğim, tekerlekler çok güzel duruyor. Üstünde eğimli kemerler var. Her şeyiyle tamam. İşe hazırım diyor. Garip olan şu, tasarım dünyasında mavi ve sarı neden sıkça birlikte kullanılır biliyor musun? Çünkü bu renkler beyne mutluluk sinyali gönderir.
2: Sahi mi? Bu yapıştırmanın boş bir pazarlama numarası olduğunu sanmayın. Bu baştan sona tekrar tasarlanmış bir araba. Daha iyi süspansiyon, geniş tekerlekler, daha güçlü kranklı, daha iyi bir motor, geliştirilmiş vites kutusu, derin koltuklar. Sonuç tüm hatchbacklere son veren bir hatchback.
1: Durup birine bakmayalı oldukça uzun zaman oldu. Çok sevdim. Harika bir tasarım.
0: İlk izlenimler olumlu olabilir ama Paul'un şıklığın arkasındaki kusurları fark etmesi uzun sürmez.
2: Boya durumu pek iyi değil. Sert bir darbe almış. İşte burada. Andy 7000'le bu araba için mantıklı bir fiyat istiyor. Gün ışığına çıkardığımızda nedeni belli oldu. Haksızlık etmedi. Kaputun bazı yerlerinde boya yok çünkü orijinal değil.
1: Tanrım, kaputtaki dalgalara bak.
2: Evet.
1: Üstü kapatılmış.
2: Tüm arabayı boyamak gerek.
1: Evet ama dert değil.
2: Evet, 3000 kadar tutar.
1: Ne kadar?
2: 3000.
1: Altında mı kaplayacaksın?
2: Hayır ama düzgün yapılmalı.
1: Ufak bir şey.
2: Metalik.
0: Bazı ufak sorunlar ileride büyüyecek gibi duruyor.
2: Bu motor kapağı.
1: Açalım mı?
2: Hadi bir bakalım.
0: Plastik motor kapağı bagajda duruyordu. Çünkü onu yerinde tutan vidalar uzun süre önce kaybolmuş.
2: Bunu plastik bir vida yerinde tutar. Hmm. Ama motor zorlandığından ısınıyordu ve vidalar yumuşayıp çıkıyordu. Bu vida işini başka şekilde çözmeliyiz ya da orijinalinden bulmaya çalışmalıyız ama yine stoklarda kalmayan bir malzeme. Bu arabadaki ufak şeyler restorasyonu zorlaştırıyor.
0: Neyse ki otomobilin içi biraz daha parlak görünüyor.
2: İşte burada sadece birinci seri. Plaket var, 1M6.
1: Göğüsteki o plaket bu arabayı yapmaya değer kılıyor. Bu araba her zaman 26 numara olacak. Bu düşük bir üretim numarası. Para işindeyiz işte bu. Oradan para kazanacağız.
0: Bu otomobil Paul ve Drew'a iyi para kazandırabilir. Ama bu ender bulunan araçtan yüksek kar elde etmek için her ayrıntıya dikkat etmeleri gerek.
1: Hey, bir anda endişelendim.
2: Tamam.
1: Şu çıkartmaya bak.
2: Evet.
1: Boyamak için çıkarmak lazım. Arabada çok detay var. Tepedeki ufak çizgiler hala marka çağrıştırıyor. Onlar düzgün durmalı. Yandaki çıkartma tam yerinde olmak zorunda. Böyle şeyler koleksiyoncular için önemlidir.
2: Seni dolaştırmamızı ister misin?
1: Evet, lütfen.
2: Bu arabadan keyif almazsan dost kalamayız.
1: Tamam. Aman tanrım, muhteşem bir şey.
2: Çok çevik değil mi? Aslında henüz gitmiyoruz bile. Göstergeye bakarsan da 60'a bile çıkmadık.
1: Beni gülümsetti. Gerçekten bir harika.
2: Evet. Harika gidiyor. Bunu her gün kullanasın gelir. Bence bu arabadan çok para kazanmanın yolu detaylarda saklı. Çünkü harika gidiyor değil mi? Daha iyisi olamaz.
1: Onaracak bir şey yok.
2: Tüm ufak şeyler, kapı süslemeleri, yapıştırmalar, tüm detayları ayarlarsak, mükemmel yaparsak, boyarsak, içi zaten yapılı sayılır, 14.995 isteriz. Çünkü o paraya sattıklarını gördüm. Üstelik onlar bu kadar iyi değildi. Dostum çok eğlenceliydi.
7: Öyle mi?
2: Ne araba?
1: Peki ne kadar?
7: 7.
1: 6.
7: Yakın. Biraz daha.
0: Dostlarımız gözlerini eski bir hatchback güzeline diktiler.
1: Aman tanrım, gerçekten harika.
0: Ama arabanın tamamen boyanması gerek. O yüzden bu arabadan kar edebilmenin tek yolu sıkı bir pazarlık.
1: Peki ne kadar?
7: 7.
1: 6.
7: Yakın. Biraz daha.
1: 6.
7: Tamam. Tebrik ederim.
1: Harika.
7: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
2: Anlaşma muhteşemdi. Drew'u arabayı 6000 aldı. Bence araç 14-15 bin sterline gider. Sadece güzel bir arabayı kurtarmakla kalmayıp kendimize güzel bir kar marjı bıraktık.
0: Atölyede tamirciler işe koyuluyorlar. Araba tamamen boyanacak. O yüzden ilk iş söküp boyanmaya hazır hale getirmek. Paul ofisinde arabayı tamamlayacak zor bulunan malzemeleri araştırmaya başlıyor.
2: Bu iki klips, motorun altındaki bir kapağı lazım. Hiçbir yerde bulamıyorum.
0: İnternette başarılı olamayan Paul, eskiden marka için çalışan arkadaşlarından biriyle temasa geçiyor.
2: Sanırım bana yardımcı olabilir. Umarım olur. Aksi halde batağa girdik demektir.
8: Merhaba.
2: Selam dostum.
8: İyi misin?
2: Nasılsın?
8: Çok iyiyim. Miras koleksiyonumuza hoş geldin.
0: Paul'un arkadaşı Alistair Somerville, markanın miras filosunu yönetiyor.
2: Nereye baksam ki? Aslında buraya bakmalıyım. Çünkü bu tüm zamanların en çok sevdiğim arabalarından biri. İçeri girdiğimde orada gerçekten rüyalarımı süsleyen turbo bir araba gördüm. Zamanında en sevdiğim, sahip olmak istediğim arabalardan biriydi. Bana sorarsanız hatchback mükemmelliği işte budur.
0: Ama Paul'u buraya getiren çok özel bir araba oldu.
2: Evet, işte bu benim aradığım araba.
8: Evet, bir numaralı üretim.
0: Bu efsanevi Formula 1 takımı sahibi Frank Williams'a sunulan arabadır.
2: Birinci değil mi?
8: Bu Williams bir numara. Uzun yıllar boyunca Williams koleksiyonunun bir parçasıydı.
0: Paul bunun motor klips sorununa bir çözüm getirebileceğini umuyor.
2: Sorun şu, bunlar atıyor ve kapak. F16 kapağı fırlıyor ve manifolda oturuyor. Seninki iyi durumda.
8: Ve bir plastik kokusu alıyorsun.
2: Bu klipsi almamda sakınca var mı acaba? Artık bu motor kapak klipslerini bulamıyorsunuz. Benim için tek seçenek bir tane alıp kopyasını yaptırmak. Alistair kibarlık edip birini ödünç verdi. Hem de bir numaranın gerçek klipslerini. Bu Frank Williams'a aitti. Kaybetmesem iyi olur.
0: Paul'ün işi daha bitmedi. Showroom'a çıkmaya hazır bir araba buldu. O yüzden bir şey daha yapması gerekiyor.
2: Sakıncası yoksa defterim ve kalemim hazır. Arabanın çevresinde dolaşıp bolca fotoğraf çekeceğim. Her şeyi ölçeceğim. Arabamız iyi durumda ama restore edilmiş. Referans alabileceğim diğer tüm arabalarda bir parça boya vardı. Bu ülkede dokunulmamış birkaç arabadan bir tanesi. Yapıştırmaları mükemmel olmasını istiyorsanız ölçmek, kaydetmek ve fotoğraflamak gerekiyor. O zaman güzel olur.
0: Ödünç klipsi alan Paul, planının ikinci aşamasına geçiyor. Martin Nottingham'ı görmeye gidiyor. Martin, 3 boyut baskı yapan bir şirkette çalışıyor. Parçası eksik olan klasik araba sahipleri için bir can simidi görevi görüyor.
9: Daha önceden artık orijinal üretici tarafından üretilmeyen parçaları bulamayan insanlar şimdi 3 boyutlu yazmaya başvuruyorlar. Böylece önceden bulamadıkları parçaları tasarlatıyorlar.
2: Merhaba Martin.
9: Selam Paul, memnun oldum.
0: Şirketin asıl işi havacılık ve motorsporları sanayi için parçalar ve prototipler yapmak.
2: Bunu da mı siz bastınız dostum?
9: Evet, biz bastık.
2: Vay canına.
9: Metal 3 boyutlu yazıcılarımızdan birinden çıktı.
2: İnanılmaz bir şey. Bunu hiç görmedim. Plastik gördüm ama metalli 3 boyutlu baskı görmedim. Nerede kullanılıyor? F1'de mi?
9: Evet, F1 motorsporları.
2: Vay, herhalde ucuz değildir.
9: Hayır, hiç değil.
2: Hayır.
0: Neyse ki Paul'ün istediği parça bu komplike manifolda göre çok daha basit.
2: Bu benim arabam için motor kapağı ve klips. Basit bir şekilde buradan geçiyor, burada patlıyor, çeyrek dönüşte kilitleniyor. Basit değil mi?
9: Evet, kesinlikle bunu hallederiz. Hiç sorun olmaz.
2: Harika bir işçilik gördük. Burada yaptıkları şeyler bir başka seviyede.
0: Yeni klipsler basılmadan önce var olan motor klipsinin dikkatlice incelenmesi gerek.
2: Burada 3 boyutlu teknik çizim yapıyorsunuz.
9: Evet.
0: Bu pikseller alt katta 3 boyutlu basılmış parçalar haline geliyor.
9: Bu tüm yükümüzü çeken makine. Çoğu parçamızı bununla yapıyoruz.
2: Böyle bir makinenin fiyatı ne kadar?
9: Çeyrek milyon sterlin.
0: Makine toz naylonu ısıtıyor ve nesneyi sıfırdan binlerce ayrı parça olarak basıyor.
2: Ne kadar ince bu?
9: Yaklaşık 1-2 milimetre.
2: Çok çok ince.
9: Evet, evet, çok çok ince.
2: Bugünün en iyi yanı, yeni bir seriyle birlikte girdim ve biraz bekledim diye tasarım dahil birkaç klips bana sadece 50 sterline patladı. Biraz sürecek değil mi?
9: Evet, yaklaşık 32 saat kadar.
2: Tamam dostum, birkaç güne görüşürüz.
9: Görüşürüz.
2: Tamam, çok teşekkür ederim.
9: Hoşça kal.
0: 30 saat ve 5000 geçiş sonra klipsler hazır oluyor. Artık naylondan dikkatlice ayrılıyorlar. Silkeleniyorlar ve klipsler iyice gözden geçirildikten sonra siyaha boyanıyorlar. Yeni 3 boyutlu baskıdan çıkma parçalar araca takılmaya hazır. Ekibin MGGD'sine kalabalık bir pazarda öne çıkabilmek için bir yarış arabası makyajı yapılıyor. Kaportacıda çamurluklar orijinal yeşil renk yerine siyaha boyanıyor. Spor görüntüye katkıda bulunması için jantlar da aynı işlemden geçiyor. Ama otomobilin yarış otomobili görünümüne sahip olması için Drew'un radyatör ızgarası ile ilgili planları var.
1: Evet, TD'nin ızgarası için değişik fikirlerim var. Tüm TD'lerde bulunan o dik çubukları çıkartacağım ve başka bir markanın ızgarasını takmayı düşünüyorum.
0: Izgarayı baştan tasarlamak bir uzman işi. Drew bir eski araba radyatör şirketine gidiyor. Yerleri Oxfordshire'de Baxter Heritage Center'da bulunuyor.
1: İşte geldik. Şuraya bir bakın. 3 litrelik bir motor. İşte geldik.
0: Robert Smith ve ekibi 20 yıldan fazla süredir radyatör onarımı ve üretimi yapıyorlar.
5: Her türlü arabanın radyatörlerini yaptık, bolca araba yaptık. Ayrıca uçak da yaptık. Spitfire'larla, Hurricane'lerle çalıştık. Her şeyden biraz yaptık, deneyimliyiz.
0: MGTD'nin radyatörü bazı soğutma devrelerinin yanında biraz ufak kaldı.
1: Şuna bak, bu bir canavar.
5: Bu yepyeni bir İngiliz arabası radyatörü. Nikel gümüş.
1: Vay canına.
5: Orijinal boyutlarında yapıldı.
1: Bunu sıfırdan mı yaptınız?
5: Evet evet, %100 burada yapıldı.
1: Harika restorasyonlar gördük sanıyorsunuz. Ve sonra farklı bir aşama. Sonra bir farklı aşama daha geliyor. Hem de sırf radyatörlerde. Bu muhteşem.
5: Ona emek harcandı. Onda 140 saatlik bir işçilik var.
1: Vay canına. İyi restorasyon nedir bilirim ve bu onun çok ötesinde. Ay canına, ayaklarım yerden kesildi. Şimdi sana bizim radyatörü göstereceğim. Baştan özür diliyorum, tamam mı?
5: Sorun değil.
1: Elimizde ufak bir TD var. Aslında bunlardan birinin depo kapağı kadar olabilir.
5: Evet, evet, evet biraz sorunlu. Ufak olduğunu kesin.
1: Evet, işte burada. Gördün mü?
5: Sorunlu, evet. Biraz hasarlı değil mi?
1: Evet. Acaba o çentiyi düzeltebilir misin?
5: Evet.
1: Ve sonra ızgarayı çıkartırsın. Şuradaki ızgara
5: evet,
1: var ya.
5: Evet, onun gibi bir şey mi istiyorsun?
1: Onu buraya oturtmak istiyorum.
5: Bazı ızgara seçenekleri var. Bunları genelde spor arabalarda kullanırız. Böyle bir ızgara var. Elmas desenli. Ya da aynısının karesi var.
1: Kareli.
5: Ve bu biraz daha büyük ama daha ağır.
1: Hayır, hayır, bu olmaz. Tamam, bir numarayla devam edelim. Sanırım elmas...
5: Evet.
1: ...en beğendiğim oldu.
5: Güzel durdu.
1: İyi durdu değil mi?
5: Evet.
1: Tam da arabada istediğim gibi duracak. Biraz yarış tipi ve farklı dursun istiyorum. Bu arabayı piyasadaki diğer TD'lerden çok farklı kılacak. Çok çok farklı olacak. Emsalleri arasında farklı olması... Onu sattıracak.
0: Rob'un tahminlerine göre yarış arabası stili bu makyaj 12 saatte tamamlanacak ve 1000 sterline mal olacağından MG'nin bütçesinde büyük bir çentik açacak.
1: Gördüğüm kadarıyla her kuruşuna değer.
5: Değecek.
1: Teşekkürler dostum. Bu bir mücevher. Arabanın önündeki parıltı olacak. Beğenseniz de beğenmeseniz de farklı olacak ve satılmasını sağlayacak.
0: Hatchback'in değişimi devam ediyor. Kaporta tamamen baştan boyandı. O ikonik altın jantlar elden geçirilmek üzere yollandı. Tamirhanede her şey tek bir yerde toplandı ve araba tekrar bir araya getirilmeye hazır. Paul'un 3 boyutlu baskı klipsleri sayesinde plastik motor kapağı eski yerini alabildi. Son ayrıntıda yapıştırmaları yerine yerleştirmek oluyor.
9: Yan sanayi yapıştırma almamız gerekti çünkü artık orijinalleri yok. Ölçümleri dikkatle yaptım yoksa Paul kızardı.
0: Paul'ün bir numaralı araçtan aldığı notları kullanan Sam'in yapıştırmaları tam yerine oturtması gerekiyor.
9: İyi görünüyor, tam yerinde.
0: Sam memnun ama arabanın yine de zorlu testlerden geçmesi gerekiyor.
1: Aa, evet. Çok güzel. Aferin Paul. Hala çalışmıyorsun değil mi?
2: Dostum, satmak istemediğim arabalar programına hoş geldin. 352 numara.
1: Güzel,
2: dostum,
1: güzel.
2: Dostum, şuna bak.
1: Gerçekten çok iyi görünüyor.
2: Bütün boya işi tamam.
1: Hoş görünüyor değil mi?
2: Cidden öyle.
1: Jantlar güzel.
2: Ve son detaylar, şu çıkartmalar.
1: Evet.
2: Yapıştırmaların tam yerlerini Frank'in kendi arabasından aldım.
1: Şu R'nin sonuyla aynı hizada.
2: İyi duruyor değil mi? Bu harika bir ufak detay. Hatırlarsan bunu clips yok diye takamamıştık.
1: Evet.
2: Bir arkadaşım bunu bana ödünç verdi.
1: Çok güzel.
2: Bunları yaptırdık. Üç boyutlu baskı.
1: Gelecek burada değil mi?
2: Yaptırdık.
1: Paul çok iyi bir iş başarmış. Yapması zor bir araba değildi ama detaylar çok önemliydi. Evet, ne kadar eder?
2: Tarihi var. 6'ya almıştık değil mi?
1: Evet.
2: 7 bin kadar harcadık. Bence 16 bine gider.
1: Hmm. Demek buna değdi.
2: Bugün çok iyi geçti. Duru arabayı sevdi. Nasıl sevmesin? İkimiz de memnunuz. Satışa koyduk. Kim alacak merak ediyoruz.
0: Otomobil kısa sürede büyük ilgi çekmeyi başardı.
2: Araba birkaç haftadır satışta. Elimizde kaldı sandım ama başka arabalara da bakan Mark adında biri buraya geliyor. Merhaba Mark mı?
10: Aa, evet, Paul.
2: Merhaba
10: mı?
2: Ben Paul.
10: Memnun oldum.
2: İyi misin?
10: İyiyim, sağ ol.
2: Evet, incelemek için hoş geldin.
10: Ben çocukken hep istediğim tek araba vardı. Uzun süredir arıyordum. Arabanın orijinalliği benim için çok önemli. Harika görünüyor.
2: Çok güzel bir araba. Geçmişe harika. 26 numaralı araç.
10: Evet.
2: Ve arkaya gelirsen tüm kitapları da duruyor. Servis kayıtları da burada. 5 santim kalınlığında.
10: Evet. Kalın bir tarih.
2: Evet, iyi bir araba. Çok iyi bir araba.
10: Bakabilir miyim?
2: Tabii ki, evet. Adamın alıcının ilk kitabını okuduğu kesin. 2-3 arabaya bakmış bile. Piyasanın üstü ve altı nerede biliyor. Vücut diline göre arabayı kabullendi. Onu sevdi. Evet Mark, ne diyorsun?
10: Evet, beğendim Paul. Beğendim. Harika bir örnek. Boya muhteşem. Jantlar gerçekten mükemmel. 16 ödeyebileceğimden fazla.
2: Tamam.
10: 14 yapabilir misin?
2: 14 yapamam, hayır. Devam et.
10: Yardımcı olsan.
2: Evet. Neden centilmenlik yapmıyoruz? Eğer bugün alacaksan 15 bin.
10: O zaman tamam.
2: Teşekkür ederim. Bu kadar basit. Arabayı 6 bin aldık. Bu hale gelmesi için 7 bin harcadık. 13 bine patladı ve 15'e sattım. Tam bir hayrana, arabayı isteyen birine gitti. Arabayı sevdi. Sanırım tutacak. Satmak için aldığını sanmam. Uzun süre ailesinde kalacaktır.
10: Şimdiki planım biraz dolaşıp tadını çıkarmak.
0: Drew ve Paul 1953 model MGTD'ye yarış arabası makyajı yapıyorlar.
1: Bu arabayı piyasadaki tüm diğer TD'lerden farklı kılacak. Tamamen farklı olacak.
0: Çamurluklar güzel görünümlü bir siyah boyayla boyandıktan sonra takılmaya hazır. Paul ayrıca bir set ön cam da ısmarladı.
2: Bu döneminin harika bir parçası. Zamanında herkes taktırırdı. Eğer bir yarışçıysanız ön camı arkaya indirirdiniz ve bu ufak aero camları kaldırırdınız. Adından da anlaşılacağı üzere bunlar aerodinamiktir. Arabanın ön alanını azaltır ama böcekleri yutmanızı engeller. Sadece fonksiyonel değil, çok da güzel bir parça.
0: Modifikasyonun en pahalı parçası Drew'un özel olarak yaptırdığı radyatör ızgarası. Yakınlardaki bir atölyede yılların getirdiği hasarlar düzeltiliyor.
11: Bu işte nesnelere sertçe vurarak bir şey elde edemezsiniz. Önemli olan nesnelere nazik yaklaşmaktır. Genelde sadece çekiç ve örs kullanıp yavaşça vurursunuz.
0: Saatler süren uğraşlardan sonra Rob yeni radyatör ızgarasını takmaya hazır.
11: Bu elmas desenli pirinç bir ızgara. Bunu bu kabuğun içine oturtturacağız.
0: Rob önce ızgarayı biraz eğiyor. Sonra çerçeveye oturtturuyor. Artık yerini almaya hazır.
11: Çok güzel oldu. Umarım Duru beğenir.
0: Birkaç gün sonra işi biten nikel kaplama radyatör takılmaya hazır. Bu arada Paul'ün alüminyum paneli de geldi. Bu arabada çok fazla değişiklik yapıldı. Drew, son görünüşün nasıl olduğu konusunda biraz endişeleniyor.
1: Açıkça söylemem gerekirse biraz endişeliyim. İşi biraz fazla abartmış olabilirim. İşi mahvetmiş olabileceğimden korkuyorum.
0: Paul, Drew'dan kendisiyle Worcestershire'deki Chelsea Walls tepesinde buluşmasını istedi. Bugün bir grup yarışçı eski arabalarıyla burada piste çıkacaklar.
2: Bu arabayı sürmek için daha iyi bir yer olamaz. Bu pistte tam evinde gibi durdu.
1: Çok güzel bir TD oldu. Tanrı'ya şükür.
2: Bu araç için daha iyi bir yer olabilir mi?
1: Oh.
2: Biliyorum. Farkında mısın?
1: Bu seferki konusunda endişeliydim. Aslında çok memnun kaldım. Tam istediğim gibi olmuş.
2: Aslında evet. Bu yeşil siyah renkte pek emin değildim ama işe yaradı. MGTD daha önce radarıma pek girmemişti. Ama özellikle Drew'un yaptığı değişiklikler sayesinde muhteşem oldu. Onu cidden çok sevdim.
1: Çok güzel.
2: Gel de bak.
1: Çok memnunum.
2: Ben aslında sevdim. Bence sanat eseri gibi. Güzel yaptırmışsın. En çok sevdiğim ve beğenmem sandığım şey bu yeşil siyah olayı oldu.
1: Her yerine bakıyorum. Çünkü bir terslik olabilir diye çok endişeliydim açıkçası.
2: O zaman bak, güzel aynalarımız var. Güzel aero camlarımız da var.
1: Evet, çok güzel.
2: Çok hoş durdular. Direksiyon var.
1: Evet.
2: En güzelini daha görmedin. Bir göğüs yaptırdım.
1: Oho, merhaba.
2: Beğendin mi?
1: Evet.
2: Bunu yaparken de biraz dostum, daha değişik olsun istedik. Burada değişiklik yaptık.
1: Evet,
2: şunu
1: evet.
2: Görüyor musun bak? Torpido gözünün orada aynalar var.
1: Çok güzel olmuş. Nasıl görünüyor? Pahalı. Şunu gördük. Birkaç basit şeyle bir arabanın görünüşünü tamamen değiştirebiliyorsunuz. Değil mi? Harika olmuş. Gidip herhangi bir yerden alabileceğiniz bir araba değil artık bu. Çok daha eğlenceli ve pahalı duruyor. Mutlak surette alıcısını bulacaktır.
2: Bu arabaya çok para harcamadık.
1: Ne kadar?
2: Gördüğün her şey bize 21,5'a patladı. Bence 23.995'e satarız.
1: Evet. Hem de çabucak. Bence az paraya çok güzel iş çıkardık ve şimdi tepeye çıkartacağız.
2: Ufak bir sürprizim var. Bunları takarız dedim.
1: Oh evet.
2: Ne diyorsun?
1: Dostum,
2: hazır mısın?
1: Harika görünüyorsun.
2: Bas gaza.
0: Bin metrelik tırmanış rekoru 22 saniyenin biraz üstünde ama bu rekor küçük MG'den çok daha güçlü bir araba tarafından kırılmış.
1: Kendini hazırla.
2: Tamam. Yeşil ışığı bekle. Richard'dan agresif bir başlangıç. Tepeyi tırmanırken saniyeler geçiyor. İlk turda biraz dikkat ediyor. Gerçekten harika. Eğer becerebilirse vites atacak.
1: Hadi bebeğim.
2: Yapabilirsin, sana inanıyorum. Evet, sola dönmeye hazırlan. Pritchard agresif bir şekilde viraja giriyor ve zorlanıyor. Biraz viraj var. Nasıl da dönüyor. Eğlenceli değil mi? Hızlı değil ama çok eğlenceli.
1: Evet. Saatte 48 kilometre.
2: Hızla bitir Pritchard, hadi. Ben eğilip sana aerodinamik kazandıracağım. şampiyonuz.
1: Dünyanın en eski motor sporları pistine gelmek bizim için gerçekten çok özel bir anı oldu.
0: Tepeyi tırmanmak 1 dakika 32 saniye sürmüş olabilir ama buraya rekor kırmak için gelmediler.
2: Evet arkadaşlar burada. Sergilenen diğer arabaları görebildiniz mi? Çok güzel arabalar. Güzel old rally'ler. Bir sürü güzel MG. Nefes kesici şeyler. Gerçekten harika şeyler.
1: Bunda biraz değişiklik yapmaya çalıştık.
2: Evet. Diğer aracın yanına çektik. Bu MG'yi ona benzetmeye çalıştık. O tadı ve stili yakalamak istedik. Ve şimdi buradayız işte. Bu kopyalamaya çalıştığımız, atıf yaptığımız araçların yanındayız. İşe yaramış değil mi? Orada duruyor işte. O dünyaya ait ama fiyatı makul.
3: İyi iş çıkarmışsınız. Çok güzel. Aşırıya kaçmamışsınız. Evet. Modifikasyonlar çok mantıklı olmuş. Çok güzel bir araba. Tebrik ederim.
1: Evet, çok teşekkürler. Artık satabiliriz. Yaptığımızı beğendiler. Artık rahatladım. Gerçekten çok memnunum.
2: Harika bir gün geçirdim. Çok eğlendim. Bolca dost edindik. Ve bence bugün görenlerden biri ilgilenen bir başkasına söyleyecek ve araba satılacak.

0: Çiftlik hayatının en gerçek hali.
1: Dikkat çekil.
2: Ölmüş anne, ölmüş.
3: Burada biraz kaos var.
2: Hayata hoş geldin.
0: Çiftlik hayatı zordur. Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
6: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum.
7: İnsan paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
8: Bir taban da kontrol edelim belki. Tabanla da olabilir.
9: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şeyin evranınız yok mu sizin?
10: Seccadede kaç tane çok var burada.
11: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burada avcıları klasik arabaların bu bölümünde...
1: Ha, harikaymış.
0: Peak bölgesinin bayırlarında Drew bir aydınlanma yaşıyor.
1: Alfaların verdiği hissi anlıyorum. Şimdi anladım. Harika bir his.
0: Paul plastik şekillendirme sanatında ders alıyor.
2: Dümdüz bir plastik parçasını nasıl üç yöne bükebildiniz?
3: İkna yöntemiyle.
0: Ekibimiz aksiyon film hayallerini İngiliz klasiği bir üstü açık arabada hayata geçiriyor.
2: James Bond gibi hissediyorum.
1: Şu şapkalı adamın ismi neydi?
2: Oddjob.
1: Ha evet, oydu.
0: Drew, İngiltere'nin önde gelen dekoratif hurda satıcılarından.
1: Oh, şuna bak. İşte bunu sevdim.
0: Şimdi de klasik arabaların riskli dünyasına adım attı.
1: İşte bu. Hepsini alıyoruz. Anahtarları getirin. Klasik ve antik araba almaktaki benzerlik tasarımın iyi yapılmasıdır. İşte şu kısım kendini çok belli ediyor. İşte bu.
0: 25 yıllık araba alım satım deneyimi olan Paul Coland, Drew'un tutkusundan para kazanmasına yardımcı oluyor.
2: Arabayı harika bir boyayla boyadığında kromajının ne denli kusurlu olduğu anlaşılacak. Drew'un bir vizyonu ve bir hayali var.
1: Bunu 18. yüzyıldan kalma kaliteli bir İngiliz mobilyası olarak
2: genellikle
1: düşün.
2: Genellikle fikirlerini değiştirmeye çalışırım. Çünkü sonuçta bu bir meslek ve para kazanmaya çalışıyoruz.
0: Birlikte ülkeyi gezip araba satın alıyor.
3: 3,5.
1: 3,5.
0: Onarıyor.
1: Harika görünüyor.
0: Ve satıyorlar.
1: 1000 sterlin daha arttırmalıyız. Kolayca satılabilir.
0: Klasik arabalara olan tutkuları sayesinde ekibimizin Oxfordshire atölyesinde işler iyi gidiyor. Hangi arabaları alacaklarına genelde Drew karar veriyor. Fakat Paul, üstü açık bir İngiliz otomobili bulduğu bu sefer kararı o vermek istiyor.
2: Sevgili dostum, bugün uzun zamandır almaya çalıştığım arabanın sahibi Mick ve oğlu Josh'la görüşmeye gidiyoruz.
1: Evet.
2: Sunbeam Alpine.
0: Şık arka çamurlukları ve krom süslemesiyle 1959 model Sunbeam Alpine, savaş sonrası İngiltere'sine Atlantik ötesi tarzını taşımıştı. Sean Connery, Dr. No filminde bu arabayı kullanınca ilk Bond arabası haline geldi. Herkes etkilenmemiş olsa da çekici bir imaj oluşturdu.
1: Paslanmaya yüz tutacak bir antika parçası.
2: Paslanmak mı?
1: Çok yavaş ve dönüşlerde berbat.
2: Hiç sürdün mü?
1: Hayır. Ama böyle olduğunu biliyorum. Çünkü 60 model bir spor araba ve hepsi birbirine
2: aynı. Yakın bir zaman önce bunlar çok ucuz fiyata satılırdı. Şimdi ise gerçekten kaliteli bir Alpine 20.000 sterlin bile edebilir.
1: Ciddi. İmkansız.
2: Aşırı bakım gerektiren bir modeli bile 6 ile 7.000 fiyatlarında. Eğer almak istiyorsak acele etmeliyiz. Yoksa birkaç güne başka biri bu fiyata bu arabayı almış olacak.
0: Kentte atölye açan baba oğul Mick ile Josh Willis İngiliz klasiklerine bayılıyorlar. Sunbeam modelini tamir etmek için almışlardı.
4: Tekerlekli bir iskelet gibiydi. Her şeyi çıkartılmıştı. Kaportası bitikti. Buraya parçalar halinde getirdik. Atölyemizin köşesine koyduk. Vaktimiz oldukça tamiratını yaptık. Şimdi bunu başkasının yapması gerek.
5: Merhaba.
1: Ben Drew.
5: Memnun oldum.
2: Ben Paul. Memnun
5: Merhaba.
2: Oldum.
5: Memnun oldum.
1: Şu Anglia'ya bakana kadar her şeyi ertelesek olur mu?
2: Çok büyük görünüyor.
1: Şuna bak.
2: AP araba toplamışsın.
1: Şuna bak. Harika evet. Bir şey. Garaja girerken aklımda yalnızca bir araba vardı ve o da hızı arttırılmış muazzam, kusursuz Anglia 105E modeli. Her zaman istediğim ama alamadığım arabalardan biriydi. Bu da istediğime çok yakın. Buraya neyi görmeye gelmiştik?
2: Sunbeam Alpine.
1: Evet.
5: Evet. İşte.
1: Harika görünüyor.
2: Dışarı çıkartalım mı? İyice bakmak
5: Tabii
2: istiyorum.
5: Ki.
2: Çok temiz görünüyor. Bu arabanın enteresan yönü İngiliz modeli olmasıyla İngiliz vatandaşlarının ilgisini çekmesi. Fakat Atlantik ötesi bir tarzının olması. Çünkü o zamanlar ihracat yapmamız gerekiyordu ve bu araba Amerikalılara kendini beğendirmeyi çok iyi başarmıştı. Sence de çok güzel bir tarz değil mi?
1: Fena değil. Garajdan çıkınca bir baktım. Ön kısmı harika görünüyor. Ayrıca arka kısmı da çok güzel. Verdiği hissi çok sevdim. Fakat çocukluğumdan tek hatırladığım şey şu sesiydi. Bir türlü motoru çalışmıyordu. Çok dengesiz ve paslanıyordu. Kentin bütün astar boyasını kullanmışlar, baksana.
2: Bilerek yapılmış bir şey değil. Belli ki biri kapıyı yamultmuş. Kötü durumda değil. Tamir edilmesi gerekiyor fakat şu anki hali çok iyi.
0: Bu Alpine bir GT modeli ve körüklü değil. Çıkarılabilir üst kısma sahip.
4: Fabrika çıkışı orijinal açılır tavanı hala duruyor.
2: Harika.
1: Öyle mi?
2: Sırf bunun için para verilir.
1: Yumuşak tavanı yok değil mi?
2: İhtiyacın olmaz. Fabrika çıkışı açılır çelik tavan. Çok nadir bulunur. Harikadır ve herkes onlardan ister. Arka camları sert plastik. Yan ve arka camları çatlamış ve bulanık görünüyorlar. Bunları değiştirmek isterim. Hem sonuçta bir şoför arka camdan dışarıyı görmek ister değil mi?
1: Hadi aç bakalım. Üstü açılabilen arabaların içinin çok güzel olması gerekir. Çünkü yanından geçerken içi çok rahatça görünüyor olacaktır.
2: Gel hadi atla.
1: Ön panoyu hiç sevmedim. Buna bir şeyler yapmamız
2: yapılacak
1: gerekebilir.
2: Yapılacak tek şey şuraya kadar temizleyip cilalamak ve göstergeleri birbirine uyumlu hale getirmek. Ceviz ağacı ön panoda değişiklik yapmamız gerekecek. Göstergelerse berbat görünüyor. Ufak değişiklikler şart. Yapılacak birkaç şey var ama bunlar uzun zaman sürecek ya da pahalı şeyler değil. İşte bu direksiyonla başlayabiliriz.
1: Direksiyona bayıldım. Arabada en sevdiğim kısım direksiyonu oldu. İnsanın hep bakası geliyor. Şekli harika. Korna halkası mükemmel. Harika yapmışlar. Ama değişiklikler çok kötü olmuş.
2: Evet.
1: Görüyor musun? Tekne verniği gibi, berbat. İşini bilmeyen biri karanlıkta macunla yapıştırmış gibiydi. Hiç güzel olmamış.
2: Tarzı ve sürüşü çok güzel bir araba. Bence baktığı her saniye arabaya daha da aşık oluyor.
1: Daha da güzel hale getirecek ne yapabilirim onu düşünüyorum. Boyamak istiyorum. Öndeki ızgaraya bakarsan düz, beyaz bir panel göreceksin.
2: Evet.
1: Onu siyaha boyayabiliriz.
2: Gördüm, evet.
1: Şuradaki panel. Onu siyaha boyayabiliriz.
2: Görünsün diye mi?
1: Evet.